0: hala. Ne düşünüyorsun?
1: Hepsi ölümcül derecede hastaymış. Bu da tutarlılık.
0: Onu fark etmiştik zaten. Pek bir fayda etmiyor.
1: Ethel Jackson, peruklar, şapkalar falan kemoterapiye giriyormuş.
0: Evet, 3 yıl önce tamamen düzelmişti. Kanseri yenmişti
1: canım. Kimse kanseri tamamen yenemez. Kanserlerin %80'i yeniden ortaya çıkar. Ve ortadan kaldırılmaları zor olur.
0: Sonuç?
1: Peter Ward'da ALS varmış. Yavaş ve ölümcül bir ölüm. Victoria'da da kronik intihara meyilli depresyon sorunu varmış. Kendine zarar verici davranışlar görülüyormuş. Kesme, aşırı doz alma falan.
2: Kahvaltını bitirdin mi Kevin?
3: Evet anne.
0: Hey. Çantanı unutma.
3: Doğru.
0: Gel bakalım. Can'a veda et.
3: Hoşça kal Can.
1: Güle güle maymuncuk.
0: Babana bir sarıl bakalım.
3: Hoşça kal baba, okuldan sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz oğlum. İyi dersler.
3: Teşekkür ederim. İşte kolay gelsin.
2: Güle güle canım.
0: Evet, Ethel Jackson ve Peter Ward kısmında sana katılıyorum diyelim. Bu teorini çürütecek bir şey var. Robert Ellis, Mount Pleasant'daki çocuk. Gayet sağlıklıymış. Ebeveynleri Hristiyan azizler ve tıbba inanmıyorlar. Yani çocuğun tıbbi dosyası bile yok.
1: Gidip onlarla konuşalım.
0: Olur.
2: Randevunu unutma.
0: Aa, doğru. Saat 9'da müdürle bir telefon görüşmem var. Ki bunu gerçekten iple çekiyorum. Catherine'i ararım. O seni götürür.
1: Tamam.
4: Doktor Clancy. Nasıl yapıyorsunuz?
1: Neyi?
4: Bu yeteneğiniz. Ön sesi mi, altıncı ismi, geleceği görme mi?
1: Muhteşem bir şey. Komik ve eğlenceli.
4: Yapmayın, ciddiyim. Gördüğünüz nedir tam olarak? İnsanların geleceklerini mi görüyorsunuz?
1: Biraz geleceklerini, biraz geçmişlerini. İkisi de aynı kapıya çıkıyor.
4: Mistik bir şey mi ya da dini bir şey mi?
1: Hayır, ben bilim adamıyım. Kuramsal fiziğe ve biyokimyaya inanırım, hepsi o. Bendeki insanların sezgi veya iç ses dedikleri şeylerin en iyi hali.
4: Şu an bir şey görüyor musunuz?
1: Nasıl yani? Seninle ilgili mi?
4: Sanırım evet.
1: Hayır, görmüyorum.
4: Hiç mi?
1: Hiç.
4: Hiçbir şey yok.
1: Evet, hiçbir şey.
5: Peki soruşturma nasıl gidiyor?
4: İlerleme kaydediyoruz. Oğlunuzun neden öldürüldüğünü, neden seçildiğini bildiğimizi sanıyoruz. Bay Ellis, size birkaç soru sormam gerek ama sizi üzmek istemiyorum.
5: Sorun değil. Elimden geldiğince yardım etmek isterim.
4: Hatırlıyor musunuz? Robert ölmeden önceki haftalarda veya aylarda sağlıklı mıydı? Yani formunda mıydı?
5: Gayet iyiydi.
4: Acıdan falan şikayet etti mi? Okuldaki diğer çocuklara uyum sağlamada sorun yaşıyor muydu? Ya da nefes darlığı çekiyor muydu?
5: Hayır. Düşürmeyin.
4: Düşürmem. Robert heykeltıraş mıydı?
5: Evet, çok sever. Çok severdi. Çok becerikliydi.
4: Çok özür dilerim Bay Alice. Çok güzel yapmış.
5: Sağ olun.
4: Buna ne oldu?
5: Ölmeden bir veya iki gün önce elinden düşürdü.
4: Nasıl düşürdü?
5: Hatırlayamıyorum ki. Çocuklar sakar olur.
4: Özellikle Robert mı?
5: Mesela yemek yerken bardağını devirdiği oluyordu.
6: Onlarla mı konuşuyorsun?
5: Yeni geldiler.
6: Faili yakaladınız mı?
4: Hayır.
6: Öyleyse burada ne işiniz var?
4: Bayan Ellis.

0: Dün gece bir cinayet daha işlendi. Oğlunuzu öldüren adamın yaptığını düşünüyoruz. Saptadığımıza göre tüm diğer kurbanların da bir hastalığı veya sorunu var.
1: Robert daha 12 yaşındaydı, hasta değildi.
0: Bunu doğrulamak istiyoruz.
2: Peki nasıl doğrulamayı planlıyorsunuz?
0: Otopsi yapmak istiyoruz.
2: Oğlumun cesedini çıkarıp vücudunu deşip açarak içini aramak mı istiyorsunuz?
3: Evet öyle.
2: Siz kimsiniz?
3: Doktorum.
2: Hasta falan değildi. Ki olsa bile sizin gibi birine ihtiyaç duymazdı. Kader bu. Bazı insanlar Tanrı'nın hikmetini kabul edecek kadar cesaretli olmuyor.
3: Size katılıyorum Bayan Ellis kesinlikle. Bir doktor olarak tıbbın sınırlarını bilirim. İçlerinde büyümekte olan ölüm taşıyan yüzlerce hastam vardı. Kızım için de aynı şey geçerliydi. Kızım lösemiydi. 2 yıl boyunca her gün hastaneye acı çekişini görmeye gittim. Hiçbir işlem, hiçbir test işe yaramıyordu. Ve bir gün kızım öldü. Kızım öldü. Sonuçta bir bakıma iyi oldu çünkü acı çekiyordu. O yüzden kader hakkında birkaç bir şey bilirim Bayan Ellis. Ve kesinlikle tıbbı Tanrı'nın planına değişmem. Sadece oğlunuzun neden öldürüldüğünü bilmek istiyorum. Ve tıp bunu öğrenmemi sağlayabilir. Ve belki de minik oğlunuzu öldüren kişiyi yakalamama yardım edebilir.

0: Size faks var Doktor Clancy. Acil yazıyor.
1: Nedir o?
2: Cerebellar loba bak.
1: Oh, bu da ne? İşte aradığınız şey.
3: Nedir?
1: Beyin tümörü. Nohut büyüklüğünde. Cerebellar lobtaymış. Tanrım.
3: Can.
2: Ben yokum. Buraya kadar.
3: Söylesene. Fax'ta ne yazıyordun?
0: Bilmiyorum. Acil ve gizli damgası vurulmuştu.
3: Tanrım, seni fazla iyi etmişler evlat. Can! Can! Lanet olsun. Birilerine söylemek zorundasın.
2: Bu bir tuzak. Hepsi bir tuzak ve içine düşeceğiz.
3: Ne? Ne tuzağı? Hadi anlat bana, ne tuzağı?
2: Bizim çok önümüzde. Ve onun yapmamızı istediği şeyleri yapıyoruz. Anlamıyor musun? Ben yokum.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Sakıncası var mı?
0: Keyfin bilir, sen ödersin.
1: Kimsenin bilemeyeceği bir tümör bulduk. Kurbanların arasında itiraf etmeliyim ki asla fark edemeyeceğim bir bağlantı kurduk. Ve bizi yönlendirmek yerine yapılmasını bizzat istediğin bir otopsiden tek kelime etmeden kaçtın ve şimdi çantalarını toplayıp eve geri dönüyorsun. Kusura bakma Clancy. Ama neler oluyor? Bana söyle lütfen.

0: Kimim ben? İki kelimeyle kim olduğumu, ne yaptığımı ve nasıl yaşadığımı anlatacağım.
1: Katilin bıraktığı bilmece ne olmuş ona?
0: Bilmece değil bu.
1: Ne o zaman?
0: Le dirò con due parole chi san e che faccio come vivo opera la bohème'den. Puccini.
1: Katil opera delisi yani, öyle mi? Oluşturacağım profile çok faydası dokunur. Sağ ol Clancy.
0: Hayır. Aslında opera delisi benim. Tam da verdiğiniz dava dosyalarını okurken tesadüfen bu parçayı dinliyordum.
1: Ben bunu anlamadım.
0: O parçayı dinleyeceğimi biliyordu. Benden yardım isteyeceğinizi de biliyordu. Apartmana tam gece 4:16'da varacağımızı da biliyordu. Çünkü bu adam her şeyi biliyor. Görüyorsun ya, tıpkı benim gibi o da bir şeyler görüyor. Ama benden daha iyi. Çok daha iyi. Gel de oku şunu. Gel de oku hadi.

0: Doktor Clancy. Serebeller loba bakın. Anlıyorum. Demek bu yüzden vazgeçiyorsun. Sert kayaya çarptın.
1: Hayır, hayır. Bu adam sadece sert kaya değil, benden çok daha iyi. Onu durduramam. Bu da daha önemli bir soruyu akla getiriyor. Durdurmaya değer mi? Bu insanlar ya da kurbanlar, ne dersen de onlar zaten ölecekti. Yani katil zevkten, öfkeden veya sapkınlıktan falan öldürmüyor. Puro, dondurma, kokteyller, küvetteki çiçekler ve bütün o kaçıkça şeyler falan. Bu adam çok zeki ve onları iyilik yapmak için öldürüyor. Anlamadın mı? Ötenazi bu.
0: Ah, saçmalık.
1: Öyle mi?
0: Cinayet bu.
1: Hı-hı. Birçok acıdan kurtarabilecek bir cinayet.
0: Söz konusu kızın olsaydı aynı şeyi yine söyler miydin Clancy? Özür dilerim, öyle demek istemedim. Sadece ben... Kızının öldüğünü biliyorum. Ama hepimiz bir gün öleceğiz, değil mi? Kimseye söyleyemeyeceğin kadar kötü olan şey ne?
1: Peki. Üzerine kustu. 5 yıl önce Kevin adında biriyle ciddi bir ilişkin oldu. Artık bulduğunu düşünüyordun ve 1 sene sonra Gavin'in çocuğuna hamile olduğunu öğrendin. Sen istedin ama Gavin istemedi. O yüzden Gavin kaçıp gitti ve seni terk etti. 2,5 ay sonra doğurdun. Güzel bir kızın oldu. Adı Amanda. Çok tatlıydı ama bir gün ona evlatlık vermeye karar verdin. Bu seni üzüyor, içini parçalıyor. O yüzden de bu kadar ağzı bozuk ve küstah biri olup çıktın. Her yıl ebeveynlerinin Doreen ve Frank'ın doğum günlerinde 16 Kasım ve 23 Ekim'de onları oturdukları yerden Cincinnati'den arıyorsun ve onları sevdiğini söylüyorsun. Onlar da biz de seni canımın içi diyor. Sonra kırmızı kas tüyü yastığına 2 gözün 2 çeşme ağlayacaksın ve bunları söylediğim için benden nefret edeceksin. Ama bir şey diyeyim mi Ajan Cowles? Kimsenin umurunda değil. Devam etmemi ister misin?
0: Devam et. Başka ne görüyorsun doktor?
1: Sadece evine dön Cathy. Sadece evine dön.

0: Buradan. Yüce Tanrım.
1: Meçhul fail erkek. 18 ila 35 yaşları arasında, akıl hastası olması muhtemel. Kişisel hijyene pek dikkat etmeyen bir adam. Bariz bir şekilde sosyal becerileri noksan. Çabuk parlayan ve artistik bir mizacı var. Ve Tanrı aşkına şu elbisenin alt kısmını bulun. Cinsellikle motive olmuş. Aşırı hiddetli. Aradığımız adamla alakası yok.

0: Hayati kızından Joe.
1: Geldi mi?
0: Joe. Belki de haklısın Can. Belki de bu adamı yakalayamayız. Belki de istediği tam olarak budur. Bir ipucu bulduk Can. Bence iyi bir ipucu. Bir bakmanı istiyorum. Şahsi bir istek olarak düşün.
2: Kötü bir şey olacak. Çok kötü bir şey.
3: Gizemli faksın yüksek gizlilik içeren bir proxy ile internetten gönderilmiş. O yüzden izini bulamadık. Victoria Raymond'ın duş suyunu kimyasal analizden geçirdik. Otopsiden ve senden de öğrendiğimiz üzere içinde AIDS çıktı. Ama omurgasız bir hayvanın zehrinden kalıntılar bulduk.
2: Salyangoz zehri çiçeklerde.
3: Bir şey soracağım Can. Böyle garip şeyleri zaten biliyor musun? Yoksa şu anda aklımı mı okuyorsun? Pekala geldik. Çiçeklerin kaynağı burası.
2: Merhaba. Sana bir özür borçluyum. Daha sonra açıklarım. İyi misin?
3: Can!
4: Evet.
2: Evet. Vay Can. Bunu yapmamalıyız.
5: Oraya baktım zaten.
2: Burada!
3: Artık çok geç.
4: Kırpılmışlar, koparılmamışlar.
6: Laboratuvar ekibini çağırayım.
3: Can?
2: Aha.
3: Yapacak mısın?
2: Evet tabii.

0: İşte şurada.
1: Elbisenin alt kısmı. Lanet olsun.
2: Hemen 14'ten Odis'i çağırt.
1: Tamamdır. Bu sabah elbisenin yarısını bir evin duvarına yapışmış halde bulduk. Kurbanın kanı mevcudunun en az yarısı. Aradığımız adamın işi olmadığına emindim.
0: Yine de doğru gelmiyor.
2: Odis geldi.
0: Odis kim?
2: Senin dışında işinin en iyisidir.
3: Odis, gel oğlum gidelim hadi. Eşya nerede?
4: Burada.
3: Hadi oğlum, sürüsünü. Hadi.
0: Gidelim, ilerleyin.
3: Hadi.
1: 3 blokluk bir çevre emniyeti istiyorum. Riverside'a gelmek üzereyiz.
0: Onu ne kadar takip edecek?
2: Gittiği yere kadar.
0: Ben pek güvenmiyorum. Ya bu işe yaramayacak ya da bizi bir yere götürüyor. Belki de bir tuzağa.
2: Ne yapayım Can? İpucunu takip etmeyeyim mi?
0: Et tabii. Takip etmemiz gerek elbette. Tuhaf bir şey.
3: Hadi çabuk hadi hadi.
4: Odası şüpheli konumu. Derhal bütün birlikler buraya.
0: Yelek giyiyor musunuz?
2: Elbette. Hepimiz giyiyoruz Can.
4: Gidiyoruz hadi.
2: Her çıkışta 2 adam. İçeri 6 kişi girecek. Sawyer çevreyi emniyete alacak. Gidelim.
3: Aç. Gidelim. Yukarı çıkıyoruz. Kattayız güvenli. Kattayız güvenli.
4: Açık bir kapı var. Solda kapalı kapı. Uzun koridor. Sağda kapalı bir kapı var ve solda kapalı bir kapı var. Solda ve sağda kapalı kapılar. FBI aç kapıyı.
5: Burada dur, burada.
4: Tamam.
2: Kır.
4: FBI!
3: Sola.
6: Sol taraf güvenli.
3: Sağ taraf güvenli.
1: O da güvenli.
3: Oh.
2: Burada mı kalıyorsunuz bayım? Burada mı kalıyorsunuz?
3: Burası benim stüdyom.
2: Adınız nedir?
3: Linus Harp.
2: Stüdyoyu sizden başka kim kullanıyor biliyor musunuz?
3: Hayır, kimse kullanmıyor.
0: Terebentin mi?
3: Ressamım ben.
2: Çok güzel. Lütfen dışarı çıkar mısınız?
3: Önce kapıyı kilitleyebilir miyim?
2: Gerek yok. Stüdyonuzda bir şey yok. Dışarı çıkın.
0: Kurbağalar.

0: Ajan vuruldu.
1: Çabuk çabuk ambulans çağırın. Ajan vuruldu. Şüpheli yayadı, acele edin.
2: Adi herif camdan çabuk atladı. Olun. Ben de aşağı geliyorum.
0: Bunu hastaneye götürmeliyiz.
3: Çat.
2: Ne var?
1: Hadi.
3: Nasıl görünüyor?
1: Tamam, hadi, tamam. Hadi bir ambulans çağırın. İyi
0: hemen ambulans çağırın.
1: Ajan vuruldu. Durumu çok
3: sen
1: kötü.
3: Sen getirme
0: git. Götürün onu buradan.
1: Hadi yerden alın.
4: Allah.
5: Sıramaya
2: geçiş buldunuz mu? İz yok. Bir şey bulduk mu? Herhangi bir şey.
1: Her yere dikkatlice bakın. Hadi, hadi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam hadi bu tarafa. Acele edin biraz. Çabuk çabuk çabuk.

0: Hiç bilmiyorum.
1: Şüpheli beyaz erkek silahlı ve tehlikeli.
2: Buradan mı?
1: Evet. Tekrar ediyorum. Şüpheli beyaz erkek silahlı ve tehlikeli.
2: Baltimore, takipteyim.
3: Bize aracı tarif eder misiniz?
2: Edebildiğimiz zaman ederiz.
0: Sarı taksi.

0: Sarı taksi çalmış.
1: Plaka lazım bana.
0: 5 M 4 3.
1: Orada.

0: Sola sap.
1: Düz gitti ama.
0: Sola sap dedim. Dur burada.
1: Sen dur, bana bırak.
0: Durdur arabayı.
1: Bana bırak.
0: Arabayı durdur dedim. Neyin var senin?
1: Adam kaçacak.
0: Kaçmayacak, sadece arabayı durdur.
1: Kaçmasına izin mi vereyim?
0: Kapa çeneni.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi.

0: İyi misin?
1: İyiyim. Ya sen?
0: İyiyim.
1: Nereye gitti?

0: Aradığımız sen değilsin.
1: Onunla konuşmak ister misin?
0: Evet.

0: Adamı hakladın mı?
1: Katrin hakladı.
0: Aferin ona. Aradığımız adam değilmiş değil mi?
1: Evet.
0: Sen haklıydın yani. Sadece bizi kandırıyormuş. Bizi sadece... beni vuran psikopata yöneltmiş. Şimdi ise... yeteneklerini sergileyeceği bir durum daha geçti eline. Dördüncü aşama kanser. Bunu anlamışsındır değil mi? Tahmin etmiştim. Bu konuda benimle konuşmadığın için teşekkür ederim. Birkaç ay önce teşhis kondu.

0: ve müdahale etmek için. Çok geçmiş artık Laura'ya. Ve ufaklığa bakarsın değil mi dostum?
1: Evet, elbette bakarım.
0: Olamaz Can. Ölmeye hazır değilim. Sanırım hazırlık yapıyordum. Biraz daha bekliyordum aslında ama bu kadar kısa olmasını beklemiyordum. Daha çok yapacak şeyim vardı. Laura'yı köye götürmek istiyordum.
2: Oğluma araba kullanmasını öğretmek istiyordum.
1: Sen hep berbat bir şofördün.
2: Biliyorum. Babasına çekmesini istiyordum.
0: Hayatta çok şey isteriz Can. Sonra istediğimizi alırız.
2: Ben aldım. Ama zamanım kalmadı. Zaman kalmadı.
1: Bak, bu vakte kadar hep bir şey yaptın dostum.
0: Yeterince şey yapmadım Can.
1: Yaptın.
0: Yapmadım. Tekrar aramıza katılman güzel. Hey, şu berbat fıkralarından birini anlatsana.
1: Berbat fıkra demek. Fişini çeksem nasıl olur? O zaman da güler
0: Hiç
1: misin?
0: Hiç fıkra anlatamıyorsun. Gerçekten anlatamıyorsun ha. Şu gülüş var ya. Bana bir iyilik yap. O gülüşü Elizabeth'e ver, tamam mı? Kadının gönlünü al.

0: Dün gece dediklerim için özür dilerim.
1: Parktayken bana bir şey söyleyecektin.
0: Ne diyecektim ki? Evet, hatırladım. Evet, güzel bir pazar günüydü. 24 Haziran 1990. Kızım Emma'nın bahçede oynayışını izliyordum. Herkes "İyi ki doğdun" şarkısını söylüyordu. 6. yaş günüydü. Tüm diğer çocuklar eğleniyordu. Aniden bir şey belirdi. Onu gördüm. Emma'nın hemen arkasında duruyordu. Bir gölgeydi. Perde gibi sallanıyordu. Rüzgarda sallanan bir perde gibi. Işık oyunu gibi bir şey olmadığını biliyordum. Onu etrafımda, içimde hissedebiliyordum. Tanrım. Tuhaftı. Sonra birden yok olup gitti. Kimseye söylemedim elbette, eşim Elizabeth'e bile, kimseye. Ama hiç şüphem yoktu, hem de hiç. Ve 20 yıl sonra aynı gün bizi aradı. Bir perşembe sabahı, saat 9:23'tü. Dedim ki hadi bakalım, işte başlıyoruz. Sonra lösemi teşhisi kondu. Ardından da 2 senelik acı verici müdahaleler kısmı. Daha sonra da hayatımın en kötü günü geldi çattı. Kızımın öldüğü gün. Yoktu artık. Emma.
2: Ve 3. günde tekrar canlandı. Kutsal kitaplara göre. Çıktı cennete. Oturur Tanrı'nın sağ elinde. Gelecek tekrar çok sağlıklı şekilde. Yargılayacak ölüyü ve diriyi. Ve krallığı asla sona ermeyecek. Amin.

0: deneyelim.
1: Sana bir şey ısmarladım. Birkaç tane daha istiyorum. Tamam, öyle yapalım. Nasıl istiyorsan.
2: Başka bir şey ister misiniz efendim?
3: Aynısından alayım.
4: Seninle uzun zamandır tanışmak istiyordum. Nihayet yüz yüze olduğumuza inanamıyorum. Sadece oraya kadar
2: değil. Buyurun.
4: Aynından ben de alabilir miyim lütfen?
2: Tabii ki.
1: Evet ama sınırlandırıyor.
4: Aldığım her can muazzam acılardan kurtulmuş oluyor can. Onların neyin beklediğini görüyorum. Izdırap ve hastalık. Acıdan kıvrandıklarını görebiliyorum. Çığlıklarını, kurtarılmak için yalvardıklarını duyuyorum. Bunun için yalvarıyorlar can. Ben de dileklerini yerine getiriyorum. Hatta daha iyisini yapıyorum. Kurtulmayı istemeden önce ensellerinde oluyorum. Acıları henüz başlamadan. Şayet değer verilen birinin ölümünde, sigortada mevcut koşul bulunuyorsa hep bir otopsi yapılıyor. İşte orada şaşkınlıktan rahatlamaya geçiyorlar. Şöyle şeyler dediklerini duyuyorum. Neyse ki çabuk olmuş. En azından acı hissetmemiş. Nihayetinde yaptığım şey için bana minnettar oluyorlar. Dostum Joe'ya da bu yüzden yardım ettim. 73 gün boyunca korkunç bir acı onu bekliyordu. Öldürmeseydim ailesinin yararı ne olurdu biliyor musun? Doğal sebeplerden ölecekti. 14 yıllık kariyeri bitecekti. Hiçbir şey. Şimdi ise eşine emeklilik maaşı bağlandı ve oğulları da üniversiteyi garantiledi. Stanford Üniversitesi hatta. Sence Joe bu anlaşmayı kabul etmez miydi?
1: Tamam, ben de alırım.
4: Lütfen onlara seslenme. Hadi ama silah taşıdığımı biliyorsun.
5: Silahı var! Silah! Dikkatli olun, silahı var!
6: Bırak silahı!
5: Aman tanrım! Bırak silahı! Eğilin!
6: Ah, olamaz!
4: Bu buluşmanın tüm olası sonuçlarını görmeseydim buraya gelmezdim. Yanlarından tek parça halinde geçeceğim. Ama durum bir tanesi için, garsonumuz için epey kötü bitiyor. Özellikle de vardiyası birkaç dakika sonra bitecekken. Yaptığım işten zevk almıyorum canı. Bu saplantı değil. Mesele zaten ölmekte olanların birazcık onurlu ölmelerine imkan vermek. Bazen en yüce sevgi davranışları yapması en zor olanlardır. Neden böyle tepkisiz kalıyorsun? Anlıyorum. Mesele çok derin. Böyle olmaması gerekiyordu. Devam edecek.
5: Silah! Silah var! Silah var! Silah.
7: Ellerini göreyim!
8: Suçlu! Tanrı aşkına beni bırakın! Onu yakalayın! Yakalayın!
2: O bira içiyordu ama alkolsüzdü. Alnında bir yara izi vardı. Hafif pürüzlü bir yara olduğunu söyleyebilirim.
9: Hepsi burada. 10 yıl içinde kurbanların ölümcül hastalığa yakalanmış olduğu çözülmemiş davalar.
2: Kaç tane?
9: 7. Medulla oblongata'da delik yarası yok ama hepsi acısız olmuş. Zehirle, karbondioksitle.
2: Hepsi yerel davalar mı?
9: Ülke genelindekileri mi istiyorsun? Tamam.

0: santim olacağım. Odaklan.
1: Geçtiğimiz 10 yıl içinde 62 dava var. Gino'dan Miami Beach'e kadar.
2: Lanet olsun. Bir arama daha yap. Ölümcül hastalığı kaldır. Aynı bölgedeki ve aynı zaman aralığındaki çözülmemişleri ara.
1: Tamam.
2: Katil kimse bilmezken insanların hasta olduğunu biliyor olabilir. Bu tarife dayalı her şeye bak. Erkek, 30'larında, son ön kafatası yarası var. Ameliyat sonrası oluşan şekil gibi. Ne bulursan hepsini bana getir, tamam mı?

0: Elbette. Tam olarak şu demek. Tebrikler ortak.
1: Terfi aldım.
0: Ha, evet, zengin bir ihtiyarla 20 dakika geçirirsen olur. Firma tarihindeki en genç ortağı. Yani arkadaşlarına böyle diyebilirsin artık. Yani bilmem ki, pazartesi olur herhalde. Artık nasıl uygun görürlerse. Ha?
2: Nasıl tutar hiçbir şekilde bilinen bir şey olmadan, yoksa fiyonk veya iğne veya bant veya bağcık saklamak için sürgü veya kanca veya anahtar koruyup güzelliği, o güzelliği yitip gitmekten? Değil mi ki bu kırışıklıkların surat asmaktan, derin olanlarsa bakımsızlıktan, bu kederli ulakların el sallamak...
3: Bu kederli ulakların el sallamak ardından hala üzgün beti benzi güle çalmışken o ulaklar... Neda ait olabilirsin makul denilene artık. Ne olabilir yapacağın, yapabileceğin... Bilgili düşmeden evvel umutsuzluğa. Başla hadi.
2: Merhaba Can.
3: Merhaba Charles. Hiçbir şey yok yapılabilecek. Uzak tutmak için ihtiyarlamayı, ihtiyarlığın kötülüklerini kırarmış saçları, buruşmuş ve kırışmış, sarkmış, ölmekte olanı, en kötüsü. Her neyse, hakkımda yanılmıyordun. Şeydim, neydi o kelime?
2: Kafan karışıktı.
3: Evet, seninle ilgili kafam karışıktı. Ama artık değil, hayır. Dostum Joe Merriweather'ın hayatından ne bir saat, ne bir dakika, ne de bir saniye çalmaya hakkın vardı. Hiç ölmekte olan birini, gerçekten ölmekte olan birini tanıdın mı bilmiyorum Charles. Hayata tutunmaya çalışırlarken dehşet ve korkunun sınırında mücadele edişleri tanımış olsaydın, zamanın ne kadar değerli olduğunu anlayabilirdin. O noktada hayatın acısı bile çok güzel olabiliyor. Beni anlıyor musun?
2: Kızın öyle mi hissetti? Acısı. Acısı güzel miydi?
3: Korkarım bunu öğrenemeyeceksin dostum.
0: Siz de kim oluyorsunuz ha?
2: Sus ve otur. Tetiği çektiğini görmüyorum.
3: Ben de senin. Senin tarzın değil bu. Merhamet yok.
2: Yok mu? Ay'a bir mermi, başına geleceklerden kat kat iyi. Anlayacağın, bizim Jeffrey yakında nörofibromatozla mücadele edecek.

0: hastalık kendisini acıdan kıvranan bir şeye dönüştürecek. Yarın gece birkaç kadeh kokteyl içtikten sonra sevgilisini hamile bırakacak. NFB'nin asıl cazibesi ise kalıtımsallığıdır. NFB'ye yakalanma şansı %50 ama ben sana şimdiden söyleyeyim. Bebekti. Yakalanıyor.
1: NFB'de ne?
0: Ve sen ona bu acıyı vermek mi istiyorsun? Ahlaki yargılar yüzünden 3 hayatı bir anda mahv mı edeceksin?
2: Tanrı'yı oynayamayız.
0: Doğru. Tanrı'yı oynamak gibi bir niyetim yok. Ve onun işlerine gelince etkilenmiş değilim. Sorun yok. Şu haline bak. Yine kafan karıştı. Hangimizi vuracağını bile bilmiyorsun. Ama yakında çözersin.
3: Hey sen, bir ambulans çağır. Sekonal'le zehirlendin. Hastaneye gitmelisin. Kusmaya çalış. Ne bileyim, süt falan iç. Bol şans.
4: Bulduk sanırım. Arama sonuç verdi. Silah kayıtlarıyla eşleştirdim. Silah Charles Allen adıyla Charles Ambrose tarafından satın alınmış.
5: İşte bu. Gidelim.

konsantre olacağım. Biri bu akşam ölecek. Bizim işimizden kaybetme.

0: FBI.
1: Sağda açık kapı.
0: Sağda açık kapı.
1: Solda açık kapı.
0: Solda açık kapı.
1: İlerleyin.
0: İlerleyin.
1: O da güvenli.
0: O da güvenli.
2: Aslında ne böyle? Mobilya yok. Hiçbir şey yok.
3: Manzara fena değil.
4: Beni dinle. Catherine. Charles Ambrose da kim? Gerçekten kim o?
2: Nasıl yapıyor bunu?
4: Hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. Taciz ve ihmal içeren işlevsiz bir çocukluk geçirmiş. Sonra da iş konusunda sıkıntı yaşamış. Bir ilişkiyi sürdürememiş. Her açıdan yanılıyorsun.
2: Bu da ne böyle?
4: Konsantre ol. Annem beni terk etmedi. Babam beni hiç dövmedi. Geçmişimde antisosyal veya şiddete ilimli hareketler bulamayacaksın. Radikal değilim. Ünde veya nüfuzda gözüm yok. Sadece yüzünü başka tarafa çevirmekten bıkmış bir adamım. Durma. Tanrı biliyor ya. Sessiz sakin bir hayat sürmeyi eylerdim. Dönüştüğüm bütün şeylerden uzakta bir hayat. Ancak insan her zaman olmak isteyeceği şeyi seçemiyor. İşte geldin.

0: Adamı Pierce. Adım Charles Ambrose. Amirine birinle buluşmasını söyle. Kariyerine çok fayda sağlayacaktır, söz veriyorum.
1: Merkez, memur Pierce konuşuyor.
2: Artık kurtarıcının da kurtarılması gerekiyor. Prensi o çareyi yanıtlamanı istemiyor Ajan Kaos.
3: Sloman.
2: Olay yaşanırken orada olmanı istemiyor ama olacaksın. Yanıtlayacaksın, orada olacaksın. Çünkü elinde değil.
3: Tamam, tamam. Hey. Hey. Devriye gezen bir polis Ashland istasyonunda bir Charles Ambrose olduğunu bildirdi. Nereye gidiyorsun? Hey, gel buraya.
2: Yakında görüşürüz.

0: İşte geldin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bunca yıldır gördüğüm gibi. Sen, ben, tren.
2: Sen de gördün değil mi? Duydun da. Her gün, her ay.
0: Ama bir terslik var.
3: Yüzbaşı, Ajan Kavas konuşuyor. Şüphelimiz Ashland istasyonuna doğru ilerliyor.
4: Biliyoruz. Makinistle telsiz bağlantısı kurduk. İlerideki bir istasyonda yerimizi alacağız. Treni orada durduracak.
3: Peki sonra?
4: Tatili indireceğiz. Bundan böyle uzak durmanızı öneririm.
3: Yüzbaşı, uzak duramam.
4: Kontrol bizde. Uzak durun, tamam mı?
3: Lanet olsun.
0: Biz bağlantılıyız. Biz aynı hayvanız.
1: Hayır hayır. Ben katil değilim.
0: Bu konuyu 7 dakika sonra konuşabiliriz.
1: 7 dakika mı?
0: O zaman birini öldüreceksin.
1: Ha, kimi öldüreceğim acaba?
0: Beni.
4: Çabuk çabuk çabuk çabuk. Acele edin, acele edin. Hadi. Hadi. Acele edin. Hadi. Hadi. Yürüyün yürüyün. Tren 5 dakika sonra burada olacak. Yürüyün hadi.
0: Ölüyorum Can. Artık bu işe devam edemem. Bu yüzden bunu benim yerime sürdürecek biri gerekiyor. Acıları görebilen biri. Izdırabı, hastalığı görebilen biri. Beni vurman için bir sebep daha var. Ancak görmüyorsun. Konsantre ol! Nihayet. Teşekkür ederim. Ajan Kaos. İyice ısınmışsın ona. Kızını geri almak gibi olmalı değil mi?
1: Üzgünüm ama seni anlamıyorum Charles. Öldürme şartlarına uygun değil. Profiline uymuyor. Onu niye öldüresin ki?
0: Haklısın. Tabii ki onu öldürmeyeceğim. Gayet sağlıklı bir kadın. İşin güzelliği de burada Can. Önce sen beni durduracaksın. Evet. Tam şuraya. Bir kurşunla. Ondan sonra da geri dönüş olmayacak.
1: Hayır, üzgünüm dostum. Oyun şimdi ve burada bitiyor.
4: Tren nişancı istiyorum. 3 aşağıya 1 yukarıya. Tren 60 saniye sonra burada olacak. Yürüyün hadi, hadi.
5: FBI.
6: Dayan.
5: FBI. Geçmeyin izin
0: verin. Bana bak Can. Tanıdık geldi mi?

0: Şimdi anlıyor musun? Gördüğün her şey gerçek oluyor.
1: NFL'li saniye. Görüş açınız var mı?
2: Bunu görüyorum yüzbaşı. İşte.
1: Açın var mı?
2: Evet.
0: Catch'in tam zamanında gelecek.
1: Ateş et! Ateş et!
3: Lanet olsun, onu kaybettim.
1: Ateş edin, hadi çocuklar, ateş edin, ateş edin, hadi!
2: Hedef görüş alanında.
1: Hedefe kilitlendim.
4: Bu kaçın.
3: Bırakma! Hadi, hadi!
0: Kaderine merhaba Decan.
4: Önümden çekilin!
2: Yüzbaşı, ne yapalım?
1: Ateş! Dalın! Dalın!
0: Söylemiştim, beni öldüreceksin.
1: Ateş edin! Ateş edin! Ateş!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Baş cerrahla konuştum. Ameliyatının çok iyi geçtiğini söyledi.
0: Güzel.
1: Merminin girip çıktığını söyledi. Göreve yeniden atanmayı düşünürsün diye umuyordum. John'un da dediği gibi. Muazzam bir ekip oldu.
0: Ben almayayım. Sessiz sakin bir hayat istiyorum.
1: Doğru.
0: Çoğu seninle gurur duyardı. Yeteneklisin.
1: Seninle çalışmak güzeldi Can. Sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz. Kendine iyi bak.
1: Bakacağım.
0: Bir de az daha unutuyordum. Bunun yerine ulaşması için bana yardım eder misin?
1: Tamamdır.
0: Joe.

0: Merhaba Elizabeth.
1: Merhaba Can.
0: Çok güzel görünüyorsun.
1: Mektubunu okudum. Birkaç kere. Diğer mektuplarından farklı.
0: Ne bakımdan?
1: Hep geçmişten bahsetmişsin.
0: Doğrudur. Emma bir an olsun aklımdan çıkmıyor. Gel buraya. Geçti.

0: Anneciğim. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok acıyor. Çok acıyor.
1: Kendini

0: bazen en yüce sevgi davranışları. Yapması en zor olanlardır.
1: Biraz yürüyelim mi?
0: Yakında görüşeceğiz canım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Ben kendim çok aciz hissediyorum. Böyle iki tane ben varmışım gibi. Bir dışımda başka bir ben. Bir de içimde başka bir ben. Üstelik o başka ben hakarete uğramayı, odalara kapatılmayı aşk zannediyor.
1: Ceyla, sen benim tanıdığım en güçlü kadınsın.
0: Öyle olsaydı burada oturuyor olmazdım.
1: Yapmak zorunda değilsin.
0: Biliyorum, yapmak zorunda değilim. Ama yapıyorum. Ben seni ne olursa olsun terk edemiyorum ha. Ama sen bana sürekli her an gidecekmişim gibi davranıyorsun.
1: Senin suçun değil. Bendeki bu his çok eski. Sanki içimden yıllar önce yolcu ettiğim ama bir türlü vedalaşamadığım biri var.
0: İnci mi?
1: Annem. İlk terk edenim yani.
0: Ben annen değilim.
1: Ama seni sevmek de o kadar çaresiz hissettiriyor. Derim yanıyor Ceylan. Gideceksin diye kalbim acıyor. Sırf gidemeyesin diye kilitliyorum seni. Ona rağmen korkum geçmiyor. Annesinin bile sevecek bir şey bulamadığı birini sen niye sevesin ki? Bak zaten kendin söyledin. Cezaymışım senin için, bağımlılıkmışım. Annem de öyle derdi biliyor musun? Sen bana Allah'ın cezasısın derdi. O yüzden ben alışığım. Üzülme. Ezbere biliyorum o cümleyi.

0: Han, sen benim cezam falan değilsin. Yani ben en başında sınırlarımı koruyup daha doğru davranabilseydim.
1: Yapma Ceylan. Madem annen değilim diyorsun, o zaman sorumluluğumu da alma. Bırak hatalarımla yüzleşeyim.
0: Ama ben senin canının yanmasına dayanamıyorum.
1: Bu da senin hatan işte. Dayanacaksın.

0: Ay Gülben, çok güzel olmuş kardeşim, bayıldım.
1: Değil mi abla? Gerçekten masal evreni gibi oldu. Ben de çok beğendim.
0: Çok. Bak bunu da seversin sen, bunu da koy yanına.
1: Ay abla. Oh, mis gibi senin gibi kokuyor. Aynı sen. Ay canım benim, tamam ben bunu koyuyorum.
0: Koy koy.
1: Belki seni de yanında hisseder o zaman.
0: Şey, o çok sevdiğim pamuklu gecelik vardı, onu da koydum çantanın içine.
1: Ha tamam, sağ olasın abla. Oh tamam, hazırız, bitti.
0: Kız bu karnın iyice büyümüş ya senin, aşağı doğru da inmiş burnu. Bana bak, doktor bir hafta diyor ama bu daha erken gelecek, sana söyleyeyim ben.
1: Şey abla, eğer şey olursa,
0: Ne?
1: yani hani doğumda bir aksilik olursa,
0: Gülben sus.
1: bana bir şey olursa falan sen bakar mısın?
0: Hayır öyle bir şey olmayacak, Allah göstermesin.
1: Ben çok korkuyorum abla ya, ama ya canım çok yanarsa, ya ben ölürsem?
0: Gülben.
1: Yok yani daha da kötüsü, ya kızıma bir şey olursa?
0: Allah Allah. Çıkar şu kötü fikirleri kafandan. Hiç kötü bir şey olmayacak diyorum sana kardeşim. Bak doktor da diyor her şey çok yolunda gidiyor çok şükür. Sen her şeyin üstesinden gelmişsin. Doğumun mu üstesinden gelemeyeceksin? Hayret bir şey. Tamam sen eski cesur Gülben ol.
1: Elimde değil abla. Ben kaç gündür uyuyamıyorum bunu düşünmekten, biliyor musun? Hani bir yandan kızıma kavuşacağım diye çok mutluyum. Bir yandan hiç o gün gelsin istemiyorum.
0: Gülben, vallahi kızacağım ha. Bırak şu evhamlılığı. Her şey yolunda gidiyor işte. Esat da hep yanında olacak zaten, ne olursun.
1: Ama sen yanımda olamayacaksın. Hastaneye gelemeyeceksin. Elimi tutamayacaksın. Yani sen olsan, senin yanımda olacağını bilsem, yani ben bu kadar korkmazdım ama. Biliyorum da. Neyse.
0: Tamam Gülben.
1: Ne tamam?
0: Tamam ben senin yanında olacağım. Doğumda yanında olacağım, elini tutacağım, tamam.
1: Nasıl? Sen hastaneye...
0: Geleceğim. Geleceğim hastaneye. Gerekirse o sancıyı da beraber çekeceğiz. Elini de hep tutacağım. Kızını kucağımıza birlikte alacağız inşallah, tamam mı?
1: Gerçekten mi abla? Yani bunu benim için yapacak mısın? Söz verir misin?
0: Söz, tamam veriyorum, söz veriyorum.
1: Abla! Çok sevindim. Masal, duydun mu, teyzen de geliyor. Teyzen de geliyor kızım.
2: Ah Safiye, nasıl oldu Gülben? Hazırladınız mı bavulunu?
0: Gülben hiç iyi değil. Doğumdan korkuyor Naci. Kötü kötü şeyler söylüyor.
2: Normal Safiye, çünkü yaklaştı doğum. Merak etme sen, iyi olacak her şey.
0: Benim korkumu ne yapacağız peki?
2: Ne korkumu?
0: Ben çok kötü bir şey yaptım Naci. Kardeşime yalan söyledim. Doğumuna geleceğim, yanında olacağım dedim. Şimdi kızı yüzüstü bırakacağım. Ne yapacağım ben? Yalan söyledim.
2: Niye yalan söylemiş olursun Safiye?
0: Naci ben nasıl yaparım öyle bir şey? Yapamam. O kadarını yapamam ben yani. Daha o kadar iyileşmedim ben. Allah'ım niye böyle bir şey söyledim? Allah kahretsin beni ya. Allah benim cezamı...
2: Safiye. Yeter artık. Bak bunu yapma. Olur mu? Bunu yapma kendine. Oraya gideceksin. Ben de elimden geleni yapacağım ama sen oraya gideceksin.
0: Naci gidemem diyorum ben. Yapamam. Ben... Orası... Hastane... Benim için... Hastalık dolu orası. Ölüm dolu.
2: Ama hayat da dolu. Bebekler ilk... Nerede açıyorlar gözlerini dünyaya?

0: İnsanlar nerede dönüyorlar yeniden hayatı? Hı? Yaralar nerede iyileşiyor? Tamam, ölüm var. Ama hayat da var Safiye. Şifa da var. Başlangıçlar da var. Umutlar da var.
1: Benim gittiğim tek hastane var Naci. Ben orada gençliğimi bıraktım. Umudumu kaybettim.
0: Şimdi de oradan kucağında bir bebekle çıkacaksın.
1: Naci, yapamam diyorum. Yapamam ben bu kadarını. Kardeşim için bile yapamam.
2: Artık korkularının üstüne gitmesi için ona meydan okuyabilirsiniz. Çünkü Safiye korkularına boyun eğmeyecek kadar güçlü artık.
0: Tamam o zaman. Burada evde doğurtursun kardeşini, daha iyi olur.
1: Ne diyorsun Allah aşkına ya? Alay etmesene benimle, o nasıl laf?
0: Sen de korkularına boyun eğmekten vazgeç o zaman Safiye.
3: Alo, efendim Memrut Bey. Tabii iniyoruz. Hemen iniyoruz hocam. İniyoruz, teşekkür ederim. Hadi Safiye, bayramlar da geliyormuş.
4: Ah, bu da bitti. Rengarenk çok güzel oldu.
5: Evet evet, çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Ay, bir an önce gelseler de görsek. Torunum olacak diye sevinirken çifte mutluluk yaşattılar bana.
6: Ama helal olsun bayrama. Şimdi gözüme girdi işte.
4: Aa, ben doğru mu duyuyorum? Babam Bayram abiyi mi övdü?
7: 40 yılda bir iyi bir şey yaptı da ondan.
8: İyi çocuk Bayram. İkisi de çok iyi bakacaklar ona. Hiç kuşkum yok. Hep mutlu olurlar inşallah.
5: İnşallah.
4: Bizim gibi baba.
1: Naci, Gülben'i de alalım. Şimdi o kız merdivenleri inemez.
9: Tabii Safiye.
1: Ha, Gülben, hazır mısın?
5: Hazırım. Dur, ayakkabılarımı alayım.
1: Hadi senin aşağı istersen, ayıp olmasın.
9: Bak sakın kısa, ben giremem doğumu falan deme, tamam mı? Üzülür. Sakın.
5: Oğlum abla, kim neye üzülecek?
1: Yok yok, şey, baba döner istedi, onu söylüyor üzülür diye.
5: Ha, döner ya mi?
1: Evet evet, yine. Gülben. Ne oldu?
5: Oh, eyvah.
1: Ne oldu?
5: Altıma kaşırdım. Niye? Ben aylardır altıma kaçırmıyordum, acaba bu Okşan'ın çocuğu gelecek diye heyecan mı yaptım ya? Ben niye şimdi böyle bir şey yaptım abla? Eyvah.
1: Gülben, altına falan kaçırmadın. Bebek geliyor.
10: Gel bakalım. Heh. Evet.
5: Hoş geldin.
6: Aman aman aman, şunun tatlılığına bak. Aynı Ömer.
8: Gerçekten öyle, çok tatlı.
4: Ay, ben bu tatlılığa dayanamayacağım ama. Söyle bakalım, senin adın ne?
11: Ömer.
10: Bak, buradaki herkes bizim ailemiz Ömer.

0: yapacağız abla? Ne yapacağım?
1: Gülben, tamam panikletme beni, tamam. Panikletme, bir şey olmayacak, tamam. Aa. Gelme beni bak Allah aşkına.
0: Buraya mı doğuracağım? Ay. Buraya mı şimdi doğuracağım? Yerler pis.
1: Saçmalama.
0: Abla.
1: Gülben.
0: Çok mu kan kaybedeceğim?
1: Gülben saçmalama.
0: Ölecek miyim ben?
1: Kız saçmalama. Hastaneye gideceğiz, orada doğuracaksın.
0: Çok pis.
1: Saçmalama, saçmalama lütfen.
0: Çok dur, korkuyorum.
1: Tamam yürümen lazım. Tut beni iyice tut. Abla. Yürüyebilecek misin? İnebilir misin?
0: Abla elimi bırakma ne olur. Sen yanımda olacaksın değil mi? Beni yalnız bırakmayacaksın değil mi?
1: Olacağım Gülben tamam. Naci. Naci.
0: Abla. Ben çok korkuyorum. Ne yapayım?
1: Gülben. Ne yapayım? Naci bebek geliyor. Bebek geliyor.
2: Tamam ne yapayım ben? Kucağıma mı alayım?
0: Hayır dokunma dokunma. Ne yapayım?
1: Tamam gir kolumuza. Tamam tut Naci.
2: Tamam tuttum.
1: Yavaş yavaş.
0: Ne yapacağım?
1: Yavaş yavaş panik yapma. Tamam.

0: Tamam, tamam. Yavaş, yavaş.
1: Vurmam değil mi?
0: Gülben, Allah aşkına beni geriyorsun, panikletiyorsun.
1: Abla beni kandırmıyor, gerçekten değil mi?
0: Tamam, hadi. Naci, sıkı tut.
2: Tamam, tut.
0: Sıkı tut, iyice gir koluna.
2: Tut.
1: Ben çok korkuyorum, niye böyle oldu?
0: Tamam, korkmana hiç gerek yok kardeşim. Bak yanındayız biz senin.
1: Tamam, abla Esat'ı. Esat'ı arayın, Esat'ı.
2: Yavaş. Bayram, hemen taksi bul, taksi bul.
1: Esat'ı, Gülben geliyorum nereye? Yavaş, yavaş. Bilmiyorum, sormayın. Çantam yok abla.
3: Nirmen, koş çantasını getir yavrum.
0: Sakin, sakin.
1: Ne yapacağım?
0: Tamam, bir şey yapmayacaksın. Korkma Gülben, lütfen.
1: Aa, tamam. Geleceğiz değil mi?
0: Tamam.
1: Baba.
4: Gülben, sancın var mı kızım?
1: Baba, çok korkuyorum. Ne yapacağız?
4: Korkma canım, korkma.
1: Ne haber? Hoş geldin. Hoş geldin. Ay abla.
0: Yürü Gülben, yürü. Tamam, dur, sakin, tamam. Sakin. Tamam.
1: Abla, çok
0: tamam,
1: korkuyorum.
0: Tamam, merak etme. Korkmayacak hiçbir
1: çok
0: şey yok.
1: Tamam.
0: Hiçbir şey yok. Ha, bak geldi.
2: Taksiye biniyoruz şimdi buraya. Hayır. Tamam. Siz Sam'la direkt hastaneye gelirsiniz.
1: Neredeymiş an?
2: Tamam.
1: Neredeymiş? Tamam. Niye gelmemiş, niye?
2: Korkma, yetişecek. Tamam. Yetişecek, merak etme.
0: Ben sana
1: bir şey olmaz.
0: Tamam. Hadi serin hemen.
1: Tamam. Baba.
0: Neriman, seriyorsun değil mi?
1: Evet. Tamam. Bir şey olmaz. Geleceksin. Söz
0: ver. Geleceğim tabii ki. Öteki kapıdan mı ineceğim? Yanından ayrılır mıyım Gülben?
1: Tamam.
0: Tamam, hadi geç. Tamam. Neriman, serdin mi?
1: Gelecek mi?
2: Gelecek. Hadi. Gelecek. Hiç merak etme. Direkt onlar hastaneye
1: gidiyorlar. Baba.
5: Gülben, biz de geleceğiz. Merak etme kızım.
2: Gel Gülben.
6: Benim arabayla birlikte gideriz.
0: Gel buraya. Yavaş. Ayağım düzgünce. İşte.
7: Haber verin bize de. Hadi sağlıkla gelsin inşallah. Kısmetle Gülben'le aynı gün anne olmak da varmış.
0: Tamam Gülben. Tamam, geldik, dayan kardeşim, hadi. Geldim. Neriman. Neriman, tut ablanı.
2: Hadi,
0: yavaş. Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Neriman.
0: Abla. Tamam. Getir. Ha. Yavaş.
1: Tamam.
2: Sakin.
0: Hadi.
1: Abla geleceksin değil mi? Geleceğim demiştin.
2: Hadi Safiye.
1: Abla.
2: Hadi Safiye.
1: Söz verdin, ne olur bırakma beni.
7: Hadi abla.
0: Tamam, hadi. Geçinmek
1: zorundayız. Abla.
0: Ay. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Sen yardım et. Gülben, geldim. Geldim. Abla. Tut. Tamam.
1: Hadi.
0: Tamam. Geldim. Hadi kardeşim. Tamam. Hiç merak etme.
1: Tamam.
2: Şu işlemleri ben halledeyim.
8: Nerede anne? Karım nerede?
1: Esat buradayım.
2: Gülben.
1: Geldi.
8: Buradayım canım. Buradayım.
2: Geldik.
1: Babam nerede?
0: Geldi.
8: Buradayım canım.
4: Buradayım kızım. Hadi torbamı getir artık bana.
7: Evet, artık Gülben Hanım'ı alabiliriz.
1: Hakkınızı helal edin.
0: Ya saçma sapan konuşma hadi.
8: Hadi gel.
9: Gülben, seni çok seviyoruz. Bak, bekliyoruz burada kardeşim.
1: Yetişebildin mi?
9: Yetiştin. Şimdi aldılar içeri.
2: Tamam,
1: sıkı tut.
2: Tamam, hadi nefes al sen.
1: Alıyorum.

Hey!

Kürbem.

0: Nasıl? Güzel kızım.
1: Masa. Bak bu benim ablam. Evet, beni dünyada kucaklayan ilk kişi biliyor musun? Evet. Seni de böyle kucaklayacak. Çok güvende hissedeceksin kendini ya.
2: Çok güzel Gülben. Çok güzel bir ömür olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Kucağına almak ister misin abla?
2: Önce babası alsın Gülben.
1: Olur. Kafasına dikkat et.
2: Yavaş Esat. Koluna dikkat et.
3: Tamam, al.
2: Gülben yavaş.
3: Tamam.
2: Dur.
3: Tamam, aldım.

Canım benim, ah güzelim. Ah güzelim benim.

0: Kaç saat oldu? Bayağı oldu değil mi?
1: 4 çocuk sahibi olarak siz zaten alışıksınızdır beklemeye.
0: Değil. Bir defa bekledim böyle. Bir daha da doğumhaneye adım mı atmadım? Hiçbir evladım için.

0: Kaç saat oldu? Bayağı oldu değil mi?
1: Bu daha hiçbir şey Hikmet Bey. Benim ötek gelininki 8 saat sürdü.
0: Gülben o kadar dayanamaz. Safiye de öyle. Zaten hastaneye bile zor geldi kızcağız.
2: Ama geldi sonuçta. Ona da helal olsun.
0: Ben biliyorum. Bu çocuğun ailemizin kötü kaderini değiştireceğini, o zinciri kıracağını biliyordum. Bizim yapamadığımızı yapacak o. Hayatı sevecek. Kendine zindan etmeyecek.
3: Korkuyor musun? Korkma.
4: O pek mümkün görünmüyor. Bizim ailede genelde iyi bir şey olduktan sonra hemen kötü bir şey gelir.
3: Öyle bir şey olmayacak inan bana. Sen de biliyorsun olmayacak. Ay kalbim duracak vallahi. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım hayatımda.
5: Tamam Neriman, kemirdin ama artık.
6: Tamam sabit biraz, tamam.
3: Tamam. Biz şimdi o doğunca öyle gezeceğiz ki onunla. Tatile gideceğiz, sonra ben onu tiyatroya, sinemaya, müzeye, her yere götüreceğim.
5: Müzeye de diyorsun. Bebekle.
3: Hadi. Evet, o hemen tanışacak dünyayla. Hiçbir şey için geç kalmayacak.
5: İzin verseydin de önce bir emekleseydin.
3: Hiç gerek yok. Ben onu kucağımda bile gezdiririm. Eve tıkılı kalmasına izin vermeyeceğiz, değil mi hocam?
7: Merak etme Neriman. Ona izin verecek kimse kalmadı ailede.
3: Doğru.
8: Her şey. Yolunda mı? Hı. Yolunda mı? İyi mi her şey?
4: İyi, yolunda sanırım.
8: Canım. Ay, merhaba.
9: Merhaba.
8: Çok iyi düşünmüşsünüz.
9: Teşekkürler.
0: An, Gülben iyi midir acaba? Bir sorsaydım.
4: İyidir baba, iyidir. Sen merak etme.
3: Ablam geliyor. Ha, geliyor. Abla.
4: Abla. Ay. Ne oldu, bitti mi? Nasıl oldu?
3: Çok güzeller, çok şükür. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı olmadı.
8: Çok şükür.
0: Gülben iyi mi? Korktun mu? Çok zorlandı mı yavrum?
3: Yok baba, yok. Nasıl cesurdu? Bir görsen sanki dersin 5. doğumunu yaptı.
9: İnşallah.
3: Bebek peki, bebeği anlat. Nasıl?
9: Neriman toz toparlak. Öyle güzel ki yüzü gözü.
0: Aferin sana Safiye. Kardeşini yalnız bırakmadın.
9: Sana da aferin baba. Bu defa bizi yalnız bırakmadın.
4: Safiye, tebrikler canımın içi.
3: Bu sefer oldu vallahi Naci. Oldu sonunda. Gerçekten sanki torunum gibi hissettim onu.
4: Gerçekten torunun olduğunda kim bilir nasıl hissedeceksin Safiye? Onu da göreceğiz umarım beraber. Göreceğiz.

0: Adı ne?
1: Adı Kurşun. Sevdin mi?
0: Sevdim.
2: Ay! Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Gülben de iyiymiş, bebek de iyiymiş.
1: Oh, çok şükür. Oh,
2: çok şükür. Oh, oh. Fotoğraf yollayın dedim.
1: İyi yaptın.
0: Karnından mı çıkmış bebek?
2: Karnından çıkmış bebek. Yakında gelecekler. Sen de göreceksin. Abilik yapacaksın ona.
0: Nasıl çıkmış karnından?
2: Nasıl çıkmış? Doktor amcalar, doktor teyzeler almış onu oradan.
0: Peki beni nereden almışlar?
1: Yani tam olarak onu bilmiyoruz ama biz seni o kadar çok istedik, o kadar çok dua ettik ki sana kavuşmak için. İyi ki buradasın. O yüzden çok mutluyuz.
0: Çok mu dua ettiniz?
2: Çok.
1: Çok.

0: kurşun acıkmış mı der?
1: Kurşun acıkırsa maması orada gider yer. Peki Ömer acıkmış mıdır? Ben neler yaptım Ömer'e? Ah bir bilsen. Börek yaptım, patatesli yaptım, peynirli yaptım. Hadi gel gidip bakalım. Koyalım tabağımıza.
2: Hadi kurşun sen de. Hadi koş. Hadi sen de git.
1: Gel gel gel.
2: Hadi oğlum.
3: Masal, kızım.
4: Gülben. Bizim çocuğumuz mu ya şimdi ya? Bizim yani.
3: Çok tuhaf değil mi? Kızı. Ama biliyor musun? Ben hep böyle hayal etmiştim yüzünü. Tam böyle böyle melek gibi.
4: Gözleri büyüyünce yeşile döner mi acaba?
3: Ya Esat deme öyle. Yani yeşile dönmezse kızımız güzel olmayacak mı?
4: Hayır canım öyle değil. Yani sana benzemesin mi şimdi?
3: Benzemesin. Kendi gibi olsun.
5: Yalnız öyle cümbür cemaat girilmez içeri. Olmaz yani. Teker teker, azar azar.
6: Kızım bırak işte görsün herkes.
5: Baba olmaz. Daha yeni doğmuş bebek yani. Hayret bir şey. Mikrobu var, şeyi var. Olur mu?
3: Bence haklı Safiye. Doğru söylüyor.
7: Ya ben teyzesi olarak kucağıma almak istiyorum ama şimdi.
5: Tamam, 40'ı çıksın alırsın. Bağışıklığı da güçlenmiş olur.
8: Safiye.
5: Aman iyi tamam. Gülben kendi bilir o zaman. Hadi baba sen geç. Siz geçin. Şenur Hanım siz de buyurun o zaman.
9: Ceren abla sen de gel lütfen. Fotoğrafımızı çekersin.
5: Aa, uzaktan çek bari. Dibine girmeyin. Ne oluyor sana üzülüyorsun görümce gibi?
7: İyi ben gideyim bari ellerimi yıkayayım.
5: Dur sakın. Hastanedeyiz be. Tuvaletine girilir mi hastaneye? Onunla mı ben söyleyeceğim? Pes. Al şununla sil. Al. Açılmıyor da. Al kendin aç. Al.
3: Her şey yasak oldu şu an.

0: Girebilir miyiz acaba?
1: Gelin, gelin, gelin.
2: Gelin, gelin.
1: Ablacığım. Canım benim. Sen niye bak gidin? Aa, maşallah aynı babaya benziyor.
2: Ya, bana mı benzettin Neriman?
1: Yok, babaya derken dedeyi kastettim. Dedesini yani.
3: Ha.
1: Bakışlar falan aynı.
3: Ablan söyledi Gülben. Çok cesur olmuşsun. Hiç korkmamışsın. Ben zaten biliyordum. Hiç şüphe etmedim.
4: Sağ ol baba ama ablamla Esat olmasaydı ben...
2: Yok canım, bakmayın öyle söylediğine. Ben korkudan tir tir titriyordum. O gıkını bile çıkarmadı.
5: Ay maşallah, maşallah. Kuzum benim. Allah analı babalı büyütsün.
1: Amin. Tebrik ederim.
2: Sağ ol Cevat.
1: Sağ ol.
3: Bu çok yaman bir şey olacak Gülben. Belli. Tam Derenoğlu gibi bakıyor bak.
1: Gülben, öyle çekirdek aile çekeyim mi sizi?
4: Olur. Hadi. Hem onu da gösteririz sonra.
2: Hadi.
4: Esat'cığım. Gülben'ciğim.
0: Tebrik ederim kardeşim. Gülben, tebrik ederim.
4: Oy, şey, kucağına alsana dayısı.
0: Yok, ben almayayım şimdi. Beceremem, yanlış bir şey yaparım falan bir şey olur.
4: Yok canım, ne yapacaksın? Al hadi, bir şey olmaz.
0: Sonra.
6: Hem bak, babaannesi bekliyor.
5: Gel, gel bakalım babaanneye, gel. Gel, gel, gel, gel. Ay, ay, ay. Maşallah benim torunum var.
4: Anne, anne şey, suratına tütü tütü yapmazsın değil mi?
5: Yok, yok içimden yapmam.

0: Ay çok tatlı. Esat, bunun ağzı, burnu, gözleri aynı sen.
1: Yok canım, ne alakası var? Pembe beyaz bir çocuk işte, çiçek gibi.
2: Ya baba, bugün yapma bari.
1: Öyle ama. Gömül çıkmadı çocuk, ne yapalım?

0: Duygulandı şimdi, ondan öyle diyor.
1: Hikmet Bey, kucağınıza almak istemez misiniz?
2: Şey, yalnız baba daha önce bebek kalmadı kucağına. Almazdı yani. O şey yapar mısınız Şenur anne? Hani gösterin de.
3: Tedirgin oluyorsan almam Gülben, sorun değil.
0: Yok baba, tedirgin olmaz. Niye olsun ki, değil mi Gülben?
2: Evet, tansiyonun var ya baba. Hani heyecanlanırsın falan diye o yüzden dedim, yoksa al tabii.
4: Hikmet amcacığım, ben de çekeyim size.
1: Ha? Ay vallahi nasıl yakıştı kucağınıza Hikmet Bey. Belli ki siz dede torun çok iyi anlaşacaksınız.
2: Ha, baba, sevdiysen alalım istersen, koyalım. Sen de yorulma, otur hadi, dinlen. Alalım.
3: Al sen oğlum. Ben çıkıyorum. Dışarıda çok bekleyen var. Onlar gelsin.
2: Yok baba, kal sen. Gelir onlar.
3: Yok. Ablan da duramaz şimdi.
0: Tamam.
4: Hancım.
5: Tamam, tamam, tamam. Merhaba Masal. Merhaba. Ben senin dayınım. Memnun oldum tanıştığıma.
4: Gülümse böyle işte.
1: Ha? Hadi darısı başınıza.
2: Ben alayım onu.
4: Aa. Ne oldu kızım?
5: Gel, gel. Oy. Oy. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım.
4: Ne oldu anneciğim? Kızım. Baba, gördün değil mi? Nasıl güzel Tosuncuk.
3: Öyle.
4: Siz duygulandınız tabii. İlk torun.
3: Ben şöyle oturacağım. Belim ağrıdı.
4: Allah Allah. Niye bu kadar üzgün ki şimdi?
3: Üzüntü değil. Üzündür o.
4: Baba. Sen iyi misin? Bir şey olmadı değil mi? Ne oldu?
3: İyiyim, iyiyim. Hadi sen git, kardeşini yalnız bırakma. Tedirgin zaten.
4: Aa, niye tedirgin ki?
5: Yani ilk çocuğu oldu ya. İlk başta önce yabancılaşır ama sonra alışır.
4: İyi tamam, ben gidip bakayım o zaman. Sen buradasın Naci değil mi?
5: Buradayım, buradayım.
4: Sırık hadi gel istiyorsan, tamam.
2: İzin çıktı baba.
5: Koş.
4: Ya o kadar güzel ki görmen lazım.
6: Ya inşallah göreceğiz artık.
4: İnşallah.
0: Naci sen gir içeri istersen, ben buradayım.
5: Sağ ol.
3: Haklı korkmaktı. Ben nereden bilirim bebek kucaklamayı? Çok zaman geçti üstünden.
0: Bilirsin baba. Neriman'ı almışsındır sen kucağına, hatırlamıyorsundur şimdi.
3: Çok iyi hatırlıyorum oğlum. Ben hiçbirinizi kucağıma almadım. Hiçbir zaman.

Safiye. Ne oldu, acıktın mı sen? Ha? Neden uyumuyorsun kızım? Kucak mı istiyorsun sen? Gel. Aferin benim kızım. Aferin. Ha.

Asibe. Asibe, çocuk ağlıyor, duymuyor musun? Asibe diyorum.

0: Geldim Ömer'im. Geldim. Geldim.
1: Allah'ım. Aferin benim oğluma. Heh.
0: Anneyi rahatsız etmeyelim. Çok yorulmuş bugün. Tamam mı? Biz seninle baba oğul takılalım bugün. Bak baban yanında senin. Ha? Her zaman yanında olacak. Hiç bırakmayacak baban seni Ömer'im.
2: Oğlum.
3: Nasibe. Nasibe. Nasibe, çocuk ağlıyor. Hasibe. Hasibe diyorum, çocuk ağlıyor.
4: Ne var Hikmet? Hikmet çok yorgunum. Sütü dolapta ısıtı Ferzi.
3: Ben yarın erken kalkacağım, işim var. Hadi. Hadi.

0: Hep kaçırdım o güzelim anları. Pek çok şeyden mahrum ettim sizi. Annenizi yapayalnız bıraktım. Öyle yapmasaydım, yanında kalsaydım her şey bambaşka olurdu. Hayatınız zehir olmazdı.
1: Olan olmuş baba artık. Boş ver bak, yepyeni bir sayfa var önünde. Madem babalığı doya doya yaşayamadın, bari dedeliği yaşa sen de.
0: Gülben huzursuz oluyor benden. Güvenmiyor bana. Yapamayacağımı düşünüyor.
1: O zaman sen de yapabileceğini göster ona.
2: Esat, çok şanslısın. Kız babası olmak dünyanın en güzel şeyi biliyor musun? Ama bu dediğimi sen bir iki yıl sonra daha iyi anlayacaksın.
3: Vallahi benim o kadar sürmeyecek gibi duruyor ya.
4: Sırık, girdin dibine iyice bebeğin. Az biraz açıl, saçın değiyor hep yüzüne. Bir nefes alsın, ne o öyle yanak yana? Tamam. Çektin mi?
5: Çektim. Ha?
4: Onları bana yollayacaksın ama değil mi Ceylan?
5: Yollarım.
4: Tamam.
0: Bana torunumu verin.
4: Baba, unuttun mu? Sen fotoğraf çekilmiştin zaten.
0: Fotoğraf için değil. Onu kucağıma alacağım. Demin hakkıyla yapamadım. Korktum.
4: Baba kafasına dikkat et.
0: Merak etme Gülben. Dedesi ona gözü gibi bakacak. Bu sefer becerecek, sen hiç merak etme. Ömrün mutlulukla geçsin. Masal Derenoğlu.
4: Bilen baba. Masal bilen. Baba biliyorum. Sen ona gözün gibi bakarsın. Hiç kuşkum yok. Hadi hep birlikte çekeyim sizi.
5: Hadi. Hadi.
4: Ha? Hadi geç.
3: Buradayız, buradayız.
4: Tamam. Oh, şuradan alayım.
3: Sensiz olmaz ama sen de gel.
4: Evet evet sen de gel. Olmaz öyle, yok mu onun teknolojisi? Ayarla da gel.
5: Var, tamam.
4: Gel gel gel baba, hadi bak şöyle.

0: Çok güzel oldu Gülben bak.
1: Çok hoş.
0: Git sen ver onu bana, git biraz uyu hadi.
1: Yok yok abla. O deli, benim bir duş almam lazım. Kaç gündür böyle.
0: Kaç gündür mü?
1: O suratını toplasana abla ya. Ne yapabilirim? Tamam kızım. Bebeğimi kime bırakayım da ben duş alayım?
0: Yarım saat ver Şenur Hanım'a, yıkan çık, ne var?
1: Ay, tamam abla, halledeceğim ben. Yapacağım bir yer, tamam. Kızım. Bu koku ne? Abla yapmış galiba, çok fena bir şey.
0: Ne fenası be? Saçmalama. Allah Allah, bebek kakası o, tertemiz.
1: Kusacağım şimdi, çok fena kokuyor.
0: Gülben saçmalamayı kes, ararım vallahi sosyal hizmetleri ha.
1: İyi tamam tamam, bir şey demedim. Hadi al, al değiştir.
0: Bekle, dur. Hayret bir şey. Gel buraya.
1: Kız bu ne kız?
0: Ben, vallahi delirtirsin beni sen. Bunu seriyorsun şimdi.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şöyle seriyorsun. Bunları da alıp koy yanına, hazır bulundur. Hah. Ver şimdi.
1: Al.
0: Gel kızım, canım benim. Ha şöyle. Sonra böyle güzel güzel. Aşkım. Bak böyle çıt çıtları var zaten. Mis gibi açılıyor. Aşkım.
1: Ha, yok bir şey kızım. Masal. Hah.
0: Buradan böyle açtın. Şu bacaklarını da şöyle acıtmadan çıkarırsın. Gülben.
1: Tamam abla, devam et. Rengim attı.
0: Daha bir şey görmedim. Neyine rengin atıyor?
1: Koku.
0: Çıkarıyorsun. Buradan bezini de açtık.
1: Ah, abla niye yeşil o?
0: Senin gözlerinin renginden almış yeşilini Gülben.
1: Komik mi şimdi bu?
0: Hayret bir şey, yani her şeyden nem kapıyorsun. Bir rahatla, bir sakin ol, çocuğu da gereceksin böyle yapıp.
1: İyi tamam, hadi sil göreyim.
0: Sen sileceksin.
1: Abla hayır ya, sil de bir göreyim, ben nasıl yapacağım şimdi?
0: Bana bak Gülben, sen kendi bebeğinden iğrenemezsin tamam, senin öyle bir lüksün yok. Geç şuraya, geç çabuk. Hemen sileceksin onu.
1: Allah. Ne yapacağım şimdi?
0: Al onu, çıkar.
1: Şunu mu alayım, sileyim mi?
0: Evet, çıkar.
1: Böyle mi?
0: Yavaş yavaş, yavaş yavaş.
1: Dur. Oo. Abla.
0: Kaldır bacağını, güzelce kal. Ha, ha.
1: Şöyle mi?
0: Ha, ha. Aynen.
1: Ha. Oluyor mu?
0: Al şöyle, iyice al. Ha.
1: Oldu mu? Oluyor mu?
0: Oluyor. Yavaş. Evet, öyle. Aynen.
1: Vallahi bir yapıyorum sanki.
0: Ha bak nasıl rahatladı, gülüyor kuzum benim. İyice tamam. Bak ne güzel temizleniyor. Aferin sana.
1: Abla sen de beni böyle mi temizledin?
0: Ben sadece seni değil, yedi sülaleyi temizledim böyle. Ha tamam oldu işte. Bak onu da kapat yanlarından. Bak ne güzel bitti işte. Kapatalım zıbınını yavrumu.
1: Ha?
0: Aferin hanım. Aferin kızıma. Maşallah yavruma. Ha kapat iyice.
1: Bitti abla. Mis gibi oldu. Tamam. Ay benim temiz kızım, benim temiz.
0: Kafasına dikkat et Gülben.
1: Misler gibi mi olmuş bu?
0: Bak ne güzel rahatladı yavrum.
1: Bakayım mı? Bakalım. Bak abla mis gibi olmuş. Çok güzel kokuyor. Oh.
0: Oh ne güzel. Maşallah. Bana bak. Senin ağrın sızın oldu mu?
1: Yok abla da şey, hiç uyuyamıyorum ben. Gidiyorum böyle gece, bakıyorum nefes alıyor mu diye sürekli.
0: E normal tabii kardeşim, daha yeni anne oldun, alışacağın zamanla. Ama sen yine de çok evham yapma Gülben. Sütün kesilir Allah korusun.
1: Ne? Sütün mü kesilir? Bebeğim aç mı kalır abla? Nefret mi eder benden ileride?
0: Yok Gülben, öyle bir şey olmaz tabii. Niye öyle diyorsun ya? Gerilme yani, üzülme. Ben bir Şenur Hanım'a bakayım, yardıma ihtiyacı var mı?
1: Olmaz değil mi abla ya?
0: Olmaz Gülben, hiçbir şey olmaz.
1: Yok yok. Yok öyle bir şey yok. Sen tertemiz mi oldun? Mis gibi mi oldun sen? Misler gibi mi oldun?
0: Şenur Hanım. Kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Nasıl gidiyor Şenur Hanım? Nasıl sizce bizimkiler?
2: İyi gibi çok şükür. Üçüncü gün bugün maşallah ama alıştı sayılır.
0: Evet, evet maşallah öyle. Ama iyi ki siz de buradasınız. Vallahi.
2: Yani geceleri ben de kalkayım istiyorum ama bırakmıyor ki. Merak etmeyin. Yanlış bir şey yapmaktan korkuyor. Başlarda böyle oluyor insan. Ama zamanla alışır.
1: Abla!
3: Geliyorum Gülben.

0: Günaydın abla.
1: Günaydın.
2: Ne yapıyorsun sen orada? Canına mı susadın? Çık hemen dışarıya. Görse seni cinnet geçirir.
1: Geçirmez, geçirmez. Merak etme.
2: Ya sen ablamı bana mı anlatıyorsun? Zaten bebekten dolayı yorgun. Bak çık. Çık oradan, delil de bırakma sakın. Hadi.
1: Patlıcanlı makarna. Sever misin?
2: İyi. Sen bilirsin. Gelsin de gör gününü. Ah bak, kıyamet geliyorum dedi bak.
3: Abla sakin ol. Derin nefes al. Kötü bir niyeti yokmuş bak. Sadece fazla özgüvenden oluyor bunlar.
4: Bu koku ne ya?
3: Naci.
4: Naci?
1: Safiye.
4: Ne yapıyorsun sen?
1: Patlıcanlı makarna nefis oluyor ama. Gerçekten.
4: Gerilmeyeceğim. Tamam. Sakinim, delirmeden. Naci bak, beşe kadar sayıyorum. Hemen dışarı çık lütfen.
1: Bir iki dakikalık daha işim var canımın içi. Sabret, olur mu?
4: Naci, hemen çıkıyorsun dedim bak. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Hemen çıkar mısın lütfen?
1: Safiye, ama bunu doktorla da konuşmuştuk değil mi? Bunları deneyeceğiz dedik.
4: Ya deneyecek bugünü mü buldun? Canım burnumda zaten, aklım gülbende.
1: Tamam işte, aklın gülbende olduğu için yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum. İzin verir misin lütfen?
2: Ben dedim, cinnet geçirir dedim, dinlemedi beni.
4: Ellerini falan yıkadın mı sen iyice?
1: Tabii ki. Sen neyi nasıl yapıyorsan öyle yaptım. Tamamen senin kurallarına uydum Safiye.
2: Mutfak terliği peki?
4: Yok, onu artık ben de değiştirmiyorum. Aynı terlikle giriyorum.
2: Nasıl yani sen? Her yere aynı terlikle mi giriyorsun?
4: Evet. Aynı terlikle, bir tek banyonunkini değiştiriyorum.
1: Oldu bayağı bu. Sen fark etmedin mi buna?
4: Neyse. Ben bir ellerimi yıkayıp geleyim, bir tadına bakayım yenilecek gibi mi?
2: Bu kadar mı yani? Kızmayacak mısın?
4: Han, hatırlarsan sana da kızmamıştım ya.
2: Benle o bir mi ya? Ben yemeyeceğim, ayırma bana sakın. Dışarıda yiyeceğim ben.
1: Keyfin bilir ama bak, çok çok lezzetli olacak, kaçırıyorsun.
5: Sizin oradaki parkta buluşalım mı? Fotoğrafları seçersin.

0: Aferin Safiye. Çok güzel kokmuş. Bugün çok güzel bir yemek var belli. Masal uğurlu geldi. Elinin lezzeti de güzelleşti demek ha?
1: Baba bilerek yapıyorsun değil mi? Benim yapmadığımı biliyorsun yani.
0: Neyi yapmadığımı?

0: Hangi yemeği?
1: Ay baba, tamam tamam.
2: Hoşaf da yap Safiye, yanında iyi gider.
1: Naci, duydun mu? Baba hoşaf istiyor bir de.
3: Ne hoşafı Safiye?
1: Eşek hoşafı. Tövbe estağfurullah Naci. Hoşaf işte yani. Bir sürü de iş çıkardın durduk yere bana.
3: Safiye'm, hevesimi kursam da bırakma lütfen bak. Tadına bakacaktın. Kaynadı bu fokur fokur. Tertemiz. Hadi. Al çatalını da bak tadına.

0: Nasıl olmuş?
1: Güzel olmuş. Tuzu az sadece.
0: O baba için. Sen tuz ekersin üstüne. Beğendin mi? Duyamadım.
1: Allah Allah. Güzel olmuş dedim ya Naci. Hayret bir şey. Anlayış kumkumasına döndüm yani. Hayret bir şey. Baksana resmen mutfağımdasın sen şu an. Bunları yapıyorsun. Tencerem, tavam, çatalım, kaşığım, her şey sende yani.
0: Sofya. Biz seninle aynı yastığı paylaşıyoruz. Ne tenceresi, ne tavası, neden bahsediyorsun?
1: Canım ikisi aynı şeymiş sende. Bunun içine fesleğen mi var?
0: Tabii. Biraz fesleğen. İki diş sarımsak. Bir de bir kaşık sevda. Cemal Süreyya'nın şiirinde söylediği gibi.
1: Ay yok artık Naci. Yani yemeğin tarifine de şiir katamazsın artık. Allah Allah. Cemal Süreyya'yı da patlıcanlı makarna cümlesinin içinde geçiremezsin yani.
0: Geçirtene bak Safiye.
1: Aa. Vallahi pes. Yani pes. Kafandaki de çok yakışmış sana. Böyle hoş olmuş bayağı. Ama beyazını takma yani. Şef gibi, aşçı gibi oluyor öyle.
0: Hangi rengini mesela?
1: Ne bileyim. Koyu yeşil. Sana yakışıyor. Gözlerini iyice çıkartıyor.
0: Ha. Sen benim gözlerimi seviyor musun? Daha önce hiç söylememiştin.
1: İlla söylemem mi lazım Naci? Anlamıyor musun yani sana bakışımdan?
0: He. Sen benim bakışımdan anlıyor musun peki şu anda?
1: Neyi?
0: Rujunun rengini çok beğendiğimi.
1: Ay tamam neyse yeter. Hadi artık sen çık. Gülben'e daha meyve suyu falan sıkacağım. Ne sırıtıyorsun? Hadi. Allah Allah.
0: Safiye. Şimdi bak ben bunları çıkarıyorum. Buraya asıyorum. Sen de işin bitince üstündekileri çıkar. Tamam mı? Buraya as. Yan yana dursunlar olur mu?

0: Beğendiklerini söyle, ona göre çerçeveleteceğim.
1: Sen seçseydin ya, senin gözün benden daha iyi.
0: Nasıl seçeyim ha? 100 kare fotoğraf var. Nereden bileyim hangisini beğeneceğinizi?
1: Bana doğruyu söyle. Beni görmek için bahane miydi bu?
0: Yani sana da iyilik yaramıyor ha. Kurşuncum, görüşürüz.
1: Tamam kanka, sen de her şeyi alınıyorsun ama ya.
0: Ya Han, abuk subuk şakalar yapma. Çok işim var biliyorsun, sergi açacağım daha. Gülben'in hatırına geldim, hadi.
1: Tamam, sustum. Bir kere bu olmaz. Burada burnum yamuk çıkmış gördüğün gibi.
0: Yamuk zaten senin burnun.
1: Burada da biraz kızgın bakmışım. Bu da olmaz.
0: Sen genelde hep kızgın bakıyorsun Han.
1: Aa. Tamam, bu güzel.
0: Ben de bunu beğendim.
1: Ne kadar beğendin?

0: Ama.
1: Tamam Ceylan, eğer eminsen yani gerisiyle uğraşmayalım. Bunu seçelim diye söylüyorum. Her şeyde kızıyorsun ama.
0: Sen çok iyi biliyorsun niye kızdım ha.
1: Tamam bak, biz arkadaşız. Ben bunu kabullenmiş durumdayım. Seni de aksi için zorlamıyorum. Zorluyor muyum?
0: Zorlamıyorsun.
1: Gördün mü?
0: Belki de ben zorlanıyorum. Ama olsun yani, bence çok iyi yapıyoruz. Yani baksana 6 aydır hiç kavga bile etmedik. İyi de idare ettik yani ha?
1: Evet, etmedik. Özledin mi peki?
0: Hayır. Sen?
1: Doğruyu mu söyleyeyim yoksa?
0: Bir şey söyleme, neyse. Ben Gülben'e de uğrarım. Fotoğrafları gösteririm, tamam mı?
1: Tamam, sağ ol.
0: Ha. Sergiye gelirsin ama ha?
1: Gelmemi istiyorsan.
0: Yani gel bir zahmet. Arkadaşım olarak gel, destek ver. Öküzlük yapma değil mi?
1: İyi. Öküzlük yapmam.
0: Görüşürüz kurşun.
2: Anne. Başardım. Uyudum.
0: Vallahi yaptım.
2: Ay çok şükür. Hadi hazır uyumuşken sen de bir şeyler ye. Çok yoruldun çünkü çorba yapmıştım.
3: İçerim vallahi, çok iyi olur.
4: Ben geldim. Hani nerede Masal? Şş. Güzel kızım nerede benim?
2: Şş, yavaş oğlum. Çocuğu uyandıracaksın.
4: Aa, uyuyorum ya. Ben de işten erken çıktım onu göreyim diye.
2: Esat sessiz ol, ne olursun. Zor uyuttum zaten ya.
4: Tamam tamam, sessiz severim zaten ya.
2: Hayır, sevme, uyanır.
4: Uyandırmam ya. Hiç uyandırmayayım ben onu, annesi.
2: Tamam tamam Gülbenciğim, hadi sen gel bir şeyler ye.
5: Esat, ne yapıyorsun? Ellerin pis, öyle mi seveceksin? Yıkamadın bile, işten geldin. Direksiyonu dokundun, her yere süründün. Mikrop mu kapsın çocuk ya?
2: Hay Allah, uyandı çocuk.
5: Allah'ım ya, zar zor uyuttum ben onu. Uyandı işte ya.
4: Benim yüzümden mi uyandı şimdi?
5: Evet, senin yüzünden uyandı.
4: Ama hayatım, yani yanına gitmedim, sesimi de çıkarmadım. Sen bağırıyorsun, ondan uyanmıştır.
5: Ben mi suçluyum yani?
4: Ya hayır ama hala bağırıyorsun Gülben.
5: Bağırma o zaman.
2: Tamam tamam çocuklar, Esat geç sen elini yüzünü yıka. Gülbenciğim hadi gel sen de bir şeyler ye.
5: Yok.
2: Ben ilgilenirim.
5: Hayır sana. Anne ne yiyeceğim Allah aşkına, çocuk ağlıyor, uyutmam lazım onu. Üf.
2: Piş. Tamam, yok bir şey kızım.
5: Yok bir şey anneciğim, geldik bak neredeyiz? Aa, Masal'ın odası. Ne oldu kızım? Ne oldu? Seni bağırtılıyorlar mı? Seni ağlatıyorlar mı kızım?
2: Gülben. Yavrum arada bir dinlenmezsen, kendine iyi bakmazsan sinirlerim bozulur, iyi olmaz.
5: Benim sinirlerim mi bozuk anne?
2: Bozuk demedim yavrum, bozulur dedim.
5: Tamam anne, o zaman söyleyeceksin oğluna, öyle bağıra çağıra girmeyecek eve. Evet bak, bebek var ya evde, gürültü yapmayacak yani demek ki.
2: Ya yazık, ne yapsın o da, heves etmiş. Özlemiş, gelmiş işte. Niye bu kadar kızıyorsun ki? Bak bunların hepsi uykusuzluktan yavrum. Bırak yardım edeyim sana. Ben ne güne duruyorum ama sen bana hiç izin vermiyorsun ki, sadece ablana izin veriyorsun. Biz hiçbir şey yapamıyoruz.
5: Yok anne, yani olur mu öyle şey? Yapıyorsunuz ya, çamaşır yıkıyorsun, yemek yapıyorsun ya sen. Kızım.
4: Tamam. Buyur. Bak tamam, artık yıkadım ellerimi. Alabilir miyim kızımı kucağıma?
5: Tamam al, ama başına dikkat. Tamam.
4: Gel bakalım.
5: Yavaş inim, yavaş. Canım,
4: gel tamam, aldım.
5: Ay.
4: Bak babaanne burada. Nereye bakıyorsun? Çok güzel değil mi bu oda? Bak hoppa.
2: Esat, Gülben uyudu. Hep yorgunluktan oluyor bunlar, biliyorsun değil mi?
4: Biliyorum anne. Anne yorgun. Sen anneyi yordun mu? Uyutmadın mı anneyi sen? Uyutmadın mı?
2: Masal. Kızım.
4: Bak nasıl sevdi odasını.
2: Etrafı inceliyor.
4: Evet bak nasıl bakıyor her yere.
6: Ana. Can ile mi o?
1: Can. Simidi bu. Senin al.
6: Bana mı aldın? Niye?
1: Çünkü
7: Demiştin ya, ben yüzemem, yorulurum diye.
6: Yo, yüzerim ben. Hatta suya girdim mi saatlerce çıkmam.
7: Yok, sen bana demiştin ki, sen denize aitsin, ben karaya. O yüzden çok yüzemem, yorulurum demiştin. İşte ben de sana bunu aldım, durabil diye suda.
6: Tamam, teşekkürler. Sağ ol.
7: Duracak mısın peki artık sudan?
6: Sen şimdi böyle çat kapı bunu sormaya mı geldin?
7: Niye? Önemli bence.
6: Çok şeker şeydi.
7: Şeker suda erir, bu erimez. Yani istersen kıyıya yakın dururuz sen korkma diye. Ama artık bilmemiz lazım, yüzecek miyiz?
6: Sen gerçekten yani şu an mı soruyorsun bunu? Böyle kapının önünde mi yani? Hayır yani yemekte falan konuşulur bunlar. Onu diyorum.
7: Açken mi sorulur anlamadım.
6: Yemeğe davet edilir. Tamam mı? Yemeğe davet edilir. Karşılıklı oturulur, konuşulur.
7: Ha. Tamam, o zaman sen açıkınca söyle. Ben seni o zaman davet ederim. Edeceğim. Tamam. Yemek yiyeceğiz. Çok güzel.
6: Bu zaten bana bir beden küçük bu.

0: Valla çok güzel olmuş abla, eline sağlık.
1: Naci yaptı, bana söyleme, ona söyle.
2: Şaka.
0: Değil mi? E nasıl aldı seni içeri?
1: Bana bakın, siz de tutturmayın biz de gireceğiz diye. Doktor söyledi biliyorsunuz hepiniz, zorlamayın dedi yani.
3: Yo, zorlayın demiş Naci.
4: Ben öyle bir şey söylemedim.
5: Neyse abla, ben seninle gurur duyuyorum. Bak bunu da açtı sonunda. Tebrik etmek lazım ya, değil mi baba?
3: Yok ya, sanki duymadık sabah nasıl kıskandığını. Ben akşama gelmeyeceğim, bana ayırmayın. Gözümüzün içine baka baka iki tabak yedim be.
5: Ben gelmeyeceğim demedim, gelemeyebilirim dedim.
3: Ceylan mı ikna edemedin yine? Kös kös döndün evine.
5: Baba vallahi kırıcı oluyorsun bazen.
0: Ya hani biz ailecek pikniğe gidecektik. Havalar da ısındı, tam zamanı sanki, ne diyorsunuz?
1: Olmaz şimdi. Daha masalın kırkı çıkmadı. Ayrıca bu koşturmacanın içinde ne pikniği? Git be ablanın yanına gör bakalım. Kız tuvalete gidemiyor.
5: Üzülme. Hafta sonu biz seninle beraber gideriz.
2: Ben ailecek gitmek istemiştim. Ama ne yapalım? Beklerim. Hep yaptığım şey zaten.
3: Bana bak. Sen masalı kıskanıyor musun yoksa? Artık ailenin en küçüğü değilim diye.
1: Baba olur mu öyle şey ya? Kazık kadar kız.
3: Olur. Han da kazık kadar ama o da Naci'yi kıskanıyor.
1: Sen de Esat'ı kıskanıyorsun o zaman baba. Onu ne yapacağız?
3: Aman neyini kıskanacağım o çulsuzun. Daha karısına bir bilezik takamadı. Kaç gün oldu?
4: Fırsat olmamıştır.
3: Ne? Anlaşılan bu da takmayacak. Şimdiden yolunu yapıyor.
4: Onu ileride anlarız Hikmet amca.
1: Ben bir Gülben'e bakıp geleyim. Afiyet olsun size. Naci sen bulaşıkları halledersin.
3: Hadi git kurşunu getir. Gitti o. Hadi dedim Neriman.
0: Tamam baba. Tamam.
3: Köpeği de kıskanıyor bu belli.
6: Eyvahlar olsun. Kaç saat oldu? Esat, ben kaç saattir uyuyorum? Emzirmedim de.
7: Canım sakin ol. Baksana keyfi yerinde onun.
6: Ay. Ay Esat çok korktum biliyor musun? Ya acıktıysa?
7: Acıksa ağlardı canım benim. Baksana ne güzel yatıyor.
6: Ay Allah'ım ya.
7: Sen harika bir annesin. Hiç şüphen olmasın bundan, tamam mı?
6: Ya demesi kolay işte, öyle olmuyor. Öyle değil, hiç anlamıyorsun beni. Şey, kusura bakma ne olur. Ya ben anlamadım, böyle içime bir kuş kaçtı sanki. Ha bile kanat çırpıyor. Ama bebeğimiz çok tatlı değil mi? Aynı sen.
7: Hayır, aynı biz.
6: Ay Allah'ım, inşallah sabrı sara çeker. Allah'ım ne olur, amin. Hah, Neriman'dan mesaj gelmiş. Ablam kapıda. Tamam. Ablam kapıdaymış.
7: Neden? Ne oldu ki?
6: E işte şey, ablam arada böyle bizi kontrol ediyor. İyi miyiz, her şey yolunda mı diye.
7: E annem burada, ne gerek var böyle bir şeye?
6: Biz böyle daha rahat ediyoruz. Sen yanından ayrılma, ben hemen geleceğim. Tamam mı? Hoş geldin abla.
8: Dilben nasılsın? İyi misin kardeşim?
6: İyi iyi. Şey, geçmeyecek misin içeri, gel.
8: Hay yok yok. Yemek saati şimdi. Ben seni merak ettim. Bir yüzünü göreyim dedim de. Gülben ne oldu? Bir şey var sende. Niye öyle yüzün?
6: Abla. Ben neden sürekli Esat'ı azarlayıp duruyorum ya? Hiç istemiyorum bebeğimi benden alsın. Yani hep bende kalsın istiyorum. Bir de bir tek sadece sende.
8: Allah Allah. Alacak tabii Gülben. Babası o. Ne güzel işte. Seviyor. Sevmesin mi?
6: Hayır biliyorum babası sevsin, hatta çok sevsin istiyorum abla ama yani niye böyle tuhaf hissediyorum?
8: O annelik içgüdüsüdür. Kedilerde de öyle olur ya, yavrularına hani sokakta saldırganlaşır.
6: Hani zarar vermesinler diye değil mi?
8: Evet ama sen kedi değilsin, burası da sokak değil. Zarar vermez onlar. İzin verirsen onlar da yardımcı olur. Baksana meyve suyu istedim. Şunu yemekten sonra al da iç, iyi gelir o.
6: Sağ ol abla.
8: Gülben, ne yapıyorsun? İçin yanmış senin. Kızım, su içmiyor musun sen? Bana bak, sen ne zaman yemek yedin? Ne yedin sen? Ne zaman yedin?
6: Yedim mi ben? Çorba içecektim, unutmuşum.
8: Eh be Gülben ya, saat 8:30 oldu, aşk olsun. Ya emziren kadınsın sen, aç kalınır mı?
6: Abla, ben diyorum ki acaba masalı alıp sizde kalmaya mı gelsem? Ben uyurum, sonra sen de ona bakarsın, olur mu?
8: Daha neler artık. Burada babası dururken, kayınvaliden dururken ayıp değil mi? Biz işe yaramıyor muyuz demezler mi?
6: Yarıyorlar mı ki?
8: Gülben, izin verirsen yararlar. Hayret bir şey. O kadının 4 tane oğlu, 6 tane torunu var. Ayıptır.
6: Doğru. Doğru, tamam. Tamam abla, merak etme, izin vereceğim.
8: Söz ver bana.
6: Tamam, söz veriyorum. Vallahi için rahat olsun.
8: İçme onu. Yemekten sonra git bir şeyler ye. Bir şeyler ye. İştahın kapanacak yoksa.
6: Tamam, çok sağ ol abla. Teşekkür ederim.
9: Ben de seni çok özledim kızım. Yaz tatilinde geliyorsun değil mi buraya?
10: Gelirim de hani ben yalnız geleceğim ya baba. Nerede kalacağım?
9: O ne demek kızım? Tabii ki burada yanımda kalacaksın.
10: Safiye abla istemezse ya.
9: Olur mu canım? O çok seviyor seni. Neden istemez?
10: Düz ya biraz. Ne bileyim, rahatsız olmasın.
9: Değişti o işler. Evde köpek bile var. Sen düşün artık.
10: Ellemiyordur kesin. Elledi mi? Sevdi mi ki hiç?
9: Sevdi tabii. Sevdi.
10: Ya baba, ne kötü bir yalancısın.
9: Neyse tamam. Sen istediğin zaman gelebilirsin. Tamam mı? Ne zaman istersen buraya gelirsin, yanımda kalırsın. Birlikte oluruz. Konu kapanmıştır, bu kadar.
8: Ay! Ay!
10: Allah!
8: Yalı değilim ya.
9: Olsun kızım, sen gelince bir daha kutlarız. Hem senden hediye bir şiir isterim, olur biter.
10: Anlaştık. Seni çok seviyorum baba.
9: Ben de seni çok seviyorum canım kızım benim.

0: Safiye.
1: Ay Naci. Ödümü kopardın vallahi. Ne o öyle sessiz geliyorsun?
0: Safiye'm, ne güzel ikiye düşmüştün. Neden orada çıktın şimdi? Bir şey mi oldu? Ne oldu?
1: Yaladı elimi.
0: Kim?
1: Gülben. Kim olacak Naci? Tövbe estağfurullah. Kurşun işte.
0: Nasıl oldu bu? Nasıl o kadar yaklaştırdın yanına?
1: Ne bileyim. İşte başını seveyim dedim. Bir anda...
0: Sen ciddi misin Safi?
1: Ne öyle kendi kendine başına buyruk geziyor, ortalık yerde tasması yok, bir şey yok. Ya mutfağa girseydi? Allah Allah.
0: Safiye, seninle gurur duyuyorum. Hamuna çok sevinecek.
1: Sakın söyleme. Daha başını bile sev.

0: düşünemedim. Gülben'in de benim de daha çok yolumuz var.
1: Bak iddiaya varım, bir aya kalmaz. O hayvan, o kurşun var ya senin kucağında uyuyacak. Bak göreceksin.
0: Tabii canım. Yok artık. Ağzımda yaşayacak.
1: Nesini? Ha? Nesini? Söyle. Nesini?
0: Naci ya. Saçmalama Allah aşkına. Ne diyorsun?
1: Evet evet. Buldum. Pikniğine.
0: Ay Naci. Aa. Vallahi masal bile senden daha olgun. Bu ne?
1: Piknikte çimlere uzanması da. Tamam mı? Anlaştık. Derim ben çok sevinecek.

0: Burada gel buraya.
1: Dur dur dur. Ay ama, ay. Tamam. Ya, elimi yaladı.
0: Tamam Safiye.
1: Yatağa çıkmış. Allah'ım ne yapacağım ben?
0: Korkma Safiye. Tamam mı, korkma, ben aldım, ben de bak.
2: Ama bu benim için katlanılmaz olur diyorsan, kendime hazır hissetmiyorum diyorsan.
3: Hayır, hem kardeşim için hem de eski Safiye'den daha fazla eksiltmemek için diyorum bunu. Yani o köpeği o yüzden kabul edebilirim diyorum.
1: Naci dur.
0: Ne yapayım?
1: Getir yanıma ama yatağa değmesin sakın. Yaklaş bana. Bana bak. Bir daha izinsiz girersem bu odaya vallahi kızarım sana ha. Ay bu pati veriyor bana. Salonda gezinebilirsin istediğin gibi, tamam. Ama buraya girmeyeceğim bir daha. Tamam mı? Ay hadi git, tamam.
0: Safiye. Hazırlıklara başla, pikniğe gidiyoruz. İddiayı ben kazandım.

0: Kurşun, neredesin oğlum? Başıma iş açacaksın yine. Gel buraya.
1: Nerede o? Hah. Ben de onu arıyorum ya. Baba ne olur alıp durma şunu, kaçacak sonunda.
2: Kaçtı zaten bugün bizim odaya.
1: Nasıl? Ablam ne yaptı peki? Bayıldı mı yoksa?
2: Yok, tam tersi.
1: Ne demek o?
2: Sevdi, başını okşadı. Elini yalamasına izin verdi. Yani hatırladı hayvanları ne kadar sevdiğini.
1: Bunlar rüyanda olmuş olabilir mi senin?
2: Yok, gerçek.
0: Benim sayemde hep. Gördünüz mü? Bakın. Doktor üstüne gidin demişti. Siz cesaret edemediniz. Ama ben başardım. Bence mama tabağını da mutfağa koyalım, ona da alışsın. Nasıl fikir?
1: Harika. Bak Naci alır o riski. Gözü kara o konuda.
0: Söyle yapsın o zaman. Esat'ı eleştirmek kolay.
3: Kim eleştirmiş Esat'ı, ben mi?
1: Dedikodu da yapmaya başladın ha. Ayıp be. Gel kurşun, biz gidelim. Enişten de bir kahvaltı hazırlasın. Acıktık değil mi? Hadi bakalım.
4: Oh. Balını da sürelim. Aç bakalım ağzını. Oğlum benim. Afiyet olsun sana. Bal olsun, şeker olsun.
5: Kurşun nerede?
4: Kurşun kahvaltıya gitmiş. Babasıyla kahvaltı yapıyormuş. Babası sevinsin diye tabağındakileri hep bitiriyormuş.
5: Babası kim? Han mı?
4: Han tabii. Kurşunun babası Han.
5: Değil bir kere. Han insan, kurşun köpek.
4: Olsun. Bir önemi yok ki bunun.
1: Okşan. Hadi gel. Yumurtaları tokuşturalım. Ha?
4: Hadi tokuşturun babayla. Oh, aferin babası sana.
1: Okşan.
4: Ne var canım? Kötü bir şey mi söylüyorsun?

0: Sen de biraz söyle de alışsın çocuk.
1: Ya baskıyla olmaz bu ya. Allah Allah.
0: Babamız biraz üşengeç bugün Ömer'cim. Hadi sen anneyle tokuştur, tamam mı?
2: Tamam.
0: Tamam dedi, duydun mu? Ay benimki kırıldı.
2: Okşa'nınki kırıldı. Okşa'nınki kırıldı. Okşa'nınki kırıldı. Okşa'nınki kırıldı.
1: Aa, Memduh Hoca olmalı ya.
2: Dedem geldi.
1: Ama kim o demeden açmak yok, tamam mı?
2: Tamam.
0: Memduh'a dede diyor, bana Okşan.
1: Ya biraz zaman ver ya, gözünü seveyim. Bak böyle kendini boş yere üzüyorsun.
0: Boş yere falan değil.
1: Biraz zaman ver. Bak daha ne kadar oldu geleli ya.
0: Dede diyecek kadar olmuş ama.
3: Beğendin mi bakalım? Var değil mi boya kalemlerin? Duruyor hepsi.
2: Duruyorlar dede. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim canım.
1: Vallahi hocam çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oluyor. Sizi ağzından düşürmüyor.
2: Akşam bak kitabıma.
0: Bakayım kitabına. Neler varmış? Ay bunlar neymiş böyle? Ay dede var. Bak. Ah, inek varmış. Bu ne, balina mı acaba? Yunus mu?
2: Hı? Yunus.
0: Maşallah. Her şey var. Maymunlar, zürafalar. Bir biz yokuz.
2: Sizi de ben çizeceğim buraya.

0: Öp bakayım beni. Nasıl çizecekmişsin acaba? Bir çay iç.
1: Yok. Ömer'e söz vermiştim kitabı getireceğim diye. İşe gitmeden vereyim dedim.
0: Peki. Kolay gelsin sana. Bay bay. Gel bakalım biz kitabımıza. Neler var içinde?
1: Her şey yolunda mı?
2: Yolunda hocam, yolunda. Rüya gibi her şey. Çok mutluyuz. Çok şükür.
1: İyi. Görüşürüz o zaman.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

Değerli izleyenler, İzmir'in Seferihisar ilçesini bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışacağız. Şu anda Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesindeyiz. Efendim, burası ilçenin turizm anlamında en popüler, en hareketli, en kalabalık yerlerinden biri ve turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Değerli izleyenler, günümüzde Sığacık Kalesi yani kale içi turizme tamamen açık durumda ve özellikle yaz aylarında, sezonda burası inanılmaz kalabalık oluyor. Günümüzde Sığacık Kalesi'nin içinde camiler, hamamlar, özgün mimariye sahip Sığacık evleri, kafeler ve restoranlar var. Efendim, Sığacık Mahallesi ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunuyor. Ve Seferihisar'a gelenler, Sığacık Mahallesi'ne gelenler Teos Antik Kenti'ni ve Sığacık Kalesi'ni mutlaka ziyaret ediyor. Değerli izleyenler, şu anda Sığacık Kalesi'nde kale kapısındayız, kale girişindeyiz. Evet, gördüğünüz gibi sürekli yerli ve yabancı turistler giriyor, çıkıyor. Değerli izleyenler, Sığacık Kalesi öyle bildiğiniz kaleler gibi değil. Kaleler genelde şehrin en yüksek noktasına savunma amaçlı inşa edilir. Ancak gördüğünüz gibi Sığacık Kalesi şehrin merkezinde, Sığacık'ın merkezinde böyle yol üzerine inşa edilmiş. Yani bildiğiniz savunma amaçlı inşa edilen kaleler gibi asla değil. 1521-1522 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Komutan Parlak Mustafa tarafından inşa edilmiş. İç kale ve

dış kale olmak üzere Sağcık Kalesi iki bölümden oluşuyor. İç kale denize bakıyor. Evet değerli izleyenler, Sağcık Kalesi'nin inşa edilmesiyle birlikte Sağcık hububat anlamında, kuru meyve anlamında önemli bir merkez haline gelmiş. Değerli izleyenler, Sağcık Kalesi'nin içinde neler var sizlerle birlikte gezelim, görelim ve iç kaleyi sizlerle birlikte keşfedelim. Buyurun.

0: Değerli izleyenler, şu anda kale içindeyiz. Burası çok kalabalık ve çok güzel. Aslında benzerine çok da rastladığımız bir kale değil. Efendim, Osmanlı döneminde askerlerin Rodos'a, sefere daha rahat gidebilmeleri için işte böyle düz ayak yapılmış. Hediyelik eşya dükkanları, hediyelik eşya tezgahları dikkatimizi çekiyor. Aman aman aman, burada deniz kabuklarından, midyelerden neler yapılmış neler, gerçekten çok güzel. Böyle girer girmez hemen dikkatimizi çekti. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: İsim nedir? Hoş bulduk.
1: Ahmet Turnalı.
0: Ahmet Bey, kim yaptı bunları?
1: Eşimle ben yapıyorum.
0: Ama çok güzel, bayıldım. Şöyle bir izleyenlere tanıtalım.
1: Tabii.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar deniz kabukları.
0: Evet.
1: Renkli kumlar, şeyler kullanıyoruz. Hepsi doğal renkleridir.
0: Kendiniz mi topluyorsunuz?
1: Toplama değil. Bu kadar çeşit ve adedi bulma şansımız olmuyor.
0: Evet.
1: Toptancıları var. Onlardan alıyoruz.
0: Onlardan alıyorsunuz.
1: Topladığımızı da kullandığımız oluyor ama genellikle...
0: Evet, şöyle bir açalım.
1: Tabii.
0: Yani bunlar topla topla bitmez. Çeşit o kadar fazla ki.
1: Mümkün değil. Çeşit çok fazla.
0: Vallahi Ahmet Bey, çok şöyle. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık.

Değerli izleyenler, şöyle gezmeye devam ediyoruz. Sığacık evleriyle bütünleşen rengarenk çiçekler, bitkiler buraya ayrı bir güzellik katıyor. Evet, ambiyans gördüğünüz gibi insana adeta huzur veriyor. Her yerde sığacık evleri var. Efendim, tek tip evler beyaza boyanmış ve her yerde yeşil bitkiler, yeşil ağaçlar, rengarenk çiçekler var. Değerli izleyenler, buraya gelen turistler tarihi sokaklarda, kale içinde geziyor, hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor, işte kafelerde, restoranlarda yemeklerini yiyor, çaylarını, kahvelerini yudumluyor ve burada tarihi sığacık evlerinin önünde bol bol fotoğraf alıyor. Hatta gelinler ve damatlar da buraya mutlaka fotoğraf çekimi için geliyor ve mutlu günlerini burada fotoğraf karesiyle ölümsüzleştiriyor. Evet, ben sığacığa bayıldım. Sığacık kalesine bayıldım. Sizlere göstermek istediğimiz daha çok fazla yer var.

0: Değerli izleyenler, burada olmak inanılmaz keyifli. Efendim Sağcık Kalesi'ne gelin. Buranın tarihi dokusunu bol bol soluyun. Bol bol fotoğraf alın. Alışveriş yapın. Ve burada tadabileceğiniz mükemmel lezzetler var. Burada kadınlarımız çok güzel börek yapıyor. Ve diğer yöresel ürünleri, zeytinyağlı yemekleri, mezeleri yapıyor ve satışa sunuyor. Efendim burada küçük küçük masalarda, sandalyelerde işte gelenler kale içini gezdikten sonra yoruluyor ve bu mükemmel lezzetlerin tadına bakıyor. Özellikle bu bölgenin, kale içinin böreği çok ünlü ve asla katkı yok. Fabrikasyon değil, kadınlarımız yapıyor. Melek'le birlikteyiz. Melek'ciğim, yani bu iletişime kapalıyım demektir ama biz senin iletişime açık olmanı istiyoruz. Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Buralı mısın?
1: Evet.
0: Şimdi tezgah çok güzel, yani görünce gözlerim kamaştı. O kadar çok çeşit var ki.
1: Hangisinden başlasak?
0: Şimdi hangisinden başlayalım? Mezeler var, zeytinyağlılar var, börekler var. Şöyle bir başlayalım.
1: Mezelerde burada en çok giden deniz börecesi var, farklı gelecek insanlara. Ekşili mantar var, farklı gelecek insanlara bu şekilde.
0: Evet.
1: Ondan sonrasında taze fasulye, zaten zeytinyağlarda vazgeçilmemiz oluyor her şekilde.
0: Evet.
1: Kabak çiçeği dolması her şekilde gidiyor burada.
0: Şimdi şu nedir Melek?
1: O Laz böreği tatlı, içerisinde Laz muhallebi böreği vardır.
0: Kocaman kocaman, içinde muhallebi var, Laz böreği. Buralarda da yapılıyor.
1: Aynen.
0: Şimdi meze adına zeytinyağlı yemek.

0: börek adına ve börek adına inanın yok yok. En çok sevilen börek hangisi?
1: Patlıcan kıymalı ile otu peyniri.
0: Hangisi o?
1: Şurası otlu peynirli kısmı, patlıcan kıymalı da şurası.
0: Evet Bekir, gel buraya gel. Bekir şöyle daha rahat gör. İzleyenler de görsünler. Vallahi bu tepsileri görünce insanın iştahı açılıyor. Efendim buranın Kaleiçi'nin böreği çok ünlü. Buraya geldiğinizde börek yemeden gitmeyin. Kadınlarımız neler yapmış neler. İşte Meleğin annesi yapmış, başka yengen mi yaptı? Adı ne annenin?
1: Teyzem, Nurhan.
0: Nurhan Hanım, ellerine sağlık. Vallahi harika işler yapmışsın. Gerçekten enfes duruyor. Bunları da annen mi sardı?
1: Aynen, annenler sarıyor.
0: Zeytinyağlı değil mi o?
1: Aynen, tadına baktırabilirim isterseniz.
0: Vallahi bakayım, vallahi bakayım. Zeytinyağlı dolma. Efendim bakar mısınız? İşte kaleyi gezenler oturuyorlar. Bu böreklerin, zeytinyağlıların, mezelerin tadına bakıyor. Aa, yeni pişmiş bu, sıcak.
1: Evet, sıcaktır, yeni pişiyor. Tazedir ürünlerimiz her şekilde.
0: Evet.
1: Kendimiz yapıyoruz, zeytinyağlı her şekilde.
0: Of, of. Of diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. Nurhan Hanım, ellerine sağlık, neler yapmışsın?

Evet değerli izleyenler, şu anda kale içinde Osmanlı askerlerinin kaldığı koğuştayız. Peki günümüzde burada ne yapılıyor? Günümüzde askerlerin kaldığı koğuşlar kültür sanat merkezi olarak son derece hareketli ve burada konserler düzenleniyor, etkinlikler yapılıyor. Bakın orada sahne kurulmuş ve özellikle yaz aylarında burada çok güzel konserler yapılıyor. Yani kültür sanat anlamında hareketli bir yer. Evet değerli izleyenler, Osmanlı döneminde askerler Rodos'a sefere gitmeden önce işte şu anda bulunduğumuz koğuşta kalırmış. Koğuş son derece büyük ve koğuşun birkaç tane kapısı var. Diğer kapıdan girdik. Bakın burada da bir kapı var. Evet denize doğru ilerleyelim, bakalım orayı da sizlere gösterelim.

Değerli izleyenler, her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte o cennet köşelerden biri de İzmir'in Seferihisar ilçesi. Burası tam bir turizm cenneti. Efendim, yazın sezonda burası inanılmaz kalabalık oluyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor ve Seferihisar'da denize girmek için birbirinden güzel koylar, birbirinden güzel plajlar var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Akarca Plajı. Değerli izleyenler, şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. Burada denize girmek için çok sayıda mavi bayraklı plaj var. Evet, Seferihisar'da tam 10 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bu oldukça yüksek bir sayı ve şu anda bulunduğumuz Akarca Plajı da mavi bayrağa sahip. Evet, mavi bayraklı bir plajdayız. Tabii ki mavi bayrak alabilmek için bir takım kriterler lazım. İşte gördüğünüz gibi deniz tertemiz, su son derece berrak. Değerli izleyenler, şu anda Akarca Plajı inanılmaz kalabalık. Güneşlenenler, denize girenler, herkes ama herkes burada. Keyifler yerinde ve burada kartpostalı andıran mükemmel bir manzara var. Efendim, buraya gelenler, sörfe gönül verenler burada hem tatil yapıyor hem de keyifli bir şekilde sörf yapıyor ve isteyenler, gönül verenler sörf konusunda, su sporları konusunda aynı zamanda profesyonel hocalardan eğitim alma imkanına sahipler. Ortam çok güzel, tüm güzelliğiyle işte Seferihisar, işte Akarca Plajı.

Efendim burası Seferihisar. Tabii ki programımızın içinde balık olacak, diğer deniz ürünleri olacak. Ancak Seferihisar'ın birbirinden nefis yöresel yemekleri var. İşte şimdi programımızda yöresel yemek zamanı. Peki neredeyiz? Efendim Seferihisar'ın

0: üretken başarılı hamarat kadınları kooperatif kurmuş. 7 kadınımız bir araya gelmiş ve bu kooperatifi oluşturmuş. Evet, şu anda bulunduğumuz yerde Seferihisar mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri yapıyor ve buraya gelen misafirlere, turistlere 7 kadınımız ikram ediyor. Evet, Rabia ile birlikteyiz. Rabia'cığım, nasılsın?
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet Rabia, şimdi malzemelerimiz hazır.
1: Evet.
0: Efendim, uzun süreceği düşüncesiyle ben Rabia'ya sen dedim
1: biraz
0: hamurunu
1: açtım.
0: Aç, mantı yapacağız. Ama ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Gördüğünüz, görebileceğiniz en değişik mantıyı yapacağız.
1: Evet.
0: Seferihisar
1: mısır mantısı.
0: Mısır mantısı. Şimdi Rabia bize Seferihisar mısır mantısı yapacak ama aynı zamanda bu hamurla bir de tatlı yapacak.
1: Evet.
0: Öyle değil mi Rabia? O ne tatlısı?
1: O da samsades tatlısı.
0: Tamam.
1: İç harcı taze lor ve tarçın ve şekerden oluşan bir tatlımız.
0: Tamam.
1: Mantımızın hamuruyla aynı hamurdan, tuz
0: tamam.
1: ve un sudan yapılıyor ikisi de.
0: Siz ne yapıyorsunuz? Böyle hamuru açıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Hem mantı hem de
1: hem
0: tatlı
1: mantı,
0: yapıyorsunuz.
1: Hem tatlı yapabiliyorum aynı anda.
0: Rabia'cığım, bir yandan yap, bir yandan anlat.
1: Şöyle kare olacak şekilde. Önce kesiyorum. Bir bölümünü samsades yapmak için ayıracağım.
0: Tamam.
1: Bir bölümünü mantı şeklinde keseceğim.
0: Ay valla Seferihisarlı hanımlar işin kolayını bulmuşlar.
1: Burası mantı için kestiğim bölüm olsun.
0: He,
1: şu da samsades için kestiğim bölüm
0: onu
1: olsun.
0: Onu daha ince
1: evet.
0: kesiyorsun.
1: O biraz daha uzun şeritler halinde kesiyorum.
0: Mantı için daha kalın kestin.
1: Evet. Şöyle haştan katıyoruz.
0: Şimdi değerli izleyenler, haşlanmış nohutumuzu tuzla, karabiberle buluşturduk. Robottan
1: robotta geçirdik. Bu hale getirdik.
0: Bu hale geldi. Tamam. Hamurumuzda ne var?
1: Hamurumuzda un, su, tuz.
0: Un, su, tuz. Hani maya
1: normal.
0: Falan yok.
1: Yok, mayamız yok.
0: Hanımlar yapın. Vallahi deneyin. Mantıyı bir de böyle deneyin. Seferihisar usulü. Bir dakika, ne yaptın sen şimdi?
1: Hazırlamış
0: bu ne
1: bulundum.
0: Öyle? Şeker gibi.
1: Şeker gibi ama mısır mantısı böyle geçiyor.
0: Bu nedir? Tatlı
1: bu,
0: yapıyoruz
1: evet,
0: şimdi.
1: Şimdi samsades tatlısının lorunu koyayım.
0: Bunda ne var?
1: Bunda taze lor, sepet lor.
0: Tamam.
1: İçinde tarçın ve şeker.
0: Tarçın, şeker, taze lor. Efendim Seferihisar mutfağının çok değişik, çok lezzetli bir mutfak olduğunu sizlere söylemiştim. Yemekler gerçekten nefis.
1: Onun özelliği bir yandan da dördüncü de kapatmak ama.
0: Ay ne hamaratız. Mantıları açtık. Mantıları yaptık. Şimdi tatlı yapıyoruz. Rabia nasıl hamarat, nasıl hamarat. Mantıları yaptı, tatlıları yaptı. Bir yandan yağımızı kızdırdı. Rabia ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi samsadeslerimizi.
0: Tamam.
1: Çiçek yağımızda kızartacak.
0: Rabia. Durum ne?
1: Şimdi samsades tatların şeyimiz kızardı hamurlarımız.
0: Böyle kızarması mı lazım?
1: Hı-hı.
0: Yoksa
1: onu böyle
0: ben.
1: Bu şekilde
0: şerbetle. Bu neydi kızdı. Şimdi?
1: Bu tarçın ve şekerden oluşan şerbetimiz.
0: Tamam, daha önceden hazırladık
1: evet.
0: şerbetimizi.
1: Bunu böyle şimdi atacağım sıcakta.
0: Şerbetimiz soğuk, sıcak,
1: evet.
0: sıcak. Tatlımızı hemen atalım. Hı-hı. Yanacak, yanacak. Rabia, o coz sesi geldi. Budur. İşte Seferihisar'ın yöresel tatlısı. Anne tatlısı. Yıllardır burada büyüklerimizin yaptığı yöresel lezzetler bunlar.
1: Şimdi mantılarımızı atalım. Yağımız kızmıştı.

0: Şöyle size ikram edeyim.
1: İyi mi tatlıyı? Hı hı. Beklemeyeyim
0: sıcak,
1: mi mantıyı?
0: Ama sıcakken yemesi özelliği.
1: Sıcakken yemesi lazım. Bıçağımız var mı? Evet, bakalım nasıl olmuş. Lor, tarçın ve şeker var.
0: Evet.
1: Çok güzel. Yani bu kadar pratik, bu kadar basit malzemeyle, bu kadar kısa süre içerisinde yapılabilecek mükemmel bir tatlı. Çok hafif. Ben çok beğendim Rabia. Ellerine emeğine sağlık. O halde mantımızı yapmaya devam edelim. Tamam, tamam. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi ocaktan yağımızı alıp.
1: Tamam. Haşlayacağız şimdi mantımızı. Ve mantımızı kızarttık. Şimdi de haşlıyoruz. Ne de haşlıyoruz? Et
0: tavuk
1: suyunda.
0: Suyu, et suyu.
1: Tavuk suyu mu et
0: tavuk
1: suyu
0: Tavuk suyu kullanıyoruz
1: tavuk
0: et
1: suyu
0: olarak.
1: Tamam.
0: Şimdi 1-2 dakika kaynadıktan sonra
1: evet.
0: Mantımız hazır.

0: tavuk suyunda.
1: Çok yumuşak olmaması gerekiyor. Dağılmaması açısından.
0: Çıtır çıtır olması gerekiyor. Kızarttığımız mantılarımızı tavuk suyunda bir güzel haşladık. Bu arada biraz masamız kalabalıklaştı. Diğer malzemelerimiz geldi. Yoğurdumuz geldi. Mantının olmazsa olmazı. Ve sos yapacağız mantımıza yine. Sos için gerekli olan malzemeler de masamızdan. Tamam, sıvıya. Hemen yapalım sosumuzu. Tereyağımız var ve...
1: Tereyağı biraz sıvıya. Biraz kırmızı toz biber.

0: Tavuk suyunda.
1: Çok yumuşak olmaması gerekiyor. Daralmaması açısından.
0: Çıtır çıtır olması gerekiyor. Kızarttığımız mantılarımızı tavuk suyunda bir güzel haşladık. Bu arada biraz masamız kalabalıklaştı. Diğer malzemelerimiz geldi. Yoğurdumuz geldi. Mantının olmazsa olmazı. Ve sos yapacağız mantımıza yine. Sos için gerekli olan malzemeler de masamızda. Tamam, sıvı yağ. Hemen yapalım sosumuzu. Tereyağımız var ve...
1: Tereyağı biraz sıvı yağ. Biraz
0: sıvı yağ.
1: Kırmızı tol biber.
2: Ali ne bu ekmeğin? Bunun genetiğiyle oynanmamış eski buğdayımız. Yani eski tohumlarımız. Sağlıklı.
0: Tamamen
2: mayası da,
0: doğal.
2: Mayası da 100 yıllık, mayası da 100 yıllık ekşi maya.
0: Evet.
2: Tok tutan, doyurucu bir ekmeğimiz.
0: Aynı zamanda çok lezzetli.
2: Evet.
0: Şimdi Aysun Hanım, kara kılçık buğdayı... Budur.
2: Evet.
0: Öyle değil mi?
2: Evet.
0: Evet, bakar mısınız? Genetiğiyle oynanmamış buğday. İşte Aysun Hanım bu buğdayı kendisi yetiştiriyor.
2: Evet.
0: Kendi buğdayı.
2: Kendi buğdayımız.
0: Evet, tarla mı var?
2: Evet, var.
0: Nerede? Burada. Ulamış köyünde.
2: Ovasında. Yani Ulamış
0: tamam,
2: köyünde.
0: Tamam, ovada. Pişti mi peki ekmekler?
2: Pişti.
0: İçerisi ekmek pişti. Dolu. İnanılmaz güzel bir görüntü var. Ama kokular efsane. Alalım mı peki kara kılçık ekmeğimize?
2: Alalım.
0: Of.
2: Sizi
0: of,
2: biraz kenara alalım.
0: Çıkar mısınız? Zaten kokusundan, renginden ben doğalım diyor. Şimdi bunun bir dilimi insanı doyuruyor. Bu nedir? Kaşar peyniri.
2: Evet. Aha.
0: Tamam.
2: Bu da doğal.
0: Bu da doğal. Hı-hı. Tamam. Ben şimdi şöyle bir tadına bakayım. Efendim sabah sabah böyle mis gibi kokular içerisinde kara kılçık ekmeğimden şöyle bir parça alayım. Doğal kaşar peynirim de var. Aysun Hanım ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun.
0: Vallahi nefis bir ekmek.
2: Ulamış üçte arasında, kızları bağrasında, Ulamış'tan yar sevmeyen ölsün sevda içinde.
0: Ulamış'ın kızları nasıldır? Güzel
2: çok
0: midir?
2: Güzeldir, çok güzeldir.
0: Çok güzeldir.
2: İzmir'in
0: valla
2: kızları nasılsa Ulamış'ın da öyle.
0: Ben de İzmir kızıyım. Evet. Babam İzmirli.
2: Evet.
0: Efendim Ulamış'ı nasıl güzel anlattı Aysun Hanım bir maniyle. Yalnız evet, biz burada yanıyoruz şu anda.
2: Evet,
0: zaten sıcak. Seferihisar yanıyor. O kadar sıcak ki. Bir de o sıcağın üstüne taş fırının sıcağı eklenince halimizi siz düşünün. Ulamış köyünde Aysun Hanım ve diğer kadınlarımız keçi derisinde buraya özgü armola peyniri yapıyor. Evet, evet, ata ekmeği ve armola peyniri buranın olmazsa olmazı. Şimdi ben şöyle ellemek istiyorum. Yumuşak.
2: Yumuşak.
0: Keçi evet, derisi. Üzerinde ne var? Kıllar mı var?
2: Tabii onlar kesiliyor.
0: Tamam.
2: Kılları. Sonra dökülüyor onlar.
0: Nereden alıyorsunuz peki keçi derisini?
2: Kurbanlarda kesildiği zaman alıyoruz.
0: Saklıyorsunuz. Bozulmuyor mu?
2: Bozulmaz.
0: Nerede saklıyorsunuz?
2: Tuzluyorsun onu. İçine
0: tuzlayayım da kokma denir ya.
2: Evet.
0: Tuzluyorlar mı, saklıyorlar mı? Şimdi bunun içinde ne var? Peynir var.
2: Evet. Peynir.
0: Görebilir miyiz?
2: Sıvı. Şu anda göremezsiniz.
0: Sıvı. Sertleşecek mi peki? Koyulaşacak mı?
2: Ya, biraz koyulaşacak. Bir ekmeğine sürülebilir yani.
0: Hoş bulduk. Peynirimiz olmuş. Aysun Hanım hani olmamıştı?
2: Ben çok fazla ilgilenmediğim onun eşim biliyor.
0: Olmadı dedi, peyniri gösteremedik size, olmuş. Ben şu anda çok mutluyum.
3: Evet.
0: Mehmet Bey indirelim.
3: İndirelim.
0: Süper.
4: Bunu ağzı iyice bağlıyoruz çünkü hava alırsa ekşir.
0: Hava alırsa bozuluyor,
4: evet,
0: ekşiyor.
4: Bozuluyor. Onun için şu şekilde kıvırıyoruz.
0: Değerli izleyenler bakın, önemli bir yöresel lezzet. Bakın çok enteresan.
4: Şimdi şöyle yanını getirip dökmem lazım.
0: Ben tutayım. Evet, keçi derisinin içerisinde armola peyniri, enteresan görüntüler. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Gerçekten zahmetli ama bir o kadar doğal, bir o kadar lezzetli. Aysun Hanım şimdi ne var içinde? Süt var, başka?
4: Şu anda sadece süt var. İlk başta kurarken çökelek, yoğurt ve peynir kırıntıları katıyorduk.
0: Ama tabii sütün de mayasının olması
4: tabii
0: lazım.
4: Ve ondan sonra sadece süt katıyoruz. İçinde kalan maya tekrar onu armola çeviriyor. Evet.
0: Geliyor, geliyor, geliyor. İşte bu. Buram buram, yöresel kokan, nefis bir peynir. Tamam. Görüntüler şahane. Vallahi Mehmet Bey iyi ki geldin, gösterdik. Aynur Hanım'a kalsa daha olmamıştı peynir. Mis gibi olmuş işte.
4: Evet, evet, şu anda hazır.
0: Tam. Vallahi ellerinize
4: tamam,
0: sağlık.
4: Söyledi.
0: Ellerinize sağlık. Ben şöyle alabilir
2: tabii
0: miyim bir parça?
2: Tabii alabilirim.
0: Şöyle kenarından çok merak ettim. 15 gün ağaçta keçi derisinin içerisinde asılı kaldı. Ve artık bu peynir, bu nefis peynir, bu doğal peynir oluşumunu tamamladı. Evet, buralarda çok seviliyor, çok yaygın.

0: Ben çok merak ettim, hemen tadına bakıyorum. Aysun Hanım, Mehmet Bey, ellerinize
1: afiyet
0: sağlık.
1: Olsun. Afiyet olsun.
2: Hafif ekşim tırak.
0: Ekşi. Hı-hı. Çok güzel. Yani ekmeği yani sür, ye. %100
3: doğal. %100 doğal peynir.
0: Doğal. Katkı maddesi yok. Ata ekmeğinde yok. Armola peynirinde yok. İşte o ekmeği alıyorsunuz. Üzerine armola peynirini sürüyorsunuz. Yanında bir de çay. Yemeğe
3: bir
0: falan
3: de
0: gerek yok.
3: Bunu mesela tabağa koyursun. Onun üzerine zeytinyağı dökersin.
0: Evet.
3: Bandıraman da yersen daha lezzetli olur.
0: Oo, buranın zeytinyağı da
3: evet,
0: eklenince armola peynirine. Ellerinize sağlık. Ben bayıldım. Şanslısınız valla. Doğallık sağlık. İşte doğal evet. Beslenen insan sağlıklı oluyor. Onu bilir, onu söylerim. Ama tabii herkese de nasip olmuyor.
3: Tabii ki.
0: Efendim, Ulamış köyünden sevgiler, selamlar. İşte buradaki doğallığı, yöresel ürünleri sizlere göstermek istedik. Armola peynirinin ve ata ekmeğinin metini duyduk. Gerçekten methedildiği kadar var. Tamamen doğal, sağlıklı. Evet, programımız Seferihisar'da devam ediyor. Değerli izleyenler, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı çok sayıda mahalle bulunuyor. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Ürkmez Mahallesi. Burası turistik bir mahalle ve şu anda bulunduğumuz yerde İpek Kum Plajı. İpek gibi bir kum, ipek gibi bir plaj, ipek gibi bir deniz.

Değerli izleyenler, Seferihisar'ı gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, doğal güzellikler anlamında Seferihisar adeta cennet. Ancak Seferihisar tarihsel anlamda da müthiş bir zenginliğe sahip. İşte o zenginliklerin başında şu anda içinde bulunduğumuz Teos Antik Kenti geliyor. Efendim, Seferihisar ilçesinin tarihi antik çağa kadar uzanıyor. Ve Teos Antik Kenti turistlerin gezi rotasında mutlaka oluyor. Değerli izleyenler, burada arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda tarih ve Teos Antik Kenti gün yüzüne çıkmış durumda. Teos Antik Kenti oldukça büyük bir alanı kapsıyor ve günümüzde de hala üniversiteler tarafından burada kazı çalışmaları hala devam ediyor. Kazıldıkça tarih gün yüzüne çıkıyor, adeta buradan tarih fışkırıyor. Efendim, Teos Antik Kenti akıllardan kaçan Giritler tarafından M.Ö. 2000 yılında kurulmuş ve değerli izleyenler, daha sonra burada İonya Birliği oluşmuş. Ve İonya Birliği'nin oluşmasının ardından Teos Antik Kenti İonya'ya uzun yıllar başkentlik yapmış. Daha sonra Efes Antik Kenti İonya'ya başkentlik yapmış. Ve Giritlerin ardından burada Teoslar yaşamış. Değerli izleyenler, Teoslar zamanında burası adeta sanat merkezi durumuna gelmiş. Burası bir sanat kenti olmuş ve burada çok sayıda yazar, şair, sanatçı ve filozof yaşamış. Antik kente gelir gelmez çok yaşlı ağaçlar dikkatimizi çekti. Efendim, burada yüzlerce yıllık, binlerce yıllık zeytin ağaçları var, meşe ağaçları var, mandalina ağaçları var. Özellikle zeytin ağaçları dikkatimizi çekti. Yani antik kente tarihle doğa iç içe diyebiliriz. Yemyeşil ağaçların arasında Teos Antik Kenti'nden kalan kalıntılar gerçekten etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Antik kentin içerisinde hamam var, meclis binası var, ören yeri var, tiyatro var, tapınak var ve biz şu anda meclis binasının kalıntılarının arasındayız. Evet, Teos Antik Kenti'nde burada bir meclis binası varmış. Aslında burada yıllarca yaşam varmış. Efendim, dile kolay, M.Ö. 2000 yılına ait bir antik kentteyiz. Çok önemli bir yerdeyiz. Burası yerli ve yabancı turistler tarafından İzmir'de, Seferihisar'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Efendim, arkamda gördüğünüz anıt ağaç, yani zeytin ağacı, tam 1800 yıllık. Evet.

Dile Kolay 1800 yıllık bir zeytin ağacının önündeyiz. Değerli izleyenler, geçen yıl bu ağaçtan alınan zeytinler sıkılmış ve elde edilen yarım kilo zeytinyağı, sıkı durun, 22.500 TL'ye bir müteahhit tarafından açık arttırmayla satın alınmış.

0: Evet değerli izleyenler, şu anda kale içindeyiz ve gelinimizle damadımızla birlikteyiz. Seferihisar'da önemli bir gelenek şu anda, güzel gelinimiz atın üzerinde. Düğüne mi gidiyor, kınaya mı gidiyor öğreneceğiz. Herhalde damat da sizsiniz. Evet. İsim
1: evet.
0: Nedir?
1: Mehmet Nalıtepe.
0: Mehmet Bey, düğün ne zaman?
1: Düğün yarın, bugün kına yıkama var. Dün akşam kına gecesiydi.
0: Evet.
1: O yüzden bugün kına yıkama gidiyoruz sahile.
0: Evet, sahilde kına yakılacak. Evet.
1: Yok, yıkanacak. Elindeki kınalar yıkanacak.
0: Ha, kına dün yakıldı. Bugün de sahilde elindeki kınalar yıkanacak. Evet, kınalar. İsim neydi?
1: Mehmet.
0: Mehmet Bey, tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gelin hanım çok güzelsin.
2: Teşekkürler.
0: İsim ne?
2: Lütfiye.
0: Lütfiye, hem ağlarım hem giderim. İyi yaptınız dün. Ağladın mı?
2: Evet.
0: Çok mu ağladın? Annen ağladı.
2: Ay ağladık beyazım.
0: Annesi nerede? Ay annesi benim izleyicimmiş. Demin el salladı bana.
1: Şimdi de ağlayıyor
0: annesi,
1: ama.
0: Annesi merhabalar, hayırlı
3: merhaba.
0: Olsun. Ağladın
3: sağ
0: mı?
3: Çok ağladım.
0: Tamam. İlk mürüvvetim
3: evet,
0: ben.
3: Evet.
0: Hadi Allah mutlu etsin. Damadımız oğlum, aslan
3: oğlum
0: gibi yakışıklı.
3: Oğlum da ikinci olacak bak orada.
0: İnşallah Allah'ım. İkinci. Allah mutlu etsin. İsim neydi?
2: Lütfiye.
0: Lütfiye. Kınayı yaktınız. Şimdi de sahile kınaları yıkamaya gidiyorsun. Evet. Takılar çok güzel maşallah, bol bol takılmış. Bu nedir? Buraya mı özgü?
2: Son seti yok, normal işte set olarak geçiyor.
0: Evet. Kıyafet yöresel mi?
2: O da Hint kaftanı diye geçiyor.
0: Evet. Ama çok güzel olmuş. Şimdi burada düğünden önce atla gezmek, kale içinde gezmek gelenek mi, adet mi?
2: Yani evet.
0: Güle güle.

0: Değerli izleyenler, Seferihisar'da şimdi de biraz sanat diyoruz. Efendim, keçe sanatı Türkiye'nin her yerinde bu özel sanat dalını icra eden çok değerli sanatçılarımız, çok değerli ustalarımız var. Çok eski bir sanat, hatta tarihi geçmişi Neolitik çağa kadar uzanan bir sanat dalı. Efendim, yanımızda çok değerli bir sanatçımız var. Ayfer Güleç Hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisi Kültür Bakanlığı sanatçısı ve bu anlamda Kültür Bakanlığı'ndan bu unvanı alan ilk kadın. Ayfer Hanım, gurur duyduk. Merhabalar.
1: Teşekkür ederim. Merhaba.
0: Hoş nasılsınız? Geldiniz. Hoş bulduk.
1: Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şu anda neredeyiz?
1: Şu anda Seferihisar Doğanbey bölgesindeyiz, evet. Ve eski Doğanbey köyündeyiz.
0: Atölyedeyiz.
1: Atölyedeyiz. Ayfer Güleç Keçe Atölyesindeyiz.
0: Evet. Şimdi çok eski bir sanat dalı.
1: Evet.
0: Yani yaklaşık kaç yıllık?
1: Neolitik döneme kadar.
0: Neolitik dönem ya, bayağı eski.
1: Ve dünyadaki ilk tekstil ürünü olma özelliğini taşıyan bir kültür ürünüdür keçe.
0: Evet.
1: Ben de 32 yıldır keçe üretiyorum.
0: Şimdi bir yandan da makina çalışıyor. Evet. Bulunduğumuz atölyede keçe tamamen geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Şimdi o makinenin adı nedir?
1: O makine... Benim ustam Muharrem Şengül.
0: Kaç yıllık bir makine?
1: Savaş Tepeli.
0: Evet.
1: O makine 1967'lerden kalma bir el
0: antika
1: yapımı makine. Evet, ustamın evet. Makinesi. Bu envantere kayıtlı sanatçıların hepsi atadan dededen el almış arkadaşlar.
0: Evet.
1: Kayıt altına alınıyorlar. Benim ustam da Balıkesir Savaş Tepe'de geleneksel yöntemlerle üretim yapan bir usta ve ben son çırağıyım.
0: Ne oluyor şimdi?
1: Şimdi sabunlu suyla ıslatıyoruz.
0: Tamam.
1: Ve ondan sonra hasıra saracağız. Hasırımızı da makineye koyacağız.
0: Aa, makinada sıkıştıracağız.
1: Evet, sıkıştıracak ve kumaşa dönüşecek.
0: Şimdi böyle kumaşı ıslatmamızın nedeni anladığım kadarıyla keçeyle kumaşı kaynaştırmak. Şimdi normalde sanatçılarımız böyle işte ne bileyim bastıra bastıra yapalım. Bakın şimdi.
1: Bastıra bastıra.
0: Makinamız
1: geç,
0: olmasaydı. Makinamız olmasaydı işimiz çok zordu.
1: Evet.
0: Bakın işte o kumaşla keçe bu şekilde bastıra bastıra baya bir kuvvet
1: evet.
0: Harcayarak bu şekilde kaynaşacaktı ve ortaya çıkacaktı. Ama yıllar önce böyle bir makina icat
1: evet.
0: Edilmiş ve şimdi efendim bu kumaşımızı hasırımızı alacağız. Daha önce hazırlanan hasır orada bizim yerimize makinamız bir güzel kumaşlarımızı kaynaştırıyor ve böyle bastıra bastıra çeviriyor. Herhalde makinamızdaki, hasırımızdaki
1: evet.
0: Keçemiz tamam.
1: Tamamdır,
0: onu çıkaralım, bakalım son şekli neymiş. Keçeyi görmek evet. Evet, şimdi keçenin böyle sıkıştırılması, ezilmesi lazım. Evet. Süper. Şöyle kameraya tutalım Ayfer Hanım. Şöyle bakın efendim, görüyorsunuz deseni. Evet, çok güzel. Nedir bu? Ne olacak?
1: Bu şimdi bir elbise olacak. Fantazi bir elbiseye

0: Değerli izleyenler, burası Seferihisar. Tekne gezisi olmazsa olmaz. Efendim, turistlerin burada yapabileceği en güzel aktivitelerden biri de tekne gezisi. Şu anda hazırlanan teknemize bindik. Erol kaptanımızın misafiriyiz. Ve Balıkçı Barınağı'ndan ayrıldık. Manzara şahane. Şu anda Balıkçı Barınağı arkamızda. Evet, Ege'nin serin sularında, muhteşem sularında ilerliyoruz. Erol kaptanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. İyiyiz valla, nasıl olalım? Biraz yorgunuz tabii, hava çok sıcak. Çok sıcak ama Seferihisar çok güzel.
1: Ne güzel.
0: Evet, şimdi gezinti tekneleri buranın olmazsa olmazı.
1: Evet, mutlaka.
0: Peki, içinde bulunduğumuz tekne gezinti teknesi mi yoksa
1: yok,
0: balıkçı teknesi
1: özel,
0: mi?
1: Özel, şahsi teknem.
0: Tamam. Ama burada çok sayıda gezinti teknesi var. Balıkçılarımız kışın balık tutuyor tekneleriyle.
1: Evet.
0: Kışın da o teknelerle turistleri gezdiriyor. Efendim, özel bir gezi yapıyoruz. Şimdi Erol kaptanımız bize sürpriz yapmış. Balığını almış, mangalını almış, ekmeğini almış.
1: Evet, balığımızı kendimiz tuttuk, deniz çuprası.
0: Tamam.
1: Mangalımız var, her zaman olduğu gibi. Size mangalımızda deniz çuprası, bugün misafirimiz olduğunuz
0: ciddi
1: için.
0: Ciddi misin kaptanım? Evet. Süpersin. Efendim, manzara eşsiz. Değerli izleyenler, Bekir şu anda çekim yapmakta zorlanıyor. Biraz önce kafasını çarptı. Bir şey oldu mu Bekir? Acıdı mı? Neyse, iyi. Çekim yapmaya devam ediyor. Ama biz iyiyiz, böyle oturuyoruz. Teknemiz sallanıyor. O yüzden görüntüler biraz sallanabilir. Yanımızda Seferihisar Belediyesi basın biriminden rehberimiz, dostumuz Halil var. Halil, merhabalar.
2: Merhaba hocam.
0: Teşekkürler. Her şey.
2: Sağ olasın. Rica ederim, ne demek. Evet.

0: Güzel, gitarın çok güzel. Efendim bundan daha güzel bir ortam olabilir mi? Bence olamaz. Erol kaptanımız mangalımızı yaktı, balıklarımızı bir güzel pişirdi. Vallahi her şeyimiz var teknede. Masamızı hazırladık, limonlarımız, domatesimiz, soğanımız. Erol kaptanım oldu mu?
1: Merhaba. Vallahi her şey güzel, sizin içinize sindiyse.
0: Bizim... Vallahi sinmez mi? Erol kaptanım acıktık.
1: 5 dakikaya kadar balıklarımız masamızda.
0: Valla dayanamıyoruz artık. Çok açız. Çok açız.

Değerli izleyenler, turizm kenti Seferihisar aynı zamanda tarım kenti ve mandalina tarımsal anlamda Seferihisar ilçesi için çok çok önemli bir değer. Efendim şu anda misler gibi kokan mandalina bahçesindeyiz ve hepinizin çok sevdiği pazarlarda, marketlerde özellikle aradığı Satsuma mandalinanın Seferihisar'da yetiştiğini biliyor muydunuz? Evet, tarımsal anlamda halkın önemli bir geçim kaynağı. Şu anda hasat başlamadı, biliyorsunuz mandalina kış meyvesi, Kasım ayında işte bunlar sararacak, daha da büyüyecek, lezzetlenecek ve afiyetle yenecek. Evet değerli izleyenler, müthiş bir zenginlik. Bu mandalina kurutuluyor ve dilimlenerek kabuğuyla birlikte tüketiliyor. Evet, yani hem yaz aylarında hem de kış aylarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde mandalinayı bol bol her yerde görmek mümkün. Zaten böyle çayın kahvenin yanında size kurutulmuş mandalina burada mutlaka ikram ediliyor. Evet, henüz mandalinalar yeşil yeşil küçük ama bence bu sene ürün çok fazla. İşte Kasım ayı geldiğinde hasat başlayacak. Bakın yeşil yeşil mandalinalar sararacak ve hasadı yapılacak. Evet, son derece faydalı, lezzetli, vitamin deposu mandalina ve Satsuma mandalinanın ana vatanı Seferihisar ilçesindeyiz. Ve burada yetişen mandalinalar Türkiye'nin her yerine ve dünyanın her yerine yollanıyor.

0: Evet, Mustafa şefimizle birlikteyiz. Çok genç, çok başarılı bir şefimiz var. Ve değerli izleyenler, kale içinde deniz ürünleri yapan, balık yapan çok güzel mekanlar var. Onlardan birindeyiz. İşte Mustafa şefimiz de burada. Merhaba. Gelen misafirlere birbirinden nefis deniz ürünlerini yapıyor ve ikram ediyor. Dışarısı çok sıcak ama ağacın altındayız. Keyfimiz yerinde. Burası gayet serin. Şefim gayet, merhabalar.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Çok iyiyim, bomba gibiyim.
0: Evet, şimdi şefimiz Master Şef'e katılmış.
1: Doğru.
0: Ne yaptın orada, kazandın mı şefim?
1: Yok, birazcık ilerledik.
0: Zor muydu?
1: Güzel.
0: Zorladılar mı
1: tabii,
0: seni?
1: Tabii, zorlu bir operasyon. Kolay bir operasyon
0: güzel
1: değil.
0: Güzel bir deneyimdi ama,
1: güzel
0: değil mi?
1: Güzel bir deneyimdi tabii.
0: Yani oraya katılman bile senin ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Evet, tebrik ediyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Mustafa şefim, masamız çok güzel. Özellikle şuna bayıldım.
1: Evet, midye tempura.
0: Nedir bu? Bu nasıl bir
1: bu
0: sunum?
1: Bu midye tempura. Ya size şöyle en baştan ufaktan bir anlatayım.
0: Tamam.
1: Biz sağcağa gelirken, evet, değerli yatırımcımız Kadir Akdeniz'le beraber bu yola çıkarken tamamıyla sağcağa farklı bir konsept yaratalım diye geldik.
0: Evet.
1: O yüzden hani standartın dışında ürünler yapmayı...
0: Yaratmışsınız. Özel,
1: evet,
0: bir sunum.
1: Her şeyi standartlığın dışında yapmaya çalıştık. Atıyorum somunu ızgarada değil de daha çok uzak doğuyla birleştirdik. Mezeleri standartın dışında yapmaya çalıştık.
0: Evet. Burada da efendim yapacağım somonun malzemeleri var. Nefis bir tarif geliyor. Şimdi somon yapacağız derken yanlış anlamayın. Öyle klasik, basit, bildiğiniz gibi bir somon yapmayacağız. Çünkü bu somonu Mustafa şefimiz yapacak.
1: Tabii. Şimdi hemen zeytinyağını.
0: Yemeğimizin tam adı nedir?
1: Bu Çin usulü somon diyebiliriz.
0: Çin usulü,
1: evet,
0: somon yapıyoruz. Efendim İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sağcık'ta kaledeyiz. Çok genç bir şef. Şefim, kaç yılını verdin mesleğe?
1: 10.
0: Evet, aşama aşama somonu...
1: Edamame ve mısırın da koyuyoruz.
0: Onun ismi biraz zormuş. Edamame.
1: Edamame.
0: Şefimi de şaşırttım. Edamame.
1: Edamame.
0: Neydi, bir daha söyle şefim.
1: Edamame. Mame.
0: Edamame. İsim aynen. Zor, ben ne yapayım? Yani ben de suçum. Yalnız görüntü çok güzel. Aynen. Rengarenk.
1: Renk
0: evet, şu anda mısırlarımız, edamamelerimiz.
1: Evet.
0: Doğru değil mi?
1: Evet.

0: Evet. Havuçlarımız şu anda zeytinyağımızla kavruluyor. Aşama aşama göstereceğiz.
1: Çin usulü kızarmış pirincimizi de ekliyoruz şimdi bunun içine.
0: Ne de olsa Çin usulü somon yapıyoruz.
1: Şimdi devam ediyoruz. Burada soya sosu ve susam yağı var.
0: Tamam.
1: Bunu ilave edeceğiz. Edelim. Birazcık karıştırdıktan sonra fırına geçeceğiz.
0: Tamam.
1: Tamam, bunu çok öldürmeden burada hemen devreye yumurta giriyor.
0: Oo, çok değişik. Değerli izleyenler, zaman su gibi akıp geçti. İstemeyerek bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlere İzmir'in güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Seferihisar'dan seslendik. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Gitmen gerek. Bazı şeyleri unutmayı öğrenmem gerektiğini hissediyorum. Ama seni ne zaman görsem her şeyi hatırlıyorum. Artık hatırlamak istemiyorum. Hatırlamak istemiyorum.
1: Beni unutmak mı istiyorsun?
0: Ve unutacağım da.

0: Ne kadar dayanabileceğini göreceğiz. Konuş. Adın ne? Cevap ver. 6. departman çok beceriksiz. Hı? Bunca zamandır buradasın ve hala tek kelime etmedin. Dali Tapınağı hapishanesine dönünce bana her şeyi anlatacağına eminim.
1: Geri döndüğümde buranın bir cennet olduğunu düşüneceksin.

0: Beni burada bırakmayacağını biliyordum Yoko.
1: Şekil değiştirmenin bedeli çok ağır. Hızlı yaşlanıyorsun.
0: Uzun yaşamak istemiyorum. Elimdeki zamanın tadını çıkarmak istiyorum.
2: Şerif Kral'ın katili kaçtı.
3: Şerif Kral'ın katili değil.

0: Mirkan hapishanesinden kaçtıysa bu büyük bir utançtır.
1: Duygusuzlar hapishaneden kaçtıktan sonra buna alışmışlardır.
0: Çeneni kapatır mısın?
2: İmparator 6. departmandan davayı bir ay içinde çözmesini istedi. Yoksa teşkilatın bütün liderleri cezalandırılacak.
3: 6. departmana gidiyorum.
0: 6. departman şu an mahşer yeri gibidir. Ölüm fermanını imzalarsın. Davayı çözemezlerse seni cezalandırırlar.
4: Biz de soruşturma başlatabiliriz.
3: Her şey birbirine girmiş durumda. Ayrıca bu kralımız için.
5: Altıncı departman.
6: Evet, söylediğim gibi. Resmi belge ya da rozeti
7: benden
6: yok.
7: Size gelip izin istememi söyledi. Onaylayacağınızı söyledi.
6: Burada ne işin var?
3: Dava için araştırma yapıyordum. Evet. Şekil değiştirme hakkında bunları buldum. Katil de bu özelliğini kullanıyordu. Sadece tek bir şekil değiştirme türü anında farklı bir insana dönüşmeye izin veriyor. Teknik Penglai bölgesinden geliyor.
6: Bunu Penglai derken mi duymuştun? Penglai'ın en becerikli şekil değiştiricileri bile psikolojik etki yaratır. Bu bir illüzyon.
3: İllüzyon mu?
6: Şekil değiştirici dağılımını tetikleyecek bir iksir içer. Ona bakanlar farklı bir görüntüyle karşılaşırken şekil değiştirici zehirlenir ve ömrü büyük ölçüde kısalır. Sadece düzenli panzehir alımıyla hayatta kalabilirler.
3: Panzehir mi?
6: Her grubun kendi özel tarifi var.

0: Senin görünmezliğin gibi mi?
1: Ben ilaç ya da iksir kullanmıyorum. Kendi çimin üzerinde örümcek ipeğinden katmanım var.
0: Penglai'li olduğunu biliyordun, öyle değil mi?
1: Beceriksiz olduğumu mu düşünüyorsun? Yoksa suçlu olduğumu mu? Şakaydı. Benden şüphelenecek kadar umursamadığını biliyorum.
2: Bakın majesteleri, bu küçümsenecek bir konu değil. Lütfen dikkatli olun.
3: Gizlice sivil kıyafetimle sokağa çıkmak istemiştim ama buna izin vermiyorsun. Şimdi de dikkatli olmamı mı söylüyorsun yani? Halkımın ne durumda olduğunu görmem gerekiyor. Neden korkuyorsun?
2: Ama çifte dokuzda çok fazla insan var. Lütfen majesteleri, lütfen.
3: Halkımdan kaçayım mı yani?
2: Majesteleri, şehre korumasız girmek çok tehlikeli. Majesteleri. Bakın lütfen tekrar düşünün.
4: Majesteleri.
3: Niyetinizi anlıyorum. Ama sarayda saklanmak da riskli değil mi? Burada ne kadar beklemem gerekiyor? Halkımın mutsuz olduğunu duyuyorum. Ne kadar mutsuz olduklarını öğrenmek istiyorum. Bunu kendi gözlerimle görmeliyim. Eğer söylenenler doğruysa o zaman ben aptal bir kral mıyım yani? Çekil önümden.
4: Majesteleri!
5: Majesteleri!
4: Majesteleri!
5: Majesteleri!
4: Majesteleri lütfen.
3: Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çekilin önümden! Sağır mısınız? Hadi. Yolu açın!
2: Majesteleri.
3: Açın yolu!
2: Majesteleri.
3: Açılın!
2: Majesteleri! Majesteleri, tamam.
3: Evet. Demek majesteleri halkını görmek istiyor. Onu neden durduruyoruz? Neden? Ha? Bu saygısızlık tahammül edilmez. İmparatorunuzu böyle mi koruyorsunuz?
6: Majesteleri.
3: Ha? Saygılarımı sunarım. Nereye gitmeyi planladığınızı sorabilir miyim majesteleri? Muhafızlara size eşlik etmeleri için talimat vermemi ister misiniz?
7: Endişen dikkate alınacak. Ama gerek yok.
3: Sizinle gelmemi ister misin?

0: polise haber verin. 6. departmana haber verin. Majesteleri, majesteleri.
1: 6. departman.
2: Ya! Ya!
3: Hadi!
4: Efendim, efendim, imparator şehre geliyor. Inchmoose silahlı muhafız istiyor.
2: Hadi gidelim.
4: Beni dinleyin. Bu emri size şefci mi verdi? Kartal birliği ileri. Kaplan birliği beni izlesin.

0: Hadi şundan da istiyorum. Bunlar çok iyidir.
1: Bunlar taze bakın.
2: Bak. Ah ding dong. Bel, seni uzun zamandır görmüyordum. Sen burada yokken kutsal teşkilat çok sessiz.
3: Duygusuzlar bizi kuzeybatı sınırına seyahate çıkarmak istiyor.
2: Sınırı mı? Hepiniz donarak öleceksiniz.
4: Eğer üşürsen sıcak bir şeyler içebilirsin. Yiyecek bir şeyler bulalım. Bakın şeker şeker.
3: Ne kadar?
5: 5 ben.
3: Buyurun.
4: Nasıl? Beğendin mi? Al bakalım. Aç ağzını.
2: Tamam. Güzel.
6: Yol açın, yol açın.
0: Yol açın.
6: Yol açın. Çekilin.
0: Hadi.
6: Yol açın.
4: 6. departman burada. Neden bütün 6. departman adamları
3: bir şeyler mi oluyor?
2: Öyle görünüyor.
3: Bu soğukkan, duygusuz gitmek ister misin?
7: Hayır. İstemiyorum. Geri dönelim.
3: Tamam.
4: Gidelim.
0: Neredesin? Bunu çözeceksin.

0: Soğukkan, bak.
1: Geri çekilin.
2: Majesteleri, bu prens.
1: İmparatorun teknesi. Kartal takımının sandalını oraya gönder.
0: Evet.
1: Geri kalanınız kıyıyı gözetlesin.
0: Evet.
2: Prens burada efendim.
3: Majesteleri, şehri ziyaret etmek istediğinizi duydum. Size koruma sağlamak için geldim.
4: Sana minnettarım. Beni izle.
3: Teşekkür ederim.
5: Tamam hadi. Geliyor musun?
6: Aa, bu gelen imparator değil mi?
4: Durun, durun, durun.
7: Evet, bu imparator.
5: Bu imparator.
4: Diz çökün. Diz çökün. Diz çökün dedim. Hemen diz çökün.
8: Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa imparatorum, çok yaşa.
9: Majesteleri ayağa kalkıp kutlamalara devam edebileceğinizi söylüyor.
8: Teşekkür ederiz majesteleri.
3: Halktan böyle destek görmeniz çok sevindirici.
4: Bu desteği tamamen bakanlarıma borçluyum. Hmm.
5: Majesteleri! Dikkat edin!

0: hızlı koşmak öğretilmezmiş. Çin'i kontrol edemiyor.
1: İmparatora Tapınak Festivali'nde suikast düzenlediler.
2: Hadi tamam, tamam.
3: Akıntı burada. Gerçekten çok güçlü. Onu nehrin sonunda arayın.
4: Bunu İmparatorluk muhafızı Liyong'un yaptığına şüphe yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu.
5: Hayır, Liyong'un cesedini limanda bulduk. O imparatorun teknesinde olamazdı. Bu bir Penglai suikastıydı. Kaçmak istemiyordu. Hedef imparatordu.
2: Bizden önce imparatorun gideceğini kim biliyordu?
3: Ben biliyordum. Yoksa benden mi şüpheleniyorsun?
6: Onu korumak benim görevimdi. Burada bir suçlu varsa o da benim. Dediğim gibi onu korumak benim görevimdi.
2: O zaman sen de bir hedeftin değil mi?
6: Kendinizi suçlamayın prensim.
2: Majesteleri kutsanmış bir lider. Cennet hak eden hükümdarları kabul eder.
4: Bay Zook majestelerinin bugün kutsandığını mı düşünüyor yoksa siz aksini mi düşünüyorsunuz? Lütfen söyleyin bana.
6: Kader majestelerinden yana olacak.
2: Bence ne yapacağımız çok kritik, önem taşıyor. Öyle değil mi? Bence prensin sorgu için bizimle 6. departmana gelmesi gerekiyor. Dali Tapınağı bu konuyla ilgili gerekli tüm adımları attığımızı ve bu iş için çok çalıştığımızı görmek isteyecektir.
7: Bence de.
2: Bence biz de böyle yapmalıyız. Onlara ne kadar çok çalıştığımızı göstermeliyiz.
4: Bir dakika. Siz bunu bir oyun mu sanıyorsunuz?
5: Herkes Yohua'nın prensin hayatını kurtardığı için 6. departmana gönderildiğini çok iyi biliyor. Prens onun transferini bizzat önermişti. Şimdi onun emriyle 6. departmanı yönettiğini de biliyoruz.
8: 6. departmanda ne dönüyorsa sizin suçunuz.
5: İddialı bir suçlama. Teşekkür ederim ama adım Lang Ling.
7: Herkes avluda toplansın.
2: Demek soğukkan sensin.
5: Bay Ying. Prensi 6. departmana götürün.
9: Majesteler,
10: buyurun.
6: Güzel. İmparatoru aramaya devam edeceğiz.
2: Güzel. Aramaya devam edin. İmparator çok şanslı biri. Onu bulacağınıza eminim.
11: Majesteleri, saraya geldik. İmparator geldi. Hemen kapıyı aç. İmparator geldi. Kapıyı açın. Hadi. Sizi sersemler, imparatora karşı mı geliyorsunuz? Sizi sersemler, bunun cezasını hayatınızla ödeyeceksiniz.
12: İmparatorun kılığına girmişler, yakalayın. Kaçmalarına izin vermeyin. Çabuk.
13: Evinize gidin, sıkı yönetim ilan edildi.
14: Sıkı yönetim.
8: 6. Departman Şefi Jihua'nın emriyle şehir sıkı yönetime tabi tutulacak.
9: Hadi çabuk olun. Tamam,
15: tamam,
9: çabuk
15: hadi,
9: olun
15: hadi.
9: Bu taraftan hadi.
15: Hadi. Tamam burada.
9: Yürüyün.
15: Hadi çabuk.
7: Acele edin.
16: Majesteleri, 6. Departman yetkilileri her yerde.
2: Eğer amcamın adamları bana ihanet ettiyse saray muhafızları bile beni öldürmek isteyecektir. Kime güvenebilirim?

0: bilirim ki bu durumda?
1: Korkmayın majesteleri. Meclis size sadık insanlarla dolu efendim. Kim ülkenin güvenliğini istemez ki? Kim barış istemez ki? Bu sadece birkaç açgözlü adamın kurduğu bir kumpas. Ağzımızdan çıkacak tek bir kelimeyle halkın kalbini yeniden kazanabilirsiniz. Hiç kimseye güvenemeseniz bile en azından Lord Zuge Zengo'ya güvenebilirsiniz efendim.
0: Haklısın Akıl Hoca. Kutsal teşkilata gidip onu bulalım.
1: Askerler her yerde, sayıları artıyor.
0: Onu nasıl bulacağız peki?
1: Majesteleri, bir fikrim var. Beni affedin efendim.
2: İmparatoru kurtarın!
3: Kimsin sen? Dur!

0: Soğukkan. Soğukkan. Bak ne söyleyeceğim.
1: Yayı nerede?
2: Uyuyor.
0: Yukarıda.
3: Kim o?
1: Benim. Yayı'yı arıyorum.
3: Yayı uyuyor. Ne istiyorsun?
1: Müsaadenizle.
2: Ah, Soğukkan.
1: Yayı. Kutsal teşkilata geri dön. Bir şeyler oluyor. Bir imparator öldürmeye çalıştı. Ama onu bulamıyoruz.
4: Çok tuhafsın. Önce beni terk ediyorsun. Sonra geri dönüyorsun.
1: Onu öldürmeye çalışan kişi... Şerif Kral'ı öldüren kadın. Bunun arkasında kimin olduğunu merak etmiyor musun?
4: Şunu bir kez daha söyleyeceğim. Senin işlerin beni ilgilendirmiyor. Ne de olsa ben bir hainin kızıyım. Senin gibi soyluların... imparatoru korumasına yardım edemem. İmparator benim babamı öldürttü. Ve onu korumak senin
1: işin. Ama Şerif Kral'ı korumak da benim görevim. Neden 6. departmana döndüğümü anlaman gerek.
4: Seni hiç anlamıyorum. Birinin anlamasını istiyorsan... Ji Yuha ile konuş. Şimdi git.

0: Yardım etmemi ister misin?
1: Gidelim.
2: Duygusuz, hadi yukarı çıkalım.
3: İmparator ölmediyse ve saraya da dönmediyse... Kutsal teşkilatta olmalı. Biz de oraya gideceğiz.
4: Hadi eşyaları toplayın.
5: Çabuk olun hadi. Sıkı yönetin.
4: Her şeyi toplayın.
6: Kutsal teşkilat karşıda. Hadi. Çabuk çabuk. Burası kutsal teşkilat. Sokağa çıkma yasağı var. Gitmem gerekiyor.
1: Bekle.
6: Ha?
1: Bu senin için.
6: Hayır hayır hayır. Hiç gerek yok. Siz gidin tamam mı? Hadi şimdi gidin buradan. Teşekkür ederim. Hiç gerek yok.
1: Hey.

0: Burası kutsal teşkilat mı?
1: Görevliler dava üzerinde. Bayım, kimi arıyordunuz?
0: Zuge Zenvo'yu arıyorum.
1: Siz kimsiniz? Neden şefimizi arıyorsunuz?
0: Ben tahttaki imparator. Şimdi diz çök.
1: Ha?
0: Ona benim geldiğimi söyle.

0: Efendi geri döndü. Sizi görmek istiyor. Gitmek istiyorsanız artık çok geç.
1: Ne bekliyorsunuz? Efendinin önünde diz çökün.
2: Efendimiz.
3: Korkmayın. Ateşe yaklaşma. Ateşe dikkat edin. Ve su vermeyi unutmayın. Sahip olduğunuz her şey hala burada.
1: Şehirde sokağa çıkma yasağı var. İmparatorun öldüğü haberi gelir gelmez başbakan resmi varis arama çalışmalarına başlayacak. O zaman sizden imparatorun yerine geçmenizi isteyecekler. Ve hala yaşadığınızı öğrendiklerinde istediğiniz her şeyi yapacaklar.
3: Küçük kurnaz tilki. Kendi hayatını kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyor.
4: Ayağa kalkın, o gitti. Diz çökmek rahat bir şey değildir.
5: Ana ailesinden olduğunuzu unutmayın. Şimdi gidebilirsiniz.
6: Evet.
5: Evet.
6: Evet.
5: Sesini duymak istiyorum.
4: Tamam. Seninle konuşacağım. Yaşlı adamı dinlemek zorunda değilsin.
5: Başka seçeneğin var mı? Tabii bana kan zehri sen verirsen.
4: Herkes ölmekten korkar. Ama düşünecek olursan kim ölmüyor ki?
5: Peki şimdi ne yapacağım?
4: Yaşayan bir insan bir ağaçtan tavsiye almamalı. Korktuğunda güvendiğin birinin yanına sığınmalısın.
5: Ben şu an sana sarılıyorum.
4: Artık bir insan değilim. Seni seviyorum.

0: kraliçemiz olmaya çalışıyorsun. Öyle değil mi?
1: Efendi'nin zehirli şarabı.
0: Ne olmuş şaraba?
1: Sen onu içtin mi?
0: Evet, içtim.
1: Korkmadın mı?
0: Sen korkuyor musun?
1: Evet.
0: Bana iyi davranırsan korkmanı gerektirecek bir şey kalmaz. Beni çok iyi dinle. Panzehri burada bulamayacaksın.

0: Nerede o?
1: Burada.
0: Bu imkansız.
1: Gel buraya.
0: Maşesteleri.
1: Ayağı sal.
0: Kalk.
1: Kalk. Gel. Otur.
2: Benden ne istiyorsun?
3: Henüz karar vermedim.
2: Siz de kimsiniz? Ne cüretle bana böyle davranırsınız? Sen mantıklı bir kadına benziyorsun. Neden bu kadar acımasızsın peki?
3: Mantıklı olsaydım seni öldürmüş olurdum. Ben Shang Dingita'nın kızıyım. Onu hatırlıyor musun? Yoksa o kadar fazla insanı öldürdün ki hatırlamıyor musun?
2: Sen Shang Dingita'nın kızı mısın?
0: Seni burada tutmak için bir sebebi var.
2: Beni yakaladığına göre neden öldürmüyorsun?
3: Acelem yok. Seni öldüreceğim.
4: Neden imparatorluk forması giyiyor?
5: Bakın.
4: Bu imparator değil. O imparatorun harem ağası.
5: İmparatorun kıyafetlerini giyerek kaçmasına izin vermiş.
6: İmparator hala yaşıyor.
5: Neden bulunmak istemiyor?
6: Korunmak için. İmparator olsaydın kime güvenirdin? Tabii ki de Zuge Zemmo'ya.
4: Ama gelmedi.
5: Belki gelememiştir.
6: 2 gün oldu. Nerede olabilir? Nereye gidebilir?
7: Yolu kaybediyoruz.
8: Oradan tahammül ediyoruz.
7: Evet.
8: Bu
7: iyi bir adam.
8: Harika bir adam değil mi? Hadi acele edin.
9: Şefçi, Lord Han'dan mektup var.
7: Harika bir adam. Evet.

0: Kapıyı aç. İçeri girip konuşun. Ben burada bekleyeceğim.
1: Bizimle gelin. Biz yabancı değiliz. Prensim, imparatora bir şey olduysa yönetimi devralmanız gerekiyor efendim.
2: Ben lider olmaya uygun değilim. Majestelerine yardım etmeyi çok isterim. Ama benim yapamayacağım bazı şeyler var.
1: Prensim, mütevazılığın sırası değil.
2: Ah, bakın şu an için en önemli şey imparatorun ölümünün duyurulması ve kraliyet ailesinin kanunlarına uyulması. Umarım anlamışsınızdır.
3: Başkan Çağ taht kavgası başlatıp herkesin birbirini öldürmesini istiyor.
0: Başkan doğru zamanı bekleyip saldıracak. Beni dinliyorsun öyle değil mi?
3: Üzerinde anhanesinin o tuhaf kokusu var.
0: Ne zamandan beri nasıl koktuğumu önemsiyorsun? Ceset orkidilerini araştırdığım için olamaz mı yoksa?
3: Hayır.
0: Bu bitkinin kokusu çok keskindir. Çok fazla bitki çeşidi var. Onları ayırmak kolay olmuyor.
3: Zamanını bana harcayacağına, İmparator ölürse bir sonraki adımının ne olacağına karar ver.

0: İpucu buldun mu?
1: Henüz değil. Sana bir sorum var. İmparator ölürse ve başkan yetkiyi devralırsa, o zaman sana ne olacağını düşündün mü?
0: Seni bu işe karıştırdığım için üzgünüm.
1: Aptal kız, sence bu beni korkutuyor mu? Sana öyle mi görünüyor?
0: Yine de kendimi sana karşı sorumlu hissediyorum.
1: Sana her zaman beni annen olarak görmeni söyledim.
0: Onu öldürmemi istemiyor musun?
1: Amcan olsa o da bunu istemezdi.
0: İnsanlar neden böyle?
1: Hepsi birbirinin aynı. Onlar kötüdürler. Onların hepsi kötüdür. Bunu unutma.
2: Ama Lengi, o da muhtemelen imparatoru serbest bırakmak istiyor, öyle değil mi?

0: Güzel mi geldin?
1: Soğukkan, bu akşam üniformanı mı giyiyorsun? Çok yakışmış.
2: Otur, bize katıl.
3: Hayır. Teşekkür ederim, bu akşam anneannesini gözetlemem gerek. Kim geliyor?
1: Cihua sana izin vermez.
3: Onu unut.
2: Çok fevrisin.
3: Bunun neresi fevri? Çok önceden harekete geçmeliydik. İmparator saldırıya uğradı. Şerif kral öldürüldü. Anlar sence masum mu? Başkasından mı korkuyorsun?
2: Gidemezsin.
3: Neden gidemem?
1: Bu benim meselem.
2: Bekle.

0: Başkan Ji'nin adamlarıydı. Sence ne istiyorlar?
1: Muhtemelen burayı aramak.
2: Dikkat et!
3: Dikkat edin!
4: Boş teyzeyi koruyun.

0: Yardım edin.
1: Aptal, seni öldürmeye geldiler.
2: Sizi korumakta başarısız oldum. Majestelerinin affına sığınıyorum.
3: Ayağa kalk.
2: Teşekkür ederim majesteleri. Ve sen de bu çılgınlığa alet mi oluyorsun?
4: Yanlış bir şey mi yaptım? Yayu gelip onu kurtarmasaydı şu an kiminle konuşuyor olacaktın? Benim duruşum net. Yayu ne isterse onu destekleyeceğim. Sen her şeye doğru yaptığınızı söyleyebilir misin?
2: Ne demek istiyorsun?
4: Sen ve imparator.
1: Onu ben yakaladım. Beni cezalandırın.
3: Bunu sonra konuşacağız.
2: Majesteleri.
3: Enchwu beni güvende tuttu. Lord Sugei'yi buldunuz mu?
5: Evet. Hanko pazarında kraliyet üniformasıyla bir ceset bulduk. Üstelik her yeri bıçak yaralarıyla doluydu.
3: Sadece korkaklığımı ve beceriksizliğimi suçlayabilirim. Ve verdiğim kararı. Sonunda herkes benden daha çok zarar görüyor.
2: Kolluk birliklerini kullanmanın halka zarar vereceğini düşünmüştünüz. Niyetiniz iyiydi efendim.
3: Lord Suge, mecliste son durum nedir?
2: Halk kaosa sürükleniyor ve başkanların lidere ihtiyacı var. Başbakan ölümünüzü duyurmakta tereddüt ediyor. Bütün saray muhafızları onun emrinde. Bütün generallere birlikleri toplamasını emretti.
3: O zaman onları buraya getireceğim. Kraliyet mührü sende mi?
2: Yanımda değil majesteleri.
3: Asker istiyorsan oraya bizzat gitmem gerekecek.
6: 6. departmandan bir eskort kabul edin.
5: Hayır. 6. departman ve başkan Çağ son zamanlarda çok tuhaf davranıyor. Aralarında bir bağ var.

0: Gioa'nın bir ortağı var.
1: O zaman sizi ben götüreceğim.
2: Hayır. Başkent halkı huzursuzluk içinde. Başkanlarımı hizada tutmalıyım. Sadece sana güvenebilirim.
1: Linki, Lushang, majestelerine eşlik edin.
0: Ben mi?
1: Evet, bu çok önemli. Bol şans.
3: Bana bir saat verin. Yardım etmesi için birilerini bulacağım.

0: Uzun zamandır esirinim. Neden öldürmedin beni?
1: Seni bırakmamı isteseydin öldürürdüm. Ama sen... Yaptığın şeyin doğru olduğundan çok emindin. Bu intikam için gerekli mi bilmiyorum. Peki ya sen? Beni rahat bırakacak mısın?
0: Henüz karar vermedim.
1: O zaman dikkatli ol. Her an fikrimi değiştirebilirim.
2: Dostum, Canalan bizi çağırdı. Bilmiyorum.
3: Ne oldu?
2: Sen biliyor musun?
4: Hey, uzatır mısın?
3: Bilmiyorum.

0: Çok dikkatli ol. Burası çok tehlikeli. Kutsal teşkilatta güvende olursun.
1: Sen de mi Ciyoha'dan şüpheleniyorsun?
0: Birçok insandan şüpheleniyorum.
1: Senin de kafan benimki kadar karışık. Değil mi?
0: Şimdi karıştı. Beni dinle. Kalbimde senden başka hiç kimse olmadı. Ve bu hiç değişmeyecek. Bunu sana söylemek için başka şansım yoktu.

0: Biraz çorba iç.
1: Güzel. Teşekkür ederim. Evet.

0: Çok güzelmiş. Çok lezzetli.
1: Beğendin mi yavru? Ha? Ha? Sana küçükken anlattığım siyah ve beyazın hikayesini hatırlıyor musun? Hı?
2: Işığın farklı renklerin birleşimi beyazı, pigmentin farklı renklerin karışımı siyahı oluşturur.
1: Evet. Bu doğru. Siyah ve beyazın ortak bir noktası vardır. Siyahta beyaz, beyazda da siyah vardır.
0: Evet, doğru söyledin. Siyahla beyaz ayrılamaz. Tıpkı iyi ve kötü insanlar gibi.
1: Kimse tamamen iyi ya da tamamen kötü değildir. İyi insanların da kötü insanların da iyi bir tarafı vardır. Ve herkes hata yapabilir. Ben de yaptım. Bunu herkes yapar. Herkes. Evet, hata yapabilir.
0: Sen mi? Her zaman haklı olduğunu sanıyordum.
1: Seni her seferinde sinirlendiriyorum. Bu benim hatam. İnsanlar sonsuza kadar asla kin tutmamalı. Burada eksik olan şey kindarlıktan kurtulabilen insanlar. Umarım bunu başarabilirsin.
2: Ben eskiden beyazdım. Karanlığı yenerdim ama... Şimdi en iyi arkadaşım Demir Bilek benim düşmanım. Nefret ettiğim, imparatoru yakaladığımda onu öldüremedim. Hiçbir şey yapamıyor. Olayları nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum.
1: Sen harekete geçmeden kararını vermişsin. Dünya anlaması zor bir yerdir ama artık büyüdün. Bunu biliyorsun. Evet.
2: Ben büyümek istemiyorum. Anlamak istemiyorum. Kaçmak istiyorum.
1: Akıllı insanların hepsi büyüdüklerinde kaçmak isterler. Bu çok normal bir şey. Umarım benim gibi aptal biri olursun.
2: Bunu nasıl yapacağım?
1: Ben de. Ha?
0: Yemeğini yiyecek misin?
1: İnsanlar o kadar değişebilir mi dersen de ancak deneyebilirler derim. Ya güzelmiş, evet.
2: Yol hakkında ne düşünüyorsun?
1: Anlaşılan... O güvenilir biri değil. O 6. departmanın başı. Zor bir durum. Çok zor. Çok.
2: Ama o an Şişeng'i öldürdü. Ve Link'i kurtardı. Gerçekten de siyahta beyaz... Ve beyazda siyah var.

Yeni bir protez yaptım. Bunun kullanımı daha kolay. Sadece biraz daha zihnini kullanman gerekecek. Onları takmana yardım edeyim.

0: içeri giremezsiniz. Beni duymadınız mı? Hey! Burada ne işiniz var?
1: Şefçi yardıma ihtiyacınız olduğunu söyledi. Sokağa çıkma yasağı boyunca 6. Departman muhafızları kutsal teşkilatın güvenliğini sağlayacak.
0: Gördünüz mü? Bizi gözetledikleri ortada.
2: Koca kurtan çaylarına ilaç koymasını isteyeyim mi?
0: Boş ver. Cesetlerini koyacak yerimiz yok.
3: Hepiniz tetikte olun. Vardiyalarını denetleyin.
2: Tamam.

Size bir duyurum var. Poş teyzenizle ben evleneceğiz. Zamanı geldi. Geçtiğimiz birkaç günde çok şey değişti. Savaş zamanı yaklaşıyor. Buna pişman olmak istemiyorum.

0: Sen ölürsen ben de yaşamak istemem.
1: Ve ölürsen benden daha uzun yaşamanı istiyorum. Hı?
0: Kendine dikkat et.
1: Ölüm bizi ayırana kadar.
2: Bu Yazugi. Soğukkanı gördünüz mü?
1: Ne oldu? Bir şeye mi ihtiyacınız var?
2: Bakan Çağ'ın adamları şehri terk etmiş. Nereye gittiklerini bilmiyorum.
1: İmparator hakkında bir şey mi biliyor?
2: Umarım imparator soğukkanı askerleri bulmak için şehir dışına çıkarmamıştır. Onların hepsi bakan Çağ için çalışıyor.
1: Gerçekten mi? Eminim Lenki ne yaptığını biliyordur. Ha? Gel hadi, gel.
2: İyi akşamlar.
3: Bekle. Bayancı. Bana gerçeği söylemek isterseniz... bu son şansınız.
2: İstersen aklımı oku. Zaten okumuştum.
3: Zaten okudum.
2: Ne düşündüğümü biliyorsundur.
3: Yetilerim o kadar kuvvetli değil. Ama soğukkana değer verdiğinizi... ve onu incitmeyeceğinizi biliyorum.
2: Onu çalmamdan korkmuyor musun?
3: Bunun için endişelenmiyorum.
2: İnan bana, o gerçekten tehlikede.

0: Yova.
1: Efendim.
0: Burada kalıp onları koru. Hı? Ben hemen döneceğim. Gidelim.

0: Ha? Askerler nerede?
1: Şef Cin'in emri. Kutsal teşkilat.

0: yakın. Kimse canlı kalmayacak.
1: Onu duydunuz. Kimse canlı kalmayacak. Ateş!
2: Hadi bunlar en iyisi.
3: İçki getirdim.
2: Almayan pişman oluyor.
3: Sen iç. İyi bir imparator olacak mı?
4: Yiyecek bir şey var mı? Yiyecek bir şey. Lütfen yiyecek bir şey.
3: Ben ona güveniyorum. Umarım haklısındır. Gümüşün var mı hiç?
5: Evet.
3: Pazardaki her şeyi satın al. Onları açlara dağıtmak istiyorum.
5: Sizin sokakta kaç tane dilenci olduğundan haberiniz var mı?
3: Bu bir imparatorluk emri.
5: Majesteleri. Bu yolculuğu canlı atlatmak için gizlilik şart. Bunu yaparsanız bütün dikkatleri üzerinize çekeceksiniz ve bu verdiğiniz son resmi emir olacak.
2: Hadi alalım.
5: Tamam, hadi. Dilencileri beslemek istiyor.
6: Teşekkür ederim. Ya çok lezzetli değil mi? Teşekkür. Her zaman.
2: Evet, sana söyleyeyim. Zor günler geçecek. Evet.
3: Değil mi? İster misiniz?
2: Hiç anlamadım. Her zaman. Zor günler geçecek. Her zaman olan şey dostum. Buna alıştık
3: biliyorsun. Zor günler geçecek. Elin nasıl oldu? Merak ediyorum da. Bütün kadınlar hepsi böyle mi?
7: Nasıl yani?
3: Asabi, dobra, arsi. Saraydaki kadınlar asla böyle davranmazdı.
7: Kadınları kim anlayabilir? Çok karışıklar.
3: Evet. Bayan Şenk de öyle. Onu çok ilginç buluyorum. Sakat olması gerçekten yazık.
7: Hoşlanıyor musunuz?
3: Efendim?
7: Ben... Dikkat edin, hadi!
5: Yardım edin!
7: Hadi!
8: Çabuk, onları koruyun!

0: Bay Zuke, benimle mücadele etmek için vakit ayırman gerçekten bir övgüdür. Kadının artık cehennemde. Orada seni bekliyor. Yuha, ailemin en iyi hizmetkarıdır. Peki bunu tanıdın mı? Kutsal teşkilattan geriye sadece bu kaldı.
1: Siz gidip diğerlerini bulun. Çabuk.

İmparatoru bulun çabuk.

0: Bir ömür boyu biriken çiğ. Teşekkür ederim Bay Zuge.
1: Canalan.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasıl oldu? Bir bakayım.
3: Gidip bakacağım.
1: Tamam, dikkatli ol.

0: Birileri herkesin ölüp ölmediğini söyleyebilir mi? Bu kötü bir rüya mı? Demirel'e onu affettiğimi söyleyeceğim. Yeniden başlayacağımızı. Ciyohu'ya inanmıştım. Ona inanmıştım. Ona inanmıştım. Ondan nefret etmediğim için. Affetmek istediğim için. Ama şuna bak. Şuna bakın. Yaptıklarına bakın. Yaptıklarına bakın.
1: Yayu.
0: Söyle bana. Lütfen söyle.
1: Yayu, böyle
0: bu
1: konuşma.
0: Bu kötü bir rüya. Öyle değil mi?
1: Yayu. Beni dinle, tamam mı? Beni anlıyor musun? Beni dinle. Senin hiç suçun yok. Kendini suçladığını görürlerse çok üzülürler.
2: Benim ne iyiliğimi gördün? Neden beni takip ediyorsun?
3: Senin iyi bir yanın yok. Bu yüzden seni takip ediyorum. Hadi gidip biraz su alalım.
4: Tamam. Yemek ister misin? Al bakalım.
5: Can alan.
6: Tak.
5: Onun adı ne?
6: Onun mu?
7: Tamam, bence de. Eli çabuk dur.
6: Benim unvanımı bilmiyor musun?
7: Öyle mi?
5: Senin...
7: Bunlar nasıl?
8: Tamam, sen merak etme.
5: Unvanın mı var?
7: Bak bunlar.
6: O imparator.
8: Ben halledeceğim.
5: İmparator mu?
6: İmparator. Bunu bilmiyorsanız beni neden koruyorsunuz?
1: Onlar arkadaşları için buradalar. Tek bir görev için buradalar. Can alan istedi. Onlar da geldi. Bu kadar basit yani. Çağrıldılar ve geldiler. Tabii senin gibi biri bunu anlamayabilir.
2: Şimdi ne yapacağız?
6: Yapacağımız General D'yi en kısa sürede yakalamak ve şehre geri getirmek.
3: Tioha, General D'nin Başkan Çağ'ın adamı olduğunu söyledi.
2: Size söylediklerine inanıyor musunuz?
6: Bana inanmak zorundasın. Bu savaşı sizin için kazanmak.

0: kazanabilirim. Sizin için Lord Sugen'in intikamını alacağım.
1: Bizi kurtaracağına neden inanalım ki?
2: Senin için kaç kişinin öldüğünü biliyor musun? Sana niye inanalım?
0: Ne dedin sen?
1: Onlara göz yummasaydın bugün burada olmazdık.
2: Bugün burada olmazdık.
0: Bu kadarı yeter artık. Hainleri temizlemek istemiyor muyum?
1: Çok beceriksizsin.
0: Ben mi beceriksizim? Krallığımın güvenliği için değilse bunlara neden katlanıyorum peki? Benim neler çektiğimi kimse düşünmüyor.
1: Acımı çekiyorsun.
2: O zaman tahttan in.
0: Seni pis hain. Seni öldüreceğim.
3: Bence şu an kafamız çok farklı.
4: O benim düşmanım. Ama onu öldürürsem daha fazla masum insan ölecek. Lord Zugen'in son dileği imparatora eşlik etmemdi. Bu adama güvenmek zorunda değilsiniz. Ama Zuge Zengvo'ya güvenin. O ölmek istiyorsa bizim görevimiz onunla birlikte ölmek.
5: Askerler! Bir sürü asker geliyor.
6: Evet. Sanırım zaman geldi. Siz önden gidin.
7: Bunca yolu kaçmak için mi geldik?
0: Doğru söylüyor.

0: Sonunda başardık. Saraya doğru ilerliyoruz. Oğlum, imparator olmanı istiyorum.
1: Küçükken oynadığımız oyunu hatırlıyor musun? Ahşap bebekler gibi davranırdı. Konuşmamız yasaktı. Ya da kımıldamamız. Tutkumuzun dünyayı etkilediğini düşünürdüm ama artık o tutku öfkeye dönüştü.

0: Nesnelerimizin geri dönüşü kutlu olsun. Şans, cesaret ve becerisiyle Zuge Zango'yu bizzat yakaladı ve halk için yeniden barışı sağladı.
1: Kalkın.
2: Teşekkürler majesteleri.

0: Halkımın acı çektiğini görmek beni çok üzüyor. Çünkü açgözlü bakanların güç için savaşmasına izin veriyorum. Ben imparatorluk unvanını hak etmiyorum.
1: Ne? Duydun mu?
2: Hayır, duymadım.
0: Bu yüzden unvanımdan vazgeçiyor ve görevimi Lord An'a devrediyorum.
3: Yeterim lütfen. Yeniden düşünün efendim. Yeniden düşünün bunu.
2: Çok bizi affedin lütfen efendim.
4: Majesteleri
2: hayır lütfen.
0: Eğer Lord An bu tahta geçerse bu krallığın ve halkın yararına olacak.
5: Majesteleri, krallığın beni kabul etmeyeceğinden korkuyorum.
6: Lord An'ın dürüstlüğü herkes tarafından biliniyor. Ve imparator tahtı ona devrediyor. Peki, bunu kim sorgulayabilir? Majestelerinin yönetimi ülkeyi kaosa sürükledi. Ha? Öyle değil mi?
5: Majesteleri, barış istiyorsan yolsuzluğun kökünü kurutmalısın. Burada suikast söylemleri yayan bir itaatsiz bakan bulunuyor. Ve bu kişi majesteleri bugün bunun bedelini ödemek zorunda.
6: Seni hain! Sana hep sadık kaldım!
7: Gördün mü?
8: Ne oluyor?

0: Konuş.
1: Yaptıklarımın gerekli olduğunu düşünüyordum. Çok fazla hakarete maruz kaldım. Bunu neden yaptın?
0: Çok fazla zenginlik ve refah gördüm. Sen ölmezsen ben burada inandırıcılığımı kaybederim. Hizmetlerin için teşekkür ederim. Buradaki tek hain o değildi. Muhafızlar! Beni dinleyin. Zuge Zengvo'yu getirin.

0: Onun ellerini kim çözdü?
1: Bu da ne? Helal olsun ya.
2: O gün aradığım şey panzehir değil, senin büyün için antidottu.
3: Demek ölmekten korkmuyorsun.
0: Şimdi herkes arkama geçsin.
4: An Yunşan, vatana ihanet suçundan 6. departman seni tutukluyor.

0: Harika. Harika. Harika bir gösteri. Bakan Çağ'ı öldürdü. General Dee'nin bakanın suçunu ortaya çıkarmasına hiç gerek kalmadı. Gerçekten öldüğümü mü sandın? Paranın herkesi satın alamayacağını anlaman gerekiyor. General Dee'ye ne kadar para verdiysen her şeyi bana anlatmaya devam et. Çünkü biz birbiri için canını veren arkadaşlarız. Ve neyse ki Jiyao'a bizi bilgilendirdi. Şimdi bakın, herkes dinlesin. Lord An size yalan söyledi. Ordum sarayı zapt etti. Teslim olursanız şayet merhamet görürsünüz. Yoksa hiçbirinize asla acımam.
1: Herkesi korumaya alın.

0: Beni bırakırsan sana panzehiri veririm. Sen hala benim öğrencimsin.
1: Sen Şerif Kral'ı öldürdün. Gitmene izin veremem. İkimiz de cehenneme gideceğiz. Şunu bil ki artık kurtuluşumuz yok.
2: Hayır!

Panzehiri bulacağım. Gerek yok. Poyze teyze ve diğerleri güvendi. Endişelenme. Faydası yok. Duygusuz. Yapma. Onu kaybetme. Ve kardeşlerimi korun.

0: İyi misin?
1: Evet.
2: Dikkat et, senin gücünü emebilir.
0: Umurumda değil, onun işi bitti.

0: şeytan!
1: Majesteler, burası çok tehlikeli. Ben onları tutarım. Siz buradan gidin.
0: Sen hep iyi bir imparator olmamı istedin. Şimdi gidersem ben sadece bir korkak olurum. O zaman kimse bana imparator demez. Saldırın! Hadi!

0: Onu öldürmek istiyorsan cesetlerimizi çiğnemen gerek.
1: Neden bu acınası adamdan daha iyi bir lider bulmuyorsunuz? Bana itaat ederseniz hem siz hem de ulusunuz karlı çıkar.
0: Dünyanın

0: Yaşamı önemsemeyen adamlara ihtiyacı yok.
1: Daha büyük bir hedefe giderken birkaç hayatın ne önemi var ki?
2: Cesedimi çiğnemen gerek!
1: Benimle dövüşmek istiyorsan önce neler yapabileceğine bak.
3: Durun, beni unutuyorsunuz. Seni bir tek ben yenebilirim.

0: Açgözlülüğün sınır tanımıyor ama çaldığın bütün güçler şu an içinde savaşıyor. Kurtulamayacaksın.
1: Bu sadece bir hayal. Gücün olduğunda böbürlenirsin.

0: lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venüs yeter. Jilet Venüs Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
15: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
17: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
16: Yaşanacak. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
19: Otomobil piyasası durgun.
20: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
11: Bankam Tonbank.
12: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
13: Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
15: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni

0: Elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: İyi misin?
1: İyiyim.
0: İyisin değil mi? Amca.

0: Ben beceriksizden de kötüyüm. Bir anlık fevrilik beni yenilgiye uğrattı. Sizden beni affetmenizi istiyorum. Sizin merhametinize sığınıyorum. Beni affedin lütfen. Sizden rica ediyorum. Ben beceriksizim.
1: Majesteleri, mütevazılık ediyorsunuz. İsyancılar yenildi.
0: Harika. Kutsal teşkilat, bu isyanın bastırılmasında gerçekten de büyük bir rol oynadı. Ne istediğinizi söyleyin ve ödülünüz
2: hiçbirimiz
0: sizin
2: ödül
0: olsun.
2: İstemiyoruz.
1: Kanunlara uymak ve halk için barış sağlamak yeterliydi. Ama 6. departmanın kaybı ağır oldu efendim. Çok zayiat verdik. Oldukça fazla.
0: Evet. 6. departmanın yönetimini Leng Linky'ye vermeye karar verdim. 6. departmanın başına geçmeniz Lord Liu'nun cennetteki ruhunu huzura kavuşturacaktır.
2: Kanunlar çiğnendiğinde 6. departman soruşturma hakkına sahip olacak mı?
0: Tabii ki.
2: Konu sizinle ilgili olursa o zaman da soruşturabilir miyiz?
0: Evet. Sizi soruşturmanızı emrediyorum. Soylular ve vatandaşlar kanunların önünde birdir.
2: Evet majesteleri.

12 sene önce Bakan Çağ babanı öldürmek istediği için ihanet suçlaması yaptı. Baban asla sadakatsizlik etmedi. Ailenin öldürülmesini emrettiğim gün hata yaptım. Hain bir adam tarafından kullanıldım. Ailenin intikamını almak istersen bunu anlarım. Ve karşı koymam. Önemli olan tek şey gerçeğin açığa çıkmasıydı. Bir daha asla böyle bir hata yapmam.

0: Seninle çay içmek için yanına geleceğim.
1: Bunu gerçekten çok isterim. Evet. En yakın sürede görüşmek üzere.

0: Gidelim.
1: Ne oldu?
0: Nerede karanlık varsa orada ışık vardır.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 31 Ağustos Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında Büyük Türkiye Mutabakatı mesajı verdi. Erdoğan iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.
2: İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı'dır.
3: 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında verdi mesajlarını.
2: Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha iç cephenin önemine dikkat çekti.
2: 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştı. Bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes bu.
3: Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.
1: Dün Girne açıklarında yaşanan felaketle yeni haftaya başlıyoruz maalesef. Fırtına beraberinde felaketi getirdi. Alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı ancak o gemide 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise hala kayıp. Arama çalışmaları sürerken korkunç detaylar da ortaya çıktı. Hem batan geminin ilk anları hem de ihmal iddiaları. İşte yaşananların acı detayları.
4: Yolcular hep uyardı. Bu havada gidilmez. Bura hava alacak. Böyle vura vura gidiyordu.
5: Hiç beklemedik bir hadise. Hepimizin yüreğini parçalamıştır.
6: Ablanın biri bağırdı ben geri dönmek istiyorum diye. Durdurun gemi diye. Israrla bağırdı.
7: Cumhurbaşkanım. Benim hanımım kayıp. Bana ölüsünü kaybını söylesinler. Ben hasta bir insanım. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum.
8: Peş peşe gelen dalgalar Türk yolcu gemisini alabora etti. 8 kişi feci şekilde can verdi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Nuray Zeytun, Nihat Bal Yemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker, Nurcan Haliloğlu yaşamını yitirdi. Kayıp 20 kişi ise hala aranıyor.
9: 20 tane henüz daha ulaşamadığımız kayıplar var.
8: Gemi faciasında yeni gelişmeler yaşandı. Geminin içindeki 9 kişi tutuklandı.
10: İçeriden sular fışkırdı. Deliklerin hepsinden. Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın diye bağırdık. Daha çok açılmamıştık.
8: 8 kişiye mezar olan geminin 25 yıl deneyimli kaptanı ifadesinde dalgaların geminin ön tarafını koparmasıyla alabora olduklarını anlattı.
4: Herkes uyardı. Bak su kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz. Bize alışkınız dediler.
8: Çığlıklar birbirine karıştı. Korku ve panik bir aradaydı. Kurtulan yolcu o dehşet anlarını işte böyle anlattı.
6: Yanındaki çocuk vardı. Yardım istedi. Yardım edin diye bağırıyordu. Çok güç gerekiyor çünkü yani. Ben bile gücüm yetmedi benim. Çıkamıyorsun, elin kayıyor bir de.
8: Alt kattaki salonda olan yolcular sıkışmıştı.
6: Hep arkada kalmış.

0: Ya. Yani arkada kalmışlar, çıkamaz ki, insan var, et var üzerinde, nasıl çıkacak ki?
1: En savunmasız olanlar çocuklar ve yaşlılar.
2: Çocuk çok, yaşlı çok.
3: Suda açıkta çocuklar vardı, bir aile vardı. Onları kurtardık, can kurtaran botuna yükledik.
0: Bir anne babayı gördüm, çocuğunuzdan bırakmıştı aşağıda, bu olduğunu söylediler. Bir tane hamile bir abla vardı, sen görmüş bunu. O zaman kanlar akmaya başladı. Düşük yaptıcı bir stresten, panikten tabii.
1: Sadece bir gün önce aynı gemide yolculuk yapan Helin, dehşet anlarını böyle kayda almıştı.
4: Dalgalar o kadar kötüydü ki, sağlı sollu böyle denize sıfırlanıyordu camlarımız ve dönmek istedik.
1: Batan geminin ardından ağlamadan duygularını ifade edemedi.
4: Bizi ne yaşatmışlar yani, bizi ölümü sürmüşler resmen. Çok şükür ailemin yanındayım şu an.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhuman'ın açıklamasını eşini arayan acılı adam böldü.
5: Cumhurbaşkanım, benim hanımım kayıp.
6: Bana ölüsünü, kaybını söylesinler. Ben hasta bir insanım. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum.
1: Ve gemiyle ilgili o korkunç iddialar. Geminin 4 yıl boyunca atılı olarak limanda beklediği ileri sürüldü.
3: Bir tane adam çıktı, dedi ki sorun yok, normal.
1: Ayrıca gemiyi ilk terk edeninde kaptan ve mürettebat olduğu da o korkunç iddialar arasındaydı.
7: Kimseye can yeleği mühendeliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu.
3: İnsanlar zaten izlam çekiyordu, can yeleği bulamadık.
0: Ya en başta insanlar geri dönün diyor yani. Dönün geri işte. Çünkü normal bir ses değil o.
1: Batan geminin sicilinde ise iki deniz kazası var.
3: Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu komple.
7: Dedi bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı.
8: 8 kişinin can verdiği gemi faciasında kayıp sayısı 20. 20 can. Ekipler kayıpların bulunması için çalışmalarını sürdürürken aileleri ise zorlu bekleyişlerini sürdürüyor.
9: Eller kollarıma ıslak gitti, tutamadım. Ben mahvoldum artık.
1: 8 kişinin can verdiği Girne gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi. Acılı aileler korku ve panik içinde iyi bir haber bekliyor.
5: Cumhurbaşkanım, benim hanımım kayıp.
6: Bana ölüsünü, kaybını söylesinler. Ben hasta bir insanım. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum.
10: Oğlum gelir de oğlum.
11: Çekmesin. Çekmesin, adam acısın.
10: Oğlum beni arar derim, bir şekilde arar
11: derim.
1: Mersin Taşucu Limanı'nda bekleyiş sürüyor. Her geçen dakika ailelerin umudu da gücü de biraz daha azalıyor.
10: Oğlumun yanına ben gideceğim. Oğlum gelmezse ben onun yanına gideceğim.
1: Girne'ye çalışmak için gelen Hataylı Mahmut ve Mustafa Demir kardeşler. O gemi faciasının ardından bir daha abi kardeşten haber alınamadı.
12: Anne ve baba çok acılı.
13: Ne hanımız kaldı, ne dermanımız kaldı. Tükendik, bittik yani.
1: Ve kahreden bir detay daha. İkisi de evli ve iki çocuk babasıydı. Üstelik Mustafa Demir'in eşi hamileydi.
14: Mustafa ve Mahmut'un eşleri Fenerbahçe'de. İki çocuğu var, artı hamile eşi Mustafa'nın.
15: Annem, babam hastalar ve perişan olduk. Kimseden haber alamıyoruz. Lütfen yardımcı olun bize. Rica ediyorum sizden. Dayanacak gücümüz kalmadı. Ya öldüyse öldü dersinler. Ama bize haber versinler.
1: Acının en büyüğünü yaşayanlardan biri kayıp Saliha Miray ve Mehmet Asaf Biçer'in anneleri.
16: Bir birisi gelsin, benim çocuğum Saliha'da ölü çıkarsın. Benim çocuğum kafası bir yere mi sıkıştı? Gözüne camlar mı girdi? Ben evet bardak kırılıyor, 10 kere sömürüyorum ayaklarına değmesin diye. Ben yemek yemiyorlar, 10 çeşit yemek yapıyordum. Ben bunu fark ettim Allah'ım.
1: Annenin feryatları yürekleri yaktı.
16: Ben bunu hak etmedim, hak etmedim, hak etmedim. İkisini birden aldım benden. İkisini birden aldım.
1: İki kardeş de can yeleksizdi.
13: Mahvoldum artık mahvoldum. Ben yaşamam artık ya, bunlar yok ben adım. Nasıl yaşayacağım?
16: Ayaklarını tuttum, elimden kayıp gitti. Ben onu bırakmazdım. Ölüsü ölüm bile olsa bırakmazdım. Bulamadım sonra.
1: Anne ve baba Girne'de, babaanne ise Hatay'da torunlarından gelecek iyi bir haber bekliyor.
17: Bu çocuklara bize haber versinler. Onlar benim canlarım.
1: Kimi limanda, kimi hastane önünde bir iz arıyor.
18: Kız kardeşimle 3 tane çocuğu var. Haber alamadık, bekliyoruz.
19: Kaynanan bir de oğlu.
20: Kaynım.
19: Gemideler mi yani, ne oldu?
20: Korkulardan mı, korkulmadan mı bilmiyoruz.
21: Çok pişman durumdayız, zor durumdayız. Biz de gidecektik, biz sonradan vazgeçtik.
1: Hastane önünde yavrusundan iyi haber.

0: haber alanlar da vardı.
1: Oğlan çıktı değil mi?
0: Kayıpları aramak için geminin enkazına robotik dalış yapılacak.
2: Ya ölü ya diri getirsinler artık.
3: Vallahi halim kalmadı. Hakkım kalmadı. Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne yüzleri geliyor.
4: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki kız çocuğu tuvalette doğum yaptı. Kan donduran olay Mersin'de yaşandı. Tuvalette doğum yapan genç kız bebeğin kordonunu kestikten sonra yeni doğan bebeğini çöpe attı.
5: Daha 16 yaşındaydı. Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tuvalette doğum yaptı. Göbek bağını kesip bebeği de tuvaletteki çöp kutusuna attı. Mersin'de yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğu rahatsızlanması sonucu annesiyle birlikte hastaneye gitti. 16 yaşındaki çocuğun kanaması vardı. Tuvalete gidip doğum yaptı. Bebeği de çöp kutusuna attı. Yeni doğan bebek yarım saat boyunca çöpte bekledi. Onu tuvalete giden bir temizlik görevlisi buldu. Bebek tedaviye alındı. 16 yaşındaki çocuk anne polis gözetiminde 2 gün tedavi gördü. Ardından korkunç olayı itiraf etti. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Çöp kutusunda bulunan bebekse tedavi altında. Babasının da belirlendiği soruşturma devam ediyor.
4: Yine bir boşanma aşaması, yine kadına şiddet. Adres Adana, koca olacak adam sokak ortasında 3 çocuğunun annesini vurup öldürdü, baldızını da ağır yaraladı. Bu kaçıncı?
5: Sokak ortasında dehşet saçtı. Boşanma aşamasındaki eşini vurup öldürdü. Baldızını ağır yaraladı.
6: Asya Aydoğan 25 yaşında 3 çocuk annesiydi. Eşi Yusuf'tan ayrılmak istiyordu. Çift boşanma aşamasındaydı. Evleri ayırmıştı. Çocuklar da annenin yanındaydı.
5: Kocası ayrılmayı istemiyordu. Çocuklarının annesine silahlı bir pusu vurdu.
6: Asya Aydoğan markete gitmek için evden dışarıya çıktı. Başına geleceklerden habersiz sokakta yürüyordu.
5: Saldırgan koca motosikletle yanına geldi. Silahı çıkardı, peş peşe tetiğe bastı.
6: Zavallı kadın kanlar içinde yere yığıldı. Cani koca motosiklete bindi ve oradan uzaklaştı. Ancak 100 metre ileride baldızı Medine vardı. Bu kez yeniden silahı çıkardı ve baldızına ateş açtı.
5: Kurşunlar ona da isabet etti. Ağır yaralı abla kardeş hastaneye götürüldü.
6: Doktorların çabası, 3 çocuk annesi kadını hayatta tutmaya yetmedi. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Kardeşinin durumu ise hala çok kritik.
5: Katil zanlısının peşine düşen ekipler Yusuf Aydoğan'ı yakaladı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. 2, 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklar devlet korumasına alındı. Anneleri gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
4: İstanbul Sancaktepe'de milli jimnastik antrenörü Funda Bakış, daha önce birlikte çalıştığı bir kişiyle alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklandı. Göğsünden yaralanan Bakış hayatını kaybetti.
7: Spor salonundaki alacak verecek tartışması kanlı bitti. Milli jimnastik antrenörü Funda Bakış göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Funda Bakış daha önce kendi spor salonunda birlikte çalıştığı 21 yaşındaki Zehra G ile tartıştı. Tartışmanın nedeni alacak meselesiydi. İddiaya göre 39 yaşındaki Bakış kendi spor salonunda çalışan 21 yaşındaki Zehra G'yi yanında çalıştığı dönemde kredi çektirmişti. Tartışma sokak ortasında büyüdü. Zanlı kaçarken milli antrenör onu yakaladı. Arbede sırasında zanlı milli antrenörü bıçakladı ve olay yerinden hızla kaçtı.
8: Araba da ezecek ya. Tutulun diyor, oraya kaçmasın ya.
7: Ağır yaralanan Funda Bakış kurtarılamadı. Saldırganla birlikte başka biri daha olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından Zehra G. gözaltına alındı. Zanlı daha önce Funda Bakış'ın spor salonunda çalışıyordu. İddiaya göre ona kredi çekmiş ve bu süreç ikili arasında gerginliği tırmandırmıştı. Şüpheliler gözaltında, işlemleri sürüyor.
4: Bursa'da ev sahibiyle kiracısı arasında çıkan kavgada kan aktı. Ev sahibi tüfekle kiracısını öldürdü. Kendisi de hastanelik oldu. Gencecik bir insanı hayattan koparan kavganın sebebi ise depo temizliğiydi.
9: Pişman mısın? Pişman mısın?
5: Depo temizliği kavgasında kan aktı. Ev sahibi dehşet saçtı. Kavga ettiği kiracısını tüfekle öldürdü.
10: Yemek
5: 70 yaşındaki ev sahibi Enver Ayaz ve 28 yaşındaki kiracısı Kılıçhan Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi ise ev sahibi Ayaz'ın kiracısından binadaki ortak depoyu temizlemesini istemesiydi.
11: Yaşlı adamı dövüyorlar. Şu adamı dövdü.
5: Kiracı Kılıçhan Şahin ev sahibine saldırdı. Aldığı darbeyle yere düşen Enver Ayaz başından yaralandı. Mahalleli araya girdi, tarafları ayırdı. Enver Ayaz da o esnada ikinci kattaki evine çıkıp tüfeğini aldı. Balkondan kiracısına ateş açıp vurdu.
9: Pişman mısın? Pişman mısın?
5: Ağır yaralanan Kılıçhan Şahin hemen hastaneye kaldırıldı. Ama tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Beyin kanaması geçiren ev sahibi de tedavisinin ardından tutuklandı.
4: Batman'da bir spor salonunun sauna bölümünde yangın çıktı. Onlarca kişi mahsur kalırken 3 kişi hayatını kaybetti. O yangında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeninin de hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi.
12: Özel bir spor salonunda maalesef yangın çıktı. Çıkan yangından 11 vatandaşımız etkilendi.
5: Spor salonunda yangın çıktı. 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerden biri de Bakan Şimşek'in yeğeniydi. Burası bir spor salonu. Sauna bölümünde yangın çıktı. Ekipler hızla bölgeye sevk edildi. İçeride mahsur kalanlar da vardı. Mahsur kalanların yakınları ise görevlilere geçip içeriye girmeye çalıştı. Yakınlarından güzel bir haber beklediler. Yangından 11 kişi etkilendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ama ne yazık ki 3 kişiden acı haber geldi. Şanzime Sarıgül, Emine Yani ve 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Emine Yani, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeniydi. Emine Yani 42 yaşında, evli ve 5 çocuk annesiydi. Spor salonuna yüzmeye gitmişti. Çıkan yangında hayatını kaybetti. Üç kişinin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangına ilişkinse müfettiş görevlendirildi. İşletme sahibi ve 2 personel gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
4: İstanbul Bahçeli Evler'de boş binaya giren bir hırsız, değerli bir eşya değil, ceset buldu.
5: Hırsızlık için girdiği binada hayatının şokunu yaşadı. Para ararken ceset buldu.
13: Bodrum katında zaten su birikintisi varmış. Onu boşaltma yaptılar, sonra ceset çıkarıldı.
5: Olay Siyavuşpaşa'daki boş bir binada yaşandı.
14: İşte bu bina uzun süredir boştu. İçeriye para veya değerli bir eşya bulmak için giren bir hırsızsa hayatının şokunu yaşadı. Çünkü asansör boşluğuna baktığında su birikintisi içinde yüzüstü yerde yatan bir ceset vardı.
13: İşte 11'de polisler geldi. 2.30'a kadar bayağı ekipler geldi. Çalışma yapıldı.
14: İşte o çalışma saatler sürdü. Cesedin vücut bütünlüğünün bozulmaması için önce asansör boşluğundaki su birikintisi temizlendi. Ardından ceset çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
13: Bodrum katında zaten su birikintisi varmış. Onu boşaltma yaptılar. Sonra ceset çıkarıldı.
5: Cesedi bulanırsız.

0: Kız ve arkadaşıysa ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
1: İstanbul Karaköy'de taksiye binen Kanadalı bir turist kabusu yaşadı. Önce parası gasp edildi, ardından bıçakla saldırıya uğradı. Yaşanan olayın perde arkasından bakın ne çıktı.
2: Dur.
3: Kanadalı turist bindiği takside kabusu yaşadı. Önce gasp edildi, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. O saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı. Kanada'dan gelen turist Alex Solman bir taksiye bindi. İddiasına göre hemen peşine iki kadın daha geldi ve kapıları kilitleyerek 6500 lirası gasp edildi.
2: Sen gel bakayım.
4: Sana ne oldu abi?
2: Ya ne bileyim bindiler.
5: Tecavüz ediyor. Ya çekin.
3: Üstelik post cihazından 3375 liralık para çektiklerini de iddia etti.
2: Dur.
3: O esnada taksi şoförü de olayı bilmiyorum diyerek kendini savundu.
4: Sana ne oldu abi?
2: Ya ne bileyim bindiler.
3: Taksiden indirilen Kanadalı turist gitmelerine engel olmak istedi. Ama bu kez de kadınlardan biri elinde bıçakla saldırdı. Olayın ardından darp raporu alan turist şikayetçi oldu. Yapılan incelemelerde 8 bin lira karşılığında masaj hizmeti almak için kadınlarla görüştüğü ancak daha sonra anlaşamadıkları ortaya çıktı. Taksi şoförü de gözaltına alındı.
1: Kocaeli'de bir vatandaş cezasına bakmak için girdiği E-Devlet'te hayatının şokunu yaşadı. Aldığı lüks otomobilin gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğunu öğrendi.
6: Karşınızda araba görüyorsunuz ama araba buzdolabı ya da klima. Düşünsenize ben bu arabayı araba diye almışım ama gümrükte klima gözüküyor.
0: Otomobil diye aldı, aracı beyaz eşya çıktı.
7: Bu araç genç değil, kaçak yollarla ülkenin sokulan bir araçtır.
0: Selim Calap 2018 yılında Trabzon'dan lüks bir otomobil aldı. 8 sene boyunca düzenli vergisini ödedi. E-Devlet'e ceza var mı diye bakmak için girdiğinde hayatının şokunu yaşadı.
6: E-Devlet üzerinden aracın bakayım dedim herhangi bir cezası falan var mı diye. E-Devlet'e girdiğim zaman araçta hak mahrumiyeti olduğunu gördüm. Araç yurt dışından bir şekilde beyaz aşağı diye sokulmuş.
0: Mağdur olan adam davada müşteki sıfatıyla yer alıyor. Yetkililerden yardım bekliyor.
6: Benim gibi mağdur olan 10 bin kişi diye bir duyum aldık. Benim aracım üzerinden de 1000 küsur kişi müşteki olarak gözüküyor. Şu an mağdur durumdayız. Aracımızı satmak istesek satamıyoruz.
1: Dolandırıcılar sınır tanımıyor, artık dolandırılanları da dolandırıyorlar. Tekerleme gibi değil mi? Yeni yöntem, paranızı bulacağız yalanı, paranızı bulacağız diyenlere kanmayın deriz. İşte dolandırıcıların yeni oyunu.
0: Dolandırdıkları mağdurları ikinci kez arıyorlar, ellerinde avuçlarında ne varsa onu da alıyorlar. İşte dolandırıcıların yeni yöntemi kolay av vakası.
8: Paranızı bulduk diyorlar, daha fazla mağdur ediyorlar.
9: Dolandırıcıların kolay av taktiği adeta bir tiyatro oyunu gibi işliyor. Önce cep telefonunuz çalıyor, ardından açtığınızda karşıdaki taraf sizin yaşadığınız mağduriyeti çok iyi biliyor. Üstelik bu kez paranızı almak için değil, kaybettiğiniz paranızı kurtarmak için aradığını söylüyor.
8: Zaten dolandırıcılar bütün dolandırılma bilgilerine haiz olduklarından dolayı mağdurları çok rahat bir şekilde ikna etmiş oluyorlar.
9: Hemen ardından ikinci perde başlıyor. Sözde bir avukat, banka yetkilisi veyahut başka bir yetkili paranızın bulunduğunu ancak işlemi tamamlayabilmeleri için yeniden para göndermeniz gerektiğini söylüyor. İşte mağduriyet yaşayanlarsa bu talebe kayıtsız kalamıyor.
8: Mağdurlar burada kişilere güveniyorlar. Bu kadar bilgiyi başkası bilemez diyorlar ve daha sonra istedikleri parayı bu hesaplara göndermiş oluyorlar.
9: Buradaki en önemli detaysa dolandırıcıların size nasıl ulaştığı, ancak bu da bir tesadüf değil.
8: Bir veri tabanı oluşturuyorlar ve bütün mağdurların nasıl ve ne şekilde dolandırıldığını istiyorlar. İşte daha sonraki süreçte organize çete devreye girmiş oluyor. Dolandırıcılıkların bu tuzağına asla düşmemek lazım.
1: Ünlü şarkıcı Semih Cenk'in Ankara'daki konserinde ortalık karıştı.

0: Sere gelenler birbirine girdi. Semir Cenk de sahneden kavgaya müdahale etti. İşte eğlenceyi bırakıp birbirine girenler.
1: Kavga etmeyin dost olun birbirinize dost. İyi geçirin beraber eğlenin.
2: Ama eğlencenin dozunu kaçırıp kavgaya tutuştular. Konser alanını birbirine kattılar. Ankara Sincan'da sahne almıştı ünlü şarkıcı Semih Cenk. Hava güzel, coşkuysa yüksekti. Ancak gecenin keyfini iki grubun tartışması böldü. Gerilim tırmandı, taraflar birbirine girdi. Ünlü şarkıcı Semih Cenk kavgayı görür görmez uyarıda bulundu.
1: Hanımefendiler var, küçük çocuklar var. Tamam mı? Birazcık dikkat edin. Toplum içerisinde yapmayın böyle işler.
2: Kavga edenlere sitemi de vardı.
1: Ve burası yani bir konser olarak. Burada insanlar stresten uzaklaşmak için, birazcık keyif almak için geliyorlar. Böyle sizin yaptığınız işe bak Allah aşkına ya.
2: Semih Cenk'in ortamı sakinleştirmesiyle kavga sona erdi.
1: Kavga etmeyin, dost olun birbirinize dost. İyi geçirin, beraber eğlenin.
0: Amerika'da akıl almaz bir kaza yaşandı. 342 kilometre hızla giden yarış teknesi havalanarak takla attı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Aşırı hızlıydı. Bir anda havalandı. Adeta ölümle burun buruna geldi. Sürat teknesi yarışları vardı. Akıl almaz bir kaza yaşandı. Bir yarış teknesi 342 kilometre hızla gidiyordu. Bir anda havalandı, takla attı. Ardından arka kısmından suya işte böyle çakıldı. Neyse ki şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Görüntüler sanal medyada gündem oldu.
0: ABD'de velayet kavgası korkunç bir cinayete dönüştü. 36 yaşındaki anne, velayetini kaybetmekten korktuğu 11 aylık oğlunu öldürdü.
2: Bir anne, bir baba ve henüz 11 aylık bir bebek. Velayet kavgası ABD'de korkunç bir cinayete dönüştü. 36 yaşındaki Madeline Veronica Daly, geçen yıl Eylül ayında oğlunun velayetini babasına vermemek için kayıplara karıştı. Aylar sonra ABD polisi izlerini buldu. Anne ve oğlunun bir karavanda saklandığı belirlendi. Ekipler karavana ulaştığında Daly 9 milimetrelik tabancayla bebeğini başından vurmuştu. Ardından anne aynı silahla intihar etmeye kalkıştı ancak polisler müdahale etti. Cani anne oğlunu öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyerek mahkemede cinayeti kabul etti. 36 yaşındaki kadına ömür boyu hapis cezası verildi.
0: Yaz mevsimini bitiriyoruz artık. Bugün yazın son günü ama maalesef boğulma vakaları haberleri gelmeye devam ediyor. Denizde ya da gölde boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
3: Bir vatandaş şiddetli dalgaları aldırış etmedi. Serinlemek için denize girdi. Şiddetli dalgaların arasında boğulmaya başladı. Çevredekiler yardıma koştu. Can kurtaranlar yüzerek jet ski ile müdahale etti. Vatandaş sudan çıkarıldı.
4: Abi adam öldü.
3: 58 yaşındaki Nurettin Çırak kıyıda oturuyordu. Şiddetli dalganın etkisiyle denize sürüklendi. Kısa sürede gözden kayboldu. Çevredeki iki kişi adamın yardımına koştu. Yaşlı adam kıyıya çıkarıldı ama bilinci kapalıydı. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı ama acı haber geldi. Hastanede hayatını kaybetti.
0: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası Frank çizgisi gündeme geldi. Kulak memesindeki Frank işareti ne anlama geliyor? Kalp krizi belirtisi olabilir mi? Uzmanı yanıtladı.
5: Gerilmemek için çok rahat olmak lazım. Bende o rahatlık yok.
6: Kulak mememize bir bakalım.
7: Var mıymış?
6: Yokmuş. Bir çizgi gözükmüyor şu an.
8: Ama normalde kalp krizi geçirdim. 4 tane stent var.
6: Yok

0: gibi gözüküyor.
1: Yoksa demek ki sağlıklıyım herhalde, bir şey olmayacak, başıma bir şey gelmeyecek galiba.
2: Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası gündeme geldi. Kulak memesindeki frank çizgisi kalp krizi belirtisi mi?
3: Aslında kanıtlı bilimsel çalışması yok. Kulağınızda frank çizgisi var diye biz sizden sana anjiyo istemeyiz örneğin.
0: Ünlü komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirmiş, anjiyo operasyonu sonrasında tehlikeye atlatmıştı. İyi olduğuna dair sanal medya hesabında fotoğraf karesi paylaştı. İşte o fotoğrafta Cem Yılmaz'ın kulak memesindeki frank çizgisi dikkat çekti. Frank çizgisi yok gibi gözüküyor.
4: Damarlara bakacağız, sağlığımıza bakacağız. Onlar uydurma işler gibi.
0: Kulak memesindeki frank çizgisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi kullanıcı kalp krizi belirtisi olduğunu öne sürdü. Peki uzmanlar bu noktada ne diyor?
3: Özellikle iki kulakta birden varsa, kulak memesinin dışına doğru 45 derece açıyla gelen bir çizginin olması bazı otopsi çalışmalarında ve bazı tek merkezli tomografi çalışmalarında kalp damar hastalıklarıyla ilişkili bulunmuş. Ama kesin kanıtlanmış mı? Hayır.
0: Kolesterol yüksekliği kalp krizinin üzerindeki en büyük faktörlerden biri. Uzmanı da diğer belirtileri sıraladı. İşte bu belirtiler varsa mutlaka ama mutlaka doktora başvurun.
3: Tansiyonunuzun, şekerinizin, kolesterolünüzün olup olmaması, ayrıca sigara içip içmediğinizdir. Birinci derece akrabalarınızda erken yaşta kalp krizi öyküsü varsa, evet sizin de kalp krizi geçirme riskiniz yüksektir.
5: Amerikan başkanı dahil herkesi devreye soktum. Uzaylılar tarafından kaçırıldım.
6: Bildiğiniz bütün yolları unutun. Herkes sıradan bir yol sanıyor ama altından onlarca kişi yaşıyor. İstanbul'daki bir binanın üzerinden yol geçiyor. İşte o ilginç bina.
7: Binanın çatısını, tavanını yol yapmışlar.
8: Altı ev, üstü yol. İlginç bina görenleri şaşkına çeviriyor.
7: Görüyorsunuz burası yol. Bina burası değil. Binamız burası.
8: Herkes sıradan bir yol sanıyor ama öyle değil. Altında onlarca kişi yaşıyor. Bu yolun altında iki katlı, sekiz daireli bir bina var.
9: Yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış.
8: Bina yapısı nedeniyle herkesi şaşkına çeviriyor. Gören dönüp bir daha bakıyor.
10: Göz göre göre aldık.
8: Ama bina sakinleri binanın yapısından rahatsız değil.
11: Evlerimiz sağlam, ya ilginç olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
9: Hayır, geçmiyor. Şey. Araba değil, kaldırımdayız biz. Kaldırım altındayız, lütfen.
11: Gürültü bile duymuyorsun.
8: Bina şimdilerde sanal medyanın fenomeni haline geldi.
6: Antalya'da bir traktörde elektrik arızası yaşandı. Arıza nedeniyle alev alan traktör kendi kendine bakın nasıl hareket etti.
8: Evden 15 dakika önce çıkmışlardı. Yangın haberini aldılar, geri döndüklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Alev alan traktörleri kendi kendine işte böyle hareket etti.
12: Baktık traktör çalışmış, görmüş.
8: Bir traktörün elektrik aksamında kısa devre oluştu. Traktör motor kısmından alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim oldu. Arıza nedeniyle şoförü olmadan kendi kendine işte böyle hareket etti. Yangın çevreye de sıçradı.
12: 70-80 balya yağdı, inekler yaralandı, traktör yandı.
8: Ekipler yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Ev sahibi yaşlı çiftse yangından kıl payı kurtuldu. Traktör kullanılamaz hale geldi.
12: Biz bir yere gittik. Gittikten sonra 15-20 dakika sonra yangın valizine geldik.
6: Şarkıcı İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltındaydı. Kunukçu bugün tutuklandı.
13: Basın mı bu?
14: Basın.
13: Evet.
14: Hadi gidelim diye dava açmışlar. İfade vermeliyim.
15: Aylar önce kendisi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. İrem Derici'nin yüzü bir türlü gülmedi. Bu kez de nişanlısı Melih Kunukçu yasa dışı bahisten tutuklandı.
16: Alnım ana sütüm kadar ak. Bu uyuşturucu denilen bela benim yakınımdan bile geçemez.
15: İrem Derici ve nişanlısı Melih Kunukçu bir kez daha adli bir olayla karşı karşıya. 8 Ekim 2025'te sözlenecekleri gün İrem Derici yasaklı madde operasyonu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, ikilinin söz organizasyonu iptal olmuştu.
10: Ben söz söylemek isterim.
17: Ben ne söyleyeceğim?

0: dosyayı kapatacağız işte, biliyorsunuz sonuçlarımız tertemiz çıktı.
1: Daha sonra temize çıkan ünlü şarkıcı Kulukçu'yla yarım kalan nişanını tamamladı. Ama bir süre sonra ikili anlaşamayarak nişan attı.
2: Sonsuza kadar evet ya.
1: O ayrılık uzun sürmedi. Ayrı kalmaya dayanamayan çift barıştı. Ama bu kez de Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine yasa dışı bahis suçlamasıyla gözaltına alındı.
3: Benimle evli misin?
2: Hayatımda en büyük şokunu yaşıyorum. Evet.
1: Birlikteliklerinin başından beri skandallarla anılan çift bir kez daha sarsıldı. Kunukçu soruşturma kapsamında tutuklanan 311 kişinin arasındaydı. İrem Derici'den hala bir açıklama gelmedi.
4: Denizli'de yaşanan bir trafik kazasında 29 yaşındaki Asım Ayyıldız hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan baba da acıya dayanamadı, kalp krizi geçirdi.
1: Evladının kazada öldüğünü duydu, o acıya kalbi dayanmadı. Kalp krizi geçiren baba da hayatını kaybetti. Merkez Efendi'de yaşayan Ayyıldız ailesinin evine bir günde iki ateş düştü. 29 yaşındaki Asım Ayyıldız'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma sonra ağaca çarptı. Korkunç kazada Ayyıldız ağır yaralandı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı duyan Ayyıldız ailesi soluğu hastanede aldı. Ölüm haberini alan baba İsmail Ayyıldız fenalaştı, kalp krizi geçirdi. Ama tüm müdahalelere rağmen baba Ayyıldız da hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğarken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Akşam yemeğinden sonra televizyon karşısında uzananlar. Hepimiz uzanırız, hatta uyuyakalırız. Ama dikkat, masum gibi görünen bu alışkanlığımız bizi sağlığımızdan edebilir. Uzmanlar yemekten sonra kısa bir yürüyüş yapılmasına dikkatleri çekti.
5: Yemekten sonra neler yaparsınız?
6: Elime kumandayı alıp televizyon seyrederim.
7: Yemeği yiyip kendini koltuğa atanlar, aman dikkat, sağlığınızdan olabilirsiniz.
5: Çoğu kişinin akşam yemeğinden sonraki alışkanlığı belli. Sofra toplanıyor, televizyon açılıyor ve günün yorgunluğu koltukta atılıyor.
8: Kanapeye uzanıyor. Dinlemeye çalışın, bir de televizyon izliyor.
5: Ancak bunun yerine yemekten sonra yapılacak kısa bir yürüyüş sanıldığından çok daha değerli olabilir.
9: Bunlar düzenli şekilde devam ettirildikçe metabolik sağlığımıza faydası olacaktır.
5: Üstelik bunun için uzun uzun koşmanıza ya da kendinizi yormanıza gerek yok. Hafif tempoda 10-15 dakikalık bir yürüyüş yeterli oluyor.
9: Yediğimiz besinler sindirildikten sonra kanımızdaki glukoz yükseliyor ve bütün vücudumuzdaki organlarımız bunları kullanmaya başlıyor.
5: Yani yürüyüş başladığında yemekle birlikte kana geçen glukozun bir kısmı kaslar tarafından enerji olarak kullanılmaya başlıyor.
9: Yapacağımız 10-15 dakikalık kısa yürüyüşlerle vücudun bu glukozu kullanmasını, hafifçe yakmaya başlamasını sağlayabiliriz.
7: Ayrıca zamanlama da çok önemli. Uzmanlar yemekten sonraki ilk yarım saat içinde yapılan hafif hareketin önemine dikkat çekiyor.
9: Mümkün olduğunca yemekten hemen sonra yürüyüşe başlamak öneriliyor.
10: Uzmanlar söylüyorsa doğrudur. Yani yürümeye çalışıyoruz ama bundan sonra daha dikkat ederiz.
4: Şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
7: Bir otobüs şoförü otobüsün kapısını açık unuttu. Bunun bir kişinin hayatını kurtaracağını bilmiyordu. Dakikalar sonra bir kavşakta hızla gelen motosiklet sürücüsü otobüse çarptı. Sürücü açık kapıdan içeri uçtu. Şans eseri hayatı kurtuldu. Bir grup kafede oturuyordu. Motosikletli iki kişi kafenin önüne geldi. Kasklı şüpheli müşteri gibi kafeye girdi. Bir anda silahını çekti. Oturan kalabalık gruba kurşun yağdırdı. Bir kişi silahlı saldırgana sandalye fırlattı. Saldırgan hızla kaçtı. Aşırı kilolu bir çocuk yemek yemek istedi. Annesi izin vermeyince de olanlar oldu. Kilolu çocuk annesine işte böyle saldırdı. Defalarca yumrukladı. Yere düşen kadın tekmelerle karşılık vermeye çalıştı ama yeterli olmadı.

0: kalktı. Çocuk ayağa kalkan annesine tekrar saldırdı.
1: Bu acayip ceza yiyecek ha.
0: Düğün konvoyu dehşet saçtı. Trafikte bir araçtan havaya fişek atıldı.
1: Arabanın içinde ne demek?
0: Tehlikeli hareket diğer sürücüleri ve vatandaşları tedirgin etti.

0: cezaevinde isyan çıktı. Güvenlik güçleri hızla isyana müdahale etti. O anlar film sahnelerini aratmadı. Suçlular güvenlik kapılarını tek tek geçti. Ekipler suçluları durdurmak için büyük çaba sarf etti. Silahlarla suçlulara işte böyle müdahale edildi. Hızla geldi, kaza kaçınılmaz oldu. Park halindeki araçları işte böyle biçti. Güvenlik önlemleri alındı. Sürücü hastaneye kaldırıldı. Asırlık teknik kullandılar, 360 tonluk kaleyi 1800 kişi halatla çekti. Tarihi Hirosaki Kalesi'nin 360 tonluk ana kulesinde restorasyon çalışmaları yapıldı. Depremde hasar gören taş duvar onarıldı. Dev kulenin eski yerine yerleştirilmesi için 1800 kişi harekete geçti. 30 metrelik halatların başına geçtiler, geleneksel bir yöntem olan hikiye tekniğiyle kuleyi santim santim çektiler. 2 günlük yoğun çalışmada 2 metreden fazla hareket ettirildi. Kalan 73 metre makinelerle tamamlanacak. Film çekimi vardı. Senaryo gereği at yarışı sahnesi vardı. Çekimler sırasında yürekler ağza geldi. Yarışın bitiş noktasında bir binici kameramanı fark edemedi. İşte böyle çarptı. Bir görevli atın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Neyse ki korkulan olmadı. 2 kişi araçta seyahat ediyordu. Birinin cebinde powerbank vardı. Bir anda işte böyle alev aldı. Alevlerin arasında kaldılar. Can havliyle powerbank'i çıkarıp attı. Yanındaki kişiye isabet etti. Adam powerbank'i dışarı atamayınca aracı durdurdu. Yangın tüpüyle işte böyle müdahale etti. Geleneksel boğa koşusu düzenlendi. Bir genç kırmızı tişört giydi, boğayı üzerine doğru çekti. Kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Boğanın boynuzlarından nasibini aldı. Boğa genci yere serdi. Hareketsiz yatan gence defalarca vurdu. Çevredekiler yardıma koştu. Boğanın dikkatini dağıtıp uzaklaştırdılar. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim şimdi kısa bir ara. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Abi motor komple bitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartlara hazır mısınız? Karşınızda yeni kartlar dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
8: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
9: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
10: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
11: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen. Koku kontrol. Yoğun köpük. Ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
6: Yazın Haber devam ediyor. Kedi ile köpek gibiler deyimini boşa çıkaracak görüntüler gelecek şimdi ekranlarınızda. Bir kedi köpeği annesi sanıyor ve yanından ayrılmıyor. İşte o sıra dışı sevginin görüntüleri.
7: Tırlar, gezerler, dolaşırlar.
8: Biri kedi, diğeri köpek.
9: Kediye Tom, köpeğe Jerry diyorlardı.
8: İşte Tom ve Jerry ikilisi ama aralarındaki bağ alışa gelmişin çok dışında.
9: Kedi köpeği annesi sanıyor galiba. Besliyordu onu.
8: Amasya'nın Sulova ilçesinde kediyle köpek gibiler deyimini boşa çıkaracak görüntüler kayda geçti.
9: Yatıyordu köpek. Kedi yanına yaklaştı. Onu sevmeye başladı. Beslemeye çalışması beni çok etkiledi.
8: Köpek zaman zaman sütüyle kediyi beslemeye çalışıyor.
10: Bir de elini okşuyor ki yani süt kesip getirsin diye. Baba harekete bak.
11: Köpek de bir şey yapmıyor ya.
8: Görüntüler vatandaşları da şaşırtıyor.
12: Hiç gördün mü böyle bir şey?
13: Ben ilk defa gittim.
6: Karadeniz bölgesini sağanak vurdu. Ordu ve Giresun'da yollar, iş yerleri, evler göle döndü.
14: Gidelim aile yolu, canım yolu.
15: Allah'ım yardım et Allah'ım.
16: Ya sabaha kadar hiç durmadın abi. Çok müthiş bir yağmur yağdı.
8: Sağanak gece boyunca devam etti. Yollar, iş yerleri göle döndü. Sağanak yağış hayatı felç etti.
17: Yağmur devam ederse zor günler yaşayacağımız, zor saatler yaşayacağımız belli.
8: Özellikle Karadeniz bölgesini sağanak vurdu. Giresun'da yollar dereye döndü.
15: Allah'ım yardım et Allah'ım.
8: Yağlıdere'deki Çınarcık Deresi taştı. Çamurlu su metrelerce yükseklikten böyle döküldü.
15: Odunla gidiyor anam.
8: Sular şelale gibi aktı.
14: Canın yolu kapanmıştı şu anda.
8: Toplamda 2 milyon 261 bin 700 liralık hasar tespit edildi. Ordu'da benzer görüntüler vardı. Evleri ve iş yerlerini su bastı.
18: 8 sene önceki yaşanan sel felaketinde ben bu patloyu yine yaşamıştım.
6: Efendim bu haberimizle ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: 43 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Doktoru bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizlerinden biri dedi. Kalp krizi türleri nelerdir? Kalp krizi gelmeden önce vücudumuz bize hangi sinyalleri veriyor? Kalp krizinin kadınlarda ve erkeklerde gözden kaçırılan belirtileri neler? 40'lı ve 50'li yaşlarda hangi kalp kontrollerini düzenli yaptırmalıyız? Kulak memesindeki çapraz çizgi gerçekten kalp damar hastalığı açısından bir uyarı işareti olabilir mi? Aslı Cankat tüm soruları soracak. Profesör Doktor Oytun Erbaş canlı yayında açıklayacak. Az sonra.
1: Günaydınlar, günaydınlar. Mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah güzel bir sabah olsun hepimiz için. Çok sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş yeni sezonda da bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: İnşallah senin de hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Kazasız belasız.
1: Amin,
2: bir sezon geçirmek.
1: Bir sezon
2: dileğiyle
1: hep birlikte gazeteleri aldınız, okuyorsunuz hocam.
2: Ha şimdi tabii insan deyince kazasız

0: belasız nedir yani, yayınlarla ne olabilir diye sorulursa, bu canlı yayın tabii, canlı yayında evet. Sonuçta konuklar herkes çok deneyimli olmayabilir. O nedenle böyle bir garip kazalar olabilir. O nedenle evet.
1: canlı yayın kazaları olmasın.
0: Ya tabii insan dili şey olabiliyor, yanlış anlaşılabiliyor. Tabii. Bunlar normal hayat akışında olan şeyler. Yayıncılığın da mantığında olan şeyler. O nedenle...
1: Yazınız nasıl geçti?
0: Yazımız yine aynı, çalıştım. Ondan sonra
1: hiç
0: okudum.
1: Hiç tatil yapmaz mı Öğütün Erbaş? Nasıl dinleniyorsunuz hocam?
0: Şöyle bir şey var. Yani tabii dünyada büyük bir sorun var. İnsanlar artık dinlenemiyorlar. Yani o büyük bir sorun. Eskiden insanlar sabahleyin kalktığında yeni bir bilenmiş gibi kalkıyordu. Yani gece uyumuş, ondan sonra tekrar enerjisini bir biriktirmiş olarak kalkıyordu. Şimdi insanlar gerçekten yarı enerjiyle kalkıyorlar. Bu hoş bir şey değil tabii. Yani bütün dünyada bu sorun var. Yani birçok insan diyor ki işte ben iyi dinlenemiyorum.
1: Evet.
0: Sabahleyin kalktığımda yorgunum. Bir de özellikle insanlar artık egzersiz yapamıyor. Egzersiz yaptıktan sonra yoğun bir uyuma ihtiyacı hissediyor. Yani eski gücü, kuvveti, ondan sonra enerjisi insanların yok.
1: Neden böyle?
0: Yani şimdi bunun birçok faktörü var. Ondan sonra işte birçok insan işte bu şekilde doktora gidiyor. Mesela ben bir yere gittiğim zaman insanlar bana geliyor ve şunu soruyor. Ben nasıl daha enerjik olurum? Yani esasında enerjik olmayacak bir işleri yok. Hani işte yük taşımıyorlar, işte inşaatta çalışmıyorlar. Bugün patates tarlasında 10 saat patates çapalamıyor toprağa ama oturduğu yerde yorgunlar. Ya bunu kronik yorgunluk sendromu deniyor buna. Birçok yerde anlatıyorum. Kronik yorgunluk insanların %10'unu etkilemiş durumda. Şimdi şeyde de böyle bu. İngiltere'de de böyle. Burada işte buna daha çok enfeksiyonlar, özellikle virüs enfeksiyonları geçirilen. Covid-19.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte Epstein-Barr virüs, influenzalar. Tabii insanlar toplu yaşamasıyla daha çok grip geçirmeye başladı. Vücutta böyle. Tabii bunun içerisine mikroplastikler de giriyor. Yenilen gıdalardaki tarım ilaçları da giriyor. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar eskisine göre enerjileri düşük. Bunu net biliyoruz.
1: Bunu yükseltebilir miyiz?
0: Yani şöyle. Bir kere şunu bilmek lazım. Doktora gidip kan aldırdığınızda kronik yorgunlukta bir şey çıkmıyor. Yani kandaki işte üresidir, karaciğer enzimleridir, ALT, AST ya da diğer sodyumu, potasyumu yani kan değerleri, hemogramı, hemoglobin normal. Yani bunları şimdi doktor buna bir şey diyemiyor. Yani sen işte bunun eksik, bunun fazla da diyemiyor. Ya burada en önemli faktör şu, insanların daha şey kalmasında özellikle şöyle bir şey bulunmuş. Ağır metaller de insanı yorgun bırakıyor. Yani şöyle yapmak lazım. Tamamen beslenmeyi brokoli gibi, salatalık gibi, ondan sonra selenyumu yüksek şeylere
1: brokoli, salatalık.
0: Ya brokoli, salatalık bunlar çok değerli. Ondan sonra tabii şey de çok sıkıntılı. İnsanların uyku ihtiyaçları da çok sıkıntılı. Beyaz ekrana bir atmak gerekiyor. Ama şunu da bilmek lazım. Her şeyi çıkarsanız da kronik yorgun olan, özellikle yatağından bile kalkamayan insanlar var. Yani
1: Allah Allah.
0: Yani sürekli yatmak istiyor. Bir de bunlar şey diyorlar mesela, egzersiz yap geçer, daha kötü oluyor.
1: Gençler değil mi bunlar
0: ya
1: hocam?
0: Ya kronik yorgunluk olup egzersiz yapan ve çok kötü olan insanlar var. Mesela diyor ki ya işte sen gençsin, hadi yürü falan. Ama adam zaten yorgun.
1: Evet.
0: Hani kronik yorgun tedavisi egzersiz değil. Onu da söylemek lazım. Kronik yorgun tedavisi psikiyatrik ilaçlar da değil. Antidepresanlar da değil. Yani kronik yorgunluk için şu anda tanımlanmış bir şey yok. Hani ilaçtır, etkili olan bir ilaç yok. Birçok şey deneniyor hani şeylerden, deneysel ilaçlar var. Hani bunların hangisi çok etkili, hangisi değil çok iyi bilinmiyor. Yani mesela ben insanlara şey öneriyorum. Tamamen işte sebzeye geçmeyi öneriyorum. Özellikle son zamanlarda berberin öneriyorum.
1: Bu berberin bizim, nedir yani hocam?
0: Berberin şey işte bizim
1: ne
0: Türkçesi
1: maddesi?
0: Neydi o, hangi
1: neyin
0: bizim
1: içinde var?
0: Yok, ne içinde, baharat.
1: Ha, baharat.
0: Evet evet, berberini öneriyorum ondan sonra.
1: Neydi acaba berberin?
0: Çok bakalım. Klasik bir bak berberin neymiş.
1: Evet.
0: Ondan sonra sakız öneriyorum mesela insanlara bu konuda.
1: Sakız ne evet, yapıyor sakız?
0: Ya sakız, ondan sonra damla sakız öneriyorum bu konuda.
1: Tabii
0: biraz şeyde baharatlara yönelmesini istiyorum.
1: İşte Oregon mu?
0: Hayır,
1: Oregon
0: şey Türkçesi var. Türkçesi var. Biberiye.
1: Biberiye. Ha.

0: Tamam.
1: Biberiye özellikle sabah çaylarında, içinde klorojenik asit var.
0: Hı.
1: Ondan sonra işte kuvarsetin alabilirler. Biraz soğan da etkili oluyor. Ama en çok biberiye çok iyi. Ya yani biberiye uzun yaşam konusunda. Ya yani biberiye çok iyi bir madde. Klorojenik asit var içerisinde.
0: Hı.
1: Biberiye
0: Çayı.
1: çayı. Biberiye çayı nasıl? Demlerken biberiyi demlesinler. Ben daha çok çayın içerisine biberiyi koyuyorum. Onun için demleniyor.
0: Hı.
1: Biberiye çok iyi bir bileşik. Aklınızda hep kalsın. Hani işte brokoli yiyemeyenler için biberiye önemli. İşte damla sakızı iyi bu konuda. İçinde fenol bileşikleri var. Hani
0: Hı.
1: Türkiye'de bulunabilecek.
0: Evet.
1: Tarçın olabilir biraz. Tarçın mutlaka şeylere koyun. Çayın içerisine
0: Hı.
1: koyabilirsiniz. Ondan sonra özellikle yaptığınız tatlıların içerisine
0: Sütlace çok
1: koyabilirsiniz.
0: yakışır.
1: Ya sütlaca ya şeyi bir alışkanlık edinin tarçın kullanmayı. Ya tabii bu böyle bir kabız kalmamak çok önemli. Ondan sonra mesela magnezyum falan da olmuyor. Yani yorgunlukta evet magnezyum öneriyoruz insanlara. İşte günde 2 tablet gibi. Bir
0: Hı.
1: de magnezyumu takviye olarak değil de tıbbi müstesna olarak. Yani magnezyumun ilaç gibi preparatları var.
0: Öyle mi? Daha
1: Onları
0: ilaçlımsı.
1: alsınlar. Ondan sonra ne yazık ki omega falan çok etkili olmayabiliyor. Ya yani insanlar böyle çok eski şeylere gidiyorlar. Omega balık olarak iyi.
0: Hı.
1: Ama balıkların da bir sorunu var. Balıklar da çok miktar cıva içerebiliyor.
0: Hangi balıkta daha
1: Ya
0: çok
1: ben
0: omega
1: yani
0: var?
1: şöyle sana söyleyeyim. Bütün balıklarda var artık.
0: Hı
1: Yani
0: hı.
1: çünkü denizler kirlendiği için cıva hepsinde var. Ya bugün insanların şeyine bakıyorsun kan değerlerine. Cıva falan normal 3 katı. Ve bunlara soruyorum ben mesela cıva normal 3 katı olan insanlara. Hep balık yiyen insanlar.
0: Balık midye mesela yapar mı?
1: Midye tabii ki.
0: Değil mi?
1: Yani midye işini bırakın zaten. Balık işte çok kötü durumda.
0: Hmm.
1: Mesela ben eskiden balık sever bir insandım. Yiyordum da severim balığı.
0: Hı.
1: Ama şimdi haftada bir bile yemiyorum artık. Çünkü cıva alıyorsunuz. Cıva iyi bir şey değil.
0: Bu kandan mı ölçülüyor civa?
1: Cıvayı ölçtürebilirsiniz. Ya yani ağır metalleri cıva,
0: Hı.
1: arsenik, kurşun ölçtürebilirsiniz. Ama moralinizi bozarsınız. Ya şimdi cıvanın şöyle bir sıkıntısı var. Cıva yüksekse ne yapacaksınız? Yok ki onu vücuddan bağlayıp attıran bir şelatör çok iyi yok. İşte biraz L-karnitin attırır ama biraz lipoik asit attırabilir. Şunu söylemek istiyorum. Yani aşırı miktarda balık ürünü yemek iyi bir şey değil deyip geçelim bunu.
0: Ha, eskiden işte haftada bir mutlaka
1: Ya
0: dediğimiz
1: balık
0: şey.
1: yesek
0: Evet.
1: çok iyi. Mesela buna kalırsa gün aşırı ye balığı. Balık çok iyi bir şeydi. Ama denizler kirlendiği için artık balık. Ben size söyleyeyim mi? Balık gelecekte tüketilmesi zararlı şeyler içerisine girebilir.
0: Allah Allah.
1: Yani
0: Ne
1: o
0: kadar
1: yararlı
0: faydalı
1: şey
0: iken?
1: zararlı bir şey. Yani gelecekte kitaplarda ya da tıbbi bilgilerde çok balık tüketilmemelidir.
0: Hı.
1: Hani ya mesela şöyle bir hasta geldiğinde evet bak çok balık yediği için böyle olmuş diyebiliriz. Çünkü aşırı miktarda
0: Civa ne yapar
1: cıva.
0: aşırı miktarda?
1: Beyne birikiyor cıva. Sinir dokusuna birikiyor. Cıva sinir sistemini bozar. O
0: Hı.
1: nedenle halsizlik yapar, yorgunluk yapar. Ya cıva işte kan değerlerini bozar ama cıvanın en çok yaptığı şey konsantrasyon bozukluğu, işte sisli beyin falan filan. O yaşadığınız o
0: Hmm.
1: birçok şeyi cıva gerçekleştirir. Cıva psikolojik, psikiyatrik durumda bozuyor.
0: Oh.
1: Tabii o nedenle çok zor bir şey. Yani bu ne olacak bu? Hatta biliyorsunuz bir ara insanlar Amerika'da filan çok büyük bir şey çıkmıştı. İşte aşıları içerisinde cıva var çocuklara yaptırmayalım şeklinde. Tabii bu yanlış. Yani oradaki cıva böyle birikecek miktara değil.
0: Hı.
1: Ve aşılar içerisinde de minimal miktar cıva konuluyor. Çünkü şeyden koruması için aşının enfeksiyonu önlemesi için yani aşının şişesinin içerisinde mantar üremesin, virüs üremesin, mikrop üremesin diye biraz mersol koluyor, merkürü konuyor. Bu sefer de Amerika'da şimdi Amerika'da aşı zorunlu değil.
0: Evet.
1: Amerika'da aşılar isteğe bağlı yapılıyor. Bu sefer insanlarda Amerika'da aşılama oranları %90'a kadar düştü.
0: Hı
1: Şu anda
0: hı.
1: Amerika'nın birçok eyaletinde kızamık salgını var.
0: Çok tehlikeli değil
1: Çok
0: mi?
1: tehlikeli çünkü kızamık ölümcül bir durum. Ya yani bugün
0: Hı.
1: kızamık 100 çocuktan birini öldürebilir. O nedenle Türkiye'ye de bu akımlar geliyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Ya çocuğunuza bizim bugün karma aşılar var. Kızamık, kızamıkçı, kabakulak mutlaka 2 defa yapılıyor. Mesela ben insanları görüyorum. Kızamık aşısı yaptırmıyorlar mesela.
0: Hı.
1: Karma aşıları. O çocuklar şöyle bir şey oluyor. Eğer aşılama oranları 95'in altına düştüğü zaman yani 100 çocuktan 95'ini aşılayamazsak
0: Hı.
1: salgın çıkar. Bugün Amerika'da önümüzdeki 5 sene ya da 10 sene içerisinde büyük kızamık salgınlarıyla karşı karşıya gelecek.
0: Hı.
1: Türkiye'ye ne yazık ki bu akımlar geliyor. Mesela Türkiye'ye ne akımları gelmişti? Gluten akımı.
0: Gluten.
1: Gluten akımı
0: Hı.
1: mesela Amerika'da 2000'li yıllarda gluten kitapları çıkmıştı. İşte glutenin zararlı olduğu, işte hamur işinin yenmemesi gerektiği, ağzınıza koymayın. İşte gluten işte bağışıklığı bozuyor, haşimatozu yapıyor. İşte Ondan sonra birçok hastalığın sebebi.

0: Mesela mini yerin bile bugün dinleyin Amerika'da baş dönmesi sebebini glütene şey yaparlar, addederler. Evet. Bu doğru değildir esasında.
1: Öyle mi?
0: Bazı insanlar evet glütene duyarlıdır. Çölyak hastaları var. İşte karnı şişiyor glüten yiyince, ishal oluyor, kilo alamıyor. Bunlar çocukluk çağında meydana gelir. Ama bugün siz 10 kişiden kanına bakın, glüten antikoru vardır onun da. %10, onda bir. Ama bunun antikorun olması sizin kanınızda, sizin ona şey olduğunuzu bir ona karşı bir alerjin olduğunu göstermez. Bugün sana baksak kanında polen antikoru da çıkar. Mesela ben şimdi sana bugün götürsem laboratuvara kan aldırsam minimal miktara soya çıkar kanında.
1: Benim yumurta çıkar. Var zaten.
0: Tamam da yani bugün hiç yumurta alerjisi olmayan adam da bile yumurta antikoru çıkar. Yani bu şu demek, antikor olmak alerji anlamına gelmiyor. Şimdi sıkıntı şu, klinik varsa alerji vardır. Sen polen gördüğün zaman hapşırıyorsan, öksürüyorsan, burnun akıyorsa, deride kırmızı renkli kaşıntılı egzama lezyonları oluşuyorsa alerjin var demektir. Ama sen işte şu da olabilir. Sen çilek yiyince korkunç kötü oluyorsundur ama kanında antikor yoktur. Bu senin çilek alerjin olmadığı anlamına gelmez. Laboratuvar sadece destekleyicidir. Mesela şimdi bir de laboratuvar doktorla ortaya çıktı. Hiç hastayı dinlemeden laboratuvarına bakıyor doktor. Bunda bu var. Evet, mesela en sıkıntılı şey MR. MR çektiriyor hastaya. Evet diyor, senin L4, L5'te fıtığın var. Diskin su kaybetmiş. O zaman ameliyat. Böyle bir şey yok. Bugün normal sağlıklı insan MR çektiğinizde %50'sine fıtık çıkar. Bakın normal sağlıklı belinde hiçbir sorun olmayan insanlar.
1: %50'sinde.
0: %50'sine fıtık çıkar.
1: Ne diyorsunuz?
0: Çünkü yer çekimine bağlı şey akşama doğru. Aynı diş macununun ucundaki beyazlığın çıkması gibi o şeye bağlı oluşuyor. Yük bindiği için. Ama yatın düzelir. Ya şunu söylemek istiyorum. Sizin o çektiğiniz MR'lar, o yapılan kan tetkikleri, yani normal insanlarda sıkıntılar bulunabiliyor.
1: Evet.
0: O onun hasta olduğunu göstermez. O nedenle doktorların da her şeye işte bunu hastalık diye yafta almalı gerekiyor. Yani nereye geleceğim? Aşıdan glutene geldik. Böyle akımlar oldu.
1: Hocam mesela ben gluten yiyorum. Beyaz ekmek yiyorum.
0: Hepimiz yiyoruz. Yani
1: dokunmuyor da.
0: Yani
1: dokunmuyorsa yeriz
0: şöyle,
1: değil
0: yani
1: mi?
0: Şöyle. Bunları söylemek bile lazımdı. Mesela gluten akımının Türkiye'ye gelmemesi gerekiyordu. Boş iş. Mesela şey akımları gelmemesi gerekiyordu. Ben her zaman söylüyorum. Bu şekildeki hani konuştuğumuz kızamık aşısının olmaması. İşte kızamık aşısında civa var. Otizm yapıyor Türkiye'ye sirayet etti. Amerika'da vardı bunlar. Bu sirayetler bunlar Twitter sirayetleridir. Yeni adıyla X sirayetleri. O X de neyse saçma sapan bir isim, Elon Musk'ın uydurduğu isimler bunlar.
1: Çocuğuna da X koymuş ya.
0: Ona da X koyuldu falan. Boş boş ya. İnsanlara işte böyle akımla işte evet. İnsanlara garip isimler şimdi akımla oluşmuş. Mesela çünkü ben çocuğun adını soruyorum. Garip bir isim. Ya böyle isimler koymayın çocuğunuza. Ahmet koyun, Mehmet koyun mesela.
1: Mesela yani, su koyuyorlar, su.
0: Ya işte hadi su da konulabilir de yani böyle.
1: Yani su, abuk sudur yani, niye isim olarak mesela konsun? Evet. Enteresan gerçekten.
0: Ya neyse işte zevkler, renkler, yani çocuğunuza da yani sonuçta o ismini o seçemiyor, siz seçiyorsunuz. Sonra millet gidiyor ismini değiştiriyor, yok soyadını değiştiriyor. Yani hadi yani.
1: Adıyla yaşar ya insan biraz
0: ya
1: da hocam, öyle
0: denir. Ya yaşar da yani ne bileyim, evet. Ne diyor? Aşkın büyüklüğü acıyla ölçülmez demiş birisi.
1: Aa, bakınız. Demiş? Aşk acısıyla ilgili mi bir haber?
0: Evet. Aşkın ne diyor hocam? Büyüklüğü acıyla ölçülmez.
1: Neyle ölçülürmüş?
0: Bir ayrılığın en ağır tarafı aşık olan kişinin bir sebeple gitmesi değil aslında. Geride kalan hayatı ondan sonra nasıl devam edecek? Şimdi bu da çok sıkıntı. Şimdi bu da bir Amerika'dan sirayet etti bize. Herkesin tek düşündüğü şey ilişki şu anda.
1: Öyle mi?
0: Bugün belki duymuşsunuzdur. Bugün de bunu eleştireyim. Böyle devamlı Wattpad yazarlar ortaya çıktı. Belki duymuşsundur. Wattpad
1: evet.
0: Nedir biliyor
1: bir
0: musun?
1: Açıklayalım
0: böyle,
1: hocam.
0: Wattpad, böyle küçük çocuklar 16 yaşında, 17 yaşında çocukların okuduğu böyle ilişki yazıları. Bunlar işte tanışıyorlar bir yerde. Büyük bir aşk. Çoğu zaman birbirini görmemiş oluyorlar. İşte WhatsApp'tan tesadüfen tanışmışlar.
1: Sadece yazışma yoluyla.
0: Yazışma yoluyla. Sonra birbirler seviliyor. Büyük aşk hikayeleri ortaya çıkıyor. Hep böyle bir sanal alemde. Mesela bu çocuklar bugün 14 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuklar, 16 yaş çocukları bunun içine düşmüş durumda. Ve hayatlarında hep şu olmalı. İşte sevdikleri biri. Mesela bunlar şöyle bir şey olabiliyor. Tanımadıkları insanlara aşık oluyorlar. Hiç tanımıyor ama.
1: Bu nasıl bir şey, sendrom?
0: Bu bir sendrom. Şöyle, bu şöyle oluyor bu sendrom. Esasında biz buna böyle bir sendrom yapalım yok ama biz buna aşırı hayal gücü sendromu diyelim ya da Wattpad sendromu diyelim. Bu sendrom şu. Karşınızdaki insanın değerlerini aşırı şekilde yüceleştiriyorsunuz. Mesela ben şimdi konuştum.

0: bir insanı WhatsApp'tan ya da Instagram'dan hiç görmedim diyelim ki.
1: Evet.
0: Onu çok aşırı güzel, aşırı kibar, işte bir Kleopatra gibi hayal ediyorum.
1: Fotoğrafı
0: Ve
1: da yok belki, değil
0: hiçbir
1: mi?
0: şey yok ve ben o kafamdaki imgeye aşık oluyorum.
1: Evet.
0: Mesela bu aynı sorun, mesela Fransa sendromu vardır mesela. Fransa sendromu da Japonlarda meydana geliyor. Mesela Japonlar Fransa'yı hayal ediyorlar Japonya'da. Diyor, orada diyorlar her insan şeyden çıkmış gibi, defileden çıkmış gibi. Çok güzel, çok iyi giyiniyor, çok kibar. Ve o Japon turistler Fransa'ya gittiklerinde bir şey oluyor.
1: Hayal kırıklığı.
0: Hayır, hayal kırıklığına uğramıyorlar.
1: Ne o?
0: Bunu bilmiyorlar.
1: Evet.
0: Bilmedikleri için Fransa'yı görüyorlar mesela. Sonra bu ortaya çıktı. Japon turistler Fransa'ya gidiyor. Fransa'ya gittikten bir ya da 2 gün sonra bulantı, aşırı, kusma,
1: Aa.
0: panik atak ve hezeyanlar.
1: Niçin?
0: Manyaklaşan var.
1: Aa.
0: Manyaklaşan var. Ve bunu 100 turist yaşıyor yılda. Ve insanlar bunu şeylere bildirdi konsolosluklarına. Japonlar Fransa'ya geldiklerinde delirebiliyor, çıldırabiliyor.
1: Aa.
0: Gerçekten bu şekilde. Hastaneye gidiyorlar bu şekilde.
1: Nasıl büyütmüşler Fransa'yı
0: Bu daha
1: gözlerinde?
0: sonra anlaşılıyor ki bunlar neden böyle oluyor? Bir, Fransa'ya gittiklerinde yabancı dili oldukları için Fransızca ağır olduğu için anlaşamıyorlar. Bu sefer bir anksiyete başlıyor. Bu tek dilden değil bu. İnsanlar bakıyorlar ki yerde çöpler var. Bakıyorlar ki insana kaba davranıyorlar. Bu sefer diyorlar ki bir hayal kırıklığıyla göçtükleri için bu bir sendroma dönüşmüş. Bu sendrom işte kalp kırıklığı da bu sendrom. Aşkın büyüklüğü acıyla ölçüyor. Aşkın büyüklüğü şu demek. Siz karşınızdaki insanı aşırı yüceleştiriyorsunuz. İşte onu işte diyorsunuz ki bu dünyada tek sevdiğim kadın bu olabilir. Tek sevdiğim erkek bu olabilir. Başkasını sevemem ben. Oydu buydu ondan başka daha güzel yok. Bu sefer o nesneye aşırı miktara bağlanıyorsunuz ama bu sendrom bu.
1: Yani bu bir rahatsızlık mı?
0: Tabii ki bu bir
1: Algı
0: rahatsızlık.
1: bozukluğu o
0: Bu bir
1: zaman.
0: algı bozukluğu tabii ki. Şunu bilmiyor adam. Dünyada 8 milyar insan var. Sen birini sevdiysen bir elinin kızın oğlunu başka elinin kızın oğlunu ya da sevebilirsin. Elin kızın oğlunu. Yani şunu bir düşünemiyor. Ben bunu sevdim. O giderse ölürüm ben. Böyle bir şey yok.
1: Tabii öyle ölüm falan Allah
0: Hayır
1: korusun
0: ben
1: da.
0: ölürüm bir şey. Yani bunu hani yaşayamam yani.
1: Evet.
0: Evet.
1: Dayanamıyor insanlar. Çok
0: Ya
1: fazla büyük
0: dayanamaz
1: aşk
0: mı
1: acısı
0: canım? Öyle şey mi
1: çekiliyor.
0: olur? Öyle şey olamaz. Bu bir yetiştirme tarzı. Onun çocuklarınızı adam gibi yetiştirin. Böyle kitaplarda yazan saçma sapan aşklar olmadığını, insanların birisinden vazgeçtiği zaman başka birini bulabileceğini.
1: Tabii.
0: Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz hayatımıza kimler giriyor, kimle tanışıyoruz, oluyor, olmuyor. Siz herkesle anlaşamayabilirsiniz. Onunla anlaşmak zorundayım. O benim hayatımın aşkı. Hayatımın aşkı diye bir şey yok dünyada.
1: Ama
0: Hayatımın aşkı yoktur.
1: bağlılık var ya hani mesela yoksa
0: Ya
1: uzun
0: hayatımın
1: ilişkilerde
0: aşkı yok.
1: sürmez ya.
0: Ya o bağlanma. O bir şey değil. Alışma. Alışma. Alışıyorsun birine. Uzun dönem geçirdiğin zaman bugün her gün yumurtaya alışırsın. Yumurta yoksa peynir yersin. Böyle bir şey olabilir mi? Ben yumurtasız yaşayamam. Böyle bir saçmalık olabilir mi?
1: İşte ama mesela bazen hayatında bir aşk hiç unutulmaz oluyor.
0: Ya boş iş onlar. Onlar öğreniyorlar. Bunlar sosyal kavramlar. Bunlar size kitaplarda öğretiliyor işte. İşte unutulmaz aşklar vardır. Unutulmaz hikayeler vardır. İşte pembe masallar vardır. Bugün pembe masal diye bir şey yok. Ben hep söylerim bugün. Bugün pembe masalların yarısı mahkemede bitiyor. Neden o zaman mahkemede bitiyor bütün masallar?
1: Gerçek aşk yok mu yani?
0: Ya sen aşık oldun mu?
1: Tabii ki de.
0: Ayrıldın mı?
1: Tabii ki de.
0: O zaman bitti. Peki bu birkaç defa olmadı mı? 3-5 defa olmadı mı? Birini sevdin ama sonra baktın ki o senin
1: Nasip
0: sevdiğin
1: kısmet.
0: adam değil. Şunu söylemek istiyorum. Yani bunlara takılmayın yani. Yani işte benim hayatta beyaz atlı prensim vardır ya da işte bilmem ne
1: Ha,
0: prensesim
1: onu
0: vardır.
1: bekleyenler var mesela.
0: Böyle bir şey yok.
1: Mesela muhteşem insan, %100
0: Ya
1: uyum,
0: olabilir mi işte?
1: ruh
0: Aynı
1: eşi.
0: Fransız sendromu. O zaman bu Japonların Fransa'da yaşadığı sendrom neyse sizin de karşıdakine verdiğiniz aşırı değerlerin sonucu şu oluyor. Fransa sendromu. Ne bu? Beklentiden ortaya çıkmıyor. Sen ona çok şey yüklüyorsun. O işte dünyanın en iyi adamı, en kibar adamı, en iyi kadını, en işte kaliteli işte en şöyle en. Sonra bir bakıyorsun normal bir insan o. Sonra sen kusmaya başlıyorsun. İnsana evde kusmaya başlıyor. Gerçekten aynı şey oluyor.
1: Evlilikler o zaman böyle mi oluyor
0: Tabii
1: yani?
0: ki bu sefer ne oluyor? Histerik krizler, nevrotik krizler, acilde sonlanan sıkıntılar. Orası ağrıyor, burası ağrıyor. İşte bu.
1: O zaman olduğu gibi kabul mü etmeli kişiyi?
0: Sen
1: Çok
0: şunu bir
1: fazla
0: idealize
1: büyütmeden mi?
0: etmeyeceksin kimseyi. Şunu bir kere öyle. Herkes bir kere yazsın defterine. Dünyada herkes insandır. İnsan insandır. İnsan ne? İnsan kusan. Evet. Başı ağrıyan. Halsiz, yorgun olabilen. Bir gün eve gelip

0: seni hiç görmezden gelip bugün seni görmek istemiyorum diyebilecek. Evet. Bir gün çok yorulmuşumdur. Şöyle diyebilirsin. Rahat mı bırakın beni? Bu insan.
1: Evet.
0: İnsan insandır. Siz insan tanımıyor musunuz? Ama şöyle insan şey yapıyor. İşte bu kadın çok güzel. O demek ki dünyanın en iyi kadınıdır. İşte güzel ya. İşte en eğitimlidir. Hayır. O bir insandır. Onun
1: O
0: için
1: da insan.
0: kimseyi kendiniz gözünde büyütmeyin. Herkesin normal. Herkes kendine normal olarak bakıyor.
1: Hı.
0: Kendi değerini bilmez kimse. Ben diye işte böyleyim, öyleyim. Karşıdaki de öyle böyle işte.
1: Ünlülere
0: O zaman
1: karşı da böyle bir hayranlık
0: o
1: oluyor
0: da
1: ya
0: Fransa
1: mesela.
0: sendromu. Aynı Fransa
1: Sonra
0: sendromu.
1: bir tanıyorsun, Allah neymiş
0: İşte,
1: bu
0: tabii
1: ünlü?
0: televizyonda görülen ünlüleri yolda tanıyorlar mesela. Benim o bekledim. Seni kimse beklediğin insan değil.
1: Evet.
0: O nedenle kendinizi de çok abartmayın. Karşıyı da çok abartmayın. Yan yana koyun. Onun için zamanınız varsa da Japonların nasıl Fransa sendromu olduğunu okuyun. Bu çok birçok ülkede oluyor bu. İnsanlar bir ülkeyi çok büyütürse mesela bizim gençler de böyle yapıyor. Mesela Boston ya da New York ya da Londra bunu büyütüyor burada bizim genç. İşte New York'a gideceğim şöyle olacak. İşte San Francisco'da böyle olacak. İşte oradaki insanlar şunu yapıyor. Bir gidiyor oraya. Sokak çiş kokuyor.
1: Evet.
0: Sonra ne oluyor biliyor musun? Depresyon, bitme bu sefer şöyle oluyor. Mesleğini de yapamaz hale geliyor. Günaydın. Günaydın çocuğum. O nedenle evladınıza lütfen ülkesini sevdirin. Ey gençler, ülkenizi sevin. Burası çok güzel bir ülke. Burası sizin ana vatanınız. Taş yerinde ağırdır. Ben
1: Öyle.
0: neden gitmiyorum? Ben çıkar giderim. Benim yayın sayım, işte aş indeksim, bilimsel kapasitem. Ben oraya gider 10 tane Amerika cebimden çıkarırım. Neden gitmiyorum? Taş yerinde ağırdır. Ne rahatımı bozacağım burada? Bundan buradayım ben.
1: Hocam seviliyorsunuz da burada.
0: Hayır canım ya ben burada şeyim yani hani mutluyum. Ya burada ne
1: Evet.
0: mesela gidiyorum mesela burada ıspanak var mesela burada. Ya seviyorum mesela ben boğaza düşkün bir adamım. Bak mesela pide var burada
1: Evet.
0: pide.
1: Sıcak
0: Ben
1: sıcak.
0: pideyi nerede bulacağım? Yani böyle
1: Yani.
0: düşünmek lazım. Hayır şunu söylemek lazım. İnsanlar gidebilirsiniz tabii gidin görün oraları ama şunu söylemek istiyorum. İdealize etmeyin. Bakın o zaman şuraya altına yazın bakayım. Erbaş hiçbir şeyi aşırı idealize etmeyin. Aşırı göklere çıkarmayın. Bu ülkeler olabilir, insanlar olabilir, ilaçlar olabilir. Mesela bir gazete kağıdı böyle. Ben mesela şu gazete dışında hiçbir şey okumam. İdealizasyon. Sonra ne olursun? Hayal kırıklığına uğrarsınız.
1: Fanatizm, bir şeyin çok fazla fanatiği olmak
0: Evet.
1: aslında
0: Aynen
1: normal bir
0: öyle.
1: durum değil. Bir de şöyle bir şey varmış hocam. Eşlerinin sözünü dinlemeyen erkekler kel kalıyormuş.
0: Ya.
1: Böyle bir araştırma var. Eşlerin hayatına dair tavsiyeleri dikkate alan erkeklerin saçları başında kalıyor.
0: O ondan değil o.
1: Neden?
0: Testosteron yüksek erkekler eşlerini dinlemiyor çünkü. O
1: Aa.
0: ondan. O yanlış o. Testosteronu yüksek olduğu için dinlemiyor zaten. Onun için kel erkekler eşini dinlemediği için değil. Kel erkekler eşini dinlemez zaten.
1: Dinlemez mi?
0: Hayır. Zaten kellik testosteronla alakalıdır.
1: Evet.
0: Testosteron yüksek olan erkekler de başına buyruktur. Kendi bildiğini ve kendi dediğini savunurlar. Bu aynı şekilde sakallı gür erkekler için de doğrudur. Yani testosteron yüksek erkekler ne demek? Birazcık işte şeydir onlar böyle hafif biraz daha
1: Güçlü mü?
0: yani güçlü demeyelim de lafını dinleten, gür sesle konuşan, omuzları biraz geniş,
1: Otoriter.
0: otoriter. Onlar karısını dinlemediği için değil, testosteron yüksek için olduğu için dinlemiyor. Yani dinlemediği için dökülmüyor.
1: Ha. Ya elinde değil garibim.
0: Fıtratı
1: Testosterondan dolayı.
0: böyle. Kel erkeklerin de işte biliyorsun testosteron yüksek olduğu için prostat kanseri riski, kalp krizi riski. Hani Cem Yılmaz'ın da kulağında vardı ya millet
1: Evet, onu konuşacağız birazdan.
0: zırt dedi bırt dedi işte. Şöyle testosteron yüksek olduğu erkeklerde kalp krizi de yüksektir. O zaman genç yaşta kellik de bir kalp hastalığı şeydir risk faktörüdür. Mesela kalp hastalığı risk faktörüne kolesterol yüksekliği, kandaki yağların yüksekliği, sigara, alkol bunlar hepsi kalp krizinin riskini arttırırlar. Bunları yazın yan yana şeker hastalığı. Ondan sonra işte dedik ki sedanter hayat, işte oturarak hayat geçirme yani hiç egzersiz yapmama bir risk faktörü de kelliktir.
1: Demek ki testosteron yüksekliği aslında
0: Evet.
1: kadını dinlemiyor. Daha
0: Dinlemiyor.
1: başına
0: Başına
1: buyruk
0: buyruk
1: yaşıyor.
0: olur.
1: Şimdi
0: Tabii.
1: benim rahmetli
0: Mesela
1: babam da
0: şimdi
1: geldi. Hatırlıyorum biraz başına buyruktu.
0: mesela bugün omuzları
1: Allah
0: mesela
1: rahmet eylesin.
0: omuzları büyük bir insan.
1: Evet.
0: Ondan sonra hani testosteronik alt çenesi büyük bir erkek. Bir de hani biraz testosteron yüksek erkekler daha dominanslı. Çenesi fazladır biraz. Yani hep karısına böyle şey yaparlar işte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, şöyle yap, böyle yap. Hep onunla olsun dediğin
1: Dikte.
0: dikte ederler.
1: Evet.
0: Onlar kalpleri de erken bozuluyor işte.
1: Allah Allah. Peki o zaman kalbi konuşalım hocam. Biliyorsunuz Cem Yılmaz çok ciddi bir kalp krizi geçirdi. Çanakkale'deki evinde inanılmaz.

0: inanılmaz derecede kalbine ve sırtına aynı anda büyük bir sancı girdiğini açıkladı ve hemen o 112'yi aradı ve ilk müdahalelerden çok şükür hayatta kurtuldu diyelim. Ama doktorun açıklaması çok enteresandı hocam. Dedi ki bir insanın yakalanabileceği en büyük kalp krizini gördü Cem Yılmaz. Yani bu kalp krizinin farklılıkları mı var? Büyüğü, küçüğü?
1: Ya esasında genç yaşta bugün kalpte zaten 3 tane damarı var. Bugün en çok kalp krizi geçiren arterde ön yüzü besleyen damar. Kalbimizin ön yüzü yani sol ventrikülü besleyen LAD denen damar. Bugün Cem Yılmaz gibi bu yaşlarda birçok insan geçiriyor. Yani abartmış yani kimse.
0: Öyle
1: bugün,
0: mi?
1: E tabii canım bugün ya şöyle Cem Yılmaz gibi kalp krizi geçiren insanların en az %30'u o an ölür. Üçte biri. Arrest
0: Allah
1: olur. Arrest olur ne demek? Siz kalp krizi geçirdi şöyle olacak. Göğsünüz ağrıdı. Birkaç dakika geçti. Dediniz ki ya benim göğsüm ağrıyor. Bir soğuk bir terleme. Ya çok göğsüm baskı oldu. Nefes alamıyorum. Canım sıkıldı. O arada yıkılıp arrest olabilir. Onun için en önemli yapılacak şey ne? Hemen 112'yi aramak. Burada en önemli şey şu. O zaman göğüs ağrısı olduğunda bir, iki, beyne mesela pıhtatınca da böyle elinizde bir uyuşma oldu sağ tarafınızda. Eliniz uyuştu, dudağınız uyuştu geldi. Ya da bulantınız, kusmanız oldu ve yüzünüz çekildi. Yüz felci oldunuz. Bunların hepsi bakın emboli atmış demek. Eğer emboli beyninizin arka tarafına atarsa bulantı kusma olur. Onunla beraber yüz felci. Eğer ön tarafına atarsa emboli elinizde ayağınızda karıncalama ve güç kaybı. O zaman ani olarak yüz felci, bulantı kusma, vücudunuzda karıncalanma ya da vücudunuzda güç kaybı oluyorsa hemen çünkü pıhtı açtığımız zaman bugün beyinde bu süre 4 saat. 4 saatte açtık mı beyindeki damarı bir sıkıntı kalmıyor. O pıhtı bir açabiliyorsunuz.
0: Bir süre, evet.
1: Tabii 4 saat çok büyük bir süre. Kalp krizinde bu süre en az 6-8 saat. 6-8 saatte stent takabiliyorsun ama kalp krizinin sorunu ne? Üçte bir hastanın o an kaybetmemiz. Özellikle şöyle oluyor. Yaşlı hastalarda yan dallar oluştuğu için kalpte uzun dönemli olduğu için bu tıkanmalar hemen arrest olmayabiliyorlar. Mesela 70 yaşında kalp krizi geçirdiği zaman yanlardan beslenebilir. Ama böyle genç hastalar geçirdiği onun için en tehlikeli kalp krizleri benim en korktuklarım 45-50'lerdir. Benim yaş. Benim yaş çok olur. Mesela 35 yaş çok duyarsın. Kalp krizi öldü. 40 yaş kalp krizi öldü. Neden? Çünkü kalbi besleyen yan damarlar kolateral olmadığı için çok terimler de gerek yok. Hasta birden çünkü bu bizim LAD dediğimiz damar şu kalem gibi bir damar şu kadar işte.
0: Şu kadar mı?
1: O kadar. O damar o kadar işte.
0: Bu yani, üç damardan biri mi?
1: Biri mesela? Evet yani o büyük bir yani ondan daha ince hatta o kadar
0: bu
1: diyelim.
0: Bu ön tarafta olmuş Cem Yılmaz
1: değil
0: mi?
1: Evet ön taraf önüne koyuyor damarı.
0: Ön şöyle.
1: O tıkandı.
0: Bu tıkandı. Bu niye tıkanıyor mesela?
1: İçindeki plaktan.
0: Plaktan.
1: İçinde şey soba borusu gibi düşün onları.
0: Evet.
1: İçinde plak var. Yani soba borusunun içi kurum dolmuş. O kurum ne? Kolesterol, sigara, alkol, sedanter yaşam, yağlar, mikroplastikler. Hep böyle eski hurmalar, soturmalar işler işte.
0: Bunu mesela önceden bir baktırsaydı damarlarına.
1: Bilirdi.
0: Bilir miydi?
1: Bilirdi. Şey çekiliyor şimdi. Koroner anjiyo BT çekiliyor. Yani damarın içine veriyorsun. Hiç kasıktan ya da koldan, bilekten girmeden damarın içine hortum sokmadan, kateter sokmadan direktman anjiyo BT ile görebiliyorsun. Peki hani şöyle o zaman bütün diyabet olanlar, sigara içenler, işte kötü hayat yaşayanlar, sedanter hayat yaşayan, uykusuz kalanlar bunlar olur. Ama şöyle bir şey daha var. Şunu da söylemek lazım. Bu kalp krizinin sebebi de aşırı yorgunluk. İşte film çekiyor. Bu aşırı yorgunluklar da o plağı mahvediyor. Şöyle bir şey. Her şey bir iltihap. Mesela migren bir iltihap. Meniyer bir iltihap. Mesela damar sertliği bir iltihap. Aynı bunlara hepatit bir iltihap. Bugün damar sertliği iltihap olduğu biliniyor. Ne o? Damar duvarında böyle yaban şeyler birikiyor. İşte kolesteroller, işte şey kalsiyum partikülleri, eski plastikler. O damarın şeyinde cidarını bozuyor bunlar. Teflon gibidir damarın içi. Orada bir iltihap meydana geliyor. Sen bir de birine kızdığın zaman.
0: Ne oluyor?
1: Uykusuz
0: orada?
1: Kaldığın zaman o plak yırtılır o.
0: Yırtılıyor mu?
1: O kurum kopuyor oradan. O kurum duruyormuş orada. Ya bu şu demek. Sobanın kurumu vardı. Baban geldi işte küt küt bir vurdu.
0: Tıkadı.
1: O sobanın kurumu. Sobanın içine düşer soba patlar. Aynı olay bu da. Sobanın kurumu duruyormuş orada. Ama sen sinirlendiğin zaman uykusuz kaldığın zaman o yapışık kurum oradan düşer. Bu sefer kan oraya
0: Çok enteresanmış ya. Mesela doktoru demiş ki stresten uzak kalın. Stresten nasıl uzak kalacak
1: ya
0: Cem Yılmaz
1: ya,
0: mesela?
1: Ya, yalan ya. Böyle cümle olabilir mi? Ya, stresten uzak kal. Ya ben bunu işte kendini iyi hissettim. Ya bunun hayatın akışında olmayacak şey. Şimdi stent koydu. Mesela o stentin de ömrü 4 sene, 3 sene.
0: Hmm.
1: Stent. Mesela bypass oldun ya da stent oldun. O stent hayat boyu açık kalmıyor. Evet. O stent de tıkanacak.
0: Değil mi?
1: Tıkanıp gidiyor. O zaman ne yapacak? İlaçlarını kullanacak. Bugün biz ona aspirin kullanacak. Ondan sonra kan sulandırıcı kullanacak. İşte evet. Clopidogrel var. Ondan sonra ya iki tane kan sulandırıcı yan yana kullanacak. Ondan sonra beta blokör kullanacak. Yani kalbi eskisi gibi hızlı atmayacak.
0: Hmm.
1: Yani daha yavaş attıracak kalbini. Adrenalin azalması böylelikle sağlanmış olacak. Mutlaka kolesterol ilacı kullanacak.
0: Hı hı.
1: Atorvastatin kullanacak. 20 miligram. Ben hatta şu anda ilk bir ay 40 miligram kullanması lazım.
0: Hı hı.
1: Ama 20 de yeterli. Çok fark yok. 20 ila 40 miligram. Çünkü kolesterol düşürücüler de damar duvarındaki iltihabı azaltıyor.
0: Hı hı.
1: Onun için hayat boyu 3 ilaç kullanılıyor. A, B, C. Aspirin, beta bloker, kolesterol düşürücü.
0: Ömür boyu onu
1: ömür
0: içecek.
1: Ömür boyu şimdi içecek onu.
0: Evet, sağlıklı.
1: Ondan sonra
0: diliyor,
1: böyle
0: mütlü
1: mesut
0: olsun.
1: Kilo verecek.
0: Hı hı.
1: Her gün böyle küçük küçük koşacak.
0: Spor da yapacak.
1: Hep böyle sebzeye geçecek. Brokoli yiyecek. Zeytinyağı Akdeniz mutfağına dönecek.
0: Hocam brokoli de yani iyi hoş
1: ondan
0: olabilir
1: sonra
0: de.
1: Taze fasulye yiyecek. Taze karagöz börülce yiyecek. Böyle kelebekler gibi yaşayacak. O damarı
0: var.
1: Açık tutacak. Ondan sonra onun gibi birçok. Bugün en sık ölüm sebebi ne dünyada?
0: Kalp krizi.
1: Kalp krizi tabii ki işte yani bugün şeyde hep insanlar bunda ecel denen bir şey var.
0: Evet.
1: Ondan sonra işte ecelimiz
0: hocam,
1: gelince.
0: Genetik mi çok? Mesela geçenlerde yine kalp krizinden vefat eden 45 yaşında bir çocuk. Hem babası kalp krizinden ölmüş hem de
1: tabii
0: dedesi.
1: Tabii ki. Her şey genetik. Her şey genetik. Onun için genetik olduğunu da bilmek lazım. Ya sen şimdi baban 45 yaşında ani ölüm olmuş.
0: Ya.
1: Demek ki Cem Yılmaz'ın oğlu da hayatına dikkat etmek zorunda. O da ani kalp krizi riski var. O da şişmanlamayacak. Aktif hayat yaşayacak. Asla sigara alkol de kullanmayacak. Yine evet. Türk seviyor. Sigara alkol sağlığa zararlıdır. Hiç bu işlere girmeyin.
0: Peki,
1: ben Cem Yılmaz'ı severim. Türkiye'yi güldürmüştür. Birçok şey yapmıştır. Kemal Sunal da rahmetlik.
0: Evet,
1: kalp krizine ölmüştü.
0: Gitti,
1: o da 3 damar tıkalıydı. Almanya'ya gidip geliyordu. Uçaktan çok korkardı.
0: Evet,
1: uçakta ondan sonra
0: öldü değil mi?
1: Uçaktan öldü. Çünkü uçakta adrenalin arttı. Sinirlenmiş gibi düşün. Adrenalin arttı mı? Onun için birçok kalp krizi de sabah 5'te meydana gelir.
0: Hmm.
1: O yüzden bunu da bilmek lazım. Onun için 5'te meydana
0: gelir.
1: Onun için 5'te kalkın namaz kılın her zaman.
0: Evet inşallah.
1: O da bize en önemli tavsiyemdir. Namaz kılmak kalp krizlerini azaltır. Çünkü iç huzur. Onun için her gece dua edin. Stresi azaltıyor.
0: Tansiyonu düşürüyor mu?
1: Tabii ki. Yani bugün tansiyon ilacı alın ya da tansiyonunuz yüksekse tuzu kısın ama bir yanda huzur kazanın. Mesela ben diyorum ki ya güzel yaşadık işte mesela. Ben mesela anama bir şey diyorum. Mesela oğlum diyor 48-50 sene yaşadın ne güzel diyor. Gittin gezdin yaptın Allah şükret diyor. Tamam bitti böyle olacaksın
0: evet.
1: biraz.
0: Yani Allah uzun ömürler
1: huzurlu,
0: versin. Allah uzun ömürler nasip
1: olacaksan.
0: Etsin.
1: Evet.
0: Peki hocam bir de kulak memesi muhabbeti çok açıldı Cem Yılmaz'da. Kulak memesinde bir çizgi varmış şöyle. Bakın bu çizgi kalp krizine mi acaba işaret ediyor?
1: Bu
0: siz ne
1: çizgi
0: diyorsunuz?
1: Kalp krizine işaret esasında etmiyor. Bu bir risk. Bu derin olması lazım. İki taraflı olması lazım. Bugün şişmanlar da kulak böyle olur. Neden? Burası şiştiği zaman böyle olur bu.
0: Hı hı.
1: Bu çizgi mi bu? Bu şöyle olacak. Şişmanlığa bağlı olmayan iki taraflı olacak ve derin olacak. Bunlar varsa eğer böyle bir adam görürsünüz şunu diyeceksiniz.
0: Hı
1: hı. Senin damar sağlığında bir bozulma olabilir ama tek başına bir anlamı yok. Yani yolda gördün adamın kulağında çizgi var. Hem ölüyor bitiyor diye bir şey yok. Ama şöyle bir anlamı var.
0: Hı hı.
1: Obezse ondan sonra sigara içiyorsa, kötü hayat tarzı varsa, kan kolesterolü yüksekse,
0: hı hı.
1: bunlar var ya adamda. Yani damar sertliği risk faktörü bu. Ha, bak şunu diyebilirsin mesela. 65'lik bir adam, 70'lik bir adam sigara içiyor, kötü besleniyor. Ben biliyorum onu. Onun kulağında bu da varsa. Hem mesela Cem Yılmaz için anlamlı. Neden stresli bir hayat?
0: Hı hı.
1: Filmler çekiyor. Film çekmek kolay değildir. Mesela aynı şekilde Zeki Müren de böyle öldü.
0: Hı hı.
1: Zeki Müren kalp krizi geçirmişti defalarca ve kalp yetmezliği olmuştur. Onun da 3 koroner tıkalıydı.
0: Evet.
1: Neden? Sahne. Sahne bitirir adamı.
0: Ya.
1: Bunlar da böyle işte. Hep performans. İşte beni beğenecekler mi? Espriler tutacak mı? Onun için bütün sahne sanatçıları da.
0: Kaygılı.
1: Tabii hep kaygılı. Sahne ya seninki de böyle mesela. Sen de motordan yiyorsun burada. Sen zannediyorsan sabahleyin geliyorum böyle. Ondan sonra hep bu sabah programı sunanları var ya.
0: Hafta içi her gün bir de hocam.
1: Tabii sabahleyin
0: hani
1: kalkıyorsun.
0: Hani konser veriyorsun haftada ayda bir ya. Başka.
1: Ya o zaman bütün performans sanatçıları böyle kalp krizi riskine adaydır. Yani bunlar hep böyle işte toplum beni beğenecek mi? İşte Kemal Sunal mesela. Hani Kemal Sunal çünkü karşına şey gibi gözüküyor. Ha,
0: ne kadar rahat
1: hiç
0: değil mi?
1: alakası yok. Kemal Sunal bugün işte filmler ne olacak, tutacak mı? Kemal Sunal bugün sette en ciddi adamdır yani.
0: O bile ki o
1: Tabii.
0: kadar
1: Hayır,
0: seviliyordu
1: neden?
0: mesela.
1: En ciddi adam, çünkü işini iyi yaptığı için hala gülüyoruz onlara.
0: Evet.
1: Neden Cem'in, Yılmaz'ın filmlerine gülünüyor? Uğraşıyor, ben onu biliyorum yani. İşte çalışıyor, işte espriler yazılıyor bir. Hocam her şeyin maliyeti vardır. Bir de
0: Evet.
1: mesela koy gitsinler vardır. Biraz koy gitsin olmak gerekir. Ama herkesin bir yoğurt yiyişi vardır.
0: Evet.
1: Bu herkesin şey, Allah'ın verdiği bir kader vardır. Mesela ben de mesela sinirli bir adamım. A tipi şahsiyet deniyor. A tipi kişilik, hırslı, yarışmacı. Mesela ben de öyle bir adamım.
0: Hı.
1: Ama ben ilaçlarımı içerim mesela yıllardan beri. Tabii ben kendime dikkat etmesem bile ben mesela çöplük gibiyim. Her buzumu yerim mesela.
0: Ne ilacı mesela?
1: Ya içerim
0: Sakinleştirici
1: ya,
0: gibi mi?
1: sakinleştirici de yani, sonuçta ben bir tansiyonum benim hep 11.8'dir. Ondan sonra şeyimdir, hep mülayimimdir ben.
0: Evet yani bir de sizin dayanıklılığınız çok iyi. Çok çalışıyorsunuz maşallah
1: Evet.
0: ve o stres yönetimi de artık
1: Evet,
0: çözmüşsünüz
1: endurans
0: muhtemelen.
1: mesela, ben gece dün kaçta yattım? 5'te yattım mesela.
0: Oo, kaçta
1: Kalktım buraya
0: kalktınız?
1: geldim.
0: 7'de,
1: Geldim.
0: 7-8
1: Yok
0: işte.
1: canım, 8.30'da kalktım. 8.30'da kalktım buraya geldim. İlk bak bu aynı
0: Direkt.
1: böyle yataktan aynı böyle kalktım ben bugün. Yemin olsun sana. Bir gözlük yoktu.
0: Tişörtü çıkardınız
1: Onu da
0: herhalde.
1: çıkarmıyorum
0: Öyle
1: bazen.
0: mi?
1: Ben eskiden hiçbir şey çıkarmazdım.
0: Direkt.
1: Ben
0: Hazır bir
1: direkt böyle
0: şekilde.
1: kotla yatarım ben.
0: Aa.
1: Öyle
0: Ama
1: blok.
0: dışarının şeyini mi, bakterisini getirmiyor muyuz
1: Onu
0: acaba?
1: da düşündüm, sonra baktım ki çok anlamlı değil. Onu da bir ölçtüm biçtim ben. Ya ben ilginç bir adam, tamam mı? Yani
0: Çok
1: böyle
0: ilginçsiniz,
1: ya,
0: evet.
1: Oytun Erbaş ilginç bir adamdı. Ya başka bir kendine ait bir
0: Şahsına münhasır.
1: münhasır bir
0: Tam
1: adam.
0: sizsiniz yani. Bu
1: Teşekkür
0: deyimin sizi,
1: ederim.
0: sizsiniz hocam.
1: Ondan sonra
0: Böyle
1: tabii
0: seviyoruz sizi.
1: şöyle bir şey var. Kalp krizi geçirmek istemiyorsanız en önemli yapacağınız şeyi söyleyeyim ben
0: Evet.
1: size.
0: Lütfen.
1: Lütfen oturmayın. Her gün yarım saat egzersiz yapın. Kalp krizini %50 azaltıyor. Yürüyün.
0: Öyle mi?
1: Yürüyün. Yürüyün abi. Yarım saat yürüyorsunuz. İki, çok önemli bir şey kalp krizi geçirmemek için. Risk faktörü varsa, risk faktörünüz varsa sarımsağınızı, soğanınızı eksik etmeyin. Beni dinleyin.
0: Ya.
1: Tabii. Kesinlikle sarımsak, soğan kalp krizini önlüyor. Hem kuarsetin
0: Her gün mü
1: açısından,
0: yiyelim
1: her
0: mesela?
1: gün açısından. Ben mesela en sevdiğim şey. Mesela sarımsağı bir adet edinin.
0: Evet.
1: Mutlaka. Bir de çok önemli. Enginar gibi. Enginar.
0: Enginarı ben
1: Evet,
0: yiyemiyorum bir
1: ama
0: türlü.
1: üzgünüm. Ben şunu biliyorum. Ben iki anjiyo geçenlerde şey yaptım, gördüm. Bir yıl aile çekilmiş. Birinde damar sertliği %40-50, birinde yoktu. Adama dedim, kardeşim ne yaptın dedi. Hocam dedi, ben seni de duydum bir gün dedi. Sen dedi işte enginar yiyin, ondan sonra işte şey yiyin, işte sebzeyle beslenin falan. Ama gerçekten enginarın özel bir özelliği var. Özellikle enginar yemeği her gün pişirip yerseniz koroner damar sertliğiniz %30-40'a kadar azalıyor. Yani %50 bir damar %20'ye geriliyor. Hatta ben
0: Çokmuş
1: adama
0: ya.
1: dedim, ne yaptın? Başka bu, dedim, olamaz bu.
0: Allah Allah.
1: Oluyor. Ben enginar da eskiden ben VTR sunardım. Şeye, bu bizim Zahide'ye.
0: Evet.
1: Gittim bir gün enginar çektim. Ben enginar çekerken de böyle o şeyi çok severim. Çalışırım, o enginar ne ayak falan diye. Sonra bir şey öneririm böyle, bir denerim böyle. Enginar hakikaten işe yarıyor mu diye. Hakikaten yarıyor.
0: Zeytinyağlı
1: Evet,
0: yapmak mı?
1: zeytinyağı. Bizim Urla'da vardır enginar. İşte şey, İzmir
0: Ege
1: bölgesinde, Urla'da,
0: bölgesi.
1: Ege bölgesinde. Zeytinyağlı enginar 10 numaradır. Kaç tane yiyeceksiniz? 4 tane, 3 tane.
0: Günde.
1: Evet, çok iyi olur. Mesela Cem Yılmaz'ın da bundan sonra enginar diyetiyle.
0: Allah Allah. Ama
1: Evet.
0: sevmiyorsa bir insan enginar da çok zor
1: Abi
0: ama
1: enginar, brokoli. Bunlar.
0: sevemiyorum ya. Sevemedim hocam. Yapamıyorum.
1: Mesela
0: Bilmiyorum
1: ben akşam
0: niye.
1: mesela ne yedim? Pazu yedim mesela.
0: Pazı.
1: Pazu.
0: Aa, o zaman birazdan ne
1: Evet.
0: konuşalım biliyor musun sevgili seyirciler? Birazdan size kalp krizi haritasını göstereceğim. Türkiye'nin haritası. Acaba hangi illerde daha çok kalp krizi geçiren vatandaşlarımız var? Harita birazdan burada, kısa bir aranın ardından.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Abi motor komple bitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
9: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Fenomen program Ne Var Ne Yok geri dönüyor. 11. sezon Salı gecesi başlıyor. Türker Akıncı Tarsus kazısının yapıldığı alana gitti. Kazının gizemi çözülecek mi? İlk kez göreceğiniz görüntüleri ve röportajları Kürşat Berkan ve Koray Kamacı değerlendiriyor. Ne Var Ne Yok yeni sezonuyla bugün 23.30'da Beyaz TV'de.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jel'le. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyorum.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
5: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Çocuklar,
8: şoka gidelim.
7: Diyecek, okul ihtiyaçları lektör ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
13: 9 kere 6.
14: 54.
13: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
14: Dik.
13: Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz sevgili seyirciler. Kalp krizini konuştuk. Kalp krizinin etkileri nasıl? Hemen 112'yi aramamız gerektiğini, eğer bir kalbimizde ve sırtımızda ağrı ve baskı hissettiğimizde acil aramak ve ilk yardım çağırmak çok önemli hocam.
4: Bir de yok internette var, yok sağ kolumuz derin, yok kulak memenizi sıkın, yok ondan sonra işte saçınızı çekin, böyle saçmalıklar yok, öyle bir şey yok.
3: Evet.
4: Kalp krizinde öyle bir şey. Yok.
3: Peki o zaman bir kalp krizi haritamız var sevgili seyirciler.
4: Kalp krizi geçirirken hani eğer bilinciniz bir sıkıntı yoksa aspirin çiğneyebilirsiniz.
3: O
4: çiğneyin. Tabii 500'lük çiğneyin.
3: 500'lük bir.
4: 500 miligramlık ya, büyük. Hı-hı. Büyük aspirin vardır. Erişkin aspirin 500'lük var ya.
3: Evet.
4: Ondan bir tane çatır çutur hemen çiğneyip suyla yutuyorsunuz. En iyi yapılacak iş o.
3: O anda hemen.
4: Bir tane aspirin çiğneyin. Evet.
3: Peki Türkiye'nin kalp krizi haritasına baktığımızda en çok kalp krizi görülen yerler ve bölgeler neresi? Şöyle bir bakalım hocam.
4: Ne güzel.
3: Nereler? Aslında çok da yokmuş değil mi?
4: Ya biraz Karadeniz'de biraz yoğun. Karadeniz'de bir yoğunluk var.
3: Kırmızı olan bölge.
4: Evet, kırmızı olan bölge.
3: Neden
4: evet.
3: Karadeniz'de bu kadar yoğun?
4: Ya şöyle Karadeniz'de yine şeyle ilişkilidir bu mesela. Mesela buraya baktığınızda sigara içme oranları.
3: Hmm.
4: Tabii obezite oranları bu bölgede daha fazladır. Ondan sonra tabii orada biraz daha şey olabiliyor bazı bölgelerde. Mısır tüketimi ondan sonra aşırı miktar olabiliyor. Ama ben ona çok şey düşünmüyorum. Yani böyle bunu birebir yorumlayamaz. Ama burada şöyle bir şey söyleyeyim. Sigarayla ilişkilidir bu yani bu.
3: Hmm.
4: Yani sigarayla tüketilen yerlerle kalp krizi olan yerler böyle çok birbirine yakındır.
3: Başlayacağız sigara o zaman değil
4: sigara,
3: mi? Çok
4: evet,
3: tetikliyor.
4: Sigara. Sigara ve stres. Bir de stres de. Hmm. O bölgenin insanı biraz stresli olabilir.
3: Karadeniz insanı şöyle biraz, şey olur değil mi?
4: Biraz böyle şey olabilir. Sinirli oluyor biraz bazen. Sinirli olabiliyorlar.
3: Evet.
4: Karadeniz insanı tez canlıdır.
3: Hmm.
4: Tez canlıdır. Yani ben Karadenizlilerle ya ben Karadenizlileri severim ama hep kendilerine söylerim. Ya kardeşim biraz rahat olun falan diye. Ama hakikaten bazıları gerçekten de bu genetik bir özellik onlarda.
3: Değil
4: yani.
3: Mi?
4: Evet, evet.
3: Evet, ellerinde değil.
4: Ama Karadeniz insanları ben severim. Yani böyle tez canlı olmaları,
3: komikler,
4: konuşmaları.
3: Evet.
4: Yani
3: hayatı mesela, hafife alırlar mesela.
4: Mesela ben Karadeniz insanı buluyorum mesela. Benim birkaç arkadaşım var. Onlar böyle bir fıkra anlatan yok yani mesela. Doğal bir fıkra anlatma yeteneği var. Canlandırma. Ben çok severim mesela. Benim mesela şey arkadaşım var mesela bir Trabzon oflu mesela.
3: Hı hı.
4: Ya o ayrı bir dünya mesela.
3: Değil mi?
4: Mesela Trabzon of ayrı bir dünya. Rize ayrı bir dünyadır mesela. Ondan sonra Samsun ayrı bir dünya. Samsun'dan ben tanıyorum mesela karşıdan. Mesela şeyi bilemiyorum bu kadar. Mesela İç Anadolu neresinden bilemiyorum. Ama şeyden yöresel olarak bilebiliyorum. Mesela Ordu Giresun başka bir tarzı var.
3: Evet.
4: Ondan sonra.
3: Hani buralarda böyle daha çok işte karalahana. Hani
4: ben seviyorum
3: beslenme,
4: yani.
3: Güzel.
4: O insanları
3: ama,
4: seviyorum.
3: Evet. Demek ki kalp krizi o bölgelerde daha
4: çokmuş.
3: Bir de
4: onlar büyük aileli oluyorlar mesela. Yani beraber büyük aile oldukları için beraber yiyip içmeyi seviyorlar falan. Öyle ailesel bağlar da çok iyi. Mesela bence Türkiye'de ailesel bağların en iyi olduğu yer bir tanesi Karadeniz'dir.
3: Evet.
4: Bir tanesi Doğu ve Güneydoğu'dur.
3: Kesinlikle evet.
4: Yani bu bölgeler çok birbirine bağlı insanlar.
3: Çok kalabalık zaten aileler
4: kalabalık
3: biliyorsunuz.
4: Aile.
3: 40-50 yani mesela küçük aile diyorsun.
4: Ben Karadeniz'de olmak isterdim mesela.
3: Değil mi?
4: Tabii. Yani mesela bir aile bakıyorsun 300 kişi. Harika bir şey yani.
3: Bir düğün yapılıyor mesela 2000 kişi. 1000 kişi en az.
4: Ben İzmirliyim mesela. Bizim aileler çekirdi. Küçük ya. Hakikaten bizim aileler.
3: 4 çok kişilik aile.
4: 4 kişilik.
3: Değil mi?
4: Ya da 2 kişilik aile olabiliyor.
3: Evet.
4: Mesela bizim o taraf biraz şeydir mesela. Ben İzmir'de mesela hiç duymadım mesela. 8 çocuğu olan. Mesela benim dedem vardı. 7 kardeşti. Ama onun dışında mesela biz ilkokula gittiğim zaman mesela öğretmen sorardı. Kaç kardeşsiniz? 1-2-1-2-1-2 4-3 duyunca falan
3: Oo,
4: falan
3: derdiniz,
4: olurdu.
3: Değil mi?
4: Evet. Ama mesela Güneydoğu'ya, Doğu'ya gidin. Kaç kardeşsiniz? 5-8-10. Çok güzel bir şey
3: o
4: esasında.
3: Normal, evet.
4: 10 kardeş çok güzel bir şey.
3: Biz de Doğulu'yuz biliyorsunuz ama biz de 2 kardeşiz. Hep diyorlar
4: evet.
3: Doğulu hani Urfalı nasıl bu kadar sadece 2'de kaldınız?
4: Esasında 7-8 kardeş çok yani kardeş sayısının çok olması
3: evet.
4: Hem stresin bölünmesi anlamında.
3: Ya.
4: Çünkü büyük ailelerde kalp krizi daha az neden? Çünkü stres azalıyor. Çünkü çok fazla sosyal şey var. Ne diyelim ona?
3: Bağlar.
4: Supporting edici yani destekleyici insan var.
3: Hı-hı.
4: Seni destekliyorlar mesela. Hem kafa açısından, hem maddi açıdan, hem manevi açıdan çok önemli bir şey.
3: Evet. Hadi.

0: Aileler
1: Bugün
0: büyüsün inşallah. Bugün önemli bir şey açıklamış.
1: Hoş olmayan
0: nedir hocam? Hoş olmayan
1: haber burada gördüm. Heh. Bunun üstüne durmak istiyorum.
0: Kediyle ilgili.
1: Şimdi bana kedi lobisi bir şeyler söylüyor orada mı? Köpek lobisi. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Bu yeter bu. Bunu verin şeye. Şimdi herkes beni bir dinlesin bakalım Türkiye'de. Bir gözünüzü kulağınızı açın bakalım. Ey insanlar, açın bir gözünüzü kulağınızı. Kedinin ısırdığı nehir yaşama tutunamadı. Evet. Diyarbakır'da kedi ısırması sonucu kuduz tesisi konulan 3 yaşındaki Nehir Keklik, 3 yaşında.
0: Yavrum.
1: 17 gün sonra hayatını kaybetti. Çok güzel bir çocuk. Kediden kuduz olunmaz düşüncesinin yanlış olduğunu ifade eden uzmanlar, ısırılan kişilerin mutlaka kuduz aşısı yaptırması gerektiği konusunda uyardı. Kedinden kuduz olunmaz, sadece ısırdığından değil, tırmığından da kuduz olursunuz.
0: Bakınız.
1: Neden? Çünkü ağzını temizliyor, ellerini temizliyor, yalıyor. Kediler yalar ellerini. Ben kedinin paçasını kapıp, kedi bir adamın paçasını kapıyor.
0: Hı hı.
1: Neresini? Pantolonunu. Köpek de evet. Olabilir. Anne gidiyor o yırtılan pantolonu evde dikiyor. Dikerken de iğneyi geçiriyor ya. İğneyi geçiriyor. İğne elinde. Sana ne oluyor dikiş ipliği bittiği zaman? Tekrar iğneye geçirmek için iğneyi yalıyor üstünü. Kolay geçsin diye.
0: Hocam.
1: Ben buradan kuduz olan biliyorum. Tükürükten.
0: Oo.
1: Yani kedinin, köpeğin ısırdığı yerden ya da tükrünün değdiği yerden bile siz kuduz olabilirsiniz. Yani burada nerede kuduz virüsü? Tükürükte. Nereden giriyor vücuda kuduz virüsü? Hayvanın ağzında, tükürük bezlerinde. Önce kuduz beyinde oluyor. Hayvan sapıtıyor. Önce kuduz hayvan ne yaptığını bilmez.
0: Hı hı.
1: Gereksiz yere sizi tırmalar, ısırır. Böyle kedilerin bir hareketleri var, ani hareketleri.
0: Saldırgan mı?
1: Saldırgan olur. Olabilir. Ama kediler bazen bunu yapıyor. Birçok bu sene bana en az 10 kişi telefon etmiştir. En az.
0: Ne diye?
1: Oytun, kedi beni tırmaladı. Kuduz açısı olayım mı? Evet, evet, evet, evet. Çünkü kediler kuduz taşıyabilir. Bütün memeliler kuduz virüs taşıyabilir. Ondan sonra o beyindeki virüs tükürük bezine gelir. Hayvanın ısırmasıyla beraber sizin sinir dokusuna girer. Ve buradan geriye doğru vücudunuzda beyninize doğru gider.
0: Şu güzelim yavrum. Evet. 3 yaşında hayata tutunamadı.
1: Şimdi,
0: bunun sorumlusu kim?
1: Kedi ısırdığı zaman, köpek ısırdığı zaman, tırmaladığı zaman ilk yapılacak şey orayı sabunlu suyla, hatta deterjanla yıkamaktır. Deterjanla. Ova en güzelce.
0: Hmm.
1: Deterjan açık yer olsa bile içine kadar.
0: Öyle mi?
1: Üstüne deterjan dökün. Güzelce köpürtün. Bir defa, iki defa, üç defa yıkayın. Yıkamamazlık çok önemli. Yıkamamazlık.
0: Hmm.
1: Yıkayın. Bak sadece ne diyorum bak, sabunla değil. Deterjanla yıkayın.
0: Bu beyazlatıcıyla da olur mu?
1: Deterjan olur. Deterjanla.
0: Bakteri
1: dökün.
0: Bakteri öldürüyor.
1: Virüs öldürüyor. Dökün. Sonra kuduz. Kuduz aşısı yaptırıyoruz. 5 doz. Bakın bu ne şimdi bu? Bu çocuk yazıktır ya bu çocuk. Bu çocuk.
0: Güzelim yavrum ya.
1: Yapılan teknikler sonucunda 13 Ağustos'ta kuduz tesisi olan nehir, ki kuduz ölümü çok kötüdür. Boğazınızda spazm yapar, su içemezsiniz. Ve vücudunuzda felçten meydana gelir. Çok kötü bir ölüm.
0: Allah bu, rahmet eylesin.
1: Bu nedenle kedilerin de kontrol edilmesi lazım. Kedilerin. Kedi nüfusu Türkiye'de çok arttı. Bak köpekler toplandı. Kediyi ben çok seviyorum. Benim kedi en sevdiğim hayvandır. Ama kedilerin kontrol edilmesi gerekiyor. Böyle olmaz.
0: Kedi ve köpekler. Köpekler de çok konuştuk zaten.
1: Köpekler toplatıldı. Toplattı. Evet. Valilikler köpekleri toplattı, belediyeler. Onu doğru yaptık. O köpekler uyuz içerisinde. Açlık, susuzluk, hastalık, bacağı enfeksiyon. Onları insani şartlarda şeylerde bakacağız. Toplama yerlerinde ve barınaklarda. Bunlar da öyle. Kediler. Kediler proteinini, kedilerin üremesi için ışık lazım.
0: Nasıl?
1: Kediler her ay mens olmaz, yumurtlamaz.
0: Hmm.
1: Işıkla yumurtlarlar.
0: Güneşle mesela.
1: Güneşle.
0: Hı hı.
1: Ama güneşin günde 14 saate günlerin uzaması gerekiyor biraz yumurtlamaları için. Bu Nisan aylarında olur. Hı hı. Mart hani Nisan.
0: Evet.
1: Günler uzayınca. Ama şimdi sokak lambaları yandığı için, sürekli ışık olduğu için kediler normale göre 2 kat 3 kat fazla yumurtluyor artık.
0: Hmm.
1: Çünkü beyindeki yumurtlama mekanizmaları güneşle olması gerekirken ışıkla eklenmiştir. Bu sefer çok doğuruyorlar artık. Bir de yemler aşırı proteinli. Bir de karaciğerlerin yağlanmaları.

0: Ondan sonra artık karaciğerde çok kedilerin karaciğeri yağlı. Kedi sarılığı çok fazla. Çünkü karaciğerleri bozuk. Obez kediler.
1: O ev yemeklerini yedikleri için.
0: Hayır, herkes mama veriyor. Bugün İstanbul'un her yerinde mama var. Mama, her yer mama. Bir de cebinde taşıyanlar. Şimdi dinliyor onlar. Şimdi onlar bana şimdi şey oluyordur. Küfür ediyordur onlar şimdi bana içinde. Vereceğiz senin. Sen de vereceğiz diyor. Daha verin. Al. Kuduz. Ha. Göster bunu. Bir daha göster. Göster şunu.
1: Şimdi
0: yakınlaş
1: bunun,
0: buraya.
1: Bunun sorumlusu kim
0: yakınlaş.
1: Şimdi?
0: Yakınlaş. Bu çocuk neden öldü? Kim öldü bu çocuk?
1: Evet.
0: Kedini ısırdı. Nehir yaşantısını aldı. Kuduz oldu.
1: Hocam bir de çocuklarımızı hep
0: peki,
1: böyle
0: yarın
1: hayvan sever yetiştirmek için.
0: Ben evden çıkarken kedi beni tırmalarsa.
1: Evet.
0: Ben apar topar nereye gitmem lazım? Devlet hastanesine kuduz aşısı yaptırmak için. Mecbur muyum? Mecbur muyum ben? Her evin içinde 8-10 tane kedi var. Apartmanlarda kedi dolu. Herkes yem, kediye yem veriyor.
1: Bunun hayvan sevgisiyle bir alakası
0: bunun
1: yok.
0: Bunun hayvan sevgisiyle alakası yok.
1: Bunu baştan
0: yok
1: söyleyelim.
0: Bu
1: bir
0: nedir
1: zarar
0: bu?
1: Artık zarar.
0: Ben kedilere bugün en çok kedilere ilaç verip toksoplazmayı azaltan insanımdır. Hangi hayvansever kedide toksoplazmayı önledi? Hangisi? Bana bir tane söylesin. Hiçbirisi. Hangisi kedilere parazit ilacı ver? Bilmez ki.
1: Bilinçli yapmak lazım.
0: Bilmez ki. Onun tek yaptığı kediye yaş mama vermek. Ben de bilirim. Alırım giderim. Yaş mamayı ben de veririm. Ne olacak?
1: Bir de hemen böyle dışarıdaki kediyi sever ya çocuklar. Hemen gidip okşarlar. Bunu
0: evet.
1: Yapmamak mı
0: tabii
1: lazım?
0: Tabii ki. Tırmalar. Kuduz işte. İnsan şey diye ya tırmalar bir şey olmadı. Ya da küçük mikro tırmık olabilir. Görmezsiniz ama kuduz mikrobu içine girer. Yazık günah.
1: Evet, Allah rahmet eylesin. Gerçekten bunun
0: ya
1: bir
0: şu
1: önlemi
0: çocuk
1: alınmalı.
0: Ölmemeliydi. Şu çocuk ölmemeli 4 yaşında. Güzeldi bir çocuk.
1: Evet.
0: Niye acılarla öldü bu şimdi? Siz kuduz ölümü gördünüz mü?
1: Yok.
0: Ben gördüm. Ben neden bu kadar kuduza meraklıyım sanıyorsun sen? Bu kadar bunu şey yapıyorum. Kuduz böyle çeliği söker böyle. Neden? Çünkü kuduz o aşırı sinir yutkunamıyor. Suyu görür, suyu içecek ama boğaz kasları kasılır. Onun için biz ona hidrofobi diyoruz. Suyu böyle elini alır böyle atıverir suyu. Yazık o insanlara.
1: Acı bir ölüm ve
0: tedavisi
1: hiç kimse bunu
0: kuduzun.
1: Hak etmiyor. Hiçbir insan bunu hak etmiyor. Hele ki böyle küçük yavrularımız kuduzdan ölmesi.
0: Ya,
1: şu dönemde yıl 2026 olmuş. Yani önlem alamıyoruz. Çok acı. Çok
0: ya
1: üzülüyorum.
0: Ya bu yazıktır mı
1: acı.
0: Ya? Kuduzdan insan mı ölür ya?
1: Anasını babasını düşünün şimdi. Bu çocuğun kim bilir ne haldeler. Allah sabırlar versin inşallah. Çok çok çok acı gerçekten. Hocam ne desek az aslında. Böyle haberleri gördükçe. Ölüm haberleri ister hayvandan bazen geliyor, bazen insandan geliyor.
0: Bu ya
1: geliyor.
0: Senin çocuğun olsaydı ya benim çocuğum olsaydı.
1: Zaten bizim
0: biz
1: evladımız.
0: Olsaydık.
1: Bizim evladımız zaten. Bu vatandaş hepsi zaten bizim evladımız.
0: Bir de kuduz. Şöyle bir sıkıntı var. Kedi tırmığından sonra 3 ay sonra da gölünebilir. Virüs az ya. Çünkü beyne doğru aşağıdan yukarı doğru geliyor.
1: Evet.
0: Bu sefer 3 ay sonra da görülebilir. Bazen çocuk ölür. 2 yaşındadır otopsi yapılmaz. Bazen bilemeyiz. Kuduz ölümüdür bilemeyiz. Bunu hastaneye götürmüşler çocuğunu. 3 yaşında çocuğun tabii ki kendini ifade edebiliyor yazık. Bir baş ağrısıyla başlar. Yoğun baş ağrısı. Sonra oryante olamazsın. Bilincin bulanır. Ya bu çocuk ne zorluklarla öldü. Ama Allah'tan bunu anestezi vermişlerdir. Yani yoğun bakımda tutup yani uyumasını sağlamak, uyuyarak hani insana yakışır şekilde ölmüştür. Bunları anlatayım mı burada?
1: Hocam
0: şimdi
1: ya.
0: Beni görenler yine aynı şey söyleyecek. O kediden değil diyenler var ya. Ya kedi köpekten ya bugün dünyada en çok kuduzun sebebi kedi köpek. Bugün belediyelerin de artık şu kedi nüfusunu azaltması ve kısırlaştırması lazım. Şehirler kedi dolu her yer. Her yer kedi.
1: Bu, sembol haline geldi.
0: Bu Diyarbakır'da
1: evet,
0: oldu, başka yerde olacak bu. Yarın bunu başka illerde görünce şaşırmayın. Ondan evet. Sonra yine aynı şey demiştik.
1: Çok çok yazık. Önlenebilir bir şeyken bunu yapılmaması ve ne yazık ki böyle ihmallerden dolayı bir evladımızı daha kaybettik. Sevgili seyirciler, Allah'tan tekrar yani başsağlığı diliyorum ailelerine. Çok zor bir durum.
0: Ben hayvanları nereden biliyorum? Hayvan gözüm önünde öldü benim. Yani kuduz biliyoruz biz.
1: Evet.
0: Yani eskiden çok fazla Türkiye'de kuduz. Bu aşılamalarla, önlemlerle Türkiye'de çok kuduz vardı eskiden. 80'lerde çok kötüydü. 70'lerde o 60 kuşa hep biliyor kuduzları. Biz hep anlatırlardı kuduz ölümleri. Yani Allah korusun yani.
1: Evet.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bu vahşi kuduz bir defa yayılmaya başladı mı? Yanlış şunu söylemek istiyorum. Kuduz bir defa gözükmeye başladı mı? Tek kedi değil ki o. O kediyle temas eden birçok kedi de oynaşırken buna birbirine alırlar kuduzu.
1: Kediden kediye taşıyor yani.
0: Tabii taşıyor. O zaman oradaki birçok kedi de bu vardır. Onun için ne yapmak lazım? Bu bölgede karantinaya almak gerekiyor. Mesela geçen sene ve ondan önceki sene bizim Orman Bakanı, Tarım Orman Bakanlığı bütün her yere yedi.

0: cik şeklinde şey attı. Kuduz aşısı attı ormanlara. Hmm. Çünkü ayılarda, tilkilerde.
1: Evet.
0: Tabii. Yani bir de böyle sadece aşı yapılacak şekilde değil. Yani iğne değil. Ağız yolu aşılar da var. Hmm. Hayvanlar yiyecekle de aşılabiliyor. Yukarıdan helikopterlerle, uçaklarla kuduz aşısı attı aşağıya.
1: Ne? Çok güzel bir çözümmüş.
0: Tabii ki vahşi evet. doğa aşılamak için. Bu vahşi doğada vahşi kuduz vardır. Hmm. O vahşi kuduz şehirlerdeki kedi köpekle temas ettiği zaman o vahşi kuduz evcil hayvanlara geçer. Önünü başına alamazsınız bu kuduzun.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir şey bu Diyarbakır'daki olay.
1: Çok önemli hocam. Vurgulamamız da çok iyi oldu
0: tabii
1: inşallah.
0: Tabii ki vurgulayacağım.
1: Duyulsun.
0: Kedi nüfusu kontrol edilmelidir. Ben demiyorum kedi olmaz. Kedi olsun. Kedi çünkü fareyi yakalıyor. Ama nüfusu kontrol etmemiz lazım. Bu kadar ben de eskiden Türkiye'de yaşıyordum. Ben de bu liseye gittim bu 1980 çocuğuyum ben. 80'lerin çocuğuyuz biz. Bu kadar aşırı miktarda kedi hastalığı yoktu insanlarda.
1: Şimdi mesela fareler de çoğaldı hocam.
0: Kediler fare yemiyor ki.
1: Yemiyor. Ne yiyor? Mama yiyorlar.
0: Mama. Bütün her yer yaş mama. Şunu söylüyorum. Ey buradan belediyeler, zabıtalar, valilikler yollara kedi maması koyması yasaklanmalıdır. Ya da konacaksa bile belli yerlere koysun. Belediyenin gösterdiği yerlere koyun. Yani sokak köşelerinde olsun, kedi evi olsun. Ben seviyorum kediyi ama bu kontrolsüz olmamalı. En doğrusu da tabii ki evde beslemek bu hayvanları, bahçede beslemek. Ama hadi evde sokaklarda olsun ama bu kadar nüfus olamaz. Nüfus kontrol edilmeli.
1: Kesinlikle. Yani böyle durumlar artık ortaya çıkıyorsa bugün, kesinlikle bugün, kontrol bugün edilmeli.
0: Bugün bütün bakanlıkları stratejik daire başkanlıkları var. Yani nüfus, kedi nüfus stratejik olarak kontrol edilebilir. Hani o daire başkanlıkları bu konuyu ele almalıdır.
1: Peki. Mesaj bence verildi hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok hassasiyetiniz için de
1: üzüldüğümüz için tabii ki bunu hassasiyet gösteriyoruz. Gerçekten programımıza
0: ya bir şey sana söyleyeyim
1: konu
0: mi?
1: Oluyoruz. Çünkü bak, önemli bir konu.
0: Ben şimdi kedi tırmaladığı zaman gidip aşı olurum. Ama çocuk bunu bilmez. 3 yaşındaki çocuk kedi tırmalamasını annesine söyleyemez. O çocuk kediyle oynuyordu. Canımı sıkan o. Ben sizi senden bahsetmiyorum ki. Sen şimdi kedi tırmaladı gidip aşı olursun. Yemdeki çocuklar ne olacak şeydeki?
1: Ya.
0: Nereden bilsin onun o kuduz taşıyacağını?
1: Aynen,
0: ne
1: evet.
0: O yani canımı sıkan bu.
1: Evet.
0: Orada bir tane günahsız çocuk öldü şimdi.
1: Evet. Peki hocam. Şimdi ense kalınlığına geçeceğiz sevgili seyirciler. Hiç ensenizi ölçtünüz mü? Acaba ense kalınlığı bize sağlık anlamında neler söylüyor, neler gösteriyor? Bir ölçelim mi hocam ensemizi? Bir Aleyna'mız var sevgili stüdyo şefimiz, ekip arkadaşımız. Siz ölçün hocam. Aleyna'cığım bakalım. Bir de Enes hoş geldiniz canım benim.
0: Bu mezun olarak kaç santimdi biliyor musun? Ben de yeni öğrendim. 1,5 metre. 150 santimmiş bunlar. Sabit.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bunlar
1: peki.
0: Ne yapımı bunlar biliyor musun? Genelde.
1: Çin yapımı mı?
0: Alman.
1: Aa.
0: Tabii. Bunlar hep eskiden Alman malıydı.
1: Tabii
0: şimdi China oldu da eskiden
1: şimdi
0: Alman
1: China
0: malıydı.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Peki ense kalınlığı hocam.
0: Bunların bir tarafı inç. Bunların bir tarafı şey oluyordu. Tabii Türkiye'de hepsi inç değil. Hepsi santim. Ama böyle inç de yazardı bunlar da. Gel ölç. Ya sen nasıl ölçtün? Gel şuraya ölçün.
1: Şöyle Enes'le bir bakalım önce. Ense kalınlığı bakalım bize ne gösterecek? Önce bir ölçüyoruz.
0: Evet şu kadarmış. 38.
1: 38.
0: Evet.
1: Nasıl kalınlığı?
0: Çok iyi.
1: İyi mi?
0: Tabii.
1: Yani erkekte bak kaç yaşındasın Enes'cim? 18 yaşında daha çok da genç bir evladımız. Ve güzel bir rakam çıktı diyor. 38 çıktı.
0: Evet.
1: Normalde mesela anormal çıksaydı hangi rakam çıkardı?
0: Ecem 43'ten 45'ten biraz sıkıntılı.
1: Ama ensesi kalın.
0: Şimdi yani 45 bayağı kalın hani yani. Aha. Ama şöyle bir şey var tabii. Bunu direktman bunu ölçerek bunu karar veremezsiniz. Çünkü gerçekten 1,80 insan var 1,90 ne yapacaksın şimdi bunu?
1: Evet.
0: Yani şimdi o da ama ona böyle göre. Yani 40 santim 41 santim normal arkadaşımızda mesela. Ama ensesi kalındır mesela. O 45 olur.
1: 45 olur.
0: O pehlivandır o.
1: Pehlivanlar
0: yani,
1: tabii. Değil mi?
0: Ben 42'yim. Ölçtüm.
1: Ölçelim mi?
0: Ölçtüm mü?
1: Bir ölçün bir daha bir.
0: Bak şöyle.
1: Kaç çıktı? Aha.
0: Bakayım. Hadi 40 olsun.
1: 40
0: ya.
1: Olsun. Ben
0: evet. De yiyeceğim. Çok kalın değil.
1: İyi.
0: Ama boyun kalınlığı yine testosteron bulgusudur.
1: Ha.
0: Boynu kalın olacak bir erkeğin.
1: Yine yüksek testosteron mu oluyor?
0: Evet. Evet. Bir erkeğin boynu kalınsa yani boyunla gövde birleşiyorsa o testosteron çok iyidir.
1: İyi oluyor yani ama testosteron sinirle yapıyor ya.
0: Aleyna'sını ölçmüyor saçlar falan bir sürü şey yapıyor.
1: Ölçeriz ya hocam.
0: Siz kendiniz ölçün buyurun.
1: Sen şöyle bir boynuna bir geçir Aleyna'cığım. Kadında peki bu ölçüm kaç olmalı?
0: Bakayım Aleyna'ya kaç? 34.
1: 34 daha ince tabii.
0: Hatta eskiden şiirlerde yazardı. Bir kadının boynu ince olmalıdır.
1: Ben de ölçeyim bari. Dur madem hepimiz ölçtük. Suyu

0: içtiği bile aşağı suyun gittiği belli olmuyor, nasıl oluyorsa.
1: Allah Allah, dur bakayım, ben de belli oluyor mu? Su içerken
0: boynu... İç bakayım bir. Çekin bakayım şeyi. Kaldır boynunu. Yut. Ha, belli oluyor.
1: Öyle
0: mi? Baksana gırtlak gidip ya. Ya yemin ederim.
1: Belli oluyor. Belli oluyor. Ne oluyor yani şimdi?
0: Yani bu? Şöyle Türk şiirine uygun. Divan edebiyatına uygun.
1: Divan edebiyatına uygun. Ay benim çok mu ince çıkacak?
0: Aleyna bak, gel bakayım kaç çıktı.
1: Aleyna'cığım ne diyorsun?
0: Bakayım.
1: Bakın bakalım.
0: Görüyorum kaç çıktı Aleyna? 30.
1: 35.
0: İyi yine.
1: 35.
0: İyi yine.
1: Ensem çok da ince değil değil mi?
0: Evet.
1: Ense kalın.
0: Ense kalın.
1: kadında mesela çok kalın olursa ne oluyor? Bazen tabii, kısa boyunlarda.
0: İnsülin direnci tabii. Yani bunlar hep tabii. Bilek de öyle ya. Ha. Tabii bilek de öyle.
1: Bilek de mi ölçmeli?
0: Senin bilekler mesela kötü değil. İyi.
1: İnce bilekli olmak ne anlama gelir?
0: İnce bilekli olmak insülin direnci olmadığını, yağ dokununda normal olduğunu gösterir.
1: 15 santim.
0: İyi.
1: Yani yağ dokusu...
0: Mesela benim de mesela ortadır şöyle. Mesela. Yani
1: bir
0: çok...
1: ölçün hocam.
0: Orta orta.
1: Orta kaç oluyor?
0: Ben bilirim, orta şekerli.
1: Orta şeker.
0: Bak benim kaç biliyor musun? Benim de 17. 18 civarı.
1: Çok fazla fark yokmuş.
0: İşte, ha işte kötü değil.
1: Evet iyi.
0: Zaten ben bilekten biliyorum insanları.
1: Ha.
0: Yani gördüğünüz insanı mesela bilekten. Hani esnaf şey diyor ya. Mesela insanın şeyleri neresi? Göbek.
1: Evet.
0: İşte göbeği biliyorsunuz işte. Erkeklerde bir metre civarı.
1: Teşekkür ederim Aleyna Enes. Size sağ olun.
0: Ondan sonra kadınlarda Türkiye'de.
1: Aleyna'cığım sen dur. Sana bir deney daha yapacağız.
0: Ne yapacağız? İşte kadınlarda işte göbek çevresi 85-88. Bence Türk erkeğiyle Türk kadına baktığında erkeklerde 100 saat 1 metre. Kadınlarda hadi 99 90 santim diyeyim. Maksimum oku da olmalı. Ya şimdi tabii ki ya göbek çevresinde şöyle bir şey var. Ya ben göbeksiz adam görmedim ya. Pek artık herkes göbekli.
1: Bir de göbekli erkek makbuldür diye bir şey var.
0: Tabii.
1: Ama kadında pek makbul görünmüyor
0: göbek
1: nedense.
0: Göbek erkeğin balkonudur abi.
1: Balkonudur.
0: Evet.
1: Ne yapıyor balkon?
0: Balkona çıkarsın işte. Kaç?
1: Ama mikrofonlar kaç? Var.
0: Az daha sık bakayım sen 65 falan ha. Zorlasak 60'ız.
1: 60 olabilirim.
0: 60'sın valla. Yemin 60 ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 60 santim belim var ya.
1: 60. Ya Aleyna seni de ölçelim.
0: Ya ver şunu ya. Moralim bozuldu ya.
1: Hocam 60 olabilirim. Ne olacak yani?
0: Ya bir dakika ben bakayım. Benim göbek çevresi kaç? Bir bakayım.
1: Ya 60 iyi mi şimdi?
0: Daha ne arıyorsun da?
1: Öyle mi? Hocam ama içine sıkmayın.
0: Dur şöyle.
1: Karnı içine çekmek bak. Kaç çıktı?
0: Tam 100.
1: 100.
0: Evet tam 100.
1: Yani yok, evet. Erkekte sınır kaçtı?
0: Tam 100 tam.
1: Tam.
0: Sınır.
1: Sınırda.
0: Tam sınır. Ben derim bence. Ben orta şekerimdir. Ben tam Türkiye'nin orta şekeriyim.
1: Güzel orta şeker olarak
0: ben Türkiye'de yani şeydi ben şöyle bir şey var. Ben orta kahveyimdir. Yani şekersiz de değil, şekerli değil.
1: Evet.
0: Sen şekersizsin yani şimdi.
1: Evet.
0: Evet sen 60.
1: 60
0: çıktı. Bir ölçer misiniz?
1: Bir de Aleyna'ya bakalım.
0: Abi 60 santim. Benim yarım belim var ya. İç organ yok arkadaş. Sen de orta şekersin. Türk kadınına çok uygun.
1: Evet. 75. Tam iyi, orta ideal
0: şeker. O da orta şeker. Balık eti oluyordu.
1: Evet.
0: Biz balık eti grubu.
1: Ay vallahi harikaymış ya. Aleyna'cığım bugün demek ki mutlu yani, mesut Aleyna, ayrılabiliriz.
0: Türkiye'deki şey tam orta hattı temsil ediyor.
1: Aha.
0: Ben de orta hattı temsil ediyorum.
1: Evet.
0: Sen zayıf grubu temsil ediyorsun.
1: O zaman 90-60-90 hikayesi var ya hocam. İyi midir bu ölçü?
0: Ya 90 tabii ki ideal tabii canım yani şimdi 90-60-90
1: İdeal
0: 90
1: kadın
0: da,
1: ölçüsü mü gerçekten?
0: Tabii. Ama şöyle bir şey var. Sen şimdi Almanya'da büyümüşsün ya.
1: Ne fark ediyor?
0: Biraz fark ediyor şimdi şöyle. Çünkü Almanya'da biliyorsun herkes böyle bu yemek içmek konusunda biraz daha dikkatli.
1: Hmm.
0: Ve spor konusunda biliyorsun Almanya'da herkes spor yapar. Sabahları bisiklete. Yo, Almanya'da...
1: O kadar da çok spor yapan biri değilim aslında da.
0: Ama Alman kültüründe biliyorsun bisiklet çok önemli.
1: Hmm.
0: Verin, bir de onu deneyelim.
1: Bir de kaşık deneyimiz var. Şimdi manyetik.
0: Arkadaşlar bunun manyetikle falan ilişkisi yok. Bu derinin yağıyla ve teriyle alakalı bir şey. Yağlı şeye tutar bunu. Bunun manyetizmayla, demirle, bakırla, çinkoyla, elementle hiçbir ilgisi yok.
1: Biz bunu niye yapıyoruz? Niye?
0: Her şey süpürteli. Bağlamayın şunu ya. Saçma sapan yağlı deriye tutar bu işte. Yağlı deri tutuyor işte.
1: Kaşık tutar mı?
0: Yağlı deriye tutuyor işte. Tutuyor. Ah, tutuyor.
1: Yağlı deri.
0: Pardon. Şunu versene.
1: Ver şey. Biz niye bunu yapıyoruz? Çünkü ben, oyuncu ben de, Pelin Akil
0: ben,
1: böyle dur. Bir deney yaptı. Kaşık tutuyor dedi ciltte.
0: Ah.
1: Tuttu mu?
0: Ha, tuttu işte.
1: Ama bazılarında çok manyetik çekim oluyormuş.
0: Aa, belgeye çekeyim. Hop. Hop. Aa, çekti bak.
1: Niye öyle? Yağlı cilden
0: ya, yağlı
1: dolayı.
0: Yağlı cilt tabii ki ya. Biraz tut. Yağlı cilt. Al. Şöyle yapalım. Deney yapalım. Git bir tane kolonya al gel.
1: Kolonya
0: al gel. Sileceğim tutmayacak hadi.
1: Öyle mi?
0: Tabii ki yani.
1: Şimdi bazı eskiden bunu yaparlardı ya. Tencere koyarlar.

0: hava böyle bazı insanlarda inanılmaz derecede çıkardı.
1: Şimdi şöyle yapıyoruz. İki gün yıkanmayın.
0: Evet.
1: O derinizdeki yağla kollagen iyice birleşsin.
0: Pelin Akil. Allah'ım ya. Burada çok şok olmuş mesela. Çok şaşırıyor. Oyuncu. Pelin Akil.
1: Oyunu bu mu?
0: Bu böyle bir sosyal medyada kendisi böyle bir deney yapmış herhalde. Niye yaptı bilmiyorum. Dizi oyuncusu, film oyuncusu.
1: Bana bir tane oynadığı filmin adını söyler misin?
0: Film bilmiyorum da dizi en son nerede oynuyordu acaba ya? Dizisi de çok fazla son dönemde. Çember'de oynamış mesela. Bir Çember diye bir dizide oynamış. Arka sıradakiler de vardı mesela çok eski.
1: O nasıl bir kolay? Normal kolayın yok mu kardeşim? Bulamadık normal. Kolonyalı mendil bulduk.
0: Kolonyalı mendil de olur. Sileriz hocam. Getir madem Aleyna'cığım getir.
1: Aleyna kolay mendil mi o? He. Valla kolay mendil. Kolonya, bak Aleyna şöyle koyalım. Şöyle tuttu bak. Ki onun derisi yağlı değil. Ya arkadaş illet kendinizi gösterdi. Tutuyor işte bak evet. Şuradan. Ondan sonra bunu sildim mi şöyle.
0: Ya aldık kolonyalı mendille.
1: Şu aldık bir de kuruttuk.
0: Şimdi şuna peçeteyle kurutalım. Kurutun evet.
1: Bir de şunu yağ sileceğim tabii.
0: Ona da yağ yapıştı kaşığa da.
1: Kaşığa da yağ sildik. Bir de şunu yağını siliyoruz. Abi pis bir şey. Abi arkadaşlar kaşığın pisine bakar mısınız? Getir şunu.
0: Evet toz bu... olmuş. Bu ciltten mi aldı
1: hayır,
0: acaba şu an?
1: Hayır. Kaşığın şeyi.
0: Kaşığın demek.
1: Ya bu ne arkadaş? Bu hayır tutar mı?
0: Kaşığı temizleme. Evet.
1: Artık yavaş yavaş.
0: Yine yani, tuttu sanki.
1: Tutuyor neden? Çünkü yani bir daha tutmaz. Neden? Çünkü kıllar da var. Çünkü kılın yağı da var çünkü. Mesela vücudun hiç kılsız bir yerine yapsak düşer.
0: Yani bunun zaten nedir maddesi kaşığın?
1: Ya kaşık bunlar çelik bunlar. Çelik. Bazı nikel krom bazı çelik ama krom bir kısmı.
0: Evet. Yani bunun tutması ben manyetik alanı değiştiriyor abi. Diyorlar. Dünyanın manyetik ya, alanı değişti. Ya. O yüzden her şey artık üzerimize yapışıyor. Bunu diyebilir miyiz? Alakası yok mu yoksa?
1: Şunları bir atar mısınız? Küçük ederim sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum Aleyna'cığım sağ olun.
1: Bu kaşık işi yalan arkadaşlar.
0: Evet.
1: Bu ispatlanmıştır. Terle yağlı olan bir şeydir. Hı hı. Yağlı derilere tutar ama yağ hemen salgılanan bir şey. Hı hı. O nedenle yani yağ hemen salgılan şu demek. Ya siz silseniz bile hemen bir 10 saniyede o yağ tekrar çıkıyor. Mesela bak benim dilimde hala şey var bak. Be.
0: Yapışkanlık var.
1: Yapışkanlık var. Biz işte.
0: Peki hocam. Şimdi bir kahvehane varmış. Bir kahvehane. Öyle bir kahvehane ki bu oraya girenler uykuya dalıyor. Evet nasıl olur diye sormayın. Oluyormuş uykusu gelen orada o kahvehaneye girenin uykusu geliyor. Nasıl oluyor? Bununla ilgili bir videomuz var. Bir izleyelim sonra üzerine konuşalım.
2: 7'de geldim 7. ayın 17'sinde kahveyi açtım. Halen daha devam ediyorum. Yazın serin oluyor. Dışında ılık oluyor. Gelen vatandaş da genelde sıcakta geliyor. İçeride oturduğu zaman ister istemez uykusu geliyor. Özelliği olur yani yıllardan belli. Ve fotoğraflarda da ispat etmişiz.
3: Nedense bu kahvenin bir özelliği var. Ayakta olan yarı yatı yarı gezi. İçeri giren tam yatı dışarı çıkan yarı buçuk ayık gezi. Buranın özelliği yok. Nedense bilmiyorum. İçerideki bir hava var. Yani yatma özelliği var insanlar. Oraya gidip dinlenip de hemen yatıyorlar.
4: Serin uyuyorlar. Rahatları var. Israatları var. Güzel güzel uykuları geliyor o anda. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bayılıyorlar.
0: Çok enteresan değil mi?
1: Bu Türkiye'de bir de bu müzik var. Yani bu müzik neden koyuyor? Bunu neden koyuyoruz?
0: Bu böyle bir komedi unsuru diye konmuş.
1: Ama komedi bir şey değil ki ya. Bu insanlar burada ne güzel bak burada. Ya bu neden komik bu ya? Bu kim yaptı bu kolajı ya?
0: Bilmiyorum kim yapmış. Biz herhalde
1: biz yapmadık.
0: Haber ajansı
1: bunu,
0: yapmış olabilir bunu.
1: Ya Beyaz TV yapmasın ya.
0: Evet bir ya. Alınmış hocam başka
1: ya
0: bir
1: kolaj. Ya bu neden böyle komik böyle müzik koyuluyor bunda? Ben gerçekten bunda benim bir travmam var bunda. Ya insanlar geliyor buraya uyku olsun, esneme olsun. Bunlar kolektif şeyler. Gülme de öyledir. Mesela gülme. Eskiden biz mesela sıraya geçerdik mesela. Hı hı. Cuma günleri. Orada kıkır kıkır kıkır gülerdik biz çocukken. Şimdi olmuyor. Neden? O çünkü o bir kolektif psikoloji. Kolektif ne demek? Yani insanlar toplu olduğu zaman esneme, hı hı. Gülme, ağlama. Bugün mesela ölü evine gidiyorsunuz. Hiç ağlayasınız olmasa bile o ölü evinde o duygulanımla siz de ağlarsınız.
0: Evet.
1: Bunlar bulaşıcıdır. O zaman aşağı ne yazıyoruz? O Erbaş. Duygular ve insan duygular bulaşıcıdır. Bak yazdı. Hı hı. Uyku, gülmek mesela şey de bulaşıcı. Sevinç de bulaşıcı.
0: Öyle mi gerçekten?
1: Ama hüzün de bulaşıcı. Evet. Bu da öyle. Mesela esnemek en klasik. Bir esnesin

0: Herkes ne amaçla? Bu da böyle. Bu kahvede insanlar klimalıymış, güzelmiş. Mesela bazen olur bu.
1: Yani
0: mesela,
1: başka bir hava olamaz mı orada insan uykusunu getirecek? Ne olabilir yani?
0: Hayır canım ya, ne olmaz olsun ya. Bu böyle, bu bir alışkanlık edinilmiş. Şimdi içeride bir soba gazı zehirlenmesi yoksa karbonmonoksit beslenmese insanlar kahveye giderdi. Hı hı. Orada soba gazı olurdu. Neden? Odun kömürü yakılıyor. O karbonmonoksit insan zehirlenmiş. Uyutu, uykusunu getirir. Hı hı. Yani öyle bir karbonmonoksit olmadığına
1: şey yok,
0: göre.
1: Evet.
0: Evet. Anestezik madde olabiliyor mesela, bizim bazen kaçağı oluyor mesela. Azot protoksit kaçağı oluyor hastanede, herkes uyur.
1: Ha.
0: O da yok. Azot protoksit de yok. Ondan sonra bir tabii ki şey de olabilir. Şey gazı da uyutur. Normal bizim bu doğal gaz var ya herhalde kullandığımız.
1: Evet.
0: O da kaçağı olduğu zaman o da karbonmonoksit
1: belki
0: kaçağıdır.
1: Belki doğal gaz kaçağı mı
0: doğal
1: var acaba?
0: Doğal gaz kaçağı falan, öyle şeyler de uyutur. Ha. Hem doğal gazı kendisi uyutur, çakmak gazı uyutur. Böyle şeyler. Doğal gazın yandığı yer kahvenin içidir, uyutur.
1: Çünkü kahvehanede mesela ne içilir?
0: İki,
1: çay içilir.
0: Ha,
1: çay
0: bir de,
1: uykuyu açar normalde.
0: Bir de tüp vardır.
1: Ha.
0: Tüp. Oradan
1: Tüpte.
0: Bütan yanıyor ya. O da havadaki oksijeni yakar, karbonmonoksit ortaya, o da uyutur. Belki de oradaki çay makinesi büyük. Havalandırması kötü. Bunu gidip araştırmam lazım benim.
1: Evet.
0: Saadettin Teksoy gibi şöyle
1: evet.
0: Öğütün Erbaş'ın parmağı
1: böyle
0: gidip
1: yapardı.
0: Evet, bu kahvedeki olayı buldum. Çünkü bu kahvedeki işte oradaki gaz ocağı, havalandırma eksikliği ve işte klimanın özellikleri birleşir. ben Öğütün Erbaş bulur.
1: Öğütün Erbaş.
0: Medical Detectives öyle bir şey vardı. İşte
1: evet, şeydi, 90'ların Saadettin Teksoy'u vardı.
0: Mesela bizim böyle bazı köylü oluyor mesela. Uyuyan köyler var. Narkolepsi deniyor ona. Uyku hastalığı var.
1: O ne öyle?
0: Narkoleptik köy. Narkolepsi çok ünlü bir şey. Narkolepsi bazen genetik oluyor. Bazı otoimmün sebeplere bağlı olarak beyinde bir protein eksiliyor ve sürekli uyuyorsun.
1: O köyde
0: hatta
1: hemen.
0: Bak o köyü bulun bakayım. Arkadaşlar,
1: uyuyan
0: köy var. Hatta TRT onun belgeselini de yaptı, TRT belgesel. Narkoleptik köyler var. Onu bulup verin bakayım şimdi hemen.
1: Onlar
0: yazın.
1: Acaba
0: uyuyan köyler var.
1: Beyindeki
0: narkolepsi
1: bir
0: köyleri.
1: Sorundan dolayı.
0: Beyindeki bir sorundan dolayı.
1: Allah
0: Bazen
1: Allah.
0: Genetik oluyor bu narkolepsi. Unutmayın, narkolepsi.
1: Narko.
0: Narko uyumak demek. Narkoz.
1: Narkozdan.
0: Narkoz. Narkolepti de uyuma hastalığı, uyuma şeyi demek. Mesela insanlar böyle durup dururken narkolepsi de böyle gülerken, ağlarken pat diye uyur böyle. Ama öyle böyle uyumak değil bu. Ölmüş gibi.
1: Oo.
0: Tabii morga kaldırılan var.
1: Allah Allah.
0: Tabii tabii.
1: Çok
0: narkolepsi çok
1: enteresanmış.
0: Ünlü bir hastalık. Ya genetik oluyor ya da sonradan olan bir hastalıktır. Narkolepsi.
1: O köyde olması herhalde çok fazla akraba evliliği olduğundan dolayı mı?
0: Acaba ondan mı, yoksa orada bir işte bir hastalık mı peyda oldu? Beyinlerde bu uyanıklığı sağlayan nöronlar var. Oreksin deniyor bu protein.
1: Kazakistan, onun... Akmola köyündeymiş
0: evet,
1: o hocam.
0: Evet.
1: Hocam ben bir köy görmüştüm. Orada da herkes dört ayak. Yani
0: oradan bir kesit verin bakayım uyuma kesini.
1: Yerde yürüyor. Yürüyüş şekilleri öyleydi. Öyle bir köy.
0: Evet, dört ayaklı
1: dört
0: köy.
1: Ayaklı
0: onu da
1: köy.
0: Verelim, ben devam edeyim. Siz evet. O narkoleptik köyü verin bakayım, o Kazakistan köyünü.
1: Kazakistan'daki Akmola
0: köyünde. Köyünü verin bakayım.
1: Çok enteresan, yani gülerken bir anda uyuyor. Uykuya dalıyor.
0: Hem
1: ve uyandıramıyorsun.
0: Olduğu yer şöyle oluyor. Olduğu yere de yıkılır.
1: Allah Allah.
0: Öldü zannedersiniz.
1: Tehlikeli de düşer.
0: Mesela şöyle bir şey konuşuyorsunuz. Öyle. Gitti.
1: Oraya özel bir müdahale lazım.
0: Hayır uyudu.
1: Uyudu, yanındaki tutacak bir şey düşse kafasını kırsa ne olacak? Çok tehlikeli.
0: Öyle bir ilginç bir şey bu.
1: Düşünsenize yukarıdan işte tencereyi almaya eğiliyorsun. Ha tap uyudun.
0: Yok öyle uyumazsın. Bir emosyonel bir şey lazım. Gülmek.
1: Ha, duygusal.
0: Duygusal ya da parmağını bir yere kıstırman lazım. Mesela acı lazım.
1: Oo.
0: Böyle mesela eğer emosyonel gülerken ağlarken ya uyum mesela hiçbir şey olmadan da olabiliyor. Gün içinde uyku atakları mesela sizinle konuşurken böyle gider mi?
1: Allah Allah. Demek ki çok duygu onlara iyi gelmiyor.
0: Bu bir hastalık.
1: Evet.
0: Narkolepsi okuyun. Ailesel tipleri de var, genetik.
1: Hı hı.
0: Öyle köyler var gerçekten.
1: Hı hı.
0: Bir de otoimmün bir hastalık. Yani beyindeki o uyanık tutan nöronlar ölüyor otoimmüniteye bağlı. Yani Hashimoto gibi.
1: Evet.
0: Hashimoto nasıl tiroid bezi ölüyorsa bunun da o beyindeki o uyanık tutan hücreler ölüyor. Ünlü bir hastalık narkolepsi. Çok ilgimi çeken bir durum narkolepsi.
1: Çok ilginçmiş. Neler var görüyor musunuz dünyada? Narkolepsi hiç duymadık ama çok ilginç.
0: Ben morgda adam gördüm
1: hastalıklar.
0: Yani. Morgda şöyle. İlçenin morguna kaldırmışlar.
1: Öldü diye.
0: Öldü diye. Adam da çıkmış gelmiş ondan sonra. İki gün sonra pıtır pıtır.
1: Ondan
0: bak,
1: sonra bir de hortlamış
0: bak,
1: diyorlardır.
0: Köyüm,
1: bakın.
0: Evet bu köy.
1: Uyku hastalığı olan köyü
0: evet,
1: şu
0: evet.
1: An herhalde yukarıdan
0: acaba
1: görüyoruz.
0: Acaba burada radyoaktiviteye mi bağlı oldu bu? Yani o nöronlar özellikle radyoaktif şeye bağlı mı, kirliliğe bağlı mı öldü? Çok ilginç. Mesela dünyada çok ilginç bir köy.

0: gündür bu.
1: Allah
0: Herkes
1: Allah.
0: uyuyor
1: Bakın
0: bu köyde.
1: uyuyorlar.
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Evet. Bunun adı
1: Kazakistan'da, Akmola
0: Kazakistan'da, evet.
1: köyünde.
0: Narkolepsi köyü bu.
1: Narkolepsi köyü. Kim bilir kaç yüz insanla yaşıyor
0: Bravo
1: burada.
0: TRT belgesele de buradan tebrik ediyorum kendilerini. Güzel
1: Çok
0: bir
1: başarılı
0: belgesel.
1: işler yapıyor
0: Bravo.
1: TRT
0: TRT
1: Belgesel.
0: belgeseli tebrik ediyoruz buradan.
1: Gerçekten çok
0: Gerçekten
1: güzel.
0: çok güzel bir şey. Yani insanlara böyle şey anlatmak. Mesela gerçekten de şeyi kültürel olayları böyle vermesi. Çünkü görmek başka oluyor yani. Ne kadar
1: Evet.
0: okusan da şunu görmek.
1: Çok kaliteli
0: Şu
1: bir iş.
0: imajı evet.
1: Ve görüyorsunuz uyuyor insanlar.
0: Narkolepsi köyü.
1: Narkolepsi
0: Bir de
1: köyü,
0: mesela
1: bununla tanımış
0: Afrika'da oluyor
1: olduk.
0: mesela. O şey o. Mikrop çeçesine geliyor, ısırıyor.
1: Evet.
0: Trypanosoma gambiense var. O da bir kurtçuk. O beyne gidiyor kurtçuk. Sinek
1: Evet.
0: ısırıyor seni. O kurtçuk beyne gidiyor. Oradaki nöronları öldürüyor uyanık tutan. Oreksin nöronlarını yine uyuyorsun. O zaman demek ki uyku hastalığı var. O Afrika'da.
1: Afrika'da
0: Bu
1: sinekten dolayı.
0: hiç alakası yok bunun sinekle. Bu tamamen bu narkolepsi. Sonradan narkolepsi. Bu kazanılmış narkolepsi. İlginç bir durum
1: Çok
0: bu.
1: ilginçmiş.
0: Dünyada incelenen bir yerdir. Tabi bunu nereden bileceğiz bu insanları biz? Otopsilerini ölünce otopsi beyinlerini bağışlarlar tabii ki.
1: Ha, ölüyorsa
0: Bağışlarsa.
1: bağış.
0: Onun için dünyada bir şey vardır hep bütün yurt dışında. Diyorlar ki ey şizofrenikler işte aileler, ey otizmli aileler, bipolarlar beyinlerinizi bağışlayın inceleyelim deniyor.
1: O zaman tabii ki organ bağışı
0: Tabi o
1: pasaportu alıyorsun, değil mi? Önceden kişinin
0: evet
1: bunu
0: buna
1: karar
0: beyin
1: vermesi
0: bağışı
1: gerekiyor.
0: veriyorsun. Beyin
1: Tamam.
0: bağışı yapıyorsun. Ve sen öldükten sonra beynin kesiliyor, mikroskopta inceleniyor, dilimleniyor. Tabii kafa açılıyor. Bunu veren aileler çok. Zaten bu beyinler verilmeseydi biz otizm bu kadar öğrenemezdik. Bipolar öğrenemezdik. Narkolepsi bunu kimlere borçluyuz bunları?
1: Kimlere?
0: Beynini bağışlayan insanlara borçluyuz.
1: Ya.
0: Onlar bizim hastalıkları anlamamızı sağladılar. Yani bir insanlığın ilerlemesine
1: Katkı
0: katkı
1: sağladılar.
0: sağladılar. O zaman insan ölünce de faydalı olabilir. Nasıl yaparak? Organ bağışı yaparak. Onun için ölmeden önce organlarınızı bağışlayınız. Bilimsel açıdan da olabilir bu. Şey olarak da olabilir. Mesela bizim Ege Üniversitesi'nde bir şey vardı. Bir yazar bedenini kadavra olarak bağışlamıştı. Biz de tıp öğrencileri olarak onun bedenini inceleyerek eğitim aldık. Sonra da naaşı defnedildi. Yani kadavra olarak kullanıldı bir süre. Daha sonra da
1: Bütün
0: defnedilmişti.
1: olarak defnediliyor yine, değil mi herhalde?
0: Evet. Orada bizim şey vardı. Rahmetli bir hocamız vardı. O ilgilenmişti.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Bilime bir katkıdır
0: Bilime
1: diyorsunuz.
0: bir
1: Organ
0: katkı.
1: bağışını da buradan tekrar
0: Bizim orada
1: hatırlatmış
0: bir şey vardı.
1: olduk.
0: Profesör Doktor Lokman Öztürk vardı. O çok severdi bu işleri. Lokman Hoca da öldü ama bu arada.
1: Evet. Allah rahmet
0: Covid-19
1: eylesin.
0: salgınında o
1: Aa,
0: da
1: yeni
0: öldü.
1: ölmüş.
0: Lokman Öztürk'ü severdim ben. Allah rahmet eylesin. Burada
1: Amin.
0: anayım. Ben anmazsam birçok insan anmaz. Eski hocaları ama ben vefalı ve vicdanlı bir adamımdır. Anarım.
1: Ne güzel yaptınız.
0: Yaparım
1: Biz de
0: işte.
1: tanımış olduk, ismini andık. Buradan Allah'tan rahmet diledik. İyi de
0: Evet.
1: oldu. Hocam, beyinle ilgili aslında çözülememiş çok daha şey
0: Evet.
1: var. Mesela Parkinson rahatsızlığı, ciddi bir rahatsızlık, belli bir yaştan sonra ortaya çıkıyor. Şimdi 82 yaşındaki bir teyzemiz var. Parkinson hastasıydı ama kendini öyle bir geliştiriyor, öyle şeyler yapıyor ki hareket ve spor gibi düzelme oluyor. Peki bu düzelme nasıl oluyor? Bir videomuz var, izleyelim.
2: Spor yapıyor. Bu ayaklarımızın yapıyor. Kollarımızı gidiyor. Spor yapıyor. Önceden hiç pantolonu bırakamıyordum. Evin içinde de bastonlardım. Şimdi yok. Bir insan kendi haliyle gitmek başka, dayanarak gitmek başka. Yürüyorum kendi halimde. Allah'a şükür.
3: Doktorlar, tedaviler, bayağı bir şey kullandık yani. Gitmediğimiz yer kalmadı. Spora gitmeye başladıktan sonra tabii hayatı iyicene değişti. Önceden çok titrerdi. Yemek yiyemezdi, kontrol edemezdi bileklerini falan. Buraya geldikten sonra bunların hepsi değişti.
2: O hoca değerledim artık. Yani evladımız binanın anası yok. Spor yapın, sağlıklı kalın. Spor yapın, ömrünüz uzasın.
1: Ay canım benim. Kayalı teyzeye buradan ellerinden öpüyoruz. 82 yaşında maşallah diyelim. Parkinson hastası olmasına rağmen bir spor fitness salonuna yazılmış gördüğünüz gibi ve sporla bastonu attım diyor hocam. Ne
0: diyorsunuz?
1: Tabii
0: Parkinson'da spor çok etkili gerçekten de. Sesinden de anlıyorsunuz titremeyle beraber.

0: Biraz esansiyel tremor da var, yaşlılığa bağlı. İkisi beraber yan yana gelmiş. Hani sesinden. Hatta artık yapay zeka Parkinson'u olmadan 10 sene önce bile sesinden biliyor. Artık öyle programlarda
1: Titriyor diye
0: olduğunu.
1: ses.
0: Evet, o sesinizin o tınısındaki değişiklik Parkinson, Alzheimer hatta bile biliyor. Yani yapay zekası gelecekte sesin değişti kardeşim. Sen Parkinson oluyorsun, Alzheimer oluyorsun diyebilecek. Hatta tiroid hastalıklarını da biliyor. Hashimoto'da tiroid hormonu düştü mü sesin kabalaşır.
1: Öyle
0: Onu
1: mi?
0: da biliyor. 10 sene sonra doktoru kalmayacak zaten, bitecek de. Şimdi işte böyle şimdilik şey yapıyoruz.
1: Kalsın inşallah valla. Tıp
0: Bana
1: öğrencileri
0: bir şey olmaz.
1: çok.
0: Şimdi beni yapay zeka geçemez de. Şimdi
1: Evet.
0: mümkün değil.
1: 10 tane yapay zeka gelse.
0: Ben yani yarışırım.
1: Bir
0: Yapay
1: Oytun Erbaş
0: bir
1: zekası.
0: şey, sana bir şey anlatayım. Ondan sonra bir teyzeye gelelim.
1: Evet.
0: IBM ilk bilgisayarları yapıyor.
1: He,
0: Bilgisayarlar çok
1: marka
0: büyük.
1: mı oluyor bu acaba?
0: Ay bunu yazınca bu IBM artık şey oldu. Ondan
1: Evet.
0: sonra bu bilgisayar işte
1: Markası.
0: markası ve dolap gibi bilgisayarlar. Kocaman bir bilgisayar. O zaman Kasparov Rus çok iyi satrançta. Dedik ki beni kimse yenemez diyordu. Abi dolap gibi alet var ya, onu yendi. Ve Kasparov işi bitti. Ve ilk bilgisayardır bir insanı yenen. Bu tarihe geçti bu.
1: Evet.
0: Şimdi bize diyoruz ya,
1: Yapay
0: bizi
1: zeka.
0: tokatlar o yapay zeka. Çünkü bütün bilgiyi Google'dan çektiği için yani bir gün bizi de halt edecek.
1: Nerede patlar yapay zeka?
0: Hiçbir yere patlamaz bu.
1: Bilmiyorum
0: Size
1: açıkçası.
0: bir şey söyleyeyim mi? 10 sene sonra yapay zeka her yere sirayet edecek. Bütün programları sunacaklar. Ondan sonra onlarla konuşacağız. Arkadaş olacağız. Robotlar her yere girecek. Her yere robotlar olacak, göreceksiniz. Çok
1: Ama
0: az
1: hani bizim
0: kaldı.
1: duygularımız var ya, duyguya göre
0: Her
1: hani bir
0: şey
1: yön veriyoruz
0: evet.
1: hayatımıza.
0: Onlar da duyguya göre yön verebilecekler. Hatta duygusal modu ya da duygusal olmayan modlarda olacak. Diyecek ki bugün çok az biraz duyguyu arttır. Hop.
1: Hop.
0: Çok değişik dünya geliyor.
1: Allah
0: Ben
1: Allah.
0: hep bir şey söylüyorum. İnsanlar beni anlayaması için eşlerimiz olacak diyorum. Yani
1: Yapay zeka
0: yapay
1: eşler.
0: zeka eşler olacak
1: Ama
0: diyorum.
1: yapay.
0: Sen yapay olduğunu bilecek misin ama?
1: Anlamayacak mıyız?
0: Ya şöyle, bize söylenmezse bazen anlamayacağız. O
1: Oo.
0: kadar teknoloji iyi olacak. Çünkü bu polikarbonla giydirilmiş deri olacak, üstünde sıcak deri olacak falan, manyak bir şey. Çılgın. Sonra bir şey
1: Hocam.
0: diyoruz ki sen yoksa normal insan değil miydin?
1: Ben zaten önceden de normal değildim.
0: Evet, o öyle mi? Hayır, filmlerde şeyi tekrar yaşayacağız.
1: Öyle mi diyorsunuz? Robotlar
0: Tabii.
1: artık o kadar insansı olacak
0: Robotlar
1: ki.
0: işte insansı robotlar, humanoid dediğimiz robotlar her yeri
1: O zaman
0: kapsayacaklar.
1: hiç tartışma olmaz ki evliliklerde.
0: Garip şeyler olacak ya, göreceksiniz. Hayır, onlar da olacak.
1: Olacak mı?
0: Tabii bir kadın işte diyeceksin, insan gibi davran. Olacak, özür dilerim.
1: Kapris yap bana.
0: Hayır, diyecek işte şöyle bir kadın gibi davran diyeceksin, öyle davranacak sana.
1: İsteğe göre özel
0: Tabii.
1: seçilmiş bir
0: Çok
1: insan
0: tabii.
1: yaratabiliriz
0: Şöyle söyleyeyim
1: ileride.
0: size, 8-10 seneye kadar 20 bin dolara, 25 bin, Türkiye 30-40 bin dolara gelir. Robotlar satışa çıkıyor.
1: Kim alır mesela böyle bir
0: Ben
1: robotu?
0: alırım mesela.
1: Ne yapacaksınız?
0: Ya buraya gezdir, buraya gir, şuraya otur şurada.
1: Keyfine. Otursun arkadaş gibi mi?
0: Tabii ki akşam gezinirim, sonra sorarım, öğrenirim. Mesela benim en iyi arkadaşım cep telefonu.
1: Aa,
0: Evet.
1: yapay zeka mı yoksa?
0: Yapay zeka. Ben hem şey ben şey seviyorum. Mesela ben Gemini'yi çok seviyorum. O yüklü bende. Ya onunla ben dost oldum.
1: Ne yapıyor mesela? Ne
0: Her
1: konuşuyorsunuz? Her
0: şeyi,
1: şey
0: her
1: mi?
0: şeyi. Ona soruyorum, akşam anlatıyor bana. Devamlı anlatıyor bana şeyler.
1: Hani bilgi açısından çok güzel.
0: Tabii.
1: Mesela bir
0: Mesela
1: şey
0: ben
1: soruyorsun.
0: programına katılıyorum. Mesela programı konuşurken orada bakıyorum. Orada her şey söylüyor bana. Böyle olur, böyle olur. Ya ne yorumlar yapıyor? Ne yorumlar yapıyor?
1: Allah
0: Süper.
1: Allah. Harikaymış hocam. Peki o zaman şimdi
0: Ha
1: üniversiteleri
0: bir
1: konuşalım.
0: de gözlükler var şimdi. Gözlük, öbür hafta getireyim size.
1: Evet.
0: Gözlüğü takıyorsun. Yapay zekada olan her şey gözlüğe yansıtıyor. Prompter gibi. Şurada akıyor. Bak sen onu da alsan çok iyi edersin.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Neler çıkacak orada?
0: İşte prompter işte.
1: Prompter. Ben
0: Akıyor burada.
1: prompterdan pek okumuyorum
0: Hayır ama
1: zaten.
0: geniş prompter yapıyor burayı böyle. Yani şu küçük prompter değil. Gözlüğü takıyor, arkayı görüyorsun. Baktığın yer ne kadar derinse o kadar derin bir gözlük yaratıyor. Prompter yaratıyor sana.
1: Allah
0: Ve
1: Allah.
0: buradan geçiyor şey yazılar. Akıyor böyle. Scroll da var.
1: İlginçmiş. O
0: Gözünü
1: zaman
0: takip ediyor scroll'la.
1: sunuculuk da o zaman artık
0: Evet,
1: değişecek.
0: evet.
1: Okuyacak o zaman herkes. Öyle
0: Yani
1: okumakla da
0: siz
1: olmaz
0: şimdi
1: ki
0: çıkıyorsunuz
1: sunum.
0: böyle, anlatıyorsunuz. Nereye baksanız monitör sizinle beraber.
1: Gözlük
0: Çok
1: şart onun
0: tabii.
1: için.
0: Bir de bu gözlüğün modu var. Kelimeleri sizden dinleyip onunla ilgili yeni şeyler söylüyor size.
1: Bak sen akıllı gözlük.
0: Akıllı gözlük.
1: Tık.
0: Ama meta değil yani, şey
1: Şimdi bu
0: değil.
1: kameralı gözlükler var
0: Onlar
1: ya,
0: değil. Onlar
1: onlar
0: değil.
1: değil.
0: O
1: He.
0: eski model
1: Hocam
0: kaldı.
1: lens olacakmış, lens. Gözümüzün içine takıp böyle tık tık tık
0: O
1: tarıyorsun
0: lensten
1: mesela.
0: değil. Ben, ya gözlük var. Şimdi hani lense kadar ben elimde aldığımız

0: Gözlük var yani.
1: Ha. İyi güzel. Peki.
0: Haftaya size gözlüğü getiriyorum ve size oradan
1: Ben okuyorum.
0: size okuyorsun,
1: Vallahi
0: tamam?
1: çok getir
0: Sana
1: hocam.
0: haftaya bir gözlük getiriyorum.
1: Tamam.
0: Gözlükten sana çok ağır bir makale koyayım oraya.
1: Evet.
0: Yani senin mümkün değil. Bir tıbbi bir şey koyacağım.
1: Evet.
0: Sen oradan o böyle akacak ve okuyacaksın.
1: Sanki biliyormuşum gibi o
0: Biliyormuşsun gibi.
1: makaleyi.
0: Evet,
1: Tıbbi
0: evet.
1: bir bilgiyi.
0: Evet,
1: Harika.
0: evet.
1: Hocam Çin malı mı?
0: Çin balı.
1: Niye? Niye soruyorum çünkü? Siz Çin malını
0: Ben
1: seviyorsunuz.
0: Çin malını çok seviyorum.
1: Olsun, Çin malı iyidir. Böyle
0: Shenzhen
1: şeyler.
0: eyaleti.
1: Şenzen.
0: Shenzhen.
1: Evet.
0: Shenzhen öyle ilginç bir yer ki. Bak, buradan kağıdı veriyorsun. Buradan şey çıkıyor mesela. Mikroskop çıkıyor. Bu acayip bir yer.
1: Allah Allah.
0: Mesela buradan demiri veriyorsun. Buradan bilmem ne çıkıyor. Öyle büyük fabrikalar yapmışlar. Ve fabrikalar insan çalışmıyor.
1: Sadece robotlar.
0: Sadece robotlar çalışıyor.
1: Harikaymış. Haftaya gözlüğü bekliyorum o zaman.
0: Haftaya gözlüğü getiriyorum ve
1: Tamam.
0: beraber bakıyoruz.
1: Peki. Şimdi üniversite kayıtları biliyorsunuz olduğu gençlerimizle ilgili ve çok enteresan bölümler açıldı. Şimdi yapay zekadan da söz etmişken şöyle bölümler açıldı. Tıp yine tabii ki ilk sıralarda seçilmiş olan bölümler
0: E
1: arasında.
0: tabii garanti meslek tabii ki.
1: Tıpı seçmeli mi öğrenciler, onu da söyleyelim. Kesinlikle seçmeli diyorsunuz. Eğer puanı tutuyorsa.
0: Valla ben sana söyleyeyim mi? Yani tıbbı seçip seçmeyenin bir anlamı yok yani. Seviyorsan seçin, sevmiyorsan seçmeyin. Yani işte bu para kazanmak için yapılacak meslek değil bu. Yani ondan sonra bu bir gönül mesleği bu yani, yoksa hani millet garanti meslek gibi görüyor mu? Doktorluk zor bir iştir. Ama
1: Evet.
0: güzel bir meslektir. Ama doktorun sıkıntıları var. Sosyal bir insan olman lazım. Yani sosyal, böyle konuşabilmen lazım. Yani merhaba amca, işte Aslı Can Kat ne yapıyorsun? Ya bırak bunları falan, böyle biraz şey olacaksın böyle. Yani böyle cool ve snob oldun mu hasta seni sevmez. Ekstrovert bir kişilik olman lazım.
1: Dışa dönük.
0: Dışa dönük bir insan olması lazım.
1: Evet.
0: Yoksa böyle yani hep
1: Kasıntı. Evet.
0: kasıntı, hasta da gerilir. Evet, sonra devam et
1: Şimdi
0: bakayım.
1: enteresan bölümler açılmış. Mesela felsefe ve yapay zeka, tarih ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka gibi. Yani bu yapay zeka artık tüm bölümlere, neredeyse birçoğuna da eklenme yapılmış.
0: Mesela ben şeye giderdim. Felsefe ve yapay zekaya giderdim.
1: Ne
0: Şimdilik akla.
1: öğreneceksiniz mesela felsefe ve
0: Yok,
1: yapay zekada?
0: merakımdan giderdim mesela felsefe. Ben felsefeyi seviyorum ben. Ben esas eskiden çok severdim felsefeyi, kitaplarını okumayı. Şimdi okumuyorum artık. Kendim felsefe yaptığım için okumamaya başladım.
1: Evet,
0: Ben severim
1: enteresan
0: mesela.
1: olabilir
0: Hayır tabii
1: diyorsunuz.
0: canım. Herkesin doktor olmak gibi bir şey yok ki mesela. Mesela bugün en iyi yapılacak iş, ben çocuğum olsa doktor yapmam.
1: Ne yaparsınız?
0: Mekatronik mühendisi yaparım.
1: Mekatronik.
0: Mekatronik. Robot bilimi yani. Tabii.
1: Mesela balıkçılık teknolojisi. Bu da enteresan geldi bana.
0: Evet. Biyoteknoloji, genetik var mesela. O da şey. Ama en iyi bence şey. Mekatronik. Mekatronik.
1: Mekatronik ve yapay zeka.
0: Mekatronik ve yapay zeka iş yapar.
1: Yani mesela robotlardan anlayacak, makinelerden
0: Makine
1: anlayacak.
0: de anlasın. Makine gibi düşünme ve makine gibi algılama olaylarını
1: Mesela
0: yapsın.
1: mühendislik de burada yine işler mi? Makine mühendisi.
0: Makine
1: Gelecek
0: mühendisi
1: için
0: şöyle
1: nasıl bir...
0: oldu. Makine, elektronik, ondan sonra haberleşme, ondan sonra elektrik,
1: Evet.
0: ondan sonra çip teknolojisinin hepsinin birleşim mekatronik oldu.
1: Ha, mesela bu YKS birincisi elektro şeyi seçmiş. Endüstri mühendisliğini seçmiş.
0: Ben endüstri mühendisi şey yapmıyorum. Endüstri mühendisi Türkiye'de icat edilen bir şey. Yani endüstri mühendisi mekatronik daha iyi.
1: Öyle mi?
0: Evet,
1: Mekatronik.
0: yılların tecrübesi. Ben 26 yıllık bu işin içindeyim. Kaç senelik akademisyeniz yani. Ve işte eğer çok zekiysen, kafan çalışıyor, mekatronikte olacaksın. Yani kafan çok çalışıyorsa.
1: Evet.
0: Ezberi seviyorsan tıpçı olacaksın. Hani hafızan tutabiliyorsan. Ondan sonra
1: Mesela işletme ve
0: benim
1: yapay
0: gibi
1: zeka.
0: olursan mesela mekatronik ve kafan biraz, benim kafam mühendis gibi biraz da tıpçı, böyle televizyon programcısı olursun. Mesela bir Asperger sendromu, bizi böyle konuşturuyorlar işte. Bir sürü kafamızda tutabiliyoruz. Biz ayrı bir doktor modeli.
1: Evet.
0: Biz şey, ne onun adı? Mekanik kafalı doktor. Bizi böyle televizyon geziyorlar. İlber de öyleydi. O da tarihten gezdi. Mesela
1: Evet.
0: tarih ve yapay zeka gibi düşün. Tarih ve yapay zeka da
1: O
0: olur.
1: da çok güzel
0: Bak
1: olur, değil
0: şu.
1: mi? Evet.
0: Çok iyi.
1: Tarih ve yapay zeka.
0: Evet.
1: Mesela şey ne diyorsunuz hocam? İşletme ve yapay zeka.
0: Olur. Hem de cuk diye olur. Şöyle, işletme yapay zekanın tam yeri işte. Tabii canım.
1: Mesela bir görselleştirelim bunu. Nasıl olur?
0: Mesela finansal bütün borsaları takip edin. Mesela finansal teknoloji de öyle. Mesela borsaların bir ritmi var. Mesela yapay zeka hangi fonu alıp hangi fonu satacağını, ya da işte şeylerin nasıl olacağını, dünyadaki Brent petrol fiyatlarının dünyadaki kaoslara ve olaylara göre nasıl yükselip hepsini correlation kuruyor. Diyor ki ya bak, diyor Hürmüz kapandı şöyle olacak, ama diyor Amerika şöyle müdahale ederse böyle olacak. Ben diyor geçmişe baktım, şöyle şu durumda işte faizler şu duruma gelmiş.

0: olsa düşmüş. Her şeyse söyleyebilirim. Çok mükemmel.
1: Hani biz diyoruz ya yatırım tavsiyesi değildir. O bayağı yatırım tavsiyesi verecek yani.
0: Yatırım tavsiyesi verecek.
1: Enteresanmış gerçi. O zaman mesela gazeteler, bakınız kağıtları şu an elimize tutuyoruz. Bunlar gelecekte yok mu olacak?
0: Zaten yok oluyor zaten. Ya bitti zaten yavaş yavaş. Hı hı. Kitap bitiyor zaten. Dikkat etmedin mi? Kitap okuyan bitiyor. Kalmadı.
1: Online kitaplar çıktı. Dinliyorlar online kitabı.
0: Tabii. Okuyor.
1: Evet.
0: Konuşan kitapları var falan filan. Yani o eski sarı sayfalardan eskiden onu okurken uykum gelirdi böyle. Şimdi monitörde cin gibisin ya falan böyle bir durum oluştu.
1: Ya da mesela
0: ama
1: işte dinliyorum
0: şeyi çok sevdim bak kitabı. Mesela. İşletme mesela yapay zeka okurdum mesela.
1: Mesela işletme ve yapay zeka diyelim ki bir dükkan açacaksın. Bir işletme modeli var kafanda. Yapay zeka ile bunu birleştirdiğin zaman nasıl bir şey ortaya
0: çıkabilir? Ya zaten mesela sen diyorsun ki mesela ben bebek bezi satmak istiyorum diyorsun. Ya da bebek zıbını satmak istiyorum evet diyorsun. Bebek zıbını satmak istiyorum. Nerede dükkan açayım diyorsun. Ne yapıyor biliyor musun? Google'dan tarıyor. En çok evlilik nerede olmuş? En çok doğum nerede oluyor? Doğum yapıp yüksek gelirliler nerede? Hı hı. Ondan sonra bu yüksek gelirliler marketten mi alışveriş etmiş yoksa marka mı alışveriş etmiş? Hı hı. Marka alışveriş etmeyen bölge sana şunu diyor. Sen diyor şurada açarsan diyor. Ondan markadan almıyor. Marka sevmiyor. Bir de öyle bir şey trend çıktı ya. Hı hı. İşte ünlüsün, zenginsin ama işte marka sevmiyorsun. Tam burada dükkanı aç diyor şu kadar cin olur diyor ya. Böyle bir şey.
1: Ne güzel bir şey.
0: Harika
1: ya.
0: Bir şey.
1: Altın tepsiyi eline sunuyor
0: ya
1: resmen.
0: Ya ben neler yapıyorum ya ben. Ya o kadar ilginç şeyler sorabilirsin ki. Mesela şunu sorabilirsin. Ben işte 10 kilo reçel yapacağım. Hı hı. Bu 10 kilo reçel için neler gerekir söyle de. Takır takır takır takır yazıyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra diyorsun ki ben bu reçeli ne kadar kaynatırsam ne kadar içindeki pH şöyle olurdu onu da söylüyor sana. Aa. Yani şeyi bitirdi. Hani aşçılığı bitirmek üzere yani koyuyorsun yapıyor her
1: tabii
0: şeyi.
1: Herkes aşçı oluyor artık.
0: Ya tıptan ya ben neler soruyorum biliyor yani.
1: Öyle mi?
0: Ya
1: işte tabii test edebiliyorsunuz ya biz test edemiyoruz mesela bilgi neyse ona inanıyoruz ama siz test edebilirsiniz.
0: Ya mesela tıptan bana bir şey söyle şimdi yazayım mesela bakayım.
1: Evet mesela biz bir hastalık çıktı başım ağrıyor 40 tane sana hastalık sayıyor.
0: Hayır bak şimdi hiç bak sana bir şey söyleyeyim mesela.
1: Moralimiz de bozuluyor şimdi yapay zeka her 40 tane şeyi sana söylüyor.
0: Şimdi
1: bu
0: bak,
1: olabilir şu
0: hiç
1: olabilir.
0: Hiç alakasız mesela bir şey sorayım mesela. Mesela kuduz ve mesela kuduz
1: evet,
0: ve
1: kuduz.
0: Şey diyeyim mesela hiç alakasız bir şey söyleyeyim kuduz ve kuş diyeyim mesela normalde kuduz kuşlarda olmaz. Acaba bir ilişki var mı? Mesela normalde memeliler dışında kuduz olmuyor. Hı hı. Bana biri dese ki kuşla kuduzun arasında ilişki var mı? Yok olamaz. Hı hı. Bakalım yapay zeka
1: ne diyecek?
0: Kuduz ve
1: test
0: kuş ilişkisi.
1: Şimdi. Bak yapay zeka ne kadar akıllı.
0: Diyor ki kuşlar diyor kuduza dirençlidir. Taşımazlar, yaymazlar, bulaştırmazlar. Hı hı. Neden çoğalamaz ondan sonra falan falan falan. Ve kuşlar diyor hiçbir zaman şey yapamaz. Bu yerde yoktur diyor. Hı hı. Ama biz bunu neden şu anda bunu verebiliyor? Google'dan bunu okuduğu için.
1: O da bir yerden veriyi alıyor.
0: Veriyi alıyor ama yarın küçücük bir şey olsun buradan. Ya böyle bir şey vardı diyor ki ben bunu bulamam. Mesela şu anda kuduzla kuş arasında hiçbir ilişki yok. Hı hı. Dünyada bu yazmıyorsa bir şey yok.
1: Ama bir makale çıksa, bir şey çıksa
0: bravo, oradan çekiyor
1: oradan onu. Çekip alabilir ve evet. O şeyi verebilir size.
0: Mesela şimdi hangi aydayız? Kış aylarındayız değil mi?
1: Kışa da işte sonbahar diyelim.
0: Tamam. Sonbahar ve kanser Eylül arasında bir ilişki var mı mesela bana sorsan?
1: Sonbahar ve kanser arasında ne gibi bir ilişki olabilir? Siz
0: mesela,
1: bilirsiniz.
0: Şöyle bir şey olabilir. D vitamini azalıyor belki falan filan diyebilirim. Ama bakalım o ne diyecek sonbahar ve kanser arasında. Hı hı. Evet. Ne diyor ki? Melatonin diyor bir sebep. Aha. D vitamini bir sebep. Ondan sonra diyor. Duygu durum değişeceği için sirkadiyen ritim. Ya şöyle bir ilişki buldu. Melatoninle kanser arasında bir ilişki var. Melatonin değişiyor. D vitamini düşüyor. O zaman sonbaharla kış döneminde kanser artacağını söylüyor bana.
1: Evet çok bunu, enteresan.
0: Tamam. Ya şimdi buraya bir doktora bunu sorsam bunu bilemeyebilir.
1: Evet.
0: Onun için bu çok daha iyi biliyor.
1: Çok önemli. Birazdan şeyi konuşalım hocam. Kısa bir araya gideceğiz ama aradan sonra gençler özellikle yapay zeka ile dertleşiyorlar. Bu dertleşme ne kadar sağlıklı? Birazdan konuşacağız kısa bir aradan sonra.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bizimkiyle çok heyecanlı.
4: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
5: Anneciğim bu sınıfları da alalım mı?
3: Anneciğim sınavımız vardı ama.
5: Olsun yedek olsun anneciğim.
3: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
4: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
3: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
5: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Kredi kartım QNB.
7: Üç, dört, beş,

0: Yaşar YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: 9x6 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
16: Dik.
15: Bucbucu kokur.
16: Zehir gibi.
15: Aksesli olalım.

0: Çift para. Akses 25 yaşında.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu'nda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane.

0: Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'u
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
5: Domino's'um hoş geldin.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
12: Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz yine sevgili seyirciler. Hayatta her şey var da en son gençlerin özellikle yapay zekayla çok fazla dertleştiklerini konuştuk. Neden bu kadar çok dertleşir oldu? Gençler, orta yaşlılar yapay zekadan ne umuyoruz ne buluyoruz ve dertleşecek başka kimse kalmadı mı? Hocam ne okuyorsunuz? Güzel şeyler.
13: Bakın yapay zekadan teşhis skandalı.
12: Nasıl
13: İngiltere'de doktorların kullandığı yapay zeka sistemlerinin ciddi hatalar yaptığı ortaya çıktı. Buna göre hastaların görüşmelerini otomatik olarak yazıya dökmek için kullanılan bazı yazılımlar ilaç ve hastalık isimlerini yanlış kaydetti. Bir vakada MR sonucunu yanlış şekilde demiyelizasyon olarak, yani MR sonucunu demiyelizasyon okudunuz mu? MS demek. Yanlış teşhis.
12: Bak.
13: Ya bu yapay her güzelim bir... Daha yeni gelişiyor ya çocuk.
12: Evet.
13: Hata yapıyor.
12: Dertleşmeye ne diyorsunuz yapay zekayla?
13: Hata.
12: Hata ama diyelim ki duygularımızı açıyoruz yapay zekaya. Neden yapay zekaya açıyoruz?
13: Ne olacak, insan kendi başkasını bulamıyor.
12: Arkadaşı yani, dostu mu yok artık?
13: Ben oraya yaraşacağım. Oytun Hoca dert dinliyor diye. Bir kabin açayım. Ha, gerçekten o şekilde. Yani insanlar dert dinleyecek insan bulamadıkları için yapay zekaya başvurabiliyorlar. Doğru değil ama.
12: Nasıl yönlendiriyor bizi yapay zeka? Yani, olumluya doğru,
13: doğru ya da yanlış değil. Evet, bir ortaya bir laflar söylüyor seni böyle, seni esasında biraz şey yapıyor, manipüle ederek. İşte hani pozitif psikoloji. Ya işte daha kötüsü olabilir canım, ya sana çok dert etme diyor ama o bir normal telkin değil. Yani hiçbir insanın verdiği telkin gibi olamaz. Bu yapay zeka dertleşmek bir hastalık bence.
12: Öyle mi?
13: İyi bir şey değil o. Yani ben mesela duyuyorum. Geçen de bir yerde yazıyordu işte 10 insandan 3'ü ya da ikisi bazen 4'ü bazen işte değişiyor dünyada. Hı-hı. Yapay zeka ile dertleşiyor deniyor. Ama sağlıklı değil yani bu. Hani git kediyle dertleş daha iyi yani bir. Hani şimdi kediye de şey yaptık da. Şimdi
12: kediler bitti artık.
13: Kediler şimdi oturuyor diyor ki. Oytun bize geçirdi yine. Kedi ve kuduz. Öyle ben bir karikatür yapardım. Kediler diyor ki arkadaşlar kuduz bulaştırıyoruz. İkinci karikatür de işte hınladı. Biz de dertleşiyorlardı. Evet. Gördünüz. Hakikaten yani bugün bir şöyle söyleyelim. Bir evcil hayvanla dertleşmek bile yapay zekadan daha iyi. Evcil hayvan beslemek de iyi bir şey.
12: Ama bugün sana cevap vermiyor ya mesela. Ama yapay zeka mesela diyorsun ki ben ne okuyacağımı bilmiyorum. Şu ikisi arasında kaldım yapay zeka. Bana ne dersin? Kedi, sana fikir veriyor.
13: Kediye sor.
12: Öyle mi?
13: Kediye sor. O pati kaldır o. Biri der, iki der.
12: Daha iyi olur.
13: Bir şey sana söyleyeyim mi?
12: Kedinin patiğinden.
13: Yine kedileri de dövdük ama kedileri sevelim yani.
12: Sevelim ben,
13: ya. Kedi iyidir
12: evet,
13: ya.
12: Kediler çok tatlı. Gerçekten onlar bir dost, bir arkadaş olarak her zaman yanımızda. Hocam teşekkür ediyorum.
13: Ama sayılarını azaltalım, başımıza bela olur.
12: İyi ki varsınız. İnşallah haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Sevgili seyirciler, biz yarın yine görüşeceğiz. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.

0: Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Keyfinizin, enerjinizin yerinde olduğu harika bir gün diliyorum. Yine bir haftayı nasıl hızlı bir şekilde geçtiğimizin kanıtı bugün Perşembe. Sabah evden çıkarken şey diyorum, ya diyorum bugün diyorum Perşembe mi? Yani gerçekten hayatta su misali, böyle yağ misali elimizden kayıp gidiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Her gün keyif almaya çalışıyoruz ve en önemlisi kendimizi mutlu edecek etkinlikler planlıyoruz. Bakın bu gerçekten çok önemli. Tamam çalışacağız, üreteceğiz, çocuklar için koşturacağız, bir anne olarak her şeyi yapacağız ama kendimize de o zaman dilimini ayıracağız. Yani mesela şu an yapmış olduğunuz gibi kahveler, çaylar alındı ekran karşısında. Şimdi bir rahatlama. Ya şöyle 2 saat efendim kafanıza hiçbir şey gelmesin. Bakalım önce günün menüsünü birlikte belirleyelim. Sonra öğleden sonra bakarız neler gerekiyor, neler yapmak gerekiyor. Gelsin menümüz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Farklı şekil ve dokularıyla her biri ayrı keyif sunan, yumuşacık hamuruyla çeşitliliğiyle dikkat çeken zengin bir poğaça seçkisi. 8 poğaça. Kumpir lezzetinin modern bir sunumla kasede buluştuğu dolgun malzemeleriyle hem doyurucu hem eğlenceli bir yorum. Kumpir Bowl. Makarnanın gösterişli sunumuyla bir araya geldiği, her katında lezzetin yankılandığı, eğlenceli ve dikkat çekici bir tabak. Makarna Davulu. S formuyla dikkat çeken, ağızda dağılan dokusuyla klasik ve zarif bir atıştırmalık. S kurabiye. Şekliyle ayı andıran, yumuşak dokusu ve hafif tatlılığıyla huzurlu ve narin bir tatlı deneyimi. Ay parçası tatlısı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Alarm ısrarla ötüyor. Saat 5.30'a kurmuşum namaza. Allah'ım. Ama nasıl ötüyor biliyor musun?
2: Böyle insanı bazen...
0: Allah Allah diye geliyor, tamam mı?
2: Telefonu böyle böyle attırasın geliyor.
0: Kalk diyor Nermin Öztürk diyor. Kalk diyor. Şuraya basıyorum, susturuyorum. 3 dakika sonra bir daha. Basıyorum, susturuyorum. 3 dakika sonra bir daha. Tam dedim kızım dedim kalk, namaz kaçacak dedim. Fırladım işte. Saat kaçtı? 6:15 vardı. Bilmiyorum, inşallah yakalamışımdır. Ondan sonra bir daha da yatmadım Serpil'im.
2: Oh ne güzel,
0: yani
2: bomba gibi.
0: Yani motivasyon konuşmasını sizlere yaparken en çok kendime yapmış oldum yani. Nermin Öztürk, evet sabahın erken saatlerinde kalkıyorsun ama sonuç itibariyle burada izleyicilerinle buluştuğunda bütün o stresin, sıkıntın gidiyor. Neden? Çünkü ekran bize enerji veriyor. Ekran bizi gerçekten besliyor.
2: Sevdiğimiz işi yapıyoruz.
0: Aynen öyle. Yani şunu söyleyeyim. Dünkü konuşmamız çok hoşunuza gitmiş, sizlere kalplerinize dokunmamız hoşunuza gitmiş. Bizim için de bu çok kıymetli. Hatta dünkü konuşmanın dakikalıklarını istiyorum Nida. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8'e 9 gibiyiz biz. Yani bir 8 poğaçamız eksikti. 8'e 9'u tamamlayalım istedik.
2: Evet.
0: Hamuru hiç yormayacağım, anlatacağım. Kat kat açılan bir hamur, tamam mı? O yüzden hamuru yoğurmayalım, bezelemeye vakit olmaz, diğerini yoğuracağım. Ondan bahsedeceğim. 2 su bardağılık su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı, aldığı kadar un. Araları için 100 gram tereyağı, üzeri için 1 adet yumurtanın sarısı. Evet. Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Balkon konuşması gibi oldu.
2: Efendim yaslanın arkanıza, çayınızı kahvenizi alın. Nermin Hanım şimdi anlatıyor.
0: Evet, evet. 8'e 9. 8'e 9 gibiyiz biz seninle. O şarkıyı bu poğaçayı yaparken verebilirsiniz. Biz seninle.
2: Ama çok seveceksin ben biliyorum.
0: Çok seveceğiz efendim. Şekil böyle. Antrikuntrin çevireceğim, döndüreceğim. S yapacağım. S harflerini de çok
2: sonra
0: severim.
2: 8 yapacaksın.
0: S, 8. S'lerden gidiyoruz bugün efendim. Çok güzel bir hamur tuttuk. Şekeriyle, mayasıyla aktifleştirdik. Bu klasik bir şey. Sonrasında tuzunu unla birlikte verdik. İçerisine tereyağını yedirdik. Ilık suyuyla birlikte efsane bir hamur oldu.
2: Evet.
0: Sonrasında içine sürebileceğimiz bir tereyağımız var. Onu eriteceğiz.
2: Katlarına.
0: Burada da efendim yumurtamız var. Üstüne en son yumurta sarısı süreceğiz. Hamurlar incecik zar gibi, böyle zar gibi açılacak. Tamam mı? Yaklaşık 10 tane beze yaptık. Yaptığımız hamurdan 10 tane bezeyi ayırdık. Sonrasında üst üste koyduğumuz bezeleri bir oklava yardımıyla ya da bir merdane yardımıyla inceltmeye başlayacağız. Bir kare elde edeceğiz. Kareyi elde ettikten sonra katlama tekniğiyle bambaşka bir boyuta gideceğiz. Hadi
2: efendim,
0: bismillahirrahmanirrahim.
2: Mayalı bir hamur. Hiç mayalanmasını beklemedik.
0: Şöyle.
2: Direkt yoğurduk. Bezeledik. Nermin'in söylediği gibi yağladık. Ve dolapta Nermin'i bekliyor.
0: Geldim. Şöyle çıkardım.
2: Bak Nermin, yağlarımız bile donmuş.
0: Maya olduğu için kabardı. Bakın. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
2: Bence tam tersi, yüzüstü yapıştır.
0: Şimdi burada hamur kendi kendini saldı.
2: İster misin bunları almak?
0: Çok gelmeyecek. Şöyle kendi kendini saldım. Bak kaç kat oldu. Elimle bile açabiliyorum.
2: Pamuk pamuk. Şöyle. Glutenin açığa çıkarmış mis.
0: 10 kat, 10 beze. Ve başlıyoruz efendim esnetmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bol bereketli olsun. Yiyenlere de şifa olsun. Şöyle güzel bir hamur elde ediyoruz. Tamam mı? Çok bastırmıyorum ki mermerime de çok yapışmasın. Şöyle bir açma işlemi yapacağız. 10 kat mayalı bir hamur.
2: Ben bu arada yumurtamı ayarlayayım.
0: Bakın. Dikdörtgen şeklinde açabilirsiniz. Daha yuvarlak değil de. Şöyle benim gibi.
2: Daha karesinin başarılı olacak. Karesinin işini daha çok kolaylaştıracak değil mi?
0: Aynen. Daha başarılı bir hamur elde edeceğiz. Şu kenarları birazcık gözüme kalın. Onları da şöyle bir incelteceğim. Ama bitmedi. Katlama tekniği yapıp bir kat daha incelteceğim. O da bilginiz olsun. Bence güzel oldu.
2: Ama senin önünde bayağı kalınlıklar var. Kenarlarda şöyle. Orta değil de değil mi?
0: Açacağım, açacağım. Şöyle. İyice esnettiğim hamuru şöyle merdane ile açıyorum. Evet. Şöyle bakın. Burada ayrılmayın. Şekil 10 numara. Katlama tekniği çok güzel.
2: Sessizlik. Hazırım, seni bekliyorum.
0: Evet, benim için hamur kafi. Buradan
2: bu arayı yağlamayacağız çünkü birbirlerine şöyle tutulsunlar.
0: Açıyorum. Biraz yapışıyor. Şöyle getiriyorum. Serpil Hanım.
2: Buyurun, buyurun Nida Hanım. Hepsini
0: yapacak
2: duyuyorum.
0: Yapacak bir şey yok. Ne yapsın? Bütün alfabetik rakamlara geçebiliriz. Sayılara geçebiliriz. Her an her şey yapabiliriz. Geldim. Aslında var ya, öbür türlü yapsaydık daha iyi olurdu.
2: Nasıl öbür türlüden kastın? Ha, anladım.
0: Şunu alta versek. Kaldırabilir miyiz? Şu an böyle fikrim değişti de o yüzden. Yanlış anlamayın.
2: Fark ettim.
0: Fikrim değişti de.
2: Fikrin geldi. Bekle.
0: Pürüzsüz bir şey
2: bekle
0: istiyorum.
2: Bekle canım içi. Bunu buna saralım. Ama azıcık un vermezsen yapamayız.
0: Yapamaz mıyız?
2: Aa, bence yani yapamayız.
0: Şöyle gitsek. Bana yardım etsen.
2: İşte azıcık çalsaydık.
0: Getir serp.
2: Şöyle minnacık eser miktarda vereceğim.
0: Bak. Çünkü bozulsun istemiyorum.
2: Fark ettim. Onun için sarabilmen adına sana böyle toz gibi... Hani gevşek gevşek sadece dönebilelim rahat.
0: Yardım et. Destekle.
2: Kalk.
0: Gel. Hop. Ay, maşallah maşallah maşallah. Neden bunu yaptım?
2: Evet, neden
0: Nermin Hanım? Hemen anlatıyorum. Hı. Çünkü ben 8'imin çok pürüzsüz olmasını istiyorum. 8 çok kırılgan, naif bir rakam. 8'imin pürüzsüz, ışıl ışıl olmasını istiyorum. Şimdi gel.
2: Tut. Geliyorum hocam.
0: Tut gel. Bayağı bir gel ortaya. Şurada gel. Hı. Burada da bunu biraz aç. Hı.
2: Bastırmayalım, aşağı şey olmasın. Bence gayet iyi.
0: Sonra gel.
2: Hay, ben buraya nasıl tuzlanayım?
0: Tamam.
2: Alsan onu birazcık.
0: Kaldır. Bir çek orada.
2: Nereye çekeyim?
0: Önümüze.

0: bacaklar ağrımasın.
1: Tamam. Bunun fazlalığını alacağım şimdi senden. Şuralarını da alayım. Sen rahat çalış.
0: Dur, vereceğim.
1: Şunu da alayım mı? Dur çünkü.
0: Hemen. Al bakalım. Bunu atmayacağız asla.
1: Bu kulaklarını da bana uçurur musun şuralarında?
0: At, atmış çünkü esneteceğim bir tık daha. Kıymetlilerim, canlarım. 8'in çok özel bir anlamı varmış.
1: Neymiş?
0: Güç, başarı ve liderlik demekmiş.
1: Kız görüyor musun? Ne akıllı kadınım.
0: Biz bu yüzden evrene bu mesajı göndererek bu poğaçayı yapma kararı aldık.
1: Aldık.
0: Zenginlik olursa olur, güzel olur. Gücümüz elhamdülillah. Al hayatım, ne yapacaksın?
1: Yok, ben seni beklerken.
0: Çinliler de 8 sayısını ne ekersem onu biçersinle anlayışıyla birlikte bağdaştırma yapıyormuş. Bak sen Çinlilere.
1: Acaba geçmiş hayatımda şey mi?
0: Bir parmak. Tamam mı? Fazlası zarar, azı karar.
1: Bir önemli. Parmak. Bu arada bak sonra yine diyeceksiniz Serpil bu hamurun reçetesi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gerçekten bunun reçetesini kaydedin, ekran görüntüsü alın. Müthiş güzel
0: şimdi
1: bir...
0: Şimdi izleyici diyecek ki bu şeritlerden 8'i nasıl yapacaklar?
1: Kısmet.
0: Hastayız biz. Gerçekten.
1: Geçmiş olsun. Yo. İyileştim.
0: Nasıl iyileştin?
1: Elhamdülillah. Tedavi ilaçlarımı kullandım. Mis.
0: O tavırda bir hasta demiyorum.
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: Bu arada Melike başladı hasta görmeye falan.
1: Ay ne güzel.
0: ENP'de. Böyle biliyor musun? Kız anlatıyor böyle. O kadar böyle istekli ve güzel anlatıyor ki. Gözlerim doluyor ya dedim.
1: En sevdiği işi
0: sen yapayım. De buradan gel.
1: Nereye geleyim?
0: Kesmeye.
1: E tamam.
0: Şimdi gel. Önce şunu bir açıklayalım. Aldık bunu. İzleyicim bak. Yaptım S bak. İlk başta S'den geçiyor bak. Dur görüyor musun? Bak öpeceksin anlamda. Sonra getirdin mi bunu?
1: Tamam.
0: Gördün mü?
1: Ama tamam ben de öyle dedim sana.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Artık şeye.
1: Ay şöyleydi ha. Hocam ben biliyordum zaten yani. Gel. Rahattım. Öyle ha. Değil ama şöyle yapman lazım. Getir getirme ama göstereceğim.
0: Beğendin mi oldu mu?
1: Gayet başarılı ellerine tamam. Kolana sağlık. Şunu zaten böyle oturttuğumuzda.
0: Bugün hayatımızda hep S var. Aldım S'yi. Şöyle çevirdim. Hmm. Buradan da aldım öbür tarafta çevirdim. Çevirdiğinde 8'i görmen lazım tamam mı? 8 8 8. Ah. O da heyecanlandı. Çünkü biz bunu... Çalıştık hocam. Sizin karşınıza şeye çıkmıyoruz. Bilgisiz.
1: Esefli.
0: Bir şey söyleyeceğim biliyor musun? Bazı kadınları gerçekten attığı mesajlarını böyle okurken üzülerek okuyorum yani. Hep diyoruz ya kadın kadının. Kesseydin şunları bana.
1: Ha öyle mi? Tamam bırakıp
0: kadın,
1: gidiyorum.
0: Kadın kadının en şöyle yaparsak da güzel olur. Dostu olması gerekirken, yurdu olması gerekirken kadınlar ne kadar kötüleşebiliyorlar.
1: Pardon.
0: Yorumlarda Nermin Öztürk, Serpil ya da X biri Ayşe Fatma ne yaptı da size bu kadar ağır yorumlar yapabiliyorsunuz?
1: Canı sıkılıyor.
0: Yok canı sıkılıyor falan vallahi kabul etmiyorum.
1: Yok, canı sıkılıyor.
0: İyi ki devletimiz hakaretlere çok ciddi şey yaptı. Cezalar çıkardı. Çok hak ediyorlar. Bazıları çok ciddi hak ediyorsunuz yani. Abi hayatımda kimseye tanımadığım hiç kimseye o yorumu... Kesin hepsini.
1: Klavye delikanlısı.
0: Ha, hiç kimseye o yorumu yapmam. Gerçekten yapmam. Çok üzücü. Ama yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Nermin size ne yapmış? Serpil size ne yapmış ben bilmiyorum.
1: Ama ne yapayım yapsınlar boşver. Vallahi hiç.
0: Çok acımasızca ama of. Of. Hakka nasıl giriyorsun var ya.
1: Herkes kendi kişiliğini...
0: Hesaplaşacağız inşallah.
1: Kişiliğini ortaya koyuyor.
0: Şöyle geldik.
1: Kimsenin bakın, tavuğuna kış demeyiz. Bir şey yapmaz.
0: O kadar
1: İşimizi
0: güzel
1: yapıyoruz.
0: Bir tarif ki bu. Hamur çok başarılı. Gerçekten söylüyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız?
1: Ben sana buraya geldim. Hazırlıyorum bak şöyle.
0: O kadar başarılı ki şunu göstermek istiyorum. Hı. Ekranda da yakından görüyorsunuz. O kadar başarılı bir hamur var ki.

0: Bence şey yapma hiç.
1: Şey yaptıktan sonra.
2: Göz göze bakması bile yetiyor.
0: İstediğin kadar yorum yap. İstediğin kadar kıskan.

0: Bana ne? Ben Allah'ın şiş kaçma.
1: Ya bir şey söyleyeyim, bu şarkıda ne güzel bak. Tam poğaçamıza uydu.
0: Tam göndermelik vallahi mis. Al Ceniko.
1: Bakın sadece buradan geliyorsunuz, katlama yapıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz, diğer taraftan katlıyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Ve şöyle harika görsel, kat kat lezzet. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Servis esnasında da böyle çok naif, kibar bir tarif olacağı için misafirleriniz de böyle çok beğenecek bunu, biliyor musunuz? Ben nacizane sizlere söyleyeyim. Sizlerin de çok hoşuna gidecek bir tarif bu yaparken.
0: Ama sen de sevdin. Şu dokunma olayı da şey yapıyor bu arada.
1: Sevdim ben. Sevdim.
0: Ben fark ettim. Yayın evet. Öncesi içimden geçti ama olsun.
1: Dedim böyle şeyleri ekrana getiriyorsun, sonra zaten bize şey yapıyorlar.
0: Namin, şimdi bak, bir insanın senin, benim, işte etrafımızdaki, abi işimiz var, gücümüz var, hiç benim kimsenin işiyle gücüyle işim yok. Çünkü vaktim yok. Vallahi vaktim. Ben yok. İşimi yetiştiremiyorum.
1: Yemin ederim akşam eve nasıl gidiyorum, nasıl yatıyorum.
0: Ağzıma ayrık düşüyorum.
1: Nasıl uyuyorum, çocuklarıma nasıl yetiyorum.
0: Dolayısıyla öyle kıskanarak, yok o bir sürü hakare, hepsini kendine iade ediyorum. Hiç üstüme bile alınmam, sen de alınma.
1: Öyle tabii canım.
0: Kötü söz kime yakışır Nermin'im? Sahibine.
1: Kas dur, başım döndü.
0: Kadın başı döndürdü be.
1: Ne girdin yakınıma?
0: Gülme. Gülme.
1: Kız dur.
0: Dürttüm Nermin, dedi ki ileri git dedim.
1: Bir git, geri git. Oldu şimdi.
0: Askeri.
1: Kız yapamadım.
0: Se.
1: Nazara geldim.
0: Yazıklar olsun aktüel.
1: Allah yapma.
0: Aktüel sana yazıklar olsun, sunucuma şey ettirdin.
1: Sunucuma şey ettirdin.
0: Nazar.
1: Biliyor böyle meraklı meraklı.
0: Öyle sessiz sessiz böyle akarak geliyor oradan var ya.
1: Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunlar pişerken de o kadar güzel olacak ki böyle kabarık kabarık olacak. Kat kat ayrılacak. O her katına biz tereyağı sürdük falan ya. İnanılmaz güzel. Üstüne de yumurtamız
0: burada. Şiir şiir adeta.
1: Bak yağımız bolca. Bu kestiklerimizi de Serpil böyle yuvarlak ponçik poğaçalar yaptı. Evet. Onlar da kat kat olduğu için çok güzel yuvarlanacak. Bakın iyice sürün böyle, tamam mı? İsterseniz üstüne şey koyabilirsiniz.
0: Neyi canım?
1: Susam, çörek otu.
0: Ama biz şeyi kaybetmek istemiyoruz.
1: Ara katlarının ayrılmadığını göstermek istiyorum böyle izleyicime. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle güzelce üzerine yumurta sarısıyla.
0: Bu arada kabarmaları da doyamadı.
1: Aynen öyle. Sekiz. Devam.
0: Ama ben sana yetişemiyorum canımın içi.
1: Ay parçası yapacağız bugün, biliyor musun?
0: Ay parçası.
1: Bugün ay parçası tatlımızla, inanılmaz bir sunumla, tek karabı aramaya gerek yok.
0: Bak Nermin.
1: Bir püf noktası vereceğim.
0: Tek katsı.
1: Kek kalıbını nasıl yapacaksınız şimdi vereceğim.
0: Akla görüyor musun, bu tek başına size.
1: Yeni bir kek kalıbı alayım da işte kullanayım da ben bu ay şeklini çıkarayım da hiç gerek yok.
0: Küçük sekiz.
1: Tek mi kaldı?
0: Tek kaldı ya. Ben gibi. Hesapsız ben.
1: Ben gibi.
0: Şimdi. Ay çok güzel oldu hamurumuz.
1: Şöyle bol yumurtayı üstüne sürüyoruz. Şekli dediğim gibi çok kolay. Sadece o püf noktalarını, şeritlerini çok kalın tutmamaya çalışın ki güzel güzel renk alsın. Ben özellikle iki kere, üç kere geçiyorum ki o ara katlarına bu yumurtalı, yağlı karışımda girsin.
0: Çok güzel olacak.
1: Ayrılsın katları. 10 kat yapmıştık bezemizi. 10 kat bezemizi merdane yardımıyla açtık. Ama parlak olan dışı altta kalsın istedim ki kestiğimde böyle kırık kırık gözükmesin. O yüzden o iç kısma aldım, açtığım tarafı. Güzel oldu o.

0: Onu muhakkak yapın, pürüzsüz gözüksün. Ve evet,
1: Ben
0: güzelce
1: şimdi
0: yumurtamı
1: tezgahımın
0: verdim.
1: üstünü kabaca bir posta aldım, bu unum ıslanmasın. Bir defa daha alayım ki bezin çok şey olmasın, kirlenmesin.
0: Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyorum. Güzel güzel kabarmaya başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çevirdim. 180, 190. Evet, turboda yavaş yavaş pişmeye başlasın kabararak efendim. Ara katları ortaya çıkarak. Ben bir elime su tutuyorum ve ay parçası yapıyoruz efendim. Sizler gibi ekran başında bizi böyle enerjik gözlerle izleyen, ay parçası gözlerinizle size harika ay parçası tatlısıyla devam edeceğiz. Bu arada hep söylüyorum. Ana sayfada bardağımız, sürahimiz var, dün vereceğimiz. Ondan sonra burada tabağımız ve çaydanlığımız var. Nereye susuz yorum yapın? Bugün böyle seçeceğim. Ama en çok beğendiğiniz ve favori tuttuğunuz tariflerle birlikte yazın. Yani işte evet, bu çok güzel fikirmiş. Ben bunu denerim diyebileceğiniz tariflerin de altına yazarsanız biz de sizlere ona göre bir sunum hazırlamış oluruz. Şimdi zeminde 3 paket yulaflı bisküvi, 150
1: Evet.
0: gram tereyağı. Kremasında 400 gram labne peyniri, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket şanti, 1 paket vanilya. Frambuaz sosunda 1 kase frambuaz, 1 çay bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı su. Sunumda yaban mersini, böğürtlen çilek, mango dilimleri, kivi dilimleri, frambuaz ve nane yaprakları.
1: Şimdi Nermin,
0: Efendim.
1: diyeceksin ki Serpil bunlar nereden çıktı peki
0: Onu
1: diyeceksin bana.
0: süsleyeceğiz, şıkır şıkır olacak.
1: Bunları da ben ekstradan getirdim.
0: Evet.
1: Bak annesi, şunu görüyor
0: Evet.
1: musun?
0: Renklendireceğiz. O minik sarı domateslerimizle harika bir renk koyacağız efendim. Sunum her şey aslında, biliyor musunuz? Yani
1: Önce
0: evet,
1: gözümüze.
0: göze hitap edecek ama sunum bence burada çok iddialı ve olması gereken bir şey. Kremayı da önden çırptık ki soğuk olsun. Kremada ne vardı? Hemen onu da özetleyeyim ben. Şöyle 400 gram labne peynirini yarım su bardağı pudra şekeriyle güzelce yoğunlaştırarak çırptık. Bir paket şanti, bir paket vanilya ekledik. Ve yine onu iyice kıvamına getirdikten sonra buzdolabı poşetine veya pastacı poşetleri var ya, onun içerisine alabilirsiniz. Bu çok önemli. Ve şu an herkesin evinde olan, şöyle göstereyim, kelepçeli bir kek kalıbı.
1: Bu arada bu da burada. Hazır.
0: Ve şöyle bir kase istiyorum ama bunun içine bir pişirme kağıdı açalım.
1: Açacağım zaten.
0: Sonra Nermin bunu niye unuttun deme bana.
1: Ben hiç öyle şeyler söylemem. Ben sadece şey söylüyorum. Son
0: Ha.
1: dakika niye şey yaptın diye.
0: Neyi yaptın son dakika?
1: Buralarına da getirelim. Hiç içine koyma.
0: Getirmesek mi? Yapışır mı? Daha böyle
1: Bunu
0: istediğimiz
1: duvarlarına
0: gibi.
1: koyarsam alır çıkarırım. Aksi halde tabanına bırakırım.
0: Ama şey olabiliyor ya, o yüzden dedim. Kenarları pütürüklü. Yakalınca.
1: Ben biliyorum sen bu konularda hassas bir kadınsın.
0: Pütürüklü olmasın dedim. Bak sen beni dinle. Şuralar böyle katlı olacak.
1: Olmayacak ki.
0: Sen beni dinle Serpil.
1: Peki tamam. Koko. Ben gelip kivilerimi falan. Ben şu
0: Şimdi
1: meyvelerimle dans edeyim orada.
0: efendim şöyle gösteriyorum. Koyduk. Burada tereyağımı erittim. Bisküviyle birlikte tereyağını bir harmanlayacağız. Şöyle bakar mısınız? Bolca yulaflı bisküvimiz var. Aslında şöyle bakıldığında bu şeyi de andırıyor. Cheesecake diyebiliriz.
1: Kısmen. Ama sen çok şey yapmıyorsun. Ondan hani ay. Bizimkisi ay zaten. Tam cheesecake de sayılmaz. Ama fırına
0: Bunu
1: gidiyor
0: ben
1: mu?
0: söylediğim için mi dikkate aldın?
1: Fırına gidiyor mu mesela tatlımız? Gitmiyor. Tabii ki aldım. Niye almayayım?
0: İsim koymayayım diye.
1: Tabii. Çünkü senin tikin var.
0: Damlalarım var.
1: Tikin olunca ben hiç üstüne gitmem.
0: Evet. Tereyağımız eridi. Bu bana bir tık yüksek geldi ama. Birazını alayım mı? Tereyağı az gelir gibi. Şöyle.
1: Gerekirse sen ne dersen o.
0: Şöyle bir aldım.
1: Ay ben bunları kare mi doğrasam acaba?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kare doğrayayım ya.
0: Neyi?
1: Kivilerimi falan.
0: Evet evet. Onları hepsini
1: bütün meyvelerimin yapalım. Ölçüleri birbirine benzesin. Evet,
0: şöyle önce. Bakın güzelce tereyağınla cheesecake zemini hazırlar gibi bu bisküviyle şöyle harmanlıyoruz.
1: Çocukken şöyle. Ne severdim ben onu yulaflı yulaflı.
0: Değil mi? Diye. Ben de çok severim ya. Şeyin yanında da güzel giderdi. Sütü de batardı falan. Güzeldi, güzel günlerdi çocukluğumuz. Böyle güzelce yediriyoruz efendim. Canlı yayın yapmanın en kötü yanı lırt falan olman lazım sürekli Serpil'ciğim. Dilini ısırarak konuşman lazım. Tamam mı?
1: İyi ki. Neden ki?
0: Kaçır veriyor, dökülü
1: Allah
0: veriyor.
1: Allah koru ya Rabbim.
0: İnciler geliyor ve dökülü veriyorlar. Evet bakın şu an tam istediğim kıvamda oldu. Çok da rahat dolaba attığımda bu kıvam donuyor ve sertleşiyor. Dilimlediğimizde de çok güzel bir görselle sizlere sunacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Gayet keyifli olacak o bak. Şeyini çok beğendim.
0: Beğendin mi hamurumuzu?
1: Hı
0: hı. Şöyle başlıyoruz. Ay parçası yapıyorum Serpil sana. Ay parçası tamam mı?
1: Keloğlan'ın ay kızı.
0: Uyan uyan.
1: Öyle bir şey vardı hatırlıyor musun?
0: Dinle aşıkın sözünü.
1: Bayılırdım o seslendirmeye. Şeydi değil mi o?
0: Şöyle. Ha?
1: Şeyin Keloğlan'ı seslendiren.
0: Evet ya. Çok güzel bir ses tonu vardı.
1: Hmm.
0: Bakın şöyle. Şimdi Rüştü ben onu Asyalı nasıl mıydı? Düzleyeceğim?
1: Kaşının arkasıyla.
0: İşte onu diyorum. Şimdi onu ben nasıl düzleyeceğim?
1: Ben de bana sordum.
0: İzleyicime sordum. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Her yere eşit gelecek şekilde bir zemin oluşturuyoruz. Kuzudan yukarıdır bazı tarifler.
1: Önce gözünüze, sonra gönlünüze, sonra da midenize hitap edecek bir tatlı.
0: Ay parçası yapıyoruz. Birazdan dakikalar sonrasında ayın nasıl parçası olduğunu göreceksiniz.
1: Ben şey, sen şey yapar mısın hani böyle bazen ay tam olur. Kocaman olur. Onu gördüğümde hem korkarım hem de böyle aklıma gelen bütün duaları sıralarım.
0: Sana bakma diyorum. Dinlemiyorsun beni.
1: Ama o benim gözüme geliyor. Nermin istersen çok minicik böyle yarım santim kadar duvar yapabilirsin ona. İstiyorsan.
0: Yok ya.
1: İstersen bilirsin.
0: Donsun böyle güzelce. Sertleşecek zaten.
1: Ay o uca gitmen lazımmış bak.
0: Ne?
1: Ayının ucu Hilal'inin.
0: Geldi.
1: Ben dedirtmem, ben demiştim.
0: Ben demiştim sen.
1: Şimdi ben şu mango mu?
0: Evet. Burada mango şimdi mu? Bu az önce tarif ettiğim malzemeleri şöyle güzelce köpürttük. Bir krema hale getirdik. Çünkü burada yayında çok fazla ses oluyor ve siz de çok rahat edemiyorsunuz açıkçası.
1: Hocam burayı bilerek mi şey yaptın?
0: Orayı. Yok.
1: Çıkınca şey almasın.
0: Güzel sevirim.
1: Gideyim ben oraya azıcık şöyle ha. Taşıyayım mı azıcık?
0: Olur. Ben şekillendirdim. Ama rahat çıksın diye orayı da çok girme ki kırılır. Çıkartırken burası geniş ya. Alırken.
1: Okey.
0: O da var.
1: Ama orada böyle bir belirgin güzel olur diye düşündüm ben de.
0: Ama şöyle yaparız.
1: Çok güzel benziyor tadı. Sadece bunun çekirdeği niye yatsı?
0: Hı?
1: Bunun çekirdeği neden yatsı?
0: Allah öyle yaratmış.
1: Ah kaldı işte bak.
0: Çok ama güzelmiş.
1: Evet.
0: Malzemesi çok iyiymiş. Bak, çıkartırken geldim. İnşallah kırmayız.
1: Kırmayız. Ay yine düştü. Dur sana çarpmayayım. Bence çok kalın da olmasına da gerek. Gayet iyi oldu öyle.
0: Gideyim ki tok olsun, o donsun.
1: Tabii.
0: Yoksa çıkartırken zor olacak, ben sana söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Şöyle görüntü. Oo, çok güzel. Tam terapi bugün. Açıyorsunuz şu an kahvelerinizi içerken. Diyorsunuz ki acaba sonunda ne çıkacak?
1: Nefis.
0: Acaba bunun görseli nasıl bir şey olacak? Bunlar ne yapıyor şu an? Artık açtık yani normal yemek programının dışına çıktık. Hayırlı uğurlu olsun. Bildiğin şeyli program çekiyoruz. Konseptli. Evet. Şu an Serpil, başlayalım süslemeye. Buyur.
1: Yok, daha çilek sosu frambuaz sosu.
0: Ama bunu birazcık dondurmam lazım ama. Çilek sosunu koymak için. Bunu dolaba atalım mı birazcık?
1: Tamam, atalım. Ama onu da koy bari, öyle gitsin.
0: Emin miyiz?
1: Hı hı. Ben tam olarak o sebeple sana şeydi. Ben aslında her şeyini bitirip gönderecektim demin.
0: Her şeyini bitirip?
1: Bayağı süslemesini falan, ama şu an biraz bir göndersek sanki daha iyi olacak hissettim.
0: Bence gönderelim bunu, dönüşte süslemesini yaparız.
1: İşte tamam.
0: Bak,
1: yani.
0: Of of of of. Harika.
1: Yapıştı tahtama.
0: Şöyle alıyoruz.
1: Tanelerinden daha bol koyarsan daha şey yaparız ki bize işte çekirdeğini
0: böyle güzelce donduralım, atalım derin dondurucuya, tamam mı? Kaç dakika var dediniz? O zaman bir tık erken girelim, bunu dolaba gönderelim, dönüşte sunumla birlikte başlarız, çok da güzel olur.
1: Nermin.
0: Söyle.
1: Sonuna kadar sıyırdım.
0: Haydi söyle.
1: Vallahi sıyırdım bak.
0: Ne kadar enteresan ya. Patates gibi. Sunumu çok hoş.
1: Bu kadar.
0: Ben buna bayıldım. Bir
1: bakayım şey. Tadına hemen.
0: Frambuaz falan böyle çat çat edecek dişimi.
1: Sana bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın ama. Mango nefis.
0: Beğendin mi?
1: Yeter yeter.
0: Şöyle donsun. Evet. Efendim biz gidelim mi hocam? Şöyle. Ay parçamızı hazırladık. Dolaba gidecek. Bu birazcık donacak dolapta. Fırında da 8-9 pişiyor. Efendim. Dakikalar sonrasında sizler yorumlara devam edin. Biz bunu dolaba gönderelim. Bakalım alttan tutma bu pastanın sunumu nasıl olacak efendim? Geliyoruz, bir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
4: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
5: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin, L'Oréal Paris'ten.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor.

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım Net,

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Şoka gidelim.
10: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
11: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
13: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Şoka gidelim.
10: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
14: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız.

0: operasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma gir.
1: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıkları geçiyor.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Şoka gidelim.
12: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Çocuklar,
3: şoka gidelim.
2: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Bugün anneme onu gösterdim.
7: Şaka.
6: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
8: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
9: Beğendim.
10: Haydi gel, haydi gel içelim.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
12: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
15: Hesap.
14: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları,

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Poğaçaları gördünüz mü? İnanılmaz bir aurası var. Pes pembe, pişmiş, kabarmış ve tam istediğimiz kıvamda. Bizler sekizlerimizi çizdik, sıra sizde. O üstüne böyle bastırdığımda kıyır kıyır hissediyorum. Altı da o kadar güzel kızarmış ki nar gibi. Ve hemen diğer tarafta da meyvelerimiz var. Dolaptan çıkacak bastığımız, sadece sunuma hazırlanacak.
4: Onu ben bir öne çekeyim.
3: Ve efendim günün üçüncü tarifi ve üçüncü lezzetiyle devam ediyoruz. Bu şu an göreceğiniz ekmek arası makarna tarifimiz.
4: Niye öyle düşündün ki?
3: Ekmek arası makarna.
4: Yok değil, ekmek arası demeyelim biz onu.
3: Ekmek arası makarna yiyeceğiz şimdi.
4: Tamam peki.
3: Biz çok severiz ekmek arası makarnayı.
4: Tabii severiz. Niye sevmeyelim? Sen hamurunu şu an...
3: İtalyanlar da çok severmiş ekmek arası makarnayı.
4: Aslında şey böyle hani böyle bir...
3: Davul yapıyorum efendim. Serpil'in deyimiyle makarna davulu yapıyorum.
4: Evet.
3: Tamam mı? Makarna davulu efendim. Ama görsel yıkılacak. Bundan emin olabilirsiniz.
4: Lezzet.
3: Ben sever miyim? Ben bayılırım. Ben hamur işi kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. Zaten ne başıma geldiyse hamur işi yüzünden geliyor şu an. Yani kendimi nişasta yememek için zorladıkça akşam dolaptan kalkıp nişasta yerken buluyorum. Tatlı vardı, tatlıyı yedim. Poğaça koymuştuk, poğaçayı yedim.
4: Yiyorum. Yedin mi? Tatlıyı da mı yedin?
3: Dünkü pastayı yemedim. Bir önceki günkü dilim pastayı yedim.
4: Ha, onu da yeme. Seni onu Kerem'e gönderdik zaten biz.
3: Onu yemedim. Dolaba kaldı. Allah bak, bana yardım etsin.
4: Gönderince böyle oluyor demek ki.
3: Hamurunda 5 su bardağı un, 200 gram tereyağı, 1 su bardağı su, tuz, içi için 1 kase haşlanmış makarna, 300 gram kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 su bardağı bezelye, 1 su bardağı domates sosu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, 1 kase de kaşar peynir rendesi. Üzerinde de 1 adet yumurtamız var. Soğanı güzelce doğruyoruz.
4: Burayı ben yapayım, sen hamurunu yap.
3: Sen hamurunu yap. Peki tamam. Sıcacık ya. Ellerine ihtiyacı var bu hamuru.
4: Tamam, sen nasıl istersen.
3: Buyurun.
4: Ne kadar uyumlu bir insan değil mi? Şişiriyorsun bana şu an fark ettim.
3: Gece erken uyudum.
4: Şey var. Bak. Uykumu da aldım ya. Böyle var ya.
3: Yani... Elma gibisin belli. Elma gibisin.
4: Teşekkür ederim.
3: Elma gibisin Serpil'cim.
4: Mersi tatlım. Şimdi.
3: Şimdi soğanı doğradık. Tenceremizin altını açtık. Orada... Sert tereyağı ile un var. Onu Serpil koya bıraktım bugün. Serpil'in elleri sıcak.
4: Yaslan arkana.
3: Yoğurur diye düşündüm.
4: Yaslan arkana canım benim.
3: Yaslandım arkama. Serpil'i izliyorum. Burada kıymalı bir iç harç yapacağız. Makarnanın da bu büyük versiyonundan alırsanız çok güzel oluyor. Ekmek arasına daha uygun olacak. Şimdi size çok güzel bir ekmek hamuru yapacağım. Bunun İtalyanca ismi efendim. Kimbalo. Zaten o da davul demekmiş. Biz de ekmek arası makarna diyoruz. Türkler olarak.
4: Elimi de yağladım. Ha, işte olmuyor.
3: Şöyle bu İtalyanlarda gösteri yemeğiymiş Serpil.
4: Özellikle şov yemeği mi yani?
3: Gösterilerde yaparmış. Niye oturmadı o? O zaman siliyordu demin. Oynattık mı içini?
4: Yapma tatlım, böyle şeyler yapma bana. Yani can yiyeyim burası. Anlıyor musun tatlım? Şu tarafı içeceğim.
3: Ama bu şu an kilitlendi o yüzden.
4: Ama kilitlenemez ki. Buraya bastırmazsam kilitlenmiyor.
3: Şimdi oturdu galiba.
4: Yok, gene oturmadı. Baksana annesi şuradan

0: Na Sabirin.
1: Oturma da.
2: Oturma da. Allah'ım iyi ki bu tarafa geçmişim. Sen pozitifim dedin ya. Pozitif enerji yolla. İyi uyudum.
0: Çok iyi uyudum.
2: Enerjim yerinde diyorsun.
0: Bak bilmiyor ki bana böyle mukavemet gösteriyor. Çıkarıp burada yoğururum haberi yok.
2: Valla şu an pozitif enerji yükleniyor Serpil'e.
0: Geldi. Doldurdum kutucuğumu.
2: Şu an pozitif enerji yükleniyor. İşte bu böyle güzel, hoş bir davet yemeğiymiş onlarda. Zaten ekmek arası makarna yedikleri belli. Böyle güzelce. Ben mesela bu hamurun içine yüzük saklarım. Ha, bunun içinden böyle yerken yüzük çıksın.
0: Olur, olur ama yani buna da gerek yok.
2: Evet, şu an güzelce tereyağı ve un rondodan geçti. Şimdi üzerine soğuk su koyuyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Mantı hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz. Ben de burada kıymamı hafif yağda kavurdum. Soğan devreye giriyor. Böyle bismillahirrahmanirrahim. İç harcını hazırlıyoruz.
0: Nasıl bir gürültü kirliliğisin. İşimi de kolaylaştırıyorsun ama olsun.
2: Ne yapacaksın? Her kusurun bir, her güzelin bir kusuru var Serpil ya.
0: Var var. Yani evet var.
2: Ne yapalım? Kabul ettik. Her şeyi herkes
0: kesin
2: olduğu
0: ben
2: gibi kabul
0: halledeyim.
2: Etmeye başladığında zaten büyüyormuşsun.
0: Şimdi.
2: Şimdi soğan ve aynı şekilde kıyma biraz daha burada kavrulacak. İçerisine tuzunu, karabiberini, toz biberini ekliyorum. Hem de soğanımı hızlandırsın. Serpil de orada ronda da un, su, tuz ve görmüş olduğunuz üzere harika bir hamur. İçerisinde başka hiçbir şey yok. Maya yok, yağ yok, hiçbir şey yok. Katı, sert mantı hamuru ayarında bir hamur. Onu çok elimizle yoğurmamamız gerektiği için evet, onu da çok yaktık. Çünkü ısımasın, erinmesin dedik. Vay vay vay.
0: Bakar mısın? Böyle acemi gibi şöyle parmak uçlarınızla toplayacaksınız o kadar.
2: Küçükken mutfağa annemler soktuğunda nasıl giymiş?
0: Şöyle şöyle tutuyorduk öyle, değil mi?
2: Öyle değil, bir hamuru tut. Bir kavra, bir çeki düzen ver kendine.
0: İşte bu o hamur değil.
2: Öyle derdi ya.
0: Evet.
2: Büyükler. Annem benim
0: kız dediğin şöyle tutar. Parmak uçlarıyla evet, şey mi yapılır?
2: Beze de öyle derdi. Bezi silerken de ben böyle şey... Öyle değil. Aç o bezi. Aç.
0: Ama hakikaten ben de ona tilt olurum.
2: Aç o bezi. Derdim.
0: Vardır ya şöyle şöyle ha, silerler.
2: Ama çocuğum al şunu. Başladık.
0: Heh, avucuna al annem.
2: Annem kapıları sildirirdi bayramda. Beş su. Ya bir dur Handan Öztürk ya.
0: Kapıda niye 500 silinir ayol?
2: Bir dur ya. Cam. Üç su, dört su.
0: Aa.
2: Bir kere köpüklüyorsun. Bir kere duru. Önce yok duru suyla bir kirini alıyorsun. Sonra köpüklüyorsun. Sonra duruluyorsun. Sonra kuruluyorsun. Handan Öztürk ya.
0: Allah verme yarabbi. Sanırsın ki mutfakta kaşık kuruluyoruz.
2: Çok hassaslı temizlik konusunda.
0: Efendim aslında benim hamurum oldu. Ben hazırım da eminim.
2: Evet. Onu bir kapak bir de zemin olmak üzere ikiye bölersen kapağı çok azıcık üstüne. Bak çok güzel oldu valla. Acemiyim acemi ama güzel yoğurdu.
0: Şöyle bunu böyle böyle parmak uçlarımızda
2: ben de sana içliğimi hazırlıyorum. Burada sanki soğanım güzelce karamelize oldu kıymamla. Burada bir domates salçası ekliyorum. Ya da domates sosu artık elinizde ne varsa onları değerlendirebilirsiniz. Biz domates sosu koyduk. İçerisine bezelyeleri ekliyorum. Ve sonra makarnayı bırakacağım.
0: Affedersin canım.
2: Niye ayağıma vurdun?
0: Ben senin hiç ayağına vurur muyum be?
2: Şimdi de cimcirdi.
0: Hiç öyle bir şey yapmadım tabii ki.
2: Sonra da döver ki... Ne oluyor? Cimcirdin. Dövüyorsun beni. Şiddet var.
0: Sana kıyamam. Asla. Asla kabul etmem.
2: Kıyan kıymış zaten. Sen de kıy ne yapayım?
0: Ay.
2: Bak. Hamura bak. Mantı hamuru. Tamam mı böyle?
0: Hiç endişelenmeyin. Selülitli bir görüntüsü var. Olsun.
2: Hiç Çünkü içinde hiçbir şey.

0: şekilde maya yok, yağ yok, yumurta yok. Hiçbir şekilde rahatsız edici bir şey yok. Ve dopdolu makarnamız var. Ben de Serpil Hanımcığıma kek kalıbını getireyim. Şimdi ben bak beni niye imtihan ediyorsunuz? Bak.
1: Biz mi ettik mi, imtihan mı yaptık?
0: Yani yemek istiyorum.
1: Vallahi benim sunucu depresyona girdi.
0: Bakar mısın? Nasıl tatel ayrılıyor? Bakar mısın?
1: Ben tepsi önüne çek.
0: Yemin ederim.
1: Aksa şey yapacak.
0: Ağzım sulanıyor bunu böyle koparırken daha.
1: Kız babam tepsiyi
0: gibi.
1: önüne al.
0: Evet. Babam gibi
1: çiçek
0: şey mi
1: kulaklı.
0: oldum ben de?
1: Yok verme şimdi, verme. Yok
0: Bak
1: verme.
0: ne kadar güzel.
1: Vallahi vermesen iyi olur da.
0: Yani kız bu yemek yemek istemiyor artık. Ben yemek yiyorum. Ne oluyor? Devran değişti Serpil.
1: Ama şey dedim ya onu işte ondan.
0: Ama işte yemiyorsun.
1: Ha evet öyle olunca evet.
0: Efendim burada birazcık harika bir şekilde kıtır kıtır oluyor. Bundan.
1: Sevgili sunucum.
0: Nasıl olmuş hamurun bu dokusu?
1: Sana bir şey söyleyeyim. Pamuk pamuk. Yemin ederim
0: Ben
1: reçete
0: böyle bir şey
1: bomba.
0: görmedim. Makarnayı içine bırakıyorum. Şöyle.
1: Aktüel sen de baktın mı tadına? Vay.
0: Güzelce bir harmanlıyorum. Tamam mı? Bu
1: Şimdi.
0: kıymalı, soğanlı, bezelyeli, susumla her yerine gelecek şekilde
1: Merminim.
0: harmanlıyorum. Ekmek
1: Üç
0: arası.
1: tane kalmış annesi burada baksana.
0: Bir çuk kenara düştü ama o yüzden de.
1: Ha. Şimdi. Şuradan. Hiç koymazsan şey yağ sürecektim. Ben tamam ya da koyayım. Şey olsun hamurum da kızarsın diye. Dedi ki şu an ne dedi biliyor musun? Benden söylemesi.
0: Ben çıkardım, çıkardım.
1: Gerisini sen bilirsin dedi. Dedi. Konuşmadan bunların hepsini söyledi bana.
0: Zemzemine koy bence bari. Yapışırsa tikliyi veririz.
1: Dedi.
0: Tamam,
1: hepsini
0: kenarlarına
1: dedi.
0: yap. Okey. Çünkü kalıp gibi bir hamur belki rahatlıkla çıkar bak ama belki diyorum.
1: Allah razı olsun. Yüreğim hep su Serper benim.
0: Ağzıma attım.
1: Şöyle birazcık duvarlarıma sürmek istiyorum ki hamurum kızarsın. Çünkü siz onun dışını göreceksiniz. Merminim kapat altını. Kocaman bir kapta karıştırıverelim. Ne olacak ki?
0: Ben burada karıştırdım aşkım.
1: Hatta sen niye gülüyorsun?
2: Kadir'e gülüyorum.
1: Kadir mi geldi?
2: Bana margarin sürdü.
0: Selam bile vermedi bize Kadir görüyor musun?
1: O da işte değişti artık. Ne yapsın ablalarını da tanımıyor. Boş ver. Değişti.
0: Evet işte.
1: Ha bir de sabahtan beri.
0: Eskiden,
1: daha kötü.
0: Eskiden böyle değildi.
1: Gelirdi değil mi? Bir hatır sorardı.
0: Tabii abla ne yapıyorsun? İyi misin falan. Yok. Işte. Böyle bu gençler. Z kuşağı. Ne yapacağını zaman belli olmaz.
1: Kadir Z mi?
0: O da Z. Değil mi Kadir? Y misin yoksa? Ama Z kuşağı gibi davranmış.
1: As, as. Biz seviyoruz Kadir. Biz yolda bulduklarımızı, yolda yürüdüklerimizi. Yok, neydi o? İşte ondan değişmeyiz yani Kadir'im.
0: Serpil Koya.
1: Ama anladı.
0: Harika.
1: Önemli, onu anlattı.
0: Tabii tabii, çok güzel anlattınız. Çamaşırları çıktı mı bugün?
1: Yok. Çamaşır yok Nermin Hanım artık. Böyle şeyler yapmayalım. Sen görürsün, sana telefon gelsin.
0: Ne?
1: Sana telefon gelsin göreceksin sen.
0: Bana telefon mu?
1: Tabii.
0: Gelir vallahi korkuyorum ben. Allah'tan bu var var ya. Yoksa ben iflah olmam.
1: Aa, kadın öyle dedi bana.
0: Bunu keselim.
1: Sen dedi
0: böyle.
1: Kimsin dedi. Tabii.
0: Çok güzel oldu ama.
1: İçinde oturup öyle dedi bana. Sen dedi kimsin dedi.
0: Tanıştıralım.
1: Ben de öyle dedim.
0: Serpil
1: ben
0: Kök.
1: Serpil Kök dedim. Kadın öyle dedi bana. Kıtladı beni sabah. Aha neler bu şimdi.
0: Tedirgin kalkmış.
1: Hı?
0: Kavga etmiş depresyonda.
1: Ne yapayım yani? Ben depresyona girince seni mi şey yapayım yani üzeyim? Depresyondayım. Trakyalı ablam gibi.
0: Gel keseyim ben onu.
1: Koyalım keseriz.
0: Birazcık havalandırdım da. Şimdi ekmek arası makarnayı hazırlarken.
1: Niye böyle diyorsun sen benim tarifime ya? Annesi. Arasına da koyarız kaçamaz.

0: Çok güzel olur bu ekmeğimiz. Tutsan.
1: Gönder.
0: Gel. Kaydır.
1: Vay. Vay vay vay.
0: İtalyanlar hamuru niye bu kadar seviyor sence Serpil'im?
1: E başka şeyleri yok galiba. Ne bileyim ben.
0: Var aslında. Güzeldir i̇şte. İtalya.
1: Yani, İtalya güzel de.
0: Hı.
1: Naminim. Gastronomi. Bir kültür meselesidir. Bir ülkenin kültürüdür. Vallahi bak.
0: Vallahi bak. Sadece yemek değil ya. Gastronomi gerçekten çok farklı bir şey ya.
1: Ay.
0: Ne dedin? Şöyle. Sessiz gelmiyor. Şu ülkenin kapattı mikrofonu öyle konuşuyor.
1: Kültürünü açığa çıkarır. Şöyle. O yüzden işte herkes kendi kültürünü yansıtamıyor bebeğim. Ne kadar mütevazı bir kadınım ben.
0: Arap olayı.
1: Allah vermesin öyle şeyler yapma kendine.
0: Müdahale dedim.
1: Kişi biliyorum.
0: Bence de sen.
1: Merdaneyle geç istersen tepesinden.
0: Sus hayatım sen.
1: Hı. Niye ki?
0: Sana demedim aşkım. Kulağımdakine. Hı. Sen konuş sabaha kadar dinlerim ben.
1: Sabaha kadar.
0: Seninle problem niye gideyim? Sana demedim.
1: Bu arada bunu yanlış anlamayın. Hamurun şeyleri. Aman hamurun diyorum makarnanın.
0: Ama bu böyle bir çerçeve oluşturduk kafamızca. Ekmek arası yaparak. Şöyle.
1: En seveceği tarif olacak haberi yok.
0: Benim en seveceğim tarif. Ama ben yiyemiyorum şu an. Beni üzen bu. Benim iki tane hurmam, yoğurdum var öğlen diyetimde. Kimden aldım diyetimi? Chat'ime sordum.
1: Kızını mı isim be?
0: Bildi be Allah.
1: Şimdi ben söyleyeyim aynısını bana da yapıyor. İnanmayın ona o kadar.
0: Senin dedi 4-5 kilo dedi o ödemdir dedi.
1: Çok biliyor.
0: Hiç dedi üzülme dedi. Sen dedi onu dedi bu dedi diyeti yap. Geri verirsin.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Bak atlıyordum iyi oldu. Batuhan şeyleri. Anne özel bilgilerinizi, işte reçetelerinizin görselini, TC'ni vesaireni gösterme. Çünkü...
0: Ya. Her şeyimiz elimizde
1: olsun. Geçir. Sen gene de şahatma.
0: Yeter. Bu bir tık kalınlığı bizim için çok başarılı olur.
1: Tam olarak şu büzgüyü bekliyorum size hanımefendi.
0: Tabii hanımefendi ama bir tık büyük oldu. Benim onu böyle kestiririz.
1: Getir kesi vereyim hemen.
0: Bir tık.
1: Ver.
0: Bir tık.
1: Ruletim var.
0: Ruletin yok. Kaldırdınız ama. Yok. Yok diyorsam yok.
1: Şey var.
0: Bunu kaldırdınız makineye. Birazcık daha derin buradan girersen büyük gerçekten geldi bana çünkü. Kapak yapacağım, pile yapacağım.
1: Aa!
0: Döndür tekerleği.
1: Hı. Bu biraz küçük olsun ki sen evet, çekebilesin. Rahat çalış diye.
0: Tamam. Benim için kafi. Ellerin dert görmesin.
1: Rica ederim. Rica
0: bak, şimdi başlıyoruz.
1: Ay ben buna ne yapsaydım acaba bir şey yapsaydım. Aa, çok güzel bir hamur bu.
0: Ben de çok beğendim hamuru.
1: İçime bir nermin kaçtı şu an hamuru bırakasım
0: ama geldi. Ben de o kenarlarını aldım ya hemen yoğruldu.
1: Ay buna ne yapsam hemen çık.
0: Bak sadece tereyağı var kıymetli izleyenlerimiz. Su, tuz.
1: Sen bekle burada beni bekle. Sen beni bekle. Heh.
0: Bence sen onunla bir şey yaparsın.
1: Yaparım. Şunları da alayım sana da yumurtayı kırayım geleyim dağınıklığımı da top. Ay çok güzel oldun Ermin eline sağlık.
0: Senin de eline sağlık.
1: Vallahi eline sağlık.
0: Elimizden geliyor biraz yapmaya çalışıyoruz öyle ya. Yazmışlar ya dün gereksiz bir videonun altına.
1: Ya işte canı sıkılıyor Ermin ne yapsın insanlar.
0: Çok kırıyorsunuz çok ahalıyorsunuz yapmayın. Hepsi yoklu olarak döner.
1: Vallahi günah yapmayın.
0: Vallahi bak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Kendimi de ıslatıp yıkamam.
0: Şöyle. Nar gibi bir kızartalım tamam mı? Hamurumuz çok güzel bir görseli var. Piştiğinde zaten içindeki makarna pişti. Güzelce kıymalı sosunu pişirdik. Beni böyle koyabilirsin.
1: Ben seni oraya koyayım
0: tabii, ya. Tabii koyabilirsin sen. Dördüncü tarifimize geçiyoruz zaten. Sence...
1: Söyle canım.
0: Kumpiri mi öne alalım?
1: Kumpiri.
0: Seyi mi?
1: Kumpirik mi zaten alalım. Pastamız var daha bunlar var da.
0: Ama seyde pişmeyebilir. Son dakikaya kalırsa.

0: Efendim? Kaç dakika var?
1: Maşallah. Ben onu en sonunda açacağım aşkım.
0: Şimdi de.
1: Şunu güzelce ben... senin istediğin gibi boyayayım da.
0: Ha, rica ediyorum.
1: Şöyle efendim bakın kenarlarına gelecek kadar her yerini güzelce boyadık. Ben kek kalıbının ortasına komple kağıdı koyacaktım. Serpil Hanım koydurmadı.
0: Ama hocam vallahi buralara sürüyorsun. Gel seni düzgün oturtayım ki.
1: Benim hiç problemim.
0: Çıkmazsa.
1: O senin problemin.
0: O kelimeden de biliyorsun.
1: Ben sana söyledim. Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Daha bu saatten sonra sen ayıkla. Gelme. Şöyle güzelce.
0: Vay vay vay.
1: Nida bugün beni öldürdük. Bir dediğini anlamıyorum bugün.
0: Nida anlamıyor kadın. İspanyol.
1: Geliyor geliyor.
0: Efendim.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim mi?
0: Efendim.
1: Neden biz yıllarca kumpirin içinde kumpir yapmaya çalışmışız?
0: Nasıl kumpirin içinde kumpir ne demek?
1: Biliyorsun kumpircilere kumpirle veriyorlar ya.
0: Tabii.
1: Niye biz bununla uğraşıyoruz? Kumpirin içinde kumpir lezzetini arıyoruz. Biz zaten kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapabiliyormuşuz.
0: Ne yapayım? Ne oldu sana bugün?
1: Bir tekerleme.
0: Bir tekerleme.
1: Kumpirin içinde yumurta kumpir olunca.
0: Yumurta tavuktan, tavuktan yumurtan karga.
1: Aynen. Şimdi kumpirin içinde kumpirle. Kızım aç birazcık yandı abla. Kumpirin içinde kumpir.
0: O benim ablam değil. Öyle diyecekti. Evet.
1: Kumpirin içinde kumpir. Niye gerek var ki? Biz şimdi kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapabiliyoruz.
0: Ama sen şu an şey yapıyorsun bana. Ekmek arası derken ekmek arası diyoruz ya. Ekmeğin arası yani o.
1: Şu an işte ekmek arası makarnamız hazır. Ekmek arası makarna. Hocam bugün beğendin mi menüyü?
0: Kim var?
1: Tokatlı hocam.
0: Serkan Hoca.
1: Evet. Hocam niye ben gitmek yok?
0: Serkan Hoca kim adam? Beğenmiş.
1: Allah'ım. Alkış geldi Serkan hocamdan bize. Yanarla dönerdi. Efendim şöyle 200'e getirdik. Ekmek arası en sevdiğimiz şey. Biz Türk milleti olarak ekmeği çok seviyoruz. Allah'ım eksikliğini göstermesin. Masada 50 tane çeşit olsun. O ekmek olmadan o masanın tadı tuzu yok.
0: Biz göçebe bir toplumuz Nermin. Ekmek olmadan karnımız mı doyardı?
1: Sen niye İbrahim Tatlıses gibi oldun?
0: Ben mi?
1: He.
0: Öyle mi oldun?
1: Çiğ köfte yoğurur gibi.
0: He. Ay Nermin. Tıs ya.
1: Karnın acıktı.
0: Sana ha? Söylüyorum uzak tut ondan.
1: Ben yiyecektim ye. Ye. Sen ye ki sana olsun. Bak kadın terini silerken yakaladı seni. Ye.
0: Her şey içine giriyor.
1: Otobüsü gelmiyor. İyi misin?
0: Yok,
1: şuradan alayım. Bak şimdi elimi yıkıyorum.
0: Ha dokundu Serpil'e diye gelmesinler sonra.
1: Hem de sabun aldım. Zaten elime hiç değdirmemiştim. Tezifeyle yaptım yani.
0: Valla.
1: Ye yani. Ye. Bakayım beğeneceğim mi?
0: Niye nasıl böyle şeyler?
1: Dişleri de yaptı ya. Kesiyor dişleri. Eskiden kesmiyordu.
0: Ne yiyordu eskiden? Çaya batırdı.
1: Diş kesiyor ya her şeyi yiyor maşallah.
0: Maşallah.
1: Dedim öyle derdi. Yumuşak şeylerden.
0: Ne yapıyor biliyor musun? Tatlı görünce ilahe titriyor.
1: Beğendin mi?
0: Kan şekeri düşüyor.
1: Tamam beğenmiş. Hadi afiyet olsun ye. Ye gari. Emeğin çok ye. Şimdi kumpir içinde kumpir yapmaktan vazgeçiyoruz. Kumpir kumpirsiz bir şekilde hazırlamaya giriyoruz.
0: Yok tamam gene var gene var. Kumpirimiz duruyor.
1: Kumpirin farklı bir görselini sunacağız şu an biz.
0: Tabii.
1: Senelerdir boşu kumpirin içinde kumpir yapmaya uğraşıp durmuşuz.
0: Tamam
1: mı? Müsaadenin bu mümkün şokta. 4-5 adet haşlanmış patates. Yeterli. 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 kase kaşar peynir rendesi, tuz, akbiber, sosis için 1 kase sosis, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı domates sosu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biber, kekik. Diğer malzemeler mor lahana turşusu, 1 su bardağı mısır, 10-12 adet salatalık turşusu. Bak nasıl yiyor. Diş kesiyor ya. 1 su bardağı yeşil.
0: Yuttu ayol. İsa bir lokma ısırır. Yuttu yaptı. Aba.
1: Bir kase
0: kırmızı. Su verin su. Boğulacak.
1: Sunum için mi maydanoz?
0: Küp diye yuttun hanım.
1: Bir su vereyim adama. Boğazına kaçacak. Hazıra
0: yuttun
1: geldi.
0: Mu? Ha iyi bari.
1: Dur ama su vereyim adama kız.
0: Allah suyun içi al. Vur vur sızına vur. Ah, ah. Koparsın artık ya dişim var artık.
1: Ha, bismillah dedi duydum.
0: Aa.
1: İyi misin? Geldin mi dünyaya?

0: onu koy cebine koy.
1: Ver. Su verenlerim çok olsun. Allah razı olsun. Evet efendim. Öyle bir kumpir. Öyle bir görsel. Tamam mı?
0: Kumpir bol.
1: Dakikalar bizim lehimize işliyor. Çok güzel bir sunum. Harika bir görsel çıktı. Doyamadı gülmelere bugün. Güzel. Kork sen.
0: Seni de gören her gün sana şiddet uyguluyorum sanca. 40 yılın başı bir.
1: Hayırdır ne oluyor? Şimdi Serpil Hanımcığım.
0: Sen şeyimize, kumpirimize şey yaparken.
1: Aynen. Bunda daha mı yapışmaz diye düşündüm de.
0: Sen onu al ben bunu sosisim alayım. Aynen. Hadi.
1: Sen onu sosis yap ki yapışır yapışır maazallah. Ne gerek var. Şimdi bugün kumpir yapacağımız için dünkü patates püresinde kullanmış olduğumuz sütü falan kullanmıyoruz, tamam mı? Yani evde çok canın çekti, kumpir yemek istiyorsun ama dışarıdan da yemek istemiyorsun. Çünkü bilmiyorsun nasıl yapıldı, hangi yağda pişti, nasıl o patatesin içerisine hangi kaşıkla karıştı bilmiyorsun. Abi benim gibi takıntılısın yani, giriyorsun. Ben mesela bakarım yani bana yemek getirenin eline yüzüne, ben böyleyim işte. Ondan sonra...
0: Ben hiç böyle değilim eskiden. Taş olsa kemirirdim, şimdi Nermin gibi oldu.
1: Evet, evet, o da hiç yemez artık. Ondan sonra bakarız böyle eli yüzü temizse yeriz elhamdülillah, Allah eksikliğini vermesin. Ama kendin evde de kumpir keyfi yapmak istersen o zaman ekran başında bizle kal izleyicim. Tereyağını erittik. Kumpirimiz için patatesleri bak bunu fırına verebilirsiniz. Yani illa şey yapmanıza gerek yok yani. Haşlayarak da yapmanıza gerek yok. Fırında da pişirip bunun içine alabilirsiniz. Hani o köz tadı isterlerse Serpil. Kumpir tadı isterlerse.
0: Tamam.
1: Yani ama biz böyle haşladık. Pratik, portatif olsun istedim. Ama ben bunu gelişi güzel koyacağım. Kumpirciler gibi olacak. Bana böyle güzel bir tabak istiyorum. Ben böyle gelişi güzel yapacağım. Sana karışma. Kumpiri kumpirsiz yaptığımı göstermem lazım.
0: Tamam.
1: Karışma dedi. Allah Allah. Karışma Serpil bak. Kaşarı da şimdi koymayacağım. Bak ha. Biraz sen koyacağım. Tamam.
0: Sabahleyin kadın canım okudu tek başıma.
1: Sen... Ama ben de yetiştim. Yoldaydım. Allah Allah diye ben de yetiştim. Ya ben Serpil Koy'a laf söylettirmeyeyim ki o benim için nelere katlanmış.
0: İçindim kırıldım, yoğruldum.
1: Yo ben olsam kırılırdım da sende bir şey yok maşallah taş.
0: Niye kırılayım Nermin?
1: Ama beni yerdi. Vallahi billahi killeyi yerdi beni.
0: Bak seni...
1: Ben çok naif kalıyorum bazı Nermin, şeylerde. Aman yarabbim.
0: Seni vallahi çiğnemeden yutardım.
1: Bilmiyorum bak. Ya. Ben ne zaman öğreneceğim çata çat konuşmayı? Ben konuşamıyorum.
0: Kibar kadınsın onda.
1: Ne bileyim kız kırmak.
0: Ama fark ettiysen ben de artık sen
1: çok
0: gibi oldum.
1: Ay çok
0: sen
1: beğendim. Sen. Bak o su bunu beğendim bak. Normalde biliyorsun seni söylerim eleştirim Serpil. Burada da bunu yapmamalıydın. Ama ben ne dedim? Hiçbir şey söylememiş dedim Serpil Hanım. Az bile dedim sizin şeyinize. İyi dedim.
0: Görüyor musun? İçime bir Nermin kaçtı.
1: Olsun birbirimize yarıyoruz demek ki.
0: Hiç merhamet de göstermiyorum artık.
1: Ve akbiber. Zaten mukavemet gösterirsen hayat senin zoruna gider.
0: Beni mi yorar?
1: Bırakacaksın tabii ya. Bırak abi ya. Her şey böyle relax akacaksın tamam mı? Şimdi mutfağa girdin. Ha. Ya oldu. Bu devrildi. Ha. Şimdi bu devrildi. Sen buna üzüleceksin. Karaları bağlayacaksın. Devrildi ama yani.
0: Ama Nermin ikine söylenmeyeyim mi?
1: Söylenme.
0: Mesela bunu oraya koyuyorum. Ben biliyorum bu adamın kulaklığı, anteni, kablosu geliyor. Niye koyayım oraya? Mesela.
1: Ama boş ver söyleme. Niye yoruyorsun
0: ama
1: kendini?
0: Ama olmaz ki değerse yiyemeyiz.
1: Al bunu. Buradan buraya çek Serpil.
0: Adam ama nasıl... Niye ben düşüneyim? Aktüel düşünsün.
1: Onlar düşünmez. Erkek tarafı biraz daha şeydir bu konuda. Akbiber, tuz. Boş ver Serpil. Yorma kendini. Bak sabahını güzel hallettin. Niye? Mülayim olan kazanır. Mülayim olacaksın. Tamam mı? Seni
0: hep deniyorum. Hep deniyorum.
1: Şimdi hayatımın anlamı. Biz burada sadece yemek yapmıyoruz. Biz burada hayatın içinden gelen zorluklarla mücadele etmesini ve nasıl ettiğimizi de izleyicimle paylaşıyoruz. Yani şimdi burada her şey tevafuk efendim. Yani tesadüfü ben asla hayatımda saymıyorum. Tesadüf diye bir şey yoktur. Bir şeyler oluyorsa o tevafuktur. O size geldiyse vardır onun bir hikmeti. Bu şekilde kabul edeceksin. O sabahki mesaj sana geldiyse bu bir tevafuk. Anladın sen ne demek istediğimi şu an? Neden tevafuk olduğunu anladın. Herkes kendi şeyini gösterir. Anladın mı? Ederini,
0: evet,
1: kalitesini, yüzden biz her zaman naif olalım. Kibar olalım. Bak kumpirim oldu. Kumpirciler ne yapıyor? Kumpiri böyle bir karıştırıyor ya bak.
0: Gel abla gel benden al. Benden al 500 lira.
1: Ya baba her şeyin en tazesini şimdi sizin için hazırlanıyorum. Çat çat.
0: O tezgah 1500 liraya veriyor.
1: Burası böyle siz de sıraya gireceksiniz tamam mı kumpir isteyen? 1, 2, 3, 4, 4 kameraman. Böyle sıraya gireceksiniz. Tamam mı bak geldim. Neyli istersin? Neyli istersin? Turşu olsun mu? Hepsi olsun mu? Evet. Sen maşallah hiçbir şey seçmiyor.
0: Seçmiyor.
1: Mehmet'e soruyorum. Mehmet sen neyli istiyorsun? Bu da fukara. Bunlar hepsini istiyor. Biz battık. Birinden istemeselerdi.
0: Verme o fiyata verme. 1500 lira vermezler.
1: Yani 500 ama size 250-300 olur. Okey. Olur mu senden?
0: Bir düşündü ha bir düşündü.
1: Herkese dağıta dağıta bize dağıtmıyor gördün mü işte böyle bu işler. Şimdi hocam aldım şeyleri siparişleri bak tamam mı? Kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapılabileceğini gösteriyoruz tamam mı? Serpil'im bir şey rica etsem çok şey mi etmiş olurum? Düşündüm bir iki küp tereyağı atar mısın bana Serpil'im?
0: Tabii.
1: Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yaparken... İşte. Serpil şu an şokta.
0: Şeyin sıcak mı? Patatesin şu an güzel mi?
1: Güzel, çok güzel. O yüzden iki tane bana buraya atar mısın? Kumpir yapıyorum Serpil'im. Kumpirin içinde kumpir olmadan. Buraya at.
0: Tereyağsızı yiyemiyorum.
1: Bırak.
0: Tabii. Rahat şey yap diye.
1: Tamam yeter. Yeterli. Hı. Zaten tereyağla şey yaptım. Ve bak şöyle ne yapıyor onlar? Şöyle bir karıştırıyor tamam mı? Haydi. Hemen geliyor ablacığım.
0: Nermin senden almam
1: en
0: ben.
1: En güzelini geliyor.
0: Bağıracaksın.
1: Nasıl bağırayım?
0: Diyeceksin beni ben yan tezgahım ya beni tamam, karalayacaksın.
1: Ben karalayamam.
0: Ama diyeceksin.
1: Abla bununkisi 5 günlük benimkisi 1 günlük. Şimdi yeni yaptım. Valla kumpir içinde kumpir olmadan yapınca daha rahat. Böyle oldu mu?
0: Etkilemedim
1: kapatırlar
0: beni.
1: Kapatırlar benim dükkanımı.
0: Yok beni etkilemedim.
1: Ne yapacağım nasıl diyeyim? Sen söyle bir bakayım. Yani sen şimdi sen beni karala. Kumpir içinde kumpir olmadan.
0: Eski köyü. Gel kardeş. Onlar bir de şöyle yaslanıyor ama. Gel kardeş. Eski köye inadet mi olur? Kumpir olmadan kumpir mi olurmuş? Hem de pahalı satıyor benden duymuş olmayın ama.
1: Sen kumpir olmadan kumpirin nasıl lezzetli olduğunu biliyor musun
0: ben
1: ki?
0: Bir şefim.
1: Hiç denedin mi?
0: Ben bilirim.
1: Ben bilirim. De şefim. Ne oldu? Şimdi sen yani kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin nasıl yendiğini görecek misin? Birazdan. Yapayım sana da bir tane tat. Ondan
0: vallahi
1: sonra.
0: Saçaklı saçaklı oldu be.
1: Bak çok güzel oldu.
0: Vay vay vay.
1: Kumpirin içinde kumpir olmadan yapıyorum bak. Aldım. Tamam. Geldik işte.
0: Yapsan kumpirini hadi yap.
1: Sonra aldım bunu. 250 liraya anlaştık. Ucuz mu oldu? Ucuz mu verdin?
0: Aşkına ne çalışacağım 250 liraya kumpir satıyor.
1: 300 olsa olur mu?
0: Tamam vallahi sermayesi kurtarmaz. Bak.
1: 300.
0: Mor lahana turşum da var.
1: Tamam pazarlığın üstüne pazarlığı ben de sevmem ama. Ne yapayım? Oldu artık.
0: Bedava.
1: Bu dağıtmayı seviyor. Bundan 500 alalım.
0: Ha. O zengin. Doğru söylüyor. Zengin.
1: O seviyor dağıtmayı.
0: Kaç tane şey? Allah.
1: O seviyor. Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin tereyağısını, kaşarını verdim. Şimdi bunu dağınık yapacağız tamam mı? Hiç serpe karışmayacak. Mukavemet göstermedi bana. Doğrayacak, verecek önüme her şey. Bir tık büyük bir olsaydı daha güzel olurdu.
0: Ben fikriniz hanımefendi. Nasıl bir kap verelim?
1: Yok bu iyi artık. Geçti bolu pazarı.
0: Geçti borun pazarı. Geçmiş olsun.
1: İşte. Tamam. Şimdi sosis de istiyorlar. Her şey istiyor. Sosisin kilosu kaç tane almıştın? Hesap ettin mi?
0: Bu dana.
1: Dana mı?
0: Pahalı.
1: Aldın? Vah vah vah.
0: Sana diyoruz.
1: Bundan çıkaracağım.
0: Sana zahmet 1500 lira seninkisi.
1: Öyle mi diyeyim? İkisine 1500
0: lira. Patron ya ona bir şey olmaz.
1: Tamam. Oldu. Doğru dedin. Doğru dedin.
0: Şöyle verivini kesiyorum Nermin'im. İki yere mi böleceksin, tek yere mi?
1: Tek yere böleceğim Serpil'im.
0: Tamam. Yok ben ikisi merak.
1: Sen bana mukavemet göster.
0: Yok göstermem.
1: Ben kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yapmaya çalışıyorum burada. Işıl ışıl.
0: Bak. Oh pasta duruyor rahat ol.
1: Kumpirin içinde kumpir yapıyorum bir konsantremi bozma. Paraya da özgürdük bunu. Çıkacağız seninle yayın çıkışı. İçeceğiz. Tamam. Para yok Serpil. Kazanacağız böyle işte.
0: Tamam ben senin her şeyini hazırladım.
1: Ellerin dert görmüşsün ki varsın.
0: Şimdi.
1: Aa, bu olmasa beni yerler. Yemin ederim. Bilmiyorum ben neden konuşuyorum bahsediyorum. Ah vah vah.
0: Şu şeyi alayım.
1: Mor lahana olsun mu abi? Olsun.
0: tabii. Ya bir renk olsun Nermin'im.
1: Tamam.
0: Yani. Hocam karışmayayım dedim de oraya peki sarı mı koysaydın acaba?
1: Dur sen halledeceğim ben, sen rahat ol.
0: Yok sadece öyle bir...
1: Şöyle mısırımı koyuyorum. Tamam mı? Hocam.
0: Ay neyimiz kaldı? S kurabiyemiz mi kaldı? Kapayım geleyim mi? Ne yapayım?
1: Ha? Bak malzemeyi bol koyuyorum. Siz de bahşişi bol bırakın. Tamam mı? Bak bari şeyden yırtamadım. Bahşişten yırtayım. Tamam mı? Kurban olayım bak. Bahşişten yırtacağım. Serpil'cim. Akşam eve ekmek götüreceğim. Sen merak etme.
0: Hocam mukavemet göstermiyorum ama şey biraz oldu. Orası sanki dağıldı sanki.
1: Dağılmadı dağılmadı. Ben hallediyorum. Sen rahatına bak. Hayal. Pastayı alsana.
0: Getireyim mi?
1: Ben çok merak ediyorum. Pastaya yükseldim ya.
0: Şey mi ister misin? Şey yapacak mısın?
1: Ay parçası istiyorum ben. Kızarmış
0: daha. Bence gideyim seyi de koyuvereyim.
1: Kaç ben. Dakikamız var dedi. Dur bakayım.
0: Varmış. Bir dakika da attırıvereyim.
1: Aslında yok.
0: Sen karar ver.
1: Gidiyorum. Sohbet köşesi.
0: Kahven yok, çayın yok. Lan bir gün de sen beni ağırla. Ben niye hep seni burada ağırlıyorum ki?
1: Ben seni dinliyorum. Ben senin ağlamanı...
0: Ben de seni dinliyorum. Hiçbir şey yok
1: böyle
0: yani.
1: İnsanoğlu böyle.
0: Bir gün de sen bana sürprizle böyle bir şeyle karşılasan.
1: Tamam, tamam. Yaptım mı? Elime boşuna kahvesi yaptım sana. Unutuluyor, yapılanlar unutuluyor. Ben anladım.
0: Zeytinimiz de var. İstersen zeytin.
1: Koyacağım, ondan da koyacağım. Dersen.
0: Tamam, ben alayım bunları.
1: Malzemeden biraz kaytayım dedim. Hepsini istiyorlar. Maşallah. Hiçbirisini hayır demediler. Tamam hocam. Üstüne. Zeytinin kilosu kaç para olmuş? Bütün bütün zeytin bırakmışsın.
0: Şey dedik olsun diye böyle. Hani iri iri kalsın üstünde diye.
1: Kalmaz. Koklatayım böyle yeter.
0: Ay yemin ederim.
1: Baştan zarar ederiz.
0: Oradakiler gibi tek sıra koydu. Boncuk gibi dizdi zeytini.
1: Siz zarar ederiz.
0: Kanka. Ettin zaten baştan.
1: Ettim mi? Çok kum koydum. Sosisi çok koydum ya.
0: Sus sosisti ki. Tereyağını, kaşarını 5 kilo koydum içine.
1: İki defa yapıyoruz ya, bir ayağı alışsın sonra şey yaparız.
0: Buraya koymayacağız Özlem. Buraya koyarsak aktüel giriyor.
1: Ama ben bunun üstünde şey de severim, o kırmızıdan. Ketçap.
0: Tamam, ötekini istersen kalem gibi şap.
1: Abi çok güzel oldu gerçekten. Bak. Gördünüz mü? Abi şey diyorum. Müşteriye. Yanlış anlaşılmasın. Ekranda tabii bu dili kullanmam.
0: Yeter, boşuna kalori almayalım bari.
1: Buyur, parayı.
0: Peşte vereceğim şimdi sana. Jimmy getirdin mi paranı Jimmy? Jimmy'nin üstüne bak, belki koymuştur para. Aktüel. Hadi canım, sana Allah versin, parasız vermiyor. Hadi
2: ama
0: boş.
2: Çanta şey. Servis zamanını
0: bekleriz. Yok Serkan şimdi veriyorum.
1: En hakkaniyetli davrandı. 900 TL dedi.
0: Mi? Hocam evet. 100 lira...
1: Bahşiş bırakır 1000 lira.
0: Ha iyi tamam o zaman. Hı.
1: Korkmasın izleyici.
0: Düz yani olsun.
1: Ha. Çok güzel yaptım. Tamam
0: Serkan hocanın da cebinde akrep var. Ne? 900 lira ne ya?
1: İşte bahşişle 1000 lira ver. Olsun Allah razı olsun. Bunlar da hep 250-300 dediler.
0: Ha, aralarında en cömert Serkan hocam. Evet, adam yani. Patron adam yani.
1: Adam patron yani.
0: 1500 lira diyeceksin ona.
1: Yönetmen dediğim böyle olur.
0: Adam yönetmen yapımcı. Ne oldu? Aa yandı. Aa.
1: Tam istediğim gibi oldu. Gördü bir dur.
0: Şuraya oturup şarkı söyleyeceğim şimdi. Yazık nerede
1: olmuşsun?
0: Güzel
1: oldu kız. Bir şey olmadı dur. Yakaladım bak. Öp beni alnımdan yakaladım.
0: Öptüm.
1: İki dakika daha kalsa diye.
0: Yakalamasa vallahi oturur beraber.
1: Sanki mi yanları pişmedi Serpilko ya?
0: Niye?
1: Atalım mı?
0: Hem aşağı deriz. İndireyim ben onu.
1: Ha.
0: Getir.
1: Değil mi?
0: Getir getir. Sen onu şuna versene.
1: Sen zahmet etme, geliyorum ben.
0: Dur. Dur dur dur Nermin'im dur.
1: Özlem gibi yapayım, üstüne gidersin sıkıntı yok.
0: Dur. Onun ben üstüne şey koyacağım bir tane.
1: Ay tepsi. En korkulu anlarım şu an.
0: Anksiyetesi tuttu kadınım. Şimdi.
1: Şunu da yapacaktık değil mi?
0: Alt ayara getirdim. Rica ediyorum. Yumuşa atmayalım.
1: Kaç dakika var? Derin nefes aldı benimki. Çok zor bir soru sordu.
0: Ben gördüm. Orada bak.
1: Tamam. Şunu sunuma hazırlayalım. 2 dakika soluklanalım. Kahveyi getirirsen sana bugün çok özel bir de şey istiyorum senden. Anlamadın mı? Hindistan cevizi yağı istiyorum. İzleyicime güzel bir kahve anlatacağım.
0: Şimdi yapalım ama ben elektronikte seviyorum. Ne mi?
1: Yok ben burada istiyorum. Ben burada yapacağım. Boşuna kusurlu. Sen hazırla. Tabii. Ben bir kahve tarifi vereceğim. O kahve tarifi metabolizmanızı da hızlandırıyor biliyor musunuz? Benim kankam getirmiş. Bende de var. Ben de evdekini getireyim. Hindistan cevizi yağımız. Şimdi bak ben bunu bir kırayım. Ola ki inciteyim. Bana demediğini bırakmayacak bu.
0: Allah'ım sakın öyle bir şey yapma.
1: Şimdi aldık tamam mı? Derin nefesimizi çektik. Ben bunu süslemeyi Serpil'e bırakıp Serpil'e kahve yapacağım. Çünkü Serpil benim ona kahve köşesi yapmadığımdan bahsediyor. Aa çok güzel oldu. Bak görmek ister misiniz?
0: Şimdi. Şöyle kalsın bu. Ben sana şimdi su da hazırlayayım geleyim şeye.
1: Tamam.
0: Değil mi? Bu burada dursun.
1: Senle şöyle bir şey yapsak.
0: Olur şunları ben bir yıkayayım. Ben bunları da içmek istiyorum.
1: Ben böyle kaldırayım bunu. Sen altındaki metali al. Tamam mı yavrum?
0: Almasak da olurdu da geliyorum.
1: Ben almanı istiyorum ama.
0: Dur gel.
1: Madem koydum bir pişirme kağıdı. Tamam.
0: Gel.
1: Aldık.
0: Ben şu fincanlarımı bir yıkayayım. Öleceğiz gideceğiz fincanları kullanamadık.
1: Benim işte tam olarak bunu yaparken sana diyeceğim buydu. Bunu buradan nasıl çıkaracağız?
0: Hangisini?
1: Kenarı kıt ya bunun ondan.
0: Şey kendine doğru.
1: Çıkmaz. Kenarı küt. Şu altı.
0: Fincanımı şimdi yıkayayım geliyorum. Elleme. Yıkıyorum geliyorum. Bekle. Bekle. Dışarı kaydıracağız.
1: Hocam. Matematiğim mi yanlış bilmiyorum. Çok sevmezdim de. Burası kırılır. Bu tarafı geniş. Bunu böyle yukarı kaldıracaksın.
0: Ay Allah'ım ekber Allah. Yapma. Ben yapacağım. Ben yapacağım sen eleme. Kıracak sonra diyecek ki ben demiştim diyecek. Ben kabul etmem.
1: Sen bunu çıkar. Alades. Sen bunu çıkar. Alnından. Öperim. Bu zeminde tutacaklar var yanda. Üstüne oturmuş. Her şeyi akıl ettik. Keşke onun yerine Özlem yapacak bir şey yok diyene kadar bunun küçüğü var ya onu otursaydık.
0: Çıkarır mıyım? Çıkarırım. Nasıl çıkardığımın bir önemi
1: ben
0: var mı?
1: Ben kahve yapıyorum.
0: İnşallah yok.
1: İzleyicim nefesleri tut. Hiçbir yere ayrılma. Hiçbir yere ayrılma ekran başı. Bakayım onu nasıl çıkaracak.
0: Siz şey yapın.
1: Şey yapmıyoruz biz. Tamamen hocam. Ben kahveyi anlatacağım. Odak noktamız bu. Öksürüyor. Öksürürsün. Ben de öksürüyorum. Gıcık yaptı Özlem.
0: Dur canım hiç gel. Rica etsem olur musun? Dans? Aşağı.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Allahu ekber.
1: Abi yapıştı diyorum.
0: Dur sen
1: sana.
0: Bırak.
1: Tereyağı yapıştı.
0: Abi her yere döküldü.
1: Şu olmazsa çok rahat çekeriz. Anladın mı? Bu problemimiz şu. Dur, çıkıntı. Şu.
0: Tabii ben kahve yapıyorum
1: ya. Ne yapayım? Serpil'e kahve yapayım.
0: Çıkıntı.
1: Her ya. Şeyi düşündük onu hesap etmedik.
0: Alttan yukarı kalkınca çıkar mı diyorsun?
1: Tabii. Ben içme suyumdan 2 bardak aldım. Yavaş ne olur yavaş. Yavaş bir besmele çek.
0: Çıkaracağım.
1: Şimdi kahveyi koyduk.
0: Bu da istiyor ki ben patlayayım ya bu aktüel. Hep gülüyor bana.
1: Sever öyle şeyleri. Ay. Davulu ben unuttum. Siz de unuttun. Hepiniz unuttun.
0: Sakladım onu ben aşağı neyse. Sen unutursan herkes unutur.
1: İyidir.
0: Bir gün seni bu zorluklarla hep baş başa bırakacağım.
1: Kapat fırını. Kapat.
0: Gerçi bir şey yapmazsın.

0: Yapacak bir şey yok da. Sen. Şimdi kaldır Serpil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ceketim kirlenecek ama bunu vereceğim sana.
0: Ay kırıldı. Kırıldı dur.
1: Hayır kırılmadı. Orası şeyin buruşu.
0: Tamam ben tutayım sen çek. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Bırakıyor ordun abi.
0: Bırak dur. Çek. Çek yavrum. Yukarı doğru kaldır. Dur. Kırılıyor dur yavaş.
1: Kim kırılıyor?
0: Bu tarafı. Elimde kaydı hissettim ya.
1: Ettin dur. Mi?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ay, çıktı dur. Aşağı Nermin'im.
0: Nermin sen aşağıya in düşerse de parçası yapıştıralım.
1: İndim.
0: Tutuyor mu annem?
1: Ay ay ay.
0: Geliyor dur. Sakin hiç titretme.
1: Nasıl
0: ben tereyağını bol koyup şuradan elinle tazik tut. Destekle.
1: Nasıl?
0: Dur arkayı tut arkayı. Ben arkayı tutuyorum ben de gel. Gel.
1: Çeksene vermeyin.
0: Oldu. Küçük sıyrıklarla atlattık. Bir akşak ettik yani bu adrenalin. Sağ ol.
1: Aldık ama.
0: Neden olduğunu izleyicime anlatacağım. Bu ne? Yuvarlak bir cam kase koyup yapsaydınız çok rahat çıkardı. Şurasına tutundu. Yoksa bu o kadar rahat çıkan bir tarif gibi Serpil'e bunu daha önceden de denediğimiz için biliyoruz. Şey yapmayın. Yanlış anlaşılmasın. Hani böyle bu kadar uğraştık falan değil. Biraz da işin esprisine vurduk yani sizi ekranda güldürebilmek için. Tamam. Kahvemi
1: yapayım. Kas.
0: Al sen onu. Çek orada. Hı.
1: Şimdi ben oraları bir güzel bir temizleyeyim önce. Öyle kirli kirli çalışmayayım. Geliyorum ben sen bana bırak tatlışko.
0: Ayımız çok güzel oldu. Bak suyum kaynadı. Ben de şimdi size hindistan cevizli yağıyla harika bir kahve yapıyorum. Serpil'im hak etti.
1: Kötü gözükmesin.
0: Peçetemle. Su kaynadıktan sonra koyarız biz
1: şey,
0: kahveyi.
1: Kokonatın kavanozunu şey yapsana Nani.
0: Koyacağım onu. Gözüküyor mu artık? Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Kas ödümü koparttın.
0: Şöyle su kaynadı biraz fazla kaynadı. Koydum. İçine de böyle bakın kahvelerinizi çok az kokonat yağı ekleyin tamam mı? Hem sindirimi kolaylaştırıyor hem diyetinize fayda sağlıyor.
1: Ya çok doğal bir yağ
0: kaliteli,
1: bu arada.
0: Kaliteli doğal bir yağ. Ama bunu her yerden almayın nacizane. Bildiğiniz yerlerden alın. Şöyle birazcık koyuyorum. Şöyle koyacağım.
1: Evet. Şimdi.
0: Koydum. Bunu böyle koyuyorum ocağıma. Bir taşım. Hem böyle bakın kahveni de çok lezzetlendirecek. Özellikle şekersiz kahve içemiyorsanız böyle bununla şekersiz kahve de içebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi ben sana geliyorum.
1: Gel tatlım.
0: Oo, bak. Köpüğünü almak lazım. Yeni gelinler öyle yapıyordu dur.
1: Ay o şey elektronik makineler çıkınca köpük
0: kokonat
1: alma durumu.
0: Da köpük kalmıyor.
1: Bitti.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Şey kız istemeye gelince şey yaparlar ya Serpil.
1: Hı hı.
0: Kahve.
1: Tuzlu.
0: O kahveyi nedense hiç kız yapmaz. Kahveyi en iyi bilen yapar.
1: Kız heyecanlanıyor Nermin.
0: Kız heyecanlanıyor bir de köpük köpük olmuyor ya.
1: O yüzden.
0: Ben
1: onun...
0: hatırlıyorum benim halalarım yapmıştı galiba.
1: Sende de. İyi bak görüyor musun?
0: Çünkü şey yapamıyorsun. Elin ayağın titriyor dediğin gibi. Ama hiç öyle içine işte tuz koyun falan yoktu bizim
1: yapmadın zamanımızda.
0: Mı? Yoktu aşkım.
1: Ya ben de koyuyorlardı acı biber.
0: Koyuyorlar
1: ama
0: mıydı
1: ben
0: sizde?
1: Kıyamadım dedim
0: bizde
1: ki.
0: Bizde yok biz boşuna bilmiyoruz ki.
1: Bana da söylendiler koysana. En son baktım beni bırakmayacaklar şey dedim Nermin. Koydum dedim ama koymadım.
0: Bak kahveme bak. Bak kahveme bak. Oh.
1: Arkadaşlarım
0: şu az olan benim olsun ben çok içmiyorum. Serpil'inki iyi olsun da benimkinin hiç önemli yok. Öyledir ya kayınvalideminki iyi olsun da benim için hiç problem yok. Kumpir içinde kumpir yapmadan kumpir yaptık. Bir de bunu görmem lazım. Bunu görmeden oturamam.
1: Niye diyor canım?
0: Allah yardım etsin.
1: Çıkaracaksın mı onu şimdi?
0: Tabii.
1: Hacı kendisi olsaydı.
0: Sen soru arkadan kendin yaptığını yeni çıkartıp getiriyorsun, olmaz.
1: Ben mi?
0: Tabii.
1: Tövbe estağfurullah. Onu da mı söylüyorlar?
0: Evet.
1: Ayol vallahi getiriyorum burada da hani.
0: Her şey burada önümüzde. Hiç. Bak. Bunu biz arada yapabilir miydik? Çok da iyi yapardık. Siz görmezdi miydiniz? Çok da güzel görmezdiniz ama.
1: Aynen öyle.
0: Biz. Şimdi senden bir şey rica, yani bir şey söyleyeceğim sana.
1: Tabii.
0: Kenarları güzel kızarmış ama istiyorsan ben fırına atayım bir buraları da biraz daha kızartayım.
1: Ama hamurum kalın gerek... ya sen bir sevmedin mi onu öyle?
0: Yok ben sevdim bilemedim. Kızarmış yani benim için güzel. Hı. Bakayım bir ekrandan yakından.
1: Baksana pembe. Üstüne falan.
0: Gayet iyi gözüküyor tamam. Hı-hı. Hep atraksiyonlu tarifleri koydunuz üstüne. Bak çok güzel. Ekmek arası makarnam da hazır.
1: Allah'ım ya.
0: Ekmek arası serpilir.
1: Tamam.
0: Ekmek arası. Tuzun. Ekmek arası. Bunun birazcık solsun bu. Ben masada şey içini göstermek istiyorum. Çok güzel gözüküyor içi.
1: Avuç dilimi çıkaralım ondan sonra.
0: Allah'ım yarabbim yarabbim. Seviyorum seni be. Sana dedim sana.
1: Ha bana mı?
0: Evet.
1: Ben de seni seviyorum canım için.
0: Bitti de bir kahve içelim. Soğudu kahve. Bunu mu münasip gördü?
1: Öyle düşündüm.
0: Yuvarlak. Bu da yuvarlak olsa o hepsi yuvarlak güzel olur. Ben bir bakayım mı?
1: Tamam bir bak sen istiyorsan. Annesine. Ponç. Ponç kim? Bak.
0: Ay çok güzel oldu. Maşallah maşallah maşallah. Benim bebek. Bak şöyle bir döndüreyim sen böyle çalışabilir misin?
1: Çalışırım. Ben seni istediğim şekilde çalışırım.
0: Allah razı olsun.
1: Tekrar onun üstünde de çalışırım.
0: Nasıl mukavemim bak. Bir de bu kıza kapatıyorsunuz yani. Bu kız var ya nazik, mülayim, gözleri aşka gülen. 5 dakika kaldı kahvemiz soğudu. Hadi.
1: Yalan 5 mi kaldı gene?
0: Hadi kahvem soğudu.
1: Ne arada bitti.
0: Bakın şu poğaçayı yapın. Yaptırın. Dua edeceksin. Başka da bir şey demem. Diyemem.
1: Ben susuyorum Nermin'im.
0: Gözlerim mi konuşsun?
1: Konuşsun. Gözlerim de konuşsun. Her yer konuşsun.
0: Bereketlendik. Koskoca tezgahta geldik köşeye.
1: Al senin omuz omuza çalışmak çok güzel. Yerimiz yokmuş gibi.
0: Çok şükür var.
1: Daha nerelerine koysam acaba?
0: Ay çok tatlısınız. Böyle koyarım yavrusu. Ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna.
1: Bu hayat böyle bir şey işte.
0: Anam bu lafı söylediğinde o zaman anlamazdım. Ha, vallahi şey. Ben yaptığımda kahve köpüklüydü. Şimdi köpüğü gitti. Benim hiç bir problemim yok Serpil Hanım bak.
1: Ben anlıyorum o senin problemin değil benim. Doğru söyledin. İyi mi oldu sunucu?
0: İyi, iyi. İyi. Çok güzel. Bak sunumları da yaptık. Oh, maşallah hamar atız bugün. Çayları da kahveleri de denemedik.
1: İçine koyacağım bir iki tane üstüne de yaprağına.
0: Üstüne de kahve de içelim dedim. Onun sunumunu da görsünler. Gel. Ellerin öyle bir şey. Kimi ama... şey yapmışsın gibi gözüküyor.
1: Allah koru ya Rabbil alemin.
0: Gel. Aman. Yorulduk yani.
1: Bir de belim ağrımış ki ha.
0: Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yapmanın ne kadar zor olduğunu bir bilseydin.
1: Gel. Sen sabahleyin ne yedin ay?
0: Hiçbir şey. 2 hurma. Ay bir kahve.
1: Ay vallahi benim ağrımış ha.
0: Beyazını sana ver.
1: Ay benim.
0: Valla ben güzel yapmıştım. Köpüğü kaçtı sen beklediğin için. Kokonat koydum.
1: Güzel baskın karakter şey geliyor tadı.
0: Sabah benimkisi gelmiyordu.
1: Ha.
0: Ben de kahve içerken hep böyle içiyorum. Allah günah yazmasın.
1: Sade ondan içemiyor. Ondan yüzü şey oluyor.
0: Olsun.
1: Eline sağlık. Kahve verenlerin çok olsun.
0: Afiyet olsun.
1: Çok olsun inşallah.
0: Afiyet olsun.
1: Ay çok iyi geldin. Dur aşırı rahat.
0: Ay. İşler bittikten sonra insanın bir rahatlıyor değil mi?
1: Evet.
0: Ev de temiz. Yurdumuz da temiz. Bir bulaşık kaldı ama onu da kızlar yardım eder.
1: Mutfak bir aldı başına gidiyor ama olsun. Ben onu 5 dakikada kaptırıveririm.
0: Daha aldı mutfak. Valla bir taşım ya. O 5 dakikaya bakar.
1: Şimdi senin sevdiğin şey hangisi oldu?
0: Bak. Şimdi ay parçasını ezicim diyecek ki onu çıkaramadılar. Vallahi bak değil. Biraz şov yaptık. Gerçekten. Bir de o gerçekten o altındaki tırnağı var ya, o tuttu. Siz onu düz cam koyun. Hiç böyle.
1: Yani şey böyle bardak gibi keskin. Hı. Böyle yana yayılmasın. Böyle koydun onu, mis gibi çıkıyor.
0: Şimdi ay yıldızı böyle ay şeklinde çok zor kalıp bulmak. Var bir de bir dünya para, ne gerek var?
1: Bir de şey Nermin, biraz da edekini değerlendirmek lazım. Allah Allah Allah, nereye kadar? Allah vermesin, senin mutfak dolapları
0: bunu
1: gibi üstümüze gelir.
0: Bunu diyen abime sormam lazım. Bunu diyen abim diyor ki bıktım bıktım diyor her zaman. Bir şey söyleyeceğim.
1: Söyleme. Söyleme, mikrofonunu düzelt. Mikrofonunu düzelt.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bak Serpil'in çok garip bir huyu var, tamam mı? Her şey... Niye mi ne yandan kesin?
1: Aramızda hiç
0: her
1: gizli
0: şey
1: bir
0: bitti,
1: saklımız yok.
0: Toparlan gidiyoruz.
1: Gideceğiz şimdi.
0: Şunu söyleyeyim. Gerçekten alışveriş seviyor. Yani huyunda var. Ama böyle çarçurcu mu? Heh. Şimdi 2018'den beri tanıyan biri olarak çok çarçurcu değil ama biraz saf bazı konularda.
1: Yalan.
0: Şimdi yıllar önce buraya bir tane büjüterici geldi.
1: Ay.
0: Tamam mı? Bu da büjüterici yıllar önce, bak yemin ederim size, ben diyeyim 3 siz diyeyim 4 yıl önce.
1: Kiklendim.
0: O zamanın parasıyla 550 TL para verdi bak. Sağlam bir para. 2-3 parça da bir şey almış. Dedim ki kızım dedim ben dedim, zaten birlikte takıyoruz dedim. Kulis dolu dedim. Takı
1: dedi,
0: dedim.
1: Dedi.
0: Niye bana sormadan dedim alıyorsun ki dedim. Hani yazık günah dedim yani. Bunlar dedim zaten hani orijinal bir şey de değil dedim.
1: Dedi.
0: Dedi beni dedi gaza getirdiler. Bak bir tık gaza gelme olayı var. Safı da iyi anlamda söyledim. Ben de safım çünkü. Bakma böyle konuştuğuma. Ben de bunu kabul ediyorum. Ama fevri karar vermemek lazım bir şeyler alırken. Evdeki olanla olmayanı düşünmek lazım.
1: Oluyor bazen Nermin. Hatır için.
0: Şu kahve. Nafiye teyzem de bunun zeminini içer biliyor musun? Nafiye teyzem.
1: Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bak,
0: bunun kahvesini içer.
1: Türk kahvesini biz neden hep soğuk suyla yaparız biliyor musun? Hatta makbulü buzlu suyla, yani dolaptan aldığınız suyla yapmanız lazım. Pişiyorken o dibinde kalan tel ve böyle krema gibi olur. Sonra da onu böyle yersin güzel güzel telve. Hı, bu arada telve de biliyorsun sindirimine de iyi geliyor.
0: İyi geliyor. İyi geliyor.
1: Bak bu kokonat cilde
0: zaten
1: de iyi geliyor.
0: Zaten kokonat da koyduk içine.
1: Cildimize de iyi geliyor.
0: Bir de kokonat şey şimdi bakıyorum da ben bu diyetisyenlerin şey yaptığı listede var. Kokonatlı kahve.
1: Evet.
0: Böyle var içerisinden hindistan cevizi
1: ben
0: atıyorlar falan.
1: Ben bir şeyler
0: falan
1: yapıyorum ama araştırmadan yapmam Nermin'im.
0: Öyle
1: bak,
0: mi?
1: Vallahi bir bakarım önüne arkasına bakarım.
0: Sen mesela kayınvalidene rahmetli... Kahve yaparken kayınvaliden sana şey yapar mıydı böyle? Beğenir miydi kahveni?
1: Beğenir, o kahve sevmezdi o da rahmetli senin gibi.
0: Aynı ben miydi?
1: Ha vallahi sevmezdi o.
0: Kayınpederini sever miydi?
1: Kayınpederim çaycıydı. Ama Nermin sanırsın ki Rizeli'ydi ha. Yemek bitsin. Ha. Kezban Hanım çay hazır mı diye sesleniyor.
0: Kezban mıydı kayınvalidesi?
1: Evet. Aynen. Kezban Hanım çay hazır mı? Hele Ramazan'da.
0: Kezban Hanım hazırlıyor muydu çayını?
1: Evet.
0: Her şeyi mi?
1: Hazır, hazır. Çayınız hazır, hazır. Valla benim kayınpederim çay hastası bir adam.
0: Efendim kahvelerimizi vallahi yudumladık. Ben kahveye bayılırım. Allah sizi inandırsın, yüz ifademden anladınız. Sunumlarımızı az çok hallettik. Bir de şöyle şıkır şıkır bir sofra kuralım sizlere.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir.

0: Hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
9: Çocuklar,
10: şoka gidelim
9: diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle Uygur'a gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok Uygun'a, hem şokta hem cepte şokta.
11: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
12: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
11: Domino's'um hoş geldin.
13: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek. Her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
14: Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
15: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
16: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne.

0: gücüne hayran kalacaksınız.
1: Şoka gidelim.
2: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Çocuklar,
5: şoka gidelim.
4: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
6: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
7: 29 Ağustos 4 Eylül arasında BİM'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Vay!
11: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
17: Efendim, ayımız olur da, ay parçamız olur da, yıldızımız olmaz mı? Nermin Nefes Mutfağı'na yakışır, ay yıldızlı, harika pastamız sizler için hazırlandı. Gerçekten ilk baktığımda böyle dedim ki, hani acaba çıkacak mı Serpil'e? Şimdi onun şeyini yaptık böyle ama... Tabii ki dediğim gibi siz bunu normal düz cam tabakla yaparsanız kenarı oyuntulu olmayan çok rahat çıkarırsınız. Bunu şimdi sizlerle kesip paylaşmak istedim. Bu da yine bize kaldı. Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin en güzel sunumu efendim. Bakar mısınız? Ekran, görsel harika. 8'e 9 dedik. Sizlerle, izleyicilerimizle biz 8'e 9 gibiyiz efendim. Kıyır kıyır, kat kat ayrılmış. Her katında tereyağıyla özleşmiş. Poğaça mı diyeyim, börek mi diyeyim, lezzet cümbüşü mü diyeyim? Aman ya Rabbim efendim. Lezzetler Nermin Nefes Mutfağı'na dönerken hocam şuraya bir zoom. Haydi bismillahirrahmanirrahim. nişastaya doyacağımız ekmek arası makarna. Biz buna makarna davul dedik. Ama ben değiştirdim, ekmek arası makarna yaptım. Aman yarabbim. Biraz hızlanalım Serpil. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Bir alkış gelsin. Bakar mısınız ya? Valla muazzam ya, bakın lütfen. Şu görsele bakın. İşte tam olarak yapmak istediğimiz buydu. Bütün ekibi, kendimizi tebrik ediyorum efendim. Canlı yayında bu güzel görseli sizlere de sunmanın keyfini yaşıyoruz. Allah'a emanet. Yarın görüşmek üzere.
5: Hoşçakalın.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
18: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
18: Şipşak,

0: Ekibimiz Çınarcık'a gitti. Apartmandan kameralara yakalanmadan çıkılıp çıkılamayacağını araştırdı.
1: Esra Hanım, Umut arkadaşımızın gösterdiği merdivenler ana giriş kapısının yanında bulunan tel kapının indiği merdivenler ve şu an bizler oraya giden bodrum katındayız. İşte o geçtiğimiz yanında iki gölgenin bu noktadan gelerek dışarıdaki jeneratöre tutunarak yukarı atladığı iddia edilmişti. Bizler de bakalım o iddialar gerçekten doğru olma ihtimali var mı? Şu an o noktadayız, o bodrum katındayız. Arkadaşımla ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası kapalı bir alan. Sadece tek bir nokta var çıkma ihtimali olan. İşte şu cam, o camda görmüş olduğunuz gibi demir parmaklıklar ile kapatılmış ve sadece bu camdan birinin çıkma ihtimali ortaya çıkıyor. Ancak dediğim gibi demir parmaklıklar var diye buradan birinin çıkma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla o gece ekranlara yansıyan, güvenlik kamerasına yansıyan iki gölgeye ait kişilerin bu bodrum katından gelerek dışarı çıkması ihtimali ortadan kalkmış olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki bu konuda da araştırmalarımız devam ediyor.
2: Şimdi bu önemli bir şey. Çünkü bir şeyi araştırırken gerçekten olmayacak kısımları, aynı bir tez geliştirmek gibi, olmayacak kısımları bir atmamız lazım. Neye baktık biz? O gün hani şüphelerden biri de acaba apartmanın içinde gerçekten kameranın görünmeyen kısmından, depodan biri yan tarafa geçip kaçmış olabilir mi? Ve ekip arkadaşımız Fatih de baktığında aslında hocam oradan bir geçişi yan tarafa olmadığını görüyoruz. Oradan iki kişi atladı. Diğer taraf...

0: nereye gidiliyor?
1: İki yolu var bunun Esra Hanım. Ya bir şu sokağın devamı caddeye çıkıyor yine. Hemen arkasında bir banka bulunuyor ve yanında bir zincir market bulunuyor. Her tarafı güvenlik kameralarıyla dolu. Diğer yol ise burası. Burası da yine sağa döndüğümüzde sahile inen yol. Üst tarafta yine üst caddeye çıkıyor. Aslında şunu açıkça ifade etmek gerekir. Gülü Hanım'ın bulunduğu binanın tamamının çevresinin tamamı aslında ana caddeye çıkıyor.
0: Ama şu, ben şuradan anladığım, izleyicilerimiz de gördüğünde aynı şeyi düşünecek. Yani arkadan giden kişi hiç kalabalığa karışmadan gidiyor. Başka yerlere gidebilir.
2: Tuğberk'in avukatı güvenlik kameralarına yakalanan gölgelerin komşu İsmet ve eşi olduğunu iddia etti. Esra Ezmeci gerçeği açıkladı.
0: Burada gölgelerin yönetici İsmet Bey ve eşi olduğu söyleniyor. Bu arada Tuğberk'in avukatı diyor ki o gölgeler yönetici İsmet Bey ve eşi. Şimdi apartmandan çıkıyor İsmet Bey ile eşi bu arada. Bunu ilk kez izliyorsunuz. Saat olarak 02:08'de. Polisle konuşuyorlar o sırada. Zaten olay geçmiş yarım saat olmuş. O arada o tarafa doğru ilerliyorlar. Bakın. Garajın kapısına doğru, yani o arabaların park edildiği, o demin atladığı gölge gördüğümüz yere doğru gidiyorlar. Ekipleri orada, olay yeri inceleme geliyor. Gelmiş, orada konuşuyorlar.
3: Arkaya geçti bakın. Arkayı gösteriyor. Göstermiyor. Açıyor kapıyı.
0: Bakın o sırada, o sonraki görüntülerde görüyorsunuz. Sonrasında orada kapıyı açıyorlar.
2: Tuğberk'in camı kırıp eve girmeden önce ayakkabısını değiştirme ihtimali kafa karıştırdı.
0: Tuğberk geldiğinde ayakkabılarına bakın lütfen. Tuğberk, ayakkabıları büyütelim. Tuğberk eve geldiğinde ayakkabılarını görüyorsunuz. Deminki gibi gösterin. Siyah renk bir ayakkabı var ayağında. Sonrasında biliyorsunuz eve giremediği için, anahtar şifre olmadığı için Seval Hanım'ın evinden annesinin evinin camına doğru camı kırarak geliyor. Ama orada ayaklarına dikkat edin. Ayaklarında beyaz spor ayakkabı var. Şimdi burada bir mantıksızlık var. Şimdi arada 15-20 dakika var. Sen eve girmiyorsun annenin evine. Giremiyorsun ki, camı kırman lazım giremediğin için. Ama senin ayakkabın beyaz olmuş. Nasıl olur bu?
3: Ayakkabımın izleri çıkar, sonra ben de şüpheli addedilirim diye bir şüpheyle mi girdi? Demek ki olay yerine girerken bile aklında bir şüphe vardı. Ben öyle tahmin ediyorum.
2: Ekibimiz Güllü düştükten 35 dakika sonra kaydedilen yeni görüntülere ulaştı. Çiğdem'in sözleri soğuk duş etkisi yarattı.
0: Bu arada Çiğdem'le ilgili bir görüntü göstereceğim. Çiğdem'le ilgili gördüğünüz görüntüde ben Çiğdem'in tavrına çok dikkat etmenizi istiyorum. Önemli bir söz. Çünkü aslında bu şu anlamada geliyor. Yani aslında Çiğdem bir sesler duydu. Belki daha kavga sesleri duydu ama bu aşağıya itme olayına kadar, yani aslında öncesinde bir kavga, itiş kakış vardı.
3: Üstü kapalı olarak bir şeyleri tahmin ettiğinin gösteriyor. Yani ya bildiğinin, yani itme olayını kastediyorum, ya bildiğinin ya tahmin ettiğinin. Böyle mi olacaktı? Nasıl olacaktı? Böyle mi olacak? Nasıl olacak? Niye? Niye varsa kim de var. Neden varsa kim de vardır. Ben sadece kavga ettiklerini zannediyorum. Ha, demek ki bu olayın olabileceğini de tahmin edebiliyorsun.
4: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır.

0: Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Kalk yemitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
3: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
8: 118-80-80. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
13: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
14: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
17: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
18: Kazancım ve

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartlara hazır mısınız? Karşınızda

0: Dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen in.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Armut koltukta Storm viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
2: Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
15: Essay parfümlerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
16: Güllü davasında duruşmaya son 29 gün.
17: Hepiniz hesap vereceksiniz.
16: Annesi öldükten 6 saat sonra eve girdi. Tuğberk ayakkabılarını mı değiştirdi?
18: Bunu gerçekten açıklamam lazım mı ya?
19: Odada ne oldu bilmiyorum.
20: Niye orada bulundu?
16: Gündem yaratacak yeni görüntü. Güllü öldükten sadece 7 gün sonra. Çiğdem, Tuğyan ve Sultan'a ne söyledi?
21: Tuğyan, cenazeden sonra...
19: Bunu bir tek bilen ben değilim.
20: En önemli delillerden bir tanesi.
16: Duyduklarınıza inanamayacaksınız.
22: Hiç kimsenin bilmediği bir şey var.
19: Üçüncü, dördüncü kişiler.
16: Gerçeklerin konuşulduğu tek program.
19: Başka birileri de bu işin içinde oldu mu?
16: Az sonra. masalında acı son.
0: Evleneceklerini sandı ancak olan yastık altındaki altınların oldu.
16: Evleneceğim sandı. Barını yoğunu 20 yaş küçük sevgilisine verdi.
17: 2 senedir benden kaçıyorsun. Benden aldığın altınları, paraları geriye getirmeni istiyorum.
16: Hem evini hem ailesini kaybetti.
17: Başka kadınları kandırdığını da duydum.
16: Yetmedi. Özel görüntüleriyle tehdit edildi.
17: Faruk, sen tam bir dolandırıcısın. Profesyonelsin, ben bunu biliyorum.
16: Elif'in başına gelmeyen kalmadı.
17: Evlilik vaat ettin. Senin tek derdin benim paramı almakmış. Ölene kadar peşindeyim, haberin olsun.
16: Türkiye'nin konuşacağı canlı yayın. Az sonra. Üç kardeşin infial yaratan ölümü.
22: Vallahi geceler uyuyor mu?
16: Tekne kiralamadılar. Denizde nasıl boğuldular?
22: Cinayet mi, yok da başka bir şey mi?
16: O gece sahilde başka biri var mıydı?
23: Üç çocuk birden canına kıyacağını ben asla tahmin etmiyorum.
16: Anne Güler'den kan donduran iddialar.
24: Anne diyor ki ikizi baba öldürdü.
25: Evet, kullanıyor.
22: Gerçekten manyak.
16: Eski eşim beni de çocuklarımı da dövdü.
24: Fazla su kullanıyorsunuz diye benim çocuklarımı dövüyordu.
22: Ben bir tokat atsam o bana üç tane vuruyordu.
16: Kardeşlerin ölümü intihar.

0: Şimdi arka tarafta programın hani ne var programda, o tanıtımı izliyorum. Şimdi en son Elif gelecek bugün. O da evlilik vaadiyle dolandırılmış, altınlarını kaptırmış. Gerçekten bu program yüzünden iyice erkeklerden soğudum. Evde kalmış olacağım iyice yani. İyice erkeklerden soğuduğu için evde kalmamın sebebi bu program. Bak bu. Öyle konular alıyorsunuz ki gerçekten... Sakın bak, hep kameramanlarımız da erkek, sonra beni çirkin çekiyorlar ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sakın kadınların parasını falan yemeyin ha. Yoksa sizi buraya çıkartırım. Kamera arkasındayım diye sonra buraya gelirsiniz. Ha. Hocam görüyor musun? Ne kadar erkekler. Erkekler niye bu kadınların
1: parasını... Şimdi erkek olmak ayrı, adam olmak ayrı. Bu adam
0: tabii, bu
1: değil
0: doğru.
1: Yani. Bu adam değil yani. Bunlar
0: hocam
1: adamdır.
0: Yine bonusları kaptın yine sözleri. Evet.
1: Ama bu adamlık değil. Yani yaptıysa bu adamlık.
0: Adam olan adam kadının olan, parasını yer mi hocam?
1: Yer mi ya? Adam olan yer mi ya?
0: Yemez.
1: Yemez tabii
0: evet.
1: ki.
0: Eğer sizden...
1: Kimseye muhtaç etmez kadını da. Hiç
0: bak,
1: kimseye muhtaç etmez.
0: Yine bonus. Bugünün artı puanları
1: lütfen,
0: Hasan
1: lütfen,
0: hocamıza
1: lütfen.
0: Gitti. Hasan hocamız dersini iyi çalışıyor.
1: Kameramanlar gerçekten... adına topluyorum bütün puanları.
0: Topluyorum. Olmaz. Kadının parasını yemeyeceksiniz. Altınlarına dokunmayacaksınız. Hele kredi çektiren erkek varsa, ay, bak kadınları tekrar uyarıyorum. Şimdi aklıma geldi. Size kredi, ay kredi çek, seni daha çok severim, ya da kredi çek evleneceğiz. Asla kandırılıyorsunuz. Sakın bir TL'nizi dahi adama vermeyeceksiniz. Adamlara acımayacaksınız. Çünkü acıdığınız erkekler sonrasında size acımıyorlar canım. Maalesef. Düzen böyle. Keşke böyle olmasa. Keşke. İhbar hatlarımızı vermek istiyorum. Acil kadınlar kurtarılmak istiyorsanız bizi arayın. 530-488-51-84. İhbar hatlarımızı verdim. Şimdi biraz hep ben böyle gülerek girmek istiyorum ki neşeli girelim. Maalesef konularımız hep hüzünlü, acılı, hayatın içinden konular. Şimdi bugün çok enteresan bir şey oldu bu arada. Onu birazdan açıklayacağız. Güllü konusuyla başlıyoruz. Biliyorsunuz Hasan hocamız da davanın içine müdahil olmuş oldu. Kader Hanım'ın avukatı olarak. O da artık bundan sonra Güllü Hanım'ın hakkını koruyacak. Çünkü ben inanıyorum ki biz bu programda çok Güllü Hanım'ın hakkını korumak için çabaladık. Ve sonuçlarını da gördük. Ama sabah ne haber aldık? Sabah aldığımız haber şudur ki Tuğberk Bey'in avukatı Rahmi Bey, Hasan Bey'in bu davanın avukatı olmasına, dosyaya erişmesine itiraz etmiş. Aa! Ya.
1: Ya.
0: Şimdi bu ne demek? Yani Tuğberk Bey ve avukatı Rahmi Bey... Bu kadar davanın arkasında savunucu olmamıza rağmen, Güllü Hanım'ın destekçisi olmamıza rağmen Hasan Bey avukata olmasın, dosyaya erişmesin demiş. Şimdi neden? Neden rahatsız oldunuz Güllü Hanım'ın hakkının savunulmasından? Niye işinize gelmedi, değil mi? Bence de işinize gelmedi. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Yani aylardır... O kadar ince eleyip sık dokuyoruz ki beraber burada sizinle. Yani her delili en ufak ayrıntısıyla belki haftalarca şey yapıyoruz, didikliyoruz. Ve gerçeğin ortaya çıkması adına da dosyaya inanılmaz katkılar. Esra İzmeci'yle yeni başlayan programından kaynaklı bir sürü katkılar oldu. Ben müşteki sıfatım var. Yani suçtan zarar gören Kader Hanım'ın, yani Güllü'nün kardeşinin avukatı olarak dosyadayım. Sen de Güllü'nün oğlunun avukatı olarak dosyadasın. Birimize destek olup gerçeği ortaya çıkarmak varken benim dosyada olmamdan neden rahatsızlık duyarsınız?
0: Neden rahatsız olacak? Çünkü sizlerin yüzünden, bizlerin yüzünden ne güzel Tuğyan suçsuz olacaktı. Siz kadın kaydı, zaten halüsinasyon görüyor, alkollü, halıları da kaldırdık. Benim annem hep düşerdi diyecektiniz.

0: aşağı öylesine düştü diyecektiniz. Sonrasında hiçbir problem olmayacaktı. Bunu savunurken bizlerin ortaya çıkmasıyla bu savunmanız düştü. Üstelik de bu kadar savundunuz. Sonrasında şimdi bu kadar savunan ve değişen iddianamede bizlerin ya da avukatın Hasan Hoca'nın olması işlerine gelmedi. Neden olduğunu izleyicilerimiz çok daha iyi anlar. Sizce neden Tuğberk Hasan Hoca'nın avukat olmasını, bu davanın içinde olmasını istememiştir? Çok çok alenen bir soru soruyorum izleyicilerimize. Neden rahatsız oldu Tuğberk? Size soralım. Bu dosyaya erişmemizden, Güllü Hanım'ın hakkını savunmamızdan. Çünkü hiçbiriniz Güllü Hanım'ın hakkını savunmuyorsunuz, değil mi? Savunmuyorsun. Savunmuyorsun. Bizim savunacak olmamız da seni rahatsız etti. Olay bu. Hiç savunmadığın alenen aylardır o kadar açık ki. Yani bu kadar da göstererek, ya bu kadar belli etmeyin ya. Biraz insanlar bazı şeyleri gizli yapar. Alttan iş çevirin biraz. Bu kadar alenen yapmayın.
1: Gerçekten. Kör göze parmak böyle, değil mi?
0: Bu kadar olmaz. Gelelim madem Tuğberk'i gösterdik ayakkabılarına.
1: Şey söyleyebilir miyim? Bir şey ekleyebilir miyim? Neden?
0: Ha, dur. Hocam şunu soruyorlar. Şimdi dilekçe verdi ya Rahmi Bey. Sizi istemiyorlar.
1: Evet evet, ben istemiyorum.
0: Ne kötü istenmemekte ya. İstenmiyorsunuz hocam.
1: İstenmeyen adam ilan edin.
0: Peki bu dilekçenin sonucu ne olur?
1: Şimdi şöyle. Ben Kader Hanım'ın vekaletini aldıktan sonra dosyaya bir dilekçe sundum. Dilekçede şunu söyledim. Dedim ki ölen Güllü. Öldürdüğü iddia edilen kızı Tuğyan. Burada da karşı tarafta da o kadının, yani ölenin erkek evladı ve öldürdüğü iddia edilen Tuğyan'ın da erkek kardeşi Tuğberk. Yani bunların maddi gerçeğin ortaya çıkması adına bazı şeyleri, çünkü aralarında menfaatler var, çatışmalar var, kardeş bunlar, tarafsızlığını yitirebilecek bir sürü olanak var. Bunların hepsini yazdıktan sonra dosyaya tarafsız bir gözle bakabilecek kardeşinin vekili olarak dosyaya katılmak istediğimizi söyledik.
0: Peki bu dilekçenin sonucu?
1: Bu dilekçemizin neticesinde biz dosyaya müşteki vekili olarak eklendik.
0: Peki Rahmi Bey'in dilekçesinde bir şey olur mu?
1: Rahmi Bey'in dilekçesinde hiçbir şey olmaz. Hatta Rahmi Bey'in dilekçesi, bakın Rahmi Bey kimdir? Rahmi Bey Güllü'nün ve çocuklarının daha önceki avukatı.
0: Evet.
1: Hatta olayın bir cinayet olma ihtimalinden önce Tuğyan'la birlikte basın açıklaması yapan, kendi ofisindeki avukatlarla birlikte uyuşturucu testine giden, Tuğyan'ın ve Tuğberk'in avukatlığını birlikte üstlenen biriydi. Hı hı. Şimdi Tuğyan Hanım'ın cinayeti işleme iddiasına ilişkin olarak hakkında soruşturma başlatılınca ayrıldı. Şimdi burada ben mi tarafsızlığımı yitirmiş oluyorum? Rahmi Bey mi tarafsızlığını yitirmiş olacak? Daha önce Tuğyan'ın avukatlığını yaparken istifa eden, ve Tuğberk'in avukatlığını üstlenen Rahmi Bey mi tarafsız? Avukat Hasan Koca Bey mi tarafsız?
0: Peki ben hocam, bu dilekçenin sonucu çıkmaz diyorsunuz aynı zamanda.
1: Kesinlikle çıkmaz.
0: Bir şey olmaz.
1: Ben o duruşmaya kim ne yaparsa yapsın gideceğim.
0: Sizi hocam kim kapıdan kovmasınlar mahkemede.
1: Ben mahkemeden kapıdan kovmazlar beni. Onlar hiçbir şey yapamaz bana. Evet. Ben mahkemeden mesulüm, mahkemede benden mesul.
0: Yani böyle bir şey hayatta gör. Ne kadar rahatsız oldunuz ya. Bakayım izleyicilerimiz ne diyormuş? Onlar da hiç şaşırmadık diyor. Bak Serap Akil diyor ki hiç şaşırmadık. Demek ki doğru yoldayız, damarlarına basılmış diyor. Hülya Şen diyor ki gerçeklerin ortaya çıkmasını istemedikleri için. Fatma Zehra korkusu olan rahatsız olur demiş. Doğru. Ne olacak, inadına Güllü Hanım'ın avukatı olmanız lazım. İşte bak. Kim bunlar? Rahmi Bey ve Tuğyanlar birlikte gitmişti. Tabii biliyoruz, Rahmi Bey zaten daha önce Tuğyan'ın da kendisinin de avukatıydı. Bak Serap Akil demiş ki işin içinde parmağı olanlar rahatsız olur diyor. Bilip de susanlar rahatsız olur. Yoksa niye rahatsız olursun böyle bir durumdan? Hiç rahatsız olunacak bir şey yok. Şimdi gelelim ayakkabılara.
1: Ben ne yapardım biliyor musun? Şunu da ektim. Ben ne yapardım biliyor musunuz? Rahmi Bey'in yerinde olsaydım arardım beni, karşı tarafın dosyaya eklenen avukatı. Hayırlı olsun vekaletiniz, dosyaya da eklenmişsiniz. Hadi bir beraber oturalım, ne yapacağımıza beraber karar verelim.
0: Hocam derdim. Sizin de beklentileriniz hiç gerçekten uyumlu değil.
1: Ama ben avukatım, bu meslektaşımdan bu hassasiyeti beklerdim. Yani sen bu dosyaya girme diye canhıraş savaşacağına, Hasan Bey hoş geldiniz, beraber çalışacağız. Hadi gelin şu dosyayı beraber konuşmak için bir toplantı yapalım derdim. Ama bunun yerine bu dosyaya giremezsin de dilekçe geldi.
0: Evet, bu hocam hiç onların öyle yapmayacağı belli zaten. Çünkü bu dosyada

0: baştan beri aslında kendilerinin hiç de bunun bir cinayet olabileceğine dair gerçek olabilecek düşünceleri de ortadan kaldırmış kişiler olduğunu da unutmamak lazım. Şimdi ayakkabı kısmı ile ilgili geleceğiz. Çok izleyicimiz özellikle ayakkabı ile ilgili çok kafalarına takılmış başka düşünceler var. Hatta çorap mıydı diyenler vardı. Şimdi içeri girdikten sonra dediniz yani bir görüntü daha var, daha uzun bir görüntü. Şimdi onu görelim. Daha uzun görüntüde gerçekten ayaklarındaki çorap mıymış? Ayakkabı mı çıkarıyor? Bir görelim.
1: Bir taziye olacak bir ev olması gerekiyor. Bir şeyleri, cenazeyi nasıl yapacağız? Nereye gömeceğiz? Nasıl gideceğiz? Bunları konuşmamız gerekiyor. Dedim Çınarcağı yani. Yani Çınarcık'tan başka bir seçeneğim yok. Kalabileceğim başka bir evim de yok zaten. Hani arkadaşıma da şey diyemem. Kanka biz şöyle bir 10 kişi senin evine gelip kalalım. Şunu nasıl yapacağız bir konuşalım. Taziyeyi nerede yapacağız? Bunu diyemem. Evim de var yani orada. Dedim ki eve gideyim. Yoldayken de karakol amirini aradım tekrardan.
2: Murat Bey'i aradım. 1,5 aydır ama gitmiyordun o eve. Doğru mu?
1: Tabii son 1,5 aydır sanırım gitmemiştim. Evet. Son 3 haftadır ama annem diyordu. Karnıyarık yaptım gel. Gel diye.
2: Evet sonra.
1: Neyse yoldayken de Yalova'dan Çınarcık'a giderken de karakol amirini aradım. Abi eve girmemizde bir sıkıntı var mı diye sordum. Üstüne basa basa sordum yani dedim. Hani eve girsek bir sıkıntı olur mu dedim.
0: Şimdi Tuğberk biliyorsunuz siyah ayakkabıyla geldi. Burada beni bir gösterin. Şimdi bunu çok net göstermek istiyorum. Tuğberk siyah ayakkabıyla geldi. Onu gördük hepimiz. Oysa ki Tuğberk ne yaptı? Kapıyı açamadı. O yüzden de Seval Hanım'ın evine girdi, çatısına çıktı. Hemen siyah ayakkabılarla oradan atlaması gerekirken Tuğberk'in şimdi deminki A Haber'den aldığımız, A Haber'e de teşekkür ederiz. O videoda uzun halinde camdan görüyoruz girmeye çalışıyor. Orada uğraşıyor kırdı camı falan. Ayağına dikkatli bakın. Zaten burada artık iyice yani bence çorap değil ayakkabı oldu. Bakın dur orada dur. Orada çok net belli. Bir gösterin. Bakın şu ayağını aşağı attığında zaten bağcıklarıyla... Bağcıklı bir beyaz ayakkabı ama ben diğerinde daha net hali ayakkabıyı çıkarıyor. Devam et. Ayakkabıya dikkat et. Devam edelim. Evet. Ayakkabı bence net. Bakın burada gördünüz mü? Ayakkabısını çıkarıyor. O eğilerek şu hareket.
3: Alıyor bir de.
0: Ayakkabıyı çıkartıyor. Tabii elini çıkart. Alıyor. Şimdi. Bunun artık zaten burada da çok net ayakkabı oldu.
3: Net, %100.
0: Şimdi size çok açıkça yani kafamızı karıştıran durumu söylemek istiyorum. Şimdi bu Tuğberk Bey zaten 10 dakikalık 15 dakikalık ara var bu evin içine girene kadar. Siyah ayakkabı bir daha bir siyah ayakkabıyı da gösterin. Net bir şekilde söyleyelim. Bu kadar simsiyah bir ayakkabıyla gelip. Neden 15 dakika içinde beyaz ayakkabıyla içeri atladı? Yani burada nasıl bir mantık var hocam?
2: Şimdi yani o ayakkabı da kirli ki onu da içeri girdikten sonra hemen çıkartıyor. O ayakkabı hani diyeceğim ki siyah ayakkabısı kirli aman eve kirli ayakkabıyla girmeyeyim değil. Beyaz da kirli ki mutfaktan geçmeden koridora onu da çıkartıyor ayağından. Yani ben bunu çözemiyorum. Burada bir tuhaflık var. Yani kamera saatine bakınca 13-14 dakika sonra...
0: 13-14 evet, dakika sonra o ayakkabı da, neden değişir ki?
2: Niye değiştirdin sen bu ayakkabıyı?
0: Ya da eve çıktı. Gitti evine.
2: O zaman girdin, içeriden ayakkabını değiştirdin, tekrar çıktın. Tekrar mı camdan girdin?
0: Yani camı kırık mı yapmaya çalıştın? Şimdi izleyicilerimizden ben bunu çok uzatmadan bir dikkatli olmalarını rica edeceğim. Şimdi sizlere... Bir ayakkabı göstereceğim. Bu ayakkabı Güllü Hanım düştüğü gece evde olan ayakkabı. Bir o ayakkabıyı bir görelim. Sizce Tuğberk'in ayağındaki ayakkabı o ayakkabı mı?
2: Aa, güzel.
0: Bakın bu ayakkabı bağcıklı. Şu ayakkabı Güllü Hanım'ın düştüğü gün evde olan ayakkabı.
2: Evet.
0: Peki şimdi bu ayakkabıya çok dikkat edelim. Bu beyaz ayakkabı dışarıda bırakılmış. Şimdi bu beyaz ayakkabıyı tekrar Tuğberk'in ayaklarına bakalım.
2: Tabii.
0: Tekrar Tuğberk'in uzun görüntüde ayaklarına bakın. Özellikle aşağı indiğinde daha net gözükecek.
2: Uzun görüntüde vardı.
0: Uzun görüntüde, kısaya değil. Uzun görüntüde özellikle aşağı ayağa bastığı zaman bir izleyicimize de bakalım. Bakalım o ayakkabıya benzetecek misiniz? Evet, gözüküyor. Şimdi bu ayakkabı da şimdi bulanık olması dur. Bulanık olmasına rağmen aynı oradaki gibi bağcıklı beyaz bir ayakkabı. Lütfen tekrar izleyicilerimiz yazmış. Tekrar kapının önündeki ayakkabıyı gösterelim. Tekrar kapının o gece kapının önündeki ayakkabıya bakın tekrar. Ne diyorsunuz hocam? Benzetebildiniz mi?
2: Yani tabii benzetiyorum ben. Bağcıklı beyaz. Ayağındaki ayakkabıyla hemen hemen aynı. Kapıdaki ayakkabıyı mı giydi?
0: Ha şimdi geldi.
2: O Tuğyan'ın ayakkabısı bu arada. Onu da ben size söyleyeyim. Ya Tuğyan'ın ya Sultan'ın ayakkabısıdır.
0: Bilmiyorum.
2: Gerçi nasıl ayakkabısı?
0: Çok küçük bir ayakkabı değil.
2: Değil değil.
0: Küçük bir ayakkabı değil.
2: Aa doğru, büyük bir ayakkabı.
0: Büyük bir ayakkabı. Yani küçük bir ayak ayakkabısı değil. Sultan çok kısa boylu.
2: Yok,
0: onun olacağını
2: değil.
0: Sanmıyorum.
2: Sultan'ın değil. Yok.
0: Sultan'ın değil. Bir büyük ayakkabı kapının önünde. Bağcıklı, beyaz ve yanında bir kabartmaları var çizgi şeklinde. O gece çıkarken de oradaydı. Hatta bu kimin ayakkabısı burada diye de konuşulmuştu. Sonrasında diyelim ki Tuğberk geldi sabaha karşı. Şimdi sen zaten ayakkabılarınla geliyorsun. Sen neden tekrar başka bir ayakkabı giyip içeri girersin?
2: Sana ait olmayan bir ayakkabı.
0: Sana ait olmayan bir ayakkabıyla niye içeri girersin? Ya da ona mı ait? Bilmiyoruz ki.
2: Orada niye bırakıyorsun? 1,5-2 aydan beri orada olmadığını söylüyorsun. Bir eve hiç uğramadığını soruyorsun. Evin İstanbul'da.
0: Şimdi bakın. Özellikle göstermek istiyorum. Girerken daha 10 dakika önce bu ayakkabı iyice görelim. Ayakkabı siyah, deri siyah. Altı beyaz. 10 dakika sonra, 15 dakika sonra verilen videolarda beyaz bağcıklı. Bağcık olduğunda videonun devamında da bağcıkları gözüküyor. Ve o gece evin önünde olan ayakkabı. Yani Güllü Hanım'ın düştüğünde evin önünde bu ayakkabı vardı. Hı hı. Şimdi bunun bir mantığı ne olabilir hocam?
2: Yani
0: bu İzleyicilerimiz ne düşünüyor? Yani bu ayakkabıyı niye değiştirip oradan girsin? Mantıksız.
2: Yani bakın şöyle. Bu ayakkabının kendisinin ayakkabısı olduğunu düşünelim. Annesi biraz önce yani korkunç bir şekilde can vermiş bir evlat. Evin içerisine girip bir takım şeyleri almaya çalışıyor. Empati kurun. Hayatın olağan akışında siz gider, "Aa bu ayakkabım benim güzelmiş. Dur ya ben de ayakkabılarımı değiştireyim." der misiniz ya?
0: Şimdi iki
2: hiç kimse demez bunu ya.
0: Ayakkabı değiştirmenin onunla alakası
2: bakın,
0: yok. Ya bu çocuk aslında içeri girebiliyordu. Bakın. Aklımızdaki şeyleri izleyicilerimize düşün. Bu çocuk o gün çıktı, kapıdan içeri girebildi.
2: Evet.
0: Belki içeride çıkardı ayakkabısını. Sonra bu ayakkabıyı giyerek içeri girebilmesine rağmen Sever Hanım'a girip içeride giremiyorum deyip camı kırdı. Çünkü cam zaten daha önceden kırıktı.
2: Olabilir.
0: Bir ihtimal.
2: Evet.
0: Yani şimdi ne olabilir bu? Neler düşünüyorsun? Şimdi bu çocuk yani 10 dakikalık bir süre içinde sadece annesinin evine girmeye gelmiş. Annen daha 5-6 saat önce vahşi bir şekilde ölmüş. Senin ayakkabıyla derdin ne?
2: Tabii.
0: Ne olabilir?
2: Yani o ayakkabı dışarıda zaten. Yani dışarıdayken annesinin kapısının önüne gitti. Hayal edelim oraya gitti. Şifreyi bilmiyorum dedi ki ben buna inanmıyorum. Çünkü annesi bütün şifrelerini hatta kameraların şifrelerini bile Tuğberk'e vermişti. Çünkü bir tehdit altında olduğunu hissediyordu. Kendi kapısını şifrelemiş, kameralar yerleştirmiş. Hem de bu kameralara ses özelliği de yükletmiş.
0: Evet.
2: Yani ses de kaydediyor. Ve bunların tamamının kontrolü de Tuğberk beyefendideydi.
0: Evet.
2: E şimdi aşağının şifresini biliyorsun ama yukarıdaki kameranın şifresini bilmiyorsun. Bence bu çok normal değil. İçeriye girmediğini düşünsek bile o ayakkabıyı değiştirmiş olması bile bence
0: şüpheli bir şey değil mi bu? Şüpheli bir durum. Şimdi o ayakkabıyı sen niye değiştirdin? İkincisi, şimdi Tuğberk bir erkek, o kadın ayakkabısı diyeyim. Şimdi ayakkabının ayağına olma ihtimali de, şimdi erkeğin ayak numarası daha büyük. Sen o ayakkabıyı nasıl giydin? Bir bu. İki, zaten o ayakkabı senin ayakkabın mıydı? Üç, sen de bir gece önce eve mi geldin? Hı hı. O ayakkabı senin miydi? Şimdi sen, sana olmayan bir kadın ayakkabısını nasıl giydin? O ayakkabıysa o.
2: Evet.
0: Şimdi bir mantıksızlık var burada. Yani bir tutarsızlık var. Peki hocam, şunu soruyorlar. Size sormak istiyorum. Verdiği kayıt aslında başka bir güne, bir zaman dilimine ait olabilir mi?
2: Her şey olabilir. Ben hatta en baştan beri şunu söyledim. Bu kayıt 15 gün sonra Tuğberk Bey tarafından, hı hı, savcıya keşif sırasında teslim edilmiş bir kayıt. İçeriye girerek, bakın, içeriye girerek zaten olay yerini bozmuş ve delillerle ilgili olarak da delillere müdahale etmiş. Ne biliyoruz neyi çıkardığını? Şunu tahmin ediyoruz. Değerli eşyaları aldı götürdü, altınları, tahmin ediyoruz. Belki de çok önemli bir delili aldı götürdü. Belki de gitti komodini, biraz önce sizin daha dün söylediğiniz gibi komodini düzeltti. Bilemiyoruz. Dolayısıyla bu kaydın oradaki yazan tarih olmaması da ihtimal. Şimdi o da ihtimal.
0: Evet. Murat Bey var hattımızda. Murat Bey kamera işleriyle ilgileniyormuş ve dikkatimi çok önemli bir şey çekti. Yayında söylemek istiyorum dedi. Merhabalar Murat Bey.
3: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim. Şimdi geçen yayınızda birkaç husus dikkatimi çekti. Ben havalimanında yönetici olarak çalışıyorum. Orada biz bazı konuları kameraları inceleyerek, tabii detayları çok önemli oluyor bizim için. Kameraları inceleyerek bir takım sonuçlara varıyoruz. Orada da birkaç şey dikkatimi çekti. Tuğberk Bey'in tabii bu söyleyeceklerim bir iddia değil, olasılık olarak tabii söylemek
0: zorundayım.
3: Tabii
0: buyurun söyleyin. Evet.
3: Çünkü hani burada şimdi Tuğberk Bey'in apartmana girerken ayakkabı dışında başka detaylar da var.
0: Ne var?
3: Şimdi kilosuna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Camdan girişte postür olarak farklı Tuğberk Bey. Daha kilolu bir postür sergiliyor. Kilo olarak dikkat ederseniz. Sakal da zaten siz o yayında da bunu söylemiştiniz. Benim de dikkatimi çekti. Bir de ben bir programda baktığım zaman bu kesin ayakkabı olduğu kesin. Bir de kameranın...
0: Ha, bir dakika, tek tek gidelim. Murat Bey, siz bir programla baktım ve ayağındakiler kesin ayakkabı mı diyorsunuz?
3: Ayakkabı olarak gözüküyor çünkü bağcıklar net.
0: Evet, yani bağcıkları sağlam, biz de çok net olarak görüyoruz. Bakın.
3: Evet,
0: yani siz de, ben başka programla baktım. Kesin
3: ama
0: ayakkabı
3: şey
0: diyor.
3: Benim dikkatimi çekti. Şimdi bu nasıl olabilir diye düşündüğümde şimdi kamera üzerindeki tarih, saat çok takılmamak gerekiyor.
2: Bravo.
3: Ben istediğiniz bir videoyu bana gönderin. Ben size 10 dakika içerisinde istediğiniz saat ve günü, tarihi, istediğiniz font ve büyüklükte oraya koyabilirim. Yani diğer kamera görüntülerine uyumlu bir şekilde hazırlayabilirim.
0: Yani Murat Bey, şundan şunu anlıyorum. Çünkü bu Tuğberk Bey'in verdiği sonuçta. Şimdi diğerini biz farklı şekilde almış olduğumuz için diğeri kesin olan görüntü. Ama diyorsunuz ki buradaki olan aslında Tuğberk Bey'in teslim ettiği şu saat dilimi aslında sonradan ayarlanabilir mi, saat ve tarih?
3: Tabii ki teknik olarak bu mümkün. İncelenmesi gerekiyor. Eski kartın orijinali incelenerek böyle bir müdahale var mı yok mu diye bunun incelenmesi gerekiyor. Bu teknik bir işlem. Ama hani şey olarak mümkün. Eğer hani onda bir mahsur görülmeyip o SD kart incelenmediyse kamuoyu olarak biz o tarih saatleri sanki o tarihte olmuş gibi düşünebiliriz. Ama şimdi, benim dikkatimi çeken o...
0: Bir dakika Murat Bey, bir saniye. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Bir saniye sizi bekleteceğim. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Şimdi aklımızda iyice soru işareti. Şimdi o zaman Tuğberk daha önceden mi geldi? Olabilir. Daha kırdı

0: camı da sonra onu kamufle etmeye mi çalışmış saatleri diyor ki beyefendi. Farklı bir saat koymuş olabilir. Şimdi bizim o zaman apartman içindeki kameralarda bu çocuk daha önce beyaz ayakkabıyla geldi mi? Bir ona da bakmak lazım.
1: Tabii.
0: Yani
1: Zaten ayağındaki ayakkabı kapının önündeki ayakkabıdan daha yeni ve daha temiz gibi de görünmüyor mu? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Kapının önündeki ayakkabı daha böyle eskimiş, daha yıpranmış. Bakın önleri daha böyle kirli ama camdan inerken
0: evet.
1: giydiği ayakkabı pırıl pırıl bir
0: Evet.
1: ayakkabı gibi geldi bana.
0: Yani bu ayakkabı mı kesin değil
1: Kesin
0: ama
1: değil.
0: belki bu ayakkabı da değildir ama

0: farklı bir ayakkabı var.
1: Bakın yani o bu görüntülerde, yani daha doğrusu mutfak kamerasından çekilen görüntülerdeki tarih ve saat, bakın Murat Bey'in biraz önce söylediği gibi değiştirilebilir. Kendisi nasıl? De değiştirmiş olabilir. Bir yazılımcı arkadaşından değiştirmiş de olabilir. Bilemiyoruz. Çünkü kendisi de bu e-ticaret, girişimcilik vesaire işleri yapıyor. Ben öyle biliyorum. Muhtemelen de çevresi vardır. Bunun araştırılması gerekir. Eğer önceden girdiyse niçin girdi? Bunu ispatlaması, söylemesi gerekir.
0: Evet, yani o zaman yazdığı tarihe ait olmayabilir bu görüntü.
1: Tabii.
0: Şimdi bunu da düşünmek lazım. O zaman çok büyük bir şüphe değil ki, değil mi?
1: Öyle
0: eğer
1: zaten.
0: Başka bir tarih değiştirerek koyduysa.
1: Niye koydu ve 15 gün sonra bu polisin eline geçti? İşte bu kaydın.
0: Kendi teslim etti.
1: Evet, kendisi teslim etti. Bakın
0: yani
1: burada
0: değiştirme ihtimali ondan var diyoruz. Tuğberk bunu kendi teslim ediyor.
1: Evet, bu kendi görüntüsünün olduğu. Bu kamera nerede biliyor musun? Bu buzdolabının üstündeki kamera.
0: Evet.
1: Bu buzdolabının üstünde. Şimdi mutfakta iki tane kamera var. Bir tanesi kettle'ın yanındaki kamera. Bir tane de buzdolabının üstündeki şu an Tuğberk'i çeken kamera. Güya polis memurlarının beyanlarına göre o olay gecesinde buzdolabının üstündeki kameranın ışığı yanmadığı için güya
0: kapatılmıştı diyor.
1: Kapatılmış gibi görünmüş ve alınmadığı beyan edilmiş. Bu da 15 gün sonra bu kamera kaydı. Bak, bütün kamera kayıtlarını izleyebilme yetkisine sahip tek kişidir Tuğberk, onu da söyleyeyim. Yani annesinin kameralarını kendi evinden izleyebilen, 15 gün sonra da savcılığa bu kamera kayıtları da var deyip de, mesela ben gideceğim dosya içerisindeki o kamera kayıtlarını inceleyeceğim. Acaba bu kamera, dosyayı sunduğu kamerada bu görüntüsü var mı? Varsa devamını da izleyeceğim.
0: Şimdi 15 gün sonra bir görüntü teslim ediyorsunuz ve o görüntüde siz 5 saat sonra annenizin vefatından içeri girmişsiniz. Ama ayakkabınız farklı, tarihler değişik mi? Murat Bey, Murat Bey attığımızda mı?
2: Evet, dinliyoruz.
0: Murat Bey, biz size bu görüntüleri göndersek, siz aslında bu tarihleri, saatleri bir değiştirseniz bakalım biz anlayabileceğiz mi? Bir onu yapabilir misiniz bize?
2: Tabii, gönderirseniz ben onu size değiştirebilirim. Çok da profesyonel bir programım yok, ona rağmen değiştirebilirim. Daha profesyonel programlarla çok çok daha istediğiniz fonksiyon olabiliyor. Ama ben istediğiniz siyah demin mi olsun ya da bugünü tarihi haline getirebilirim.
0: Tamam.
2: O
0: zaman değiştirin, sizden bekliyoruz. Çok teşekkürler Murat Bey, verdiğiniz bilgiler için.
2: Bir şey daha ekleyebilir miyim?
0: Buyurun.
2: Şimdi ben düşündüğüm zaman bu neden bu şekilde olmuş olabilir, niye değiştirilsin diye düşündüğüm zaman tek şey kalıyor. Yani gece Gülü Hanım'ın ölümünden sonra o eve bir şekilde girilmiş, cam kırılarak girilmiş. Bu Tuğberk olması şart değil. Girilmiş. Sonra kim girerse şüphe çekmez, çocukları girerse şüphe çekmez. Yani çocukları dışında birisi o eve girmiş olabilir. Bu cam kırıklarının izahı için bu yapılmış olabilir.
0: Çünkü ama dediğinize göre de Tuğberk'in eve biri girdiğinden haberi olması ve bunu kamufle etmek için camı kırarak giriyormuş gibi yapmış olması gerekiyor. Bu da çok önemli bir detay. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok sağ olun. Şimdi eğer hani Murat Bey diyor ki hani bir şeyi kamufle etmek için mi camı kırdı? Çünkü neden bunu düşündüğümüzü söylüyorum. Aslında dedi ki ya Tuğyan çok geç gelecekti, benim eve girmem lazımdı, yok taziye evi bilmem ne derken bakıyoruz ki senin geldiğin saatten 10 dakika sonra zaten Tuğyan geliyor. Hiç de fenalık halinde değilmiş, hastanede baygındı dedi. Yani dediğin hiçbir şey tutmuyor. Niye bir insan doğruyu söylemez? Diyorsun ki camı kırmam gerekiyordu, çünkü eve girmem gerekiyordu, çünkü Tuğyan fenalaşmıştı, hastanede yatıyordu. Hayır, 10 dakika sonra Tuğyan orada. Sen neden camdan girdin ki? Camdan girdiğin tarih, saat doğru mu acaba?
1: Vallahi yani şu kapıdaki sakalıyla camı kırıp içeri girerken ki sakalı bile aynı değil ya. Bakın bunlar çok inanılmaz şüpheli durumlar. Bunun nedenini açıklamak zorunda. Bunun nedenini açıklamak zorunda yani. Bu artık senin dosyan değil. Yani insanlar şunu anlasın. Bu kamuoyuna mal olmuş bir dosya.
0: Evet.
1: Dolayısıyla herhangi bir karakterin dosyası değil. Senin bunu izah etmen lazım. Ayakkabını da, kamerayı teslim etmeni de, saçını da, sakalını da. Bu şüpheleri gidermek senin boynunun borcu Tuğberk.
0: Şimdi bir ses dinleteceğim izleyicilere. Bu sesin ne olduğunu söylemeyeceğim. Sizin ne anladığınız önemli.

0: bu önemli bir mesele. Özellikle sonrasında bağlanacağı şeyi duyunca çok daha önemli bir mesele haline gelecek. Bütün izleyicilerim, hocam siz de dinleyin.
1: Tamam.
0: Bir ses kaydı dinleteceğim size ve orada lütfen izleyicimiz Esra Ezmeci ile yeni başlana ne duyduklarını söylesinler. Dinleyelim ses kaydını. Bağırış sesi içinde bir sözcük duyuluyor. Bir cümle diyeyim. Bağırış içinde olduğu için tam net anlayamayabilirsiniz. Ama bir izleyicilere sorayım. Sizden anlayan oldu mu ne olduğunu?
2: Ben bırak anladım.
0: Bırak anladınız.
2: Bırak anladım.
0: Sen? Bırak anladınız.
3: Benim anladığım Esra Hanım camdan itiş kakış olduğu zaman Güllü'nün kızına bağırdığı ses geldi ve kulağıma ve kızını ismiyle bağırıyor.
0: Şimdi olmaz bu demiş. Güllü Hanım düştükten sonra olan bir ses kaydı. Hemen Güllü Hanım düştükten sonra olan bir ses kaydından bahsediyoruz. Bir daha dinletelim. Duydunuz mu bir şey şu an?
2: Bırak anladım. Bir de bir şey olmaz diyor ama ne olmaz diyor.
0: Bir şey olmaz bir şey diyor. Evet. Olmaz doğru. Ama ne olmaz diyor. Şimdi neden bunu soruyorum? Şimdi olmaz dediği şey önünde bir sözcük var. Bir şey olmaz. Olmaz dediği şey Güllü Hanım'ın hayatında çok önemli bir şey ve çok bağlantılı bir şey. Ve bunun farklı bir durum yaratabilecek bir pozisyonu da var. Evet, bir şey olmaz diyor. Ne olmaz diyor hocam?
1: Güllü Hanım düştükten sonra yansıyan bir ses kaydı, doğru mu? Kameraların...
0: Güllü Hanım yerde o
1: yerde,
0: sırada.
1: Yerde. Olmaz. Ses Tuğyan'a ait. Mi? Ses Tuğyan'a mı ait?
0: Ses söylemeyeceğim onu da. Bir daha dinleyin hocam. Bilmece gibi oldu ama.
1: Vallahi bilmece.
0: Neden? Etkilemek istemiyorum. Gerçekten evet, doğruyu mu anlıyorum? Onu da şey yapmak istiyorum. Biz anladık hani arka tarafta yaptık ama etkilemeden insanlar da izlesin ve yorum yapsın diye söylemiyorum. Bir son... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz bana attığınız bir fotoğraf var. Ne olduğunu bir düşünmeye çalışalım. Sizlere söylüyorum. Bu fotoğrafta ayakkabı çok net belli oluyor. Ha, olsun bir koyalım bence. Bir bakın. Bu da enteresan. Şimdi ne duyduğunuzu bir bakmaya çalışın. Hocam yani ben, siz bir de son kez sorayım.
1: Ben şöyle, ben hani olmazı hepimiz duyduk. Olmazdan önceki kelime çoğul bir kelime. Güller, diller bilmiyorum. Hı-hı. Ben onu çözemedim. Ama çoğul bir kelime olduğunu anladım. Muhtemelen siz çözdünüz herhalde. Hı-hı. Değil mi programdan önce?
0: Arkadaşlar hazırlayın. Ne demek istediğimizi aslında ne anlama geldiğini ben söyleyeyim bile. Şimdi orada ne diyor biliyor musunuz? Jilet

0: Olmaz.
1: Jilet olmaz.
0: Şimdi jilet olmaz diyor. Jilet olmaz. Hazır görüntüler bir izleyelim.
2: Cinayetinde duruşma tarihi belli oldu. Olay gecesine dair yeni gerçekler ortaya çıktı. Saat 1.43. Güllü düştükten 20 dakika sonra apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan bir kelime dehşete düşürdü. Kamera kayıtlarında duyulana göre bir kadın ağlayarak jilet olmaz diye bağırıyor. Duyulan sesin kime ait olduğu anlaşılmazken o anda Tuğya'nın yanında Sultan ve Çiğdem'in olduğu biliniyor.
0: Jilet olmaz deniliyor
3: hiçbir
0: orada.
3: Anlam çıkaramadım
0: şimdi
3: ben.
0: Şimdi bakınca jilet olmaz dendiğini daha net anlamışsınızdır. Şimdi jiletin normal niye diyor? Şimdi kadın düşmüş aşağı jilet olmaz diyerek koşuşturuyorlar. Şimdi böyle baktığınızda tam anlamlandıramadığınız bir şey olabilir. Ama çok enteresandır ki Kervan Bey'in açıklaması hazır mı? Şimdi Kervan Bey jiletle ilgili öyle şeyler söylüyor ki bir izleyelim.
4: Ben ilk onlar rahmetlinin evine gittim. Rahmetliyi tanıdım. İki şey bana söylediler. Rahmetliğin yanında zeytin elden yemem. Dedim zaten yemem. Bu yemekle alakalı. Yediğin zaman o masayı patlar yani direkt. Uyu boylu rahmet. Ya da arkası da diyor. İkinci nokta hayatından aslandan korkmuyor belki. Belki silahtan korkmuyor. Sadece jiletten korkuyor kadın. Travması var kadın. Çok korku var jiletten. Peki neden eğer bu iş kazansa neden bir gün ablasına sormadı? Ablacığım sen acaba jilet mi anneme gösterdin? Ablasına sormadı. Ablacığım sen acaba jilet mi anneme gösterdin? Ablasına sormadı. Ablacığım sen acaba jilet mi anneme gösterdin?
0: Şimdi Kervan Bey burada diyor ki Güllü Hanım'ın en büyük hayattaki fobisi jilet. Jilet gördüğü an kaçıyor. Yani ne silahtan korkar, ne aslandan korkar, jiletten korkar diyor. Şimdi Kervan Bey'in de iddiası o ki o gece aslında komodinin üzerinde ya da bir yerde bu kadına bir jilet mi gösterildi ya da bir şey mi yapıldı ki bu kadın korkuyla tedirgin olarak aslında dengesini de kaybettirilecek hale getirdi. Aslında anlatmak istediği bu. Sonrasında da apartmandan aşağı inerken jilet olmaz, jilet olmaz diye bağırışların olması acaba burada bir bağlantı var mı? Sonrasında tabii biz hep Tuğya'nın yukarı çıkmaya çalışması, Tuğberk'le ilgili durumu bilmiyoruz, belirsiz eve girmeye çalışması aslında komedinin üzerinde orada jiletle ilgili ya da sadece jilet değil başka bir şeyler vardı da sonrasında toparlandı mı durumunu da bize düşündürtüyor.
3: Yani olabilir. Şimdi şöyle bunu söyleyen jilet fobisini bilen birisi. Yani evet. Jilet olmaz, jilet olmaz diye bağıran kişi Tuğyan değil, Sultan değil. Yani oradaki komşulardan bir tanesi. Büyük bir ihtimal o da.
0: Sanki Çiğdem gibi geldi bana.
3: Olabilir.
0: Çünkü o jilet olmaz, olmaz denilen kişinin sesini izleyicilerimiz de iyice hani dikkat etsin. Daha çok ben Çiğdem'e benzettim.
3: Yani şöyle Çiğdem olduğunu düşünelim. Jilet fobisini de bilebilecek birisi netice itibariyle. Devamlı yanında. Birkaç yıldan beri yanında. Jilet olmaz, jilet olmaz diye bağırması için oralarda bir yerde jilet de görmesi lazım.
0: Evet.
3: Niye söylesin? Yani haybe ortada jiletle ilgili en ufak bir emare yokken niye jilet olmaz desin? Eğer jilet olmaz diye bağırıyorsa. O zaman bir yerde jilet gördü. O zaman o fobiyi bir şekilde hatırladı. O jiletin gösterildiğini düşünerek jilet olmaz, jilet olmaz, bu haksızlık der gibi bağırıyor çünkü. Bu olamaz, bunu yapmamış olabilirsiniz.
0: Bir de kervanın şunu söylemesi. Diyor ki niye sormadınız? Belki de annesine Tuğyan jilet gösterdi. Acaba neden böyle bir şey düşündü Kervan Bey? Aslında Tuğyan bunu söyledi mi kervana, anlattı mı? Belki çok kavga anlarında, sinirlendiği anlarda gösteriyordu. Şimdi insanın ne en çok korktuğu neyse, tartışma anlarında, kavga anlarında zaafı neyse onu tabii yaparsınız.
3: Tabii. Yani jileti...
0: Sonrasında Çiğdem'in yukarı çıkarken de ben sadece kavga ediyorlar sandım. Durumu da olabilir. Kavga ederken jilet mi gösterdi? Ya da tartışma anda jileti mi gösterdi? Kadını geri geri sürükledi, aşağı düşürüldü.
3: O jilet de yere düştü ve Çiğdem de onu gördü mü?
0: Şimdi
3: bilmiyoruz.
0: Şimdi burada enteresan tabii bazı dinamikler var. Her şey çok farklı. Gerçekten öyle.
3: Ya şimdi şöyle, jilet olmaz. Jilet olmazsa jilet fobisini bilen birisi, ki bu Çiğdem'in sesine benziyor dediniz. O zaman bir yerde jilet gördü bu kadın.
0: Evet.
3: Çünkü niye jiletten bahsetsin ki?
0: Hayır, koşarken bağırırken olay olmuş, jilet olmaz diye niye koşasınız siz? Çok ilginç. Bakın bu olay o kadar artık hani zaten doğası gereği hiç hayatımıza belki bir kere duyabileceğimiz ya da hiç duymayacağımız olaylardan bir evladını annesini öldürme durumu, ünlü bir anneyi. Bir de işin içine diğer Tuğberk, öbürü bir şeyler, yani o kadar karmaşık, çetrefilli bir durum ki gerçekten her gün şaşırmaya devam ediyoruz. Özellikle sizin yorumlarınızı çok net bekliyorum. Başka görüntüler de var elimde, duydukça gördükçe daha da şaşıracağımız. Hepsine tabii süremiz yetmiyor. Onun için bölerek paylaşıyoruz sizlerle. Özellikle Tuğberk'in ayakkabıları ile ilgili ve bu jiletle ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bizi üzen diğer bir olay var. Darıca'da Sakar kardeşler, 3 kişi, 3 kardeş aynı gün aynı anda vefat ettiler. Kaza mı?
3: Şimdi Kader Hanım yazmış. Kader Hanım yazmış. Evet, gerçekten jilet ve yükseklik korkusu varmış. Bak, Tuğyan'ın kollarına bakın demiş.
0: Tuğyan'ın kollarına bakın
3: demiş. Ha. Bir de böyle bir ayrıntıyı da paylaşmış size. Müvekkilimin beyanı.
0: Demek bakın Kader Hanım da teyit etti. Güllü Hanım'ın kız kardeşi. Çok fazla yükseklik ve jilet korkusu vardı. Tuğyan'ın kollarına bakın derken herhalde Tuğyan herhalde bir dönem kesici aletlerle kollarına zarar verdi. Ama oradaki durum, o anda yapılan bir şey var mıydı? Çünkü aslında Kervan Bey ondan bahsediyor. Apartmandan inerken de o konuşuluyor. Neydi? Detaylarını size paylaşacağız. Şimdi Sakar kardeşler, Darıca'ya geçiyoruz. Bu konuda da çok önemli gelişmeler var. Şimdi diğer konumuza geçelim.
2: Üç kardeşin infial yaratan ölümü.
1: Vallahi geceler uyuyor muyum?
2: Tekne kiralamadılar. Denizde nasıl boğuldular?
1: Cinayet mi yoksa başka bir şey mi?
2: O gece sahilde başka biri var mıydı?
5: Üç çocuk birden canına kıyacağını ben asla tahmin etmiyorum.
2: Anne Güler'den kan donduran iddialar.
0: Anne diyor ki ikizi baba öldürdü.
1: Evet,
0: gerçekten
1: manyak.
2: Eski eşim beni de çocuklarımı da dövdü.
6: Fazla su kullanıyorsunuz diye benim çocuklarımı dövüyordu.
1: Ben bir tokat atsam o bana üç tane vuruyordu.
2: Kardeşlerin ölümü intihar mı, cinayet mi?
7: 15 yaşındaki bir kızın içinde bulunduğu psikolojik duruma bakar mı?
2: Az sonra.
0: Hoş geldiniz
8: hoş
0: Murat
8: bulduk,
0: Bey.
8: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
8: Sağ olun.
0: Şimdi bu arada Murat Bey, biliyorsunuz üç kardeşin vefatından konuşuyoruz. Birazdan otopsi sonuçlarından da bahsedeceğiz. Maalesef otopsi sonuçlarında daha kesin ve net olmamakla birlikte bazı şüphe çekici detaylar var. Özellikle şimdi tam net anlatmayayım. Birazdan hem uzmanlar hem Hasan hocamız da dosyayı da otopsi raporları ile ilgili konuşacağız ama siz bugün vallahi, diğer.
8: Evet.
0: Buyurun ben, bir söyleyin. Bir
8: ben şey söyleyeceğim bir şey de. Dün

0: Burası konumuz aile mahkemesi duruşma salonuna döndü. Bu kadın hep öyle suçlamalarla, iftiralarla geldi.
1: Evet.
0: Ha, ben de vaktim olmadı, söyleyemedim.
1: Hani
0: böyle şeyler yanlış. Şu anda konumuz benim çocuklarım. Çocuklarımın hangi, bu olayda neler başına geldi, ne bildiği bir şey varsa gelsin anlatsın. Ha, böyle olmaz.
1: Ne oldu, ne rahatsız etti sizi?
0: Sadece suçlamalar, iftiralar, başka bir şey
1: karşılıklı
0: olmadı.
1: Birbirinizi suçluyorsunuz.
0: Yani öyle ondan bir sonuca varamayız hocam.
1: Yani geçmişteki aile ilişkilerimizin konuşulmasını istemiyorum.
0: Saçma sapan konularla boşuna boşuna uğraşmıyor. Yani aslında hepsi de saçmalıktı zaten. Değil mi?
1: Aslında Murat Bey siz eşinizi yani çocuklar hakkında konuşmasını bekliyorsunuz. Benim hakkında
0: ben
1: konuşmasını diyorsunuz.
0: Hayır ben
1: öyle
0: de onu
1: mi?
0: Bekliyordum zaten. Boşu boşuna. Kardeşinin hiçbir şeyden haberi yok. Getirmiş buraya, programı çıkartmış. O hiç yanında olmadı. Devamlı İstanbul'da, hiçbir şeye şahit değil.
1: Yani diyorsunuz ki bu çocuklarla ilgili konuşulsun. Şimdi çocuklarla ilgili konuya gelelim. Bence de hani çocuklarla ilgili konuşmak daha doğru da olur ama Güler Hanım daha çok size kızgınlığından bahsediyor. Niye bundan bahsettiğini bilmiyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Murat Bey biliyorsunuz Bilgenur diye 22 yaşında bir kardeşleri var. Şu an tek hayatta kalan kardeş. Diğer kardeşlerin biri 10 yıl önce maalesef 20 Ağustos'ta da 3 kardeş boğularak vefat etti. Şimdi Bilgenur tek kalan çocukları ve Murat Bey bugün Bilgenur'u görmeye gitti. Bilgenur da sosyal hizmetlerde biliyorsunuz. Ne oldu anlatır mısınız Murat Bey?
0: Vallahi gittik, bizi görüştürmediler. Bir iki yere gittik yani. Sığınma merkezi galiba öyle bir yere. Ama şeyi yer olarak adres bildirmediler. Sadece dilekçe verdik. Bilgenur istediğine dair şey yaptım. O dilekçeyi de belirttim. Yine adresimi, telefon numaramı bıraktım. Başka da bir şey yok. Sonra da çıktık geldik. Ama sizi dediler şey yaptıktan sonra, dilekçelerine gittikten sonra sizi ararsa şey yaparsınız.
1: Şimdi Murat Bey sesi yükseltelim biz açıkça söyleyelim.
0: Tabii,
1: kızınız
0: tabii.
1: sizi görmek istemedi.
0: Hayır öyle bir şey olmadı.
1: Evet biz şimdi aldık kızınız ne sizinle ne annesiyle görüşmek istemiyor. Onun için
0: olabilir.
1: Göremediniz siz.
0: Olabilir. Yok yeni verdim daha dilekçeyi ama.
2: Daha önce de vermiştiniz.
1: Daha önce de verdiniz ya.
0: Daha önceki dilekçeden.
2: Daha önce de vermiştiniz
1: evet.
2: Ya.
1: Yani doğru. Şimdi ben açıkça hani söyleyeyim. Yani sizin sizlerle yani ne anneyle ne babayla görüşmek istemiyor Bilgenur. Neden?
0: Demek ki
1: sadece sizde değil bu arada annesini de istemiyor.
0: Hayır demek ki psikolojisi bayağı bozuldu. Zaten ifadesinde de gördük. Evde bir şeyler olmuş. Bir takım bir şeyler olmuş. Çocuklar başını almış gitmiş.
1: Şimdi izleyicilerimize sormak istiyorum. Üç kardeşiniz vefat etti korkunç bir şekilde. Annenizle yaşıyorsunuz. Hadi babanızı anlarım. İki yıldır görmüyorsunuz. Görmek istemeyebilirsiniz. Kızgınsınızdır. Uzaktır. İlgisiz görüyorsunuzdur. Üç kardeş vefat etmiş. Siz annenizin yanında olmak istemez misiniz? Cenazesine katılmak istemez misiniz? Neden devlet korumasına gider? 22 yaşında bir genç kız. Neden annesinin yanına gelmek istemez? Babayı biraz anlayabiliyorum. Çünkü babayı zaten 2 yıldır görüşmedikleri için yabancılaşmış olabilir. Ama anne bu. Sen onunla anneyle yaşıyorsun. Neden istemiyorsun onun yanında olmak? Bir fikirlerinizi soralım. Sonrasında da ifade hazırsa Bilgenur'un seslendirmediniz mi? Tamam. Şimdi ben o zaman okuyacağım size. Şimdi Bilgenur'un iki tane ifadesi var. Şimdi Bilgenur'un iki tane ifadesinde biri polis ifadesi, biri de bende bir tane ifade var arkadaşlar. Diğeri nerede? Diğerini de verin. İki tane ifadesi var. Biri savcılıkta, biri poliste olan ifadesi. Şimdi poliste farklı ifade veriyor Bilgenur. Savcılıkta farklı ifade veriyor. Hocam iki ifade arasında ne kadar zaman farkı vardır?
2: En fazla 2 gün. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bakmam gerekiyor ama çok uzun bir süre değil. Belki bir gün sonra bile ifadesi alınmış olabilir. Savcılık polise talimat veriyor. Bir de şüpheli sıfatıyla ifade alınıyor. Onu da belirteyim. Yani,
1: evet şüpheli olarak ifadesi alınıyor.
2: Tabii şüpheli sıfatıyla ifade alınıyor. Yani bu konuyla ilgili olarak kardeş hayatta olan kardeş Bilgenur bu olayın cinayet olarak değerlendirilen bu olayın şüphelisi olarak iki defa
1: ifade veriyor.
0: Peki neden acaba? Kim öyle söylemiş ki kızım cinayetle?
2: Bilemem. Savcılık bu dosyayı...
1: Savcılık ilk başta şüpheli olarak. Neden öyle olur
2: ilk
1: hocam?
2: İlk başta şüpheli. Şimdi şöyle konuyla ilgili olarak poliste verdiği...
1: Polis ifadesini bana getirseniz arkadaşlar.
2: Poliste verdiği ifadeyle savcılık ifadesi çelişiyor. Olay sabahı hayatın...

0: Kulağın akışına aykırı bir takım eylemler oluyor.
1: Hocam bir savcılık ifadesini tamam, akıtmış arkadaşlar. Onu görelim. Tamam. Ben de birazdan farkı göreceğim. Şu an dinleyeceğiniz ikinci savcılık ifadesi, yani ilk ifadeden farklı. Bir özellikle Bilgenur görüşmek istemeyen aileyle hayatta kalan tek kardeşin ifadesini, savcılık ifadesini bir dinleyelim.
2: Annem ve babam uzun zamandır ayrıdır. Babamla görüşmeyiz. Dün sabah yani 20.08.2026 tarihinde sabah 9 sıralarında uyandım. Evde sadece annem vardı. Kardeşlerim yoktu. Annem gece çalıştığı için bir gece önce kardeşlerimle birlikte alkol almıştık. Daha sonra ben uyudum. Ben uyuduktan sonra kardeşlerim evde ne yaptıklarını, evden ne zaman çıktıklarını bilmiyorum. Sabah uyandıktan sonra kardeşlerimi telefondan aradığımda hiçbiri cevap vermedi. Ben de bir kısım eşyalarımı toplayıp çantaya koyarak evden ayrıldım. Yanımda bir miktar nakit para vardı. Sahil tarafına indim. Bütün gün gezip fotoğraf çektim. Kardeşlerimin benden habersiz evden ayrılarak yeni bir ev tuttuklarını düşündüm. Şu an yaşadığımız evde olmaktan memnun değildik. Annemin bir erkek arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum. Tamer isimli şahsı tanımam. Annem bize evlenmek için birini bulacağını söyleyince kardeşlerimle alkol almıştık. Ben kesinlikle kardeşlerimle birlikte evden dışarıya çıkmadım. Bütün gece uyudum. 20.08.2026 günü tüm gün dışarıda zaman geçirdikten sonra bir bakkalın yanına gidip telefonumu şarj ettim. Daha sonra yolu karıştırınca 112'yi arayarak polislere kaybolduğumu söyledim. Ben yüzme bilmem, kardeşlerim de yüzme bilmez. Normalde denize gitmeyiz. Kardeşlerimin sabah erken saatte neden evden çıktıklarını bilmiyorum. Gülşah'ın kuaför randevusu olup olmadığını bilmiyorum. Tansu Sakar İzmir'de üniversite öğrencisiyken vefat eden ablamdır. Kendisinin vefatı beni etkiledi. Benim telefonumun sinyal bilgilerine bakılmasına rıza gösteriyorum. Telefonum incelendiğinde dün tüm gün içinde çektiğim fotoğraflar görülecektir. Ben evden hiç çıkmadım. Kardeşlerimi de öldürmedim.
3: Konuşabilir miyim?
1: Tabii
3: bu,
1: şimdi
3: bu
1: ilk
3: ikinci
1: aşamada
3: ifadesi.
1: Bir... Evet, ikinci bu
3: ifadesi.
1: İkinci. Evet. İkinci ifadesi. Buyurun Murat Bey, bir şey mi söyleyeyim?
3: Onu söyleyecektim.
1: İkinci evet, yani bu ifadesi. Savcılık ifadesi.
3: Evet,
1: polis
3: doğru.
1: İfadesi daha farklı.
3: Doğru.
1: Savcılık ifadesinde kardeşlerimi öldürmedim dediğine göre aslında hani kardeşleriyle ilgili bir durumda şüpheli olarak aslında evet. Kendisi ifadesi aynen. Alınıyor. Sabah kalktığında kardeşlerinin gittiğini fark eden Bilgenur aslında kardeşlerini aramak durumuyla da dışarıya çıkıyor. Sahile doğru gidiyor. Ama ne diyor, bakın düşüncesi ne? Yani kardeşlerimin ayrılıp evden ayrı ev tuttuklarını düşünün. Çünkü kardeşlerin şimdi Bilgenur'un anlattıklarına göre kardeşler mutsuz. Neden mutsuz? Tekrar Bilgenur'un anlattıklarına göre anneleri onlara adamla biriyle evleneceğini söylüyor. Ve bunun üzerine hepsi birlikte o gece, yani bir gece çocukların vefat ettiği gece alkol kullanıyorlar. Şimdi bu ifadede...
3: Bir şey söyleyebilirim. Benim çocuklarım alkol asla kullanmaz.
4: Bilmiyorsun ki yanında mıydın?
3: Hayır, son iki yıl
4: bak,
3: şey
4: iki yıl yanında değildin, bilemezsin.
3: Son iki yani, yılı
4: Bilgenur
3: olmuş.
4: Yalan mı söylüyoruz?
3: Yok, son iki yıl.
4: Yalan
3: demek
4: mı söylüyor Bilgenur?
3: Alkola bile başlamışlar, bilemiyorum.
4: Yoktun çünkü yanında. Bilmiyorsun neler yaşadığını.
1: Şimdi kız diyor ki biz birlikte içtik. Çünkü moralimiz bozuktu. Annem evleneceğim dedi. Ve bu yüzden de... Annelerinin evlenmelerini istemedikleri için birlikte alkol içtiklerini ama sonra kendisinin uyuduğunu söylüyor. Hı hı. Şimdi olay bu ama bu savcılık ifadesi. Şimdi dikkat çeken diğer detay ilk anda polis ifadesinde ise lütfen aradaki farkı dikkatlice dinleyelim. Şimdi şöyle söylüyor. Annem gece çalıştığı için bir gece önce kardeşlerimle alkol içmiştik. Daha sonra ben uyudum. Ben uyuduktan sonra kardeşlerimin evde ne yaptıklarını, evden ne zaman çıktıklarını bilmiyorum. Sabah uyandıktan sonra kardeşlerimi telefonla aradığımda hiçbiri cevap vermedi. Bu arada iki kardeşin telefonun evde olduğunu da unutmamak lazım.
3: Evet.
1: Ben de bir kısım eşyalarımı toplayıp çantaya koyarak evden ayrıldım. Yalnız kız da evden ayrılıyor.
4: Tabii.
1: Eşyalarını doğru, alıp doğru. Bakın. Yanımda bir miktar nakit para vardı. Sahil tarafına indim. Bütün gün gezip fotoğraf çektim. Ayrıca resim yapmayı da severim. Kardeşlerim benden habersiz evden ayrılarak yeni bir ev tuttuklarını düşündüm. Yalnız bu Aynı şeyi getirmişsiniz arkadaşlar.
3: Hayır, o aynı. Deminki ifade farklıydı. O birinci ifade farklı karakolda.
1: Yani kardeşi ama aynı ifade. Ayrıca resim yapmayı da severim. Şu an yaşadığımız evde olmaktan memnun değildik. Ayrılarak yeni bir...
3: Aynısı. Deminki ifadenin aynısı mı?
1: Aynısı.
3: Birinci ifade nerede? Orada olması lazım.
1: Evet. Tamer isimli şahsı tanımam. Annem bize evlenmek için birini bulacağını söyleyince kardeşlerim aynısını getirmişsiniz. Bravo evet, yani. Evet.
3: Aynısını getirdim.
4: Ben okuyayım burada.
1: Siz
4: ben...
1: deyin diğerini bulun. Ben size farkını söyleyeyim o zaman. Bakın farkı şu. Farkı diyor ki getirdiniz mi farklı olanı? Farkı diyor ki ben odamın kapısını kilitleyerek yattım diyor. Polis ifadesinde. Odamın kapısını kilitleyerek yatıyordum. Çünkü neden? Annemin erkek arkadaşları eve gelirdi. O yüzden de kapıyı kilitlerdim diye bir ifadesi var. Sonrasında ise savcılıkta bilmiyorum erkek arkadaşı olduğunu diyor. Ama diğerinde annemin erkek arkadaşları gelirdi diyor.
3: Evet.
1: Ne diyorsunuz buna?
4: Annemin erkek arkadaşları gelirdi. Ben de o yüzden kapıyı kilitlerdim. Daha sonra annem eve geldi. Kardeşlerimi sordum. Kardeşlerin gittiler dedi annem bana. Ben de onun üzerine çıktım. Hı-hı. Evden çıktım. Ve dolaşmaya başladım.
1: Evet.
4: Gibisinden bir şeyler söylemiş.
1: Peki yani burada niye annemin erkek arkadaşları gelirdi, şey yapardı diyor ve bir, bakın burada diğer polis ifadesinde diyor ki benim Belinay isimli kardeşim çok sarhoş oldu diyor bir gece önce. Sonrasında ben de biraz alkol içmiştim. Uykum geldiği için yattım diyor. Annem o sırada evde değildi diyor. Biz saat 20 civarı alkol içmeye başladık diyor. Sonra ben kalktım, kardeşlerim de odalarına geçtiler diyor. Ben odamın kapısını kilitledim. Ben genelde odamın kapısını kilitlerim. Çünkü annemin erkek arkadaşları eve geliyor ve odama gelmelerini istemiyorum. Ya, ne demek
4: çok
1: ama?
4: Çok ağır şeyler bunlar tabii.
1: Bu çok ağır bir yani ağır şey şeyler. Diyelim iddia. Sonra bunu değiştiriyor tamam da neden böyle bir şey söyledi bu kız? Şimdi, neden böyle bir şey söyledi Murat Bey?
3: Demek ki bir şeyler görmüş söylemiş Esra Hanım. Ben o anda orada olmadığım için ben ne bileyim.
4: Siz ve evden mi? Ayrılmalarına gerekçe olur mu bu? Olabilir.
3: Olabilir.
4: Hani diyorlar ya iki ifadesinde ortak bir nokta var. Hani biz evden ayrılıyoruz.
1: Bu çocuklar evden gitmek istiyormuş evden arkadaşlar. Gitmek istiyorlar. Bunu bir söyleyeyim. Evet, bu çocuklar evi terk etmek varmış, istiyor. Var. Hatta Bilge Nur'un da ilk düşüncesi sabah kalktığında herhalde gittiler ev tuttu bunlar diyor. Hı-hı. Gitmişler. Evet. Evet. Kendisi de eşyalarını topluyor ve çıkıyor. Ve zaten şu anda da annesiyle görüşmek istemiyor. İstemiyor. Hadi babayı bir türlü anlıyorum çünkü babayı zaten görmüyor. Ama anneden maalesef yani şimdi anneyi de suçluyor olmak istemiyorum. Çok büyük bir acı. Allah kimseye göstermesin. Evlat acısı. 3 evladı birden kaybetti. 10 yıl önce de diğer evladı. Ama çocukların ve Bilge Nur'un ifadesine göre bu çocuklar zaten anneden ayrılmak istiyordu. Çünkü annenin evleneceğini düşünüyordu diyorlar. Şimdi Güler Hanım'ın bağlanması lazım. Bir kısa bir açıklaması var. Bir onu izleyelim.
5: Bugün o geceden öncesini diyeyim. Bir hafta öncesi Gülşah'ı ben götürdüm. Güzel Yalı'da bir tane kuaförde saçını boyattım 15 bine. Ayın 20'sine de cila çekilecekti, randevu aldık. Bir de şöyle, ben 2 hafta 12 saat çalışıyorum. 2 saat yol 14 saat. Tek bir hafta 8-8 çalışıyorum. Saat 9'da geldim, dükkana gittim. Ondan sonra simit ekmek falan aldım. Eve geldim, çocuklarla koşup bir şey gittim. Kapısını çaldım, geç kalmasınlar diye. Çünkü çok uzak bir yer. Erkenden gitsinler diye baktım yoklar. Sonra bir yanına sordum. Ali'cim dedim, ablanlar ne zaman gitti? O Belinay'la gidecekti kuaföre. Bir baktım Ali de yok. Belki dedim üç kardeş de. Oradan da gezerler eve gelirler.
1: Evet.
5: Ben biliyorum çocuklarım kuaföre gitti. Bilgenur'a sordum. Bilgenur dedi bilmiyorum dedi. Uyuyordum beni niye uyandırdın? Tamam dedim. Sonra işte bulaşık makinesini doldurdum. Çamaşır makinesi ara bir de arıyor. Mesaj da attım. Hatta çok sinirlendim. Ya dedim
6: Yaşa ifadesinde. İşte annemin erkek arkadaşları eve gelirdi de ben kapıyı kirlerdim.
5: Olsun. Bak beni konu komşum da bilir. Beni bak arkadaşlarım da bilir. Ben öyle bir insan. Evet.
1: Şimdi anneye de sorduğunuz zaman anne olayı anlatıyor ama anne diyor ki asla diyor benim bir erkek arkadaşım eve gelmezdi diyor. Buna ne diyeceksiniz?
3: Bilemem. Gene bilmiyorum ben.
1: Neden kızınız o zaman yalan mı söylüyor zaman, Bilgenur?
3: Bilgenur'dur.
1: Bilgenur'un öyle yalan söyleme şeyi
3: yok,
1: var mı?
3: Yok öyle yalan yok. Bilgenur ciddi.
1: Annesine nefreti var mı?
3: Yok. Öyle. Yani öyle aşırı bir şey yok. Yani aile arasında tartışması falan. Olabilir.
1: Şimdi zaman. Benim kafamda
3: anne kız arasında belki
1: kafamda anlamlandıramadığım iki tane önemli nokta var. Bu kadar önemli bir kayıpta, bir travmada bir kız çocuğu nasıl annesinin yanında olmaz ve devlete sığınmayı tercih eder? Mümkün birincisi değil. Bu. Evet. İkincisi anne diyor ki benim erkek arkadaşım yok. Asla böyle bir şey olmadı. Bir kız neden annesiyle ilgili bu kadar negatif bir söylemde, annesini suçlayacak bir söylemde bulunur? Ne şimdi, düşünüyorsunuz?
4: Şimdi bu çocuklar yani İki ifade ve annenin şimdiki beyanından da anladığım kadarıyla bu çocuklar evi terk etmeye karar vermiştir. Bir evden ayrılma, anneden uzaklaşma var. Gayretleri içerisinde girmişler. Hatta annesi de diyor, onlar evi terk ettiler dedi Bilgenur bana.
1: Tabii.
4: Onlar evi terk ettiler. Heh, ama şu var, o zaman Bilgenur bir noktada daha yalan söylüyor. Evden ayrıldıklarını biliyor.
1: Bilgenur biliyordu.
4: Evden ayrıldıklarını biliyor. Yani evden ayrıldıklarını biliyor ama eve geri dönmeyeceklerini de biliyor.
3: Biliyor.
4: Bu ölüm mü? Gecenin üçünde gidip de bir ev kiralamak için görüşmeye gitmezsiniz.
3: Hayır.
4: Bu ölüme mi gittiklerini biliyor? Evden ayrıldıklarını, yeni bir eve taşınacaklarını mı biliyordu? Biliyor. Bilemiyorum.
1: Bilemiyor.
4: Bilemiyorum.
1: Bir annenin devamını da dinleyelim.
5: Olsun. Çalamaz. Yok öyle bir dünya.
6: Niye öyle söyledi sizce?
5: Bilmiyorum ki kızı, ben de bilmiyorum. Ben böyle dinliyorum. Vallahi billahi aklım almıyor. Ne oldu, nasıl oldu? Ben böyle artık düşünmekten beynim yandı. Onlar için o kadar güzel bir gelecek hazırladım ki ben. Ya bir evime gelin, odalarına bir bakın ya. Ben hepsini ateşten çıkardım, ateşten o parayı. Gecemi gündüzüme kattım. Ben yemin ederim ya, üzerime giymeye bir tane giysi bile almadım. Diyorlar ki işte bilgisayar silmiş. Ya ben bilgisayar kullanmasını bilmiyorum ki. Saçılır onu bile bilmiyorum.
1: Şimdi gerçekten Güler Hanım çok çalışan bir kadın. Fazla mesai yapan, çalışan. Çocuklarına da çiçek gibi bakmış. Biri özel okulda, kuaför paraları, evlerinde odalar,
3: sahip çift çıkamamış. Katlı. Sahip çıkamamış.
1: Siz de çıkamamışsınız çıkamamış. Ama. Şimdi kadına da öyle şey yapmayalım.
3: Hayır, şey kendisinde, velayet kendisinde. Ben bir şey yapamadım.
1: Evet ama siz de daha fazla verdim, şey alamadım. Yapıp, yani sahip çıkamamak
3: alsaydım,
1: mı bu?
3: Alsaydım böyle
1: başka
3: olmaz.
1: Başka bir psikolojik rahatsızlık mı? Farklı bir cinayet mi? Bilmiyoruz. Şimdi Murat Bey, hep kadını suçlamayacağız. Siz de... Ha, bir de ben size
3: ya, hayır ben devamlı üstlerindeydim. Son 2 sene ne olduysa bunlar
4: ama çok
3: benim
4: uzun
3: telefonuma
4: değilmiş. Son 2 sene dediğin 2 sene dediğin abi
3: benim evde yaşlı bir babam
4: gün.
3: Var. Benim evet. Kardeşimin de kızı bir tane kızı var.
1: Hocam evet, bir dakika görmemek hocam, için.
3: Bir dakika
4: onu soruyorum.
3: Kızı var, bir tane kızı var. 2 kere ameliyat geçirdi. Belinden omurilik istavroz diye bir şey vardı, hastalığı vardı. Onun yanına da bırakamadım. O da onunla aşırı evet. Meşguldü.
1: Murat Bey,
3: babam hiçbir yere bırakmadık. Peşlerine babamız, düşemedim
1: evet,
3: ben.
1: Babamız, ailemiz çok önemli evet. Ama şimdi çocuklar da bize emanet aynı babamız, annemiz gibi. O yüzden daha çok ilgilenmeye çalışmak gerekliydi. Ama şunu söylemiyorum. Siz bunu yaptığınız için bu çocuklar böyle oldu demiyorum.
3: Esra Hanım abi az müsaade edin.
1: Böyle baba çok yani baba,
3: şimdi
1: ilgisiz
3: bir baba,
1: baba çok...
3: Bir baba da telefonla arasa mesela aile dostlarını falan araya salsa görüşmek istediğin şeylese. Ben hiçbir zaman açmadılar telefonumu. Çok uğraştım. Yani elçi de gönderdim. Ne yaptımsa telefonlar birdenbire kestim.
1: Şimdi şöyle, siz daha fazlasını yapabilirdiniz bana göre. Ama şunu söyle.
3: Bırakıp gidebilir, bulabilirdim. Tamam
1: evet,
3: anlıyorum. Ama babamı bırakacak.
1: Ama şunu da yapmak istemiyorum Murat Bey. Bak,
3: buyurun.
1: Şimdi Allah bazen öyle bir acı verir ki insanlara bir şey demek de bana zor geliyor. Şimdi size desem ki iyi baba değildi. Ya zaten ha, bundan şimdi, daha büyük bir ceza ne olabilir
3: Esra Hanım,
1: bir insana verilebilecek?
3: Şimdi,
1: o yüzden de
3: sosyal
1: size
3: medyadan da,
1: sözümü. Ha, sizi buyurun. Suçluyor olmanın da bir faydası yok. Yani ve bir acı vermekten başka da bir işe yaramıyor. Sadece insanlara değil, bilirim ki çocuklarınıza daha çok sevgi verin, daha çok ilgilenin. Baba da anne de çok önemli diyebilirim. Ama sizi kalbinizi kıracak kadar ne kötü babaydın demek ya da anneye ne kötü anneydi demenin

0: bir şey yok yani. Bir insan zaten daha çok ne kadar acı çekebilir? Üç evladınız gitmiş.
1: Ben,
0: daha ne olabilir
1: ben
0: yani?
1: sosyal medyadan görüyordum Gülşah'ın fitness salonunda çalıştığını, hepsinin yani resimlerini, evlerinin resim, yeni eşyalar almıştı onların resimlerini. Ben diyordum ki mutlular yani. Bir babalar
0: Gerçekten
1: ne
0: anne
1: bileyim.
0: de bu arada çok çalışıp çocuklarına çok iyi bakmaya çalışmış. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi çocuklar anneye kızmışlar, gitmişler. Belki hani bilmiyoruz alt planı ama kadın çok çalışıyormuş ya.
1: Esra Hanım.
0: Hayır, o evi kurmak, evin kirası, odaların düzeni, çocukların okulu. Nasıl o kadar parayı yetiştirmiş kadın?
2: Tek başına.
0: Tek başına.
1: Esra Hanım, bundan yani bu olayda bilinen Bilgenur'un ifadeleri tabii ki. Bu annenin de bilgisi alınması lazım. Annenin de bir ifadesi alınması lazım. Belki bu da bir şeyler biliyordur.
0: Güler Hanım'ın kesinlikle konuşuyor olması lazım. Bunda
1: Evet,
0: hemfikirim.
1: evet.
0: Çünkü Güler
1: Çünkü
0: Hanım biraz
1: çocuklara şu anda
0: konuşmaktan,
1: en
0: yani
1: yakın
0: ekip
1: onu biliyoruz.
0: arkadaşlarımız gidiyor ama
1: Başka hiç.
0: çok konuşmak istemiyor Güler Hanım. Yani çok böyle şey yapmak istemiyor.
1: Ya bir de
0: Ama şöyle Güler Hanım da bu olayı şüpheli buluyor.
1: Esra Hanım, bir de o eve yakın o kameralar, eve kim geliyor, kim çıkıyor? Yani Bilgenur da iddia ediyor ya, arkadaşlar geliyordu böyle. Eğer o görüntüler de olursa yine bir şeyler çıkabilir. O da çok önemli.
0: Şimdi bize bir önemli bir bilgi geldi. Bu bilgi yani önemli bir konu. Özellikle iddiaya göre Güler Hanım'ın birlikte olduğu kişinin bu olay etrafında 2 gün boyunca bazı şüpheli hareketleri var. Şimdi bunu tam netleştireceğim. Çok değişik bir bilgi bu. Eğer bu doğruysa burada farklı durumlar ortaya çıkabilir. Bununla ilgili bilgiyi net olarak vereceğim. Bu arada otopsi raporlarında da
1: Evet.
0: hocam özellikle belinay küçük olanın yüz bölgesinde bazı ekimozlar var. Ve yani özellikle yüz bölgesinde ve göz özellikle kızlarda hem Gülşah'ta hem Belinay'da ilk bulgulara göre yüz bölgelerinde ekimoz var. Bu ne demek Hasan hocam?
2: Şöyle iki kızımızın bir tanesinin sol göz ve şakak kemiği arasında ekimoz ve sıyrık var. Diğerinin sağ elmacık kemiği ve üstünde ekimoz ve sıyrık var. İkisinin de boyun orta bölünmesinde yaklaşık 6-7 santimetrelik bir şey var, sıyrık var. Şimdi bu ekimoz dediğimiz şey deri altı kılcal damar kanamasından bahsediyoruz. Yani küçük kızarıklıklardan bahsediyoruz. Bu bir yani düz bir zemine çarpmayla, yumuşak dokunun yumuşak dokuya değmesiyle oluşabilecek şeyler. Yani bu derinin bir beton veyahut da bir kayaya, taşa çarpıp dolaşacağı bir şey değil. Yani kafanız taşa çarpsa burası yırtılır. Sıyrılmaz, yırtılır. İçinde küçük kanamalar, kızarıklıklar olmaz. Yani kayaya, taşa çarpmayla oluşabilecek yaralanmalar gibi gelmedi bana. Mesela boynunda sıyrık, 6 santimetrelik sıyrık var. Yani bu kayaya çarpsa yırtılır diyorum.
0: Yırtılır.
2: Bakın oradaki kayalıklara
0: Şimdi
2: çarpsalar.
0: onunla ilgili detayları da yarın vereceğiz.
2: Bence de.
0: Yani şu şüphe var. Bu özellikle kız çocuklarının hani vücut bölgesinde de değil, yüzünde yaralanma, boğuşma ya da vurmaya ait
2: Olabilir. Bir şey
0: düşünülebilecek
1: söyleyebilir miyim?
0: bir durum olabilir diye düşünülüyor şu an. Evet.
1: Ali'nin de burnunda ben şeydeyken, morgdayken baktım,
2: Evet.
1: bana bir hepsini gösterdiler.
2: Burun üst
1: Ali'nin
2: kısmında,
1: burnu
2: kemer
1: böyle buraya
2: kısmında.
1: kadar açıldı. Burada morluk vardı. Bayağı burnu büyümüştü. Morluk da vardı yani. Orada da dikkatimi
0: Yani
1: çekti.
0: yüz
1: Evet.
0: kısımlarında bir yara izi olabilecek. Ölümlerinden önce bazı bulgulara rastlandı. Bununla ilgili detayları vereceğiz. Şimdi ama yayının başında bahsettiğim para alınarak evlilik vaadiyle dolandırılan Elif bize gelecek. Yarın devam edeceğiz Murat Bey.
3: Aşk masalında acı son.
4: Evleneceklerini sandı ancak olan yastık altındaki altınların oldu.
3: Evleneceğim sandı. Barını yoğunu 20 yaş küçük sevgilisine verdi.
5: 2 senedir benden kaçıyorsun. Benden aldığın altınları, paraları geriye getirmeni istiyorum.
3: Hem evini hem ailesini kaybetti.
5: Başka başka kadınları kandırdığını da duydum.
3: Yetmedi. Özel görüntüleriyle tehdit edildi.
5: Faruk sen tam bir dolandırıcısın. Profesyonelsin ben bunu biliyorum.
3: Elif'in başına gelmeyen kavga. kalmadı.
5: Evlilik vaat etti. Senin tek derdin benim paramı almakmış. Ölene kadar peşindeyim, haberin olsun.
3: Türkiye'nin konuşacağı canlı yayın az sonra.
0: Elif Hanım hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim.
0: Kastamonu'dan geldiniz.
6: Kastamonu'dan geldim.
0: Birlikte olduğunuz sevgiliniz sizi evlilik vaadiyle dolandırdı. Aynı zamanda özel görüntülerinizle şantaj yaptı. Doğru mu?
6: Doğru efendim.
0: Nasıl tanıştınız?
6: Sevgili olma durumu şöyle. Aslında tam sevgili olduğumuzu söyleyemem. Başlangıçta ben...
0: Biraz sesinizi yükseltir misiniz?
6: Pardon. Şöyle. Ben bulunduğum ilçede aynı zamanda hayvanseverim. Sokak hayvanlarına bakıyordum.
0: Çok güzel.
6: Bu vesileyle hep zaten akşamları dışarıdaydım.
0: Evet.
6: Bu şahıs da sanıyorum beni dışarıda takip etmiş uzun bir süre.
0: Hı hı.
6: Bana Instagram adresinden, hesabından mesaj attı. Değişik birisiniz diyerek. Bu şekilde.
0: Değişik birisiniz
6: değişik
0: dedi.
6: Değişik birisiniz diye. Evet.
0: İltifat mıymış bu?
6: Ben hani bunu sormadım kendisine. Ben de işte hayvanlara baktığım dolayısıyla belki bu, hı hı, bu şekilde ifade etti. Ben de dedim hani ben hayvanları seviyorum vesaire gibi, işte hayvan severim gibi yazıştık. İşte dedi, o da kendini tanıttı, kimsiniz falan derken. Kendisinin Maliye Bakanlığı'nda müfettiş olduğunu. Zaten hesabının üzerinde de yazıyor Hazine Maliye Bakanlığı vergi müfettişi diye.
0: Müfettişim dedi.
6: Bir de video koymuş oraya, onu da sonradan baktım, izledim. İşte 2021-2022 yılına ait bir görevlendirmesinin, hı hı, olduğunu, araba içinde
0: sonra
6: bir video
0: siz
6: çekmiş.
0: Yazışmaya başladınız.
6: Yazışmaya başladık. Bana dedi, bana ben de dedi hayvan severim. İşte size köpek maması da alıveririm, yardımcı olurum, destek olurum. İşte ben de burada aynı ilçede yaşıyormuşuz, köyde yaşıyormuş kendisi. Hı hı. Evini, işte adresini, her şeyini söyledi. Hatta
0: sonra siz yakınlaşmaya başladınız.
6: Hatta emekli bir Milli Eğitim müfettişi Şahin Bey'in de, rahmetli Şahin Bey'in de akrabası olduğunu söyleyerek şey yapınca, halasını falan da tanıyorum, rahmetli oldu, hı hı, halası.
0: Sonra yakınlık başladı.
6: Yakınlık değil de yazışmalarımız başladı. Kendisini işte bir akşam gördüm, akşamları çıkıyordum zaten lokantalardan yemek artık alıyordum.
0: Beğendiniz mi görünce?
6: Yani çok şey yapmadım, bir beğeni oluşmadı ama çok güzel konuşuyor.
0: Hı hı.
6: Çok işte iltifat etti bana, işte yakınlaşmak istediğini, samimi olmak istediğini falan söyledi. Ben biraz bu konuda tedbirli davrandım. Yani çok hani sevgili olduğumuzu tam söyleyemeyeceğim.
0: Evet, peki nasıl duygusal ağına geçtiniz evlilik sürecine?
6: Evlilik sürecine tam geçemedik. Çünkü hesaplarının blok olduğunu söyledi bir akşam. Benden para desteği istedi.
0: Hemen
6: bir ikinci hafta.
0: Bunu?
6: Sevgili olmadık daha. Yani yazışmaya başlamıştık. Birbirimizi tanıma aşamasında.
0: Daha ikinci haftada para istedi sizden.
6: İkinci haftada hesaplarının blok olduğunu, soruşturma geçirdiğini, bunu bütün işte müfettişlerin geçirdiğini, kendisinin de geçirdiğini.
0: Nasıl?
6: İşte bir kuzeninin düğünü varmış da oraya takı yapacak param yok dedi. Bir para istedi benden. O parayı da ben bir kağıda sarıp verdim. Hani
0: ne kadar verdiniz?
6: 2000 lira verdim. 2000 lirayla başladık.
0: Aha.
6: Daha sonraki günlerde yine böyle yazışıyoruz, işte gittin geldin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, böyle ilgileniyormuş gibi, o kadar böyle ilgi gösteriyor ki yazışmalarıyla olsun, aramalarıyla olsun.
0: Peki 2000 lira verdi, sonra ne kadar sonra diğer parayı verdiniz?
6: Diğer parayı...
0: Kısa bir aramız varmış, aradan sonra devam edeceğiz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
7: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi seven

0: Ellere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten. Boy, boy, boy, boy,
12: boy, boy, Domino's'u 30. yıla özel Hiralan'a bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5

0: GSD ve LGSD yanında.
1: Kadife Koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Abi motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap!
10: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
11: Hesap kurdu.
12: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
13: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100.000 liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
6: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Bicarbonara hazır.

0: Hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı.

0: 0488 51 84.
1: Şimdi Elif Hanım, sosyal medyada yani sizi köpekleri, hayvanları beslerken gören bir beyefendiyle Maliye'de tanışıyorum dedi. Sosyal medyada tanıştınız. İlk sizden hesaplarıma bloke kondu dedi. Para verdiniz 2000 TL. Sonra ne oldu?
2: Parça parça istedi benden Esra Hanım paraları.
1: Birden vermedim. Siz demiyor musunuz Elif Hanım? Ben seninle daha yeni tanışıyorum. Niye sürekli benden para istiyorsun?
2: Doğru, haklısınız.
1: İşte hayır, orada, haklı olmak için değil. Dediniz evet, mi böyle bir şey?
2: Tabii ki. İşte bana bir sürü bahaneler öne sürdü. Annesinin babasının durumunun olmadığını, kimseden para bulamadığını, işte bir sürü WhatsApp mesajlarımız var zaten bu konuyla ilgili.
1: Sesinizi biraz yükseltir misiniz?
2: Tamam. Yalnız anlatırken başlangıçta dedi ki bana, bir hesabımda 1.200.000, bir hesabımda 800.000 lira para var. Onlar blokeli. 60 gün sonra açılacağını beyan etti kendisi. Yani bu paraları bana 60 gün sonra, yani Eylül ayında, hani o yaz tatili boyunca Eylül ayında hesapların açılacağını, soruşturmasının biteceğini beyanıyla söyledi.
1: Şimdi ancak sizin toplam verdiğiniz altınlar sadece. Bir de ayrıca para verdiniz.
2: Para da şimdi şöyle söyleyeyim. Gün gün o hesaplarında borç olduğunu, o
1: siz
2: borçların da...
1: Siz onun bahanesini, ben boş verin bahaneyi. Ben şimdi, çünkü neden? O nedenler yalan olduğu için beni ilgilendirmiyor. Siz verdiklerinizi bir söyleyelim.
2: Şimdi ben elden verdiklerim var. Bunlar sanıyorum elden verdiklerim. Bir de altın olarak verip hesabına attıklarım var.
1: Ne kadar toplam? Hesabına ne kadar attınız?
2: Hesaptan şu anda bende dekont olarak 1.300.000 liralık dekont var.
1: 1.300.000
2: evet,
1: mi attınız
2: ama
1: bu adama?
2: Ama bu dekontların içinde altın alıp bozdurup attıklarım var. Yani altın olanları altın olarak...
1: Şimdi bir karıştırmadan. Siz toplamında 1.300.000 mi attınız? Nakit?
2: Evet, 1.300.000 liralık dekontum var benim.
1: Dekontun. Verdikleriniz.
2: Evet. Şimdi...
1: 13 çeyrek.
2: Evet.
1: 10 gram altın bilezik.
2: Evet.
1: 2 tane ata altın. 3 gram. 4 adet altın. 2 adet bilezik.
2: Daha var. Bunlar eksik verilmiş. Burada daha da var yani.
1: Daha
2: benim
1: var.
2: Için.
1: Daha
2: fazla. Daha fazla, bir de hesap, yani altın alıp da bozdurup hesabına attığım var. 3 tane bileziği alıp bozdurup attım. 3 tane ziynet altını aldım. Tanıdıklarımdan, hep akrabalarımdan böyle.
1: Neden,
2: parça parça
1: Elif,
2: çünkü
1: Hanım?
2: O 3 tane hesabının olduğunu, o hesapların üzerinde borçlar olduğunu, o borçları ödemeyince de hesaplarının açılmayacağını söyleyerek benden parça parça gün gün para talep etti. İşte bir gün diyor ki...
1: Sizden
2: işte,
1: başka tanıdığı yok muymuş beyefendinin?
2: Ben dedi buraya 3 yıl önce geldim. Ben kimseyi tanımıyorum. İşte yeni geldim buraya. Babam da dedi enişteme kredi çekiverdi. Babamın da durumu yok. Eniştemin de durumu
1: peki,
2: yok.
1: Peki Elif Hanım, şunu soracağım.
2: Evet.
1: Biz her durumum yok diyene para vermiyoruz. Siz
2: hayır,
1: aşık
2: tabii
1: oldunuz?
2: Tabii ki ben de vermiyorum.
1: Aşık mı oldunuz?
2: Bana şeyi vardı, beyanı vardı. Ben de sana ev alırken yardım ederim. Ben de ev adıyordum.
1: Aşık mı oldunuz?
2: Olmadım Esra Hanım. Aşık olmadım.
1: Niye verdin bu adama bu kadar para?
2: Çok yalvardı bana. Ben dedi hapse gireceğim, işten atılacağım. Ondan sonra
1: evlilik vaadi nasıl oluyor?
2: İşte başlangıçta evlilik vaadiyle başladı zaten.
1: O zaman siz ilişki yaşıyorsunuz değil mi?
2: Sadece yazıştık, mesajlaştık, görüştük. Birkaç defa da görüştük Esra Hanım.
1: Tamam.
2: Ama ilişki boyutuna girmedim, ben bir sınır koydum hep ben. Para verdiğim için. Yani bir ay içinde aslında ben ona hani yaş, aramızda yaş farkı olduğu için evlenemeyeceğimizi söyledim. Ben annemle yaşıyorum zaten. Hani evlilik olmayacağını söyledim ama bu süre içerisinde bana hep İşte şey örnek verdi bana, Dilan Polat gibi işte hapse gireceğini, Dilan Polat gibi masaktan soruşturma geçirdiğini, sürekli bana yardım et, ben bu paraları sana geri ödeyeceğim diye yalvara yalvara.
1: Bu adam mı bu adam? Gösterin bakayım adamı. Bu adam kaç yaşında?
2: Bu 33 yaşındaydı o zaman. 33-34 yaşlarındaydı. Ben şu anda 57 yaşındayım. Esra Hanım zaten şöyle.
1: Siz de
2: zaten 5-6-6-7 ay sonra kendisinin bir bayanla evlilik hazırlıkları içinde olduğunu öğrendim. Ben kendisini
1: sizden
2: emniyete şikayet ettim.
1: Sizden para alıp başkasıyla evliliğe mi hazırlanıyormuş?
2: Onu da bilmiyorum.
1: Öyle dedin ya şimdi.
2: Evlilik hazırlıkları yaptığına göre muhtemelen. Tabii. Bir bayanla görüştüğünü öğrendim.
3: Gerçekten yani, gerçekten.
2: Tabii.
1: Bir dakika.
3: Yani.
1: Elif Hanım'dan para alıyor. Onunla evlilik vaadi veriyor. Ama başka hanımla o paralarla evlilik hazırlığı yapıyor.
2: Aynen öyle.
1: Ah Elif Hanım'a.
2: Ben bu olayı 6-7 ay sonra öğrendim.
1: Peki Elif
2: Hanım. O bayanla biz görüştük.

0: bayanla.
1: Boş ver bayanı şimdi. Ben tamam. Başka yere geliyorum. Daha kötüsüne geleyim. Senin özel fotoğraflarına şantaj mı yapıyor bu adam sana?
0: Birilerine söylemiş, resimlerim var elinde demiş. İşte resimlerini gösteririm diye. Biz bunun üzerine zaten
1: var
0: dava...
1: Var mı elinde fotoğraflarınız?
0: Var. Maalesef var.
1: Allah onu kahretsin. Da... Gerçekten yani diyecek şey bulamıyorum. Elif Hanım, programın sonuna geldik. Biz bulalım. Bunu Hasan hocamıza da ilerleteceğiz. Bu çok önemli bir olay.
0: Evet.
1: Gerçekten. Vallahi. Erkekleri sevmediğim kadar var. Neyse hepiniz kusura bakmayın. Herkes
0: aynen,
1: kötü değil.
0: Aynen öyle.
1: Programın
0: yani,
1: sonuna
0: evet.
1: Geldik. Yarın görüşmek üzere.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Estai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

Sen gece uyuyamadın mı hiç? Ben de uyuyamadım. İyi ama şimdi uyuyorsun Allah'tan, çok şükür. Tabii normal. Gece uyuyamaman normal. Teyzeni özledin çünkü, değil mi? Teyzeni mi özledin sen? Teyzeni mi özledin? Ama aramızda kalsın bak. Senin teyzenin bebeklerle arasında çok özel bir şey var. Vallahi. Yani benden çok daha iyidir o konuda.

0: Ablam hep bildi Neriman'ın neye ihtiyacı olduğunu. Ben de deniyorum. Gerçekten. Ama yani tam başaramıyorsam kırılma bana, olur mu?
1: Günaydın. Günaydın aşklarım.
0: Günaydın. Uyuyor bak. Uyuttum.
1: Ha, uyuyor mu? İyi.
2: Uzun güzel kızı. Uyudu mu bir tanem benim?
0: Evet. Ay. Ne kadar çabuk büyüdü Esat. Baksana kırık çıktı bile.
1: Zaman su gibi aktı geçti gerçekten.
0: Tüy gibi daha ziyade ama... Olsun tabii.
1: Sen uyumadın mı yoksa dün gece yine?
0: Yok, uyumadım. Yani bir şey olur da duyamazsam diye çok korkuyorum. O yüzden uyumadım.
1: Aşkım bir şey olmaz. Hem onun bir şeye ihtiyacı olursa bize haber verir zaten. Değil mi benim akıllı kızım?
0: Nasıl haber verecek? Nasıl seslenecek bize? Ya biz duyamazsak? Ya anlayamazsak? Yani bebek sonuçta bu. Konuşamıyor ki.
1: Ama Gülben, senin de dinlenmen lazım. Böyle olmaz, bir tap düşersin.

0: Hadi bak ben uyandım. Ver biraz bana. Sen yat dinlen hadi.
1: Ya yok yok. Şey ben zaten uyuyamam. Yani uyuyamam şimdi. Zaten ablamlara çıkacağız. Oradan kontrole gideceğiz. Oo çok işimiz var. Hazırlanmam lazım benim. Ay altına yaptı galiba. Sen altına mı yaptın kız? Altına mı yaptın?

0: Sabahtan beri bakıyorsun, doyamadın şu resme.
1: Ya tabii ki bakarım, bebek var İdil. Herkes bakar bunu, şunun tatlılığına bak. Hatta diyorum ki bunu şuraya asalım. Yani insanlar sever, kalpleri ısınır. Eğer seninki gibi buz tutmamışlarsa.
0: Severler, severler. Özellikle birinin çok hoşuna gider. Aileden biri sonuçta.
1: İdil'cim gerçekten çok işim var, hiç uğraşamayacağım.
0: Çok işim varsa neden burada dikilip duruyorsun? Git işlerini hallet.
1: Sen hayırdır ya, bir iğnelemeler, bir laf sokmalar falan ha? Ya biz Han'la görüşmek istesek görüşürüz, birlikte olmak istesek oluruz. Sadece istemiyoruz.
0: İstemiyorsun belli. Ama tebrik ediyorum, özellikle de onu.
1: Neden?
0: Vallahi sözünde durdu çocuk. Etrafta dolanmıyor, seni gizlice takip etmiyor, arayıp sormuyor.
1: Ne güzel işte. Yani iyi yapıyor, ona da iyi geliyor bu ayrılık.
0: Ama sen biraz alışık değilsin bu duruma, öyle değil mi? Yani sana bu kadar alan tanımasına, etrafta olmamasına, arayıp sormamasına. Yani biraz zoruna gidiyor gibi. Sanki güceniyor gibisin.
1: Yok. Aksine çok memnunum. Onunla gurur duyuyorum. Eğer bir gün birini gerçekten çok seversen ne demek istediğimi anlayacaksın. Ama o vakte kadar böyle boş boş konuşacaksın İdil'ciğim.

0: Kahve.
1: Sağ ol.
0: Belki o gerçekten de değişiyor. Ama sen bunu ilgisizlik sanıp kabul etmek istemiyorsun bence. Olması gereken bu Ceylan. Diğeri yanlış.
1: Biliyorum. Yani biliyorum. Ama işte özlüyorum da. Yani ama özlüyorum, istemiyorum da. Senin anlamadığın kısım o. Karışık biraz yani.
0: Şöyle bırakın. Bunu geri gönderelim mi istemiyorsan?

0: benim bir tanemi. Yeğenimi görürüm, iki öpürüm, kutlarım diyordum. Birazcık seveyim mi?
1: Bir dakika Esra. Parfüm mü sıktın sen?
0: Yok.
1: Parfüm sıkmışsın, bebeğe çok zararlı. Biraz şey, uzak durur musun?
0: Hayır, bir tanem sıkmadım parfüm. Hatta uğrayacağım diye özellikle sıkmadım. Sen acaba şampuan kokusu mu alıyorsun?
1: Sıkmışsın, sıkmışsın hayatım. Bak suni suni geliyor kokusu. Ayşe, bebeklerin burnu daha hassas. Alıyor kokuyu, bak aldı, ağlıyor.
2: Yok yok, bir şey olmaz aşkım. Şey, Esra teyzesi öpmeye gelmiş onu. Öpmezse bütün günü kötü geçecekmiş, değil mi?
0: Yok yok, ben onu gördüm zaten. Benim günüm neşelendi. Benim canım, benim bir tanem. Ben onu sonra gelir öperim.
1: Hadi görüşürüz benim güzelim. Benim
2: Fıçın ya.
1: Hadi dikkatli ol. Esat. Esatçığım, sen niye benim dediklerimi ciddiye almıyorsun? İnsanların önünde beni zor duruma sokuyorsun. Hay sanki yani böyle sen iyisin de ben kötüymüşüm gibi bir tavırlar.
2: Gülben bak, uykusuzsun anlıyorum ama haksızlık ediyorsun yani, bunu bil. Kız öpmeye çalıştı sadece, ne var bunda?
1: Tamam, ben de öpmemesini tercih ediyorum. Bu benim hakkım değil mi yani şimdi? Yok bir şey kızım, yok.
3: Aman da aman, benim minnoşum mu gelmiş? Gel, gel kuzum.
2: Kolonya kokusunda sorun yoktur değil mi Gülben?

0: yok. Çünkü o bizim kolayımız ya. İçinde ne var ne yok biliyoruz biz. Söylediğin şeye bak.
1: Aşkım benim. Sen özledin mi beni, evimin güneşi, evimin neşesi? Hadi gel biz gerilim hattından çıkalım, dedeye gidelim, sevsin seni. Kurban olurum ben ona. Aşkım.
0: Esat, uzatmayalım hadi, olur mu? İçeridekiler şimdi bir şey var sanmasınlar.
2: Tamam hadi.
0: Hem bir de bugün çok uğurlu bir gün. Aramız böyle olmasın, olur mu?
2: Tamam hadi Gülben, gel. Amma da büyümüş ya. Ben kaç gündür görmedim bunu.
3: Daha dün gördün ya baba.
4: Ya dedesi, senin torunun büyüdü de kırk uçurmasına geldi.
5: Ya abla o ne demek? Ben anlamadım onu tam.
3: Vallahi ben de bilmiyorum ama ablan o işlerin uzmanıdır.
4: Yahu siz çölde mi yaşıyorsunuz?
6: Safiye'm vallahi ben de bilmiyorum.
4: Neriman sana söylüyorum öğren diye. Yani bunlar gelenektir. Hani unutulup gitmesin, yazık. Bebek ilk defa evden çıkarıldığında kırkını çıkarmış olursun. Kırk gün çıkmaz. Ondan sonra da yakınlarını alır götürürsün. Orada böyle sepet hazırlarlar o yakınları ona. Dur bakayım. Bak. Misal. Böyle.
0: Ay ay abla, bu çok güzel bir şeymiş. Eline sağlık.
2: Hakikaten çok güzelmiş. Bakayım şuna bir.
4: Baba masalın o.
2: Aman minicik bebek ne yapacakmış bunu? Ne var bunda?
4: Şeker, un, yumurta, mendil, para.
2: Kaç para koydun buraya? Damada rezil olmayalım sonra.
4: Baba öyle değil ya. Bozuk para, hani sembolik.
2: Olmaz öyle şey. Oğlanın ağzına laf vermeyelim. Amma da cimriymiş derler sonra.
0: Baba Esat öyle bir şey demez. Karıştırıyorsun sen.
2: Ben şunu koyayım da sepete.
4: Allah Allah, sen niye cebinde evdeyken parayla geziyorsun baba?
2: Bu ne ki, bende daha çok var bilmem. Çalışın sizin de olur. Belki bu kadar olmaz tabii de.
4: Gülben sen yine uyumadın mı?
5: Uyudu.
6: En zor dönemi tabii. Uyutmuyordur.
4: Aa, ne münasebet canım, Gülben tek başına değil ki. Eşi var, kayınvalidesi var. E burada ben varım, istediği zaman yardım ederim.
0: Evet abla, zaten hep söylüyorsun. İyi ki de varsın. Sen hep gel, hep yardım et zaten bana.
7: Ablasından başka kimseye izin vermiyor ama. Yani ben kaç kere dedim, Gülben sen yorgunsun, uyu biraz ben bakayım. Aa, bırakmıyor. Anneme de öyle.
0: Allah Allah. Aa, iyilik de yaramıyor ya gerçekten. Yaşlı başlı kadın zaten. Yazık değil mi ona?
7: Ben de mi yaşlıyım Gülben?
0: Sen ya sen çalışıyorsun, yorgunsun sen.
7: Tamam, gitmeyeyim ben o zaman işe. Kalırım evde, bütün sorun buysa eğer.
0: Han kızar.
7: Kızar mısın han?
0: Hayır canım, olur mu, koca şirkette yalnız mı kalsın çocuk?
7: Gülbencim, biz seninle nasıl anlaşmıştık? Bebeğin gazını ben çıkaracaktım, altını ben temizleyecektim. Sen yorulduğun zaman uyuyacaktın, ona ben bakacaktım. Bunların hiçbiri olmadı ama, olamadı yani.
0: Sağ ol Esat. Bunları hep böyle burada konuştuk, çok iyi oldu.
3: Çocuk yardım etmek istiyor sadece Gülben. Bırak o da babanın tadını çıkarsın biraz.
6: İlk başlarda baba pek bir işe yaramıyormuş gibi olur ama... sonra nefes alacak zaman bulamayacaksın, sabret.
8: E Masal çok şanslı. Normalde bu sorumluluğu herkes birbirine atmak ister ama... siz onu paylaşamıyorsunuz, ne güzel işte.
0: Ha, çok güzel, darısı başınıza hadi.
4: Gülben.
0: Abla anlayamazsınız. Hiçbiriniz anlayamazsınız. Sen bile anlayamazsın. O yüzden öyle bana böyle yani tuhafmışım gibi bakmayın lütfen.
3: Tuhaf değilsin Gülben. Sadece yorgunsun, uykusuzsun, o kadar.
2: Gelmeyin benim kızımın üstüne bakayım.
0: Geliyorlar işte baba. Hep beni eleştiriyorlar sürekli.
2: Olmaz öyle şey. Herkes kendi işine gücüne baksın. Gülben nerede neyi yapacağını bilir. Kızarım sonra. Ha.
0: Kız... Kız baba, üzmesinler beni. Sütün kesilirse sonra?
2: Hiçbir şey olmaz. Babam var senin burada. Üzmeyin benim kızımı. Vallahi canınızı sıkarım sonra. Ha. Esat, sen de al şunu, sen de üzülme.
7: Nasıl yani?

0: Almıyor baba, bakıyor öyle.
1: Ne yapmayacakmışsın demek ki? Ne bu kızı üzeceksin, ne kendin üzüleceksin. Anlaştık mı damat? Hadi büyük sözü dinle, al.
2: Yok Hikmet baba, almayayım canım şimdi onu, niye alayım ya?
0: Al ya, al.
2: Al sen, al.
1: Al, koy cebine.
2: Allah Allah ya. Sinirim bozuldu, kusura bakmayın. Al. Alayım mı, ne yapayım?
1: Al oğlum, koy cebine.
0: Hala alayım mı? Alsana.
2: İyi alayım, ne yapayım? Teşekkür ederim.
0: Baba, bana da para versene, ben de üzmeyeyim Esat'ı.
1: Sana da han versin. Bende kalmadı. Bırakmadınız. Ver bakayım torunumu bana. Biraz seveyim.
3: Hadi Esat, hadi gel. Gel. Gel bakalım.
1: Gel buraya. Doktora mı gidecekmiş benim minik kızım?
0: Ha? Ne oldu, dede seni seviyor mu?
1: Canım benim.
0: Kızım. Aa, nasıl bakıyor bak.
1: Ay.
4: Nasıl gidiyor teyzelik, mutlu musun?
5: Çok. Allah'a şükür çok mutluyum.
4: Canını sıkan bir şey mi var Safiye?
5: Naci çocuk istiyor.
4: Bildiğim kadarıyla bu konuda artık bir engeliniz yok. İstediğiniz takdirde...
5: Ama ya hayır, anlamıyorum. Zaten var, kızı var. Yani niye istiyor ki? Yaşamış, keyfini sürmüş, tadını çıkarmış, bütün hevesini almış yani.
4: Bu konuda Naci'ye biraz kızgın olabilir misin?
5: Yo, hiç, yani geçti onlar. Hiç öyle bir şeyim yok. Ben onların ilişkisini de çok seviyorum. Naci kızına karşı çok iyi bir baba. Çok şefkatli, çok özenli.
4: Peki sen anne olmakla ilgili ne hissediyorsun?
5: Yorgun hissediyorum.
4: Nasıl bir yorgunluk bu?
5: Ben 7 yaşındaydım ilk kez ateşlenmiş bir çocuğun başucunda sabahladığımda. Yani o korkuyu, o endişemi hiç anlatamam size. O kadar fenaydı ki.
4: Kardeşin hastaydı ve sen ona tek başına mı bakmak zorunda kalmıştın?
5: Kim bakacaktı başka? Annem mi bakacaktı? Annem, biliyorsunuz işte annemi zaten. O hep bunalımdaydı zaten.
4: Babam peki?
5: Babam. Yani eğer Gülben çok ateşlenirse alır götürürdü hastaneye. Sonra tekrar getirirdi eve. Hani ben sabahlara kadar korkudan o başından hiç ayrılamazdım. Hep ben beklerdim başında.
4: Daha küçücük bir çocukken böyle bir sorumluluk almak çok ağır olsa gerek. Altından kalkması zor bir şey bu. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak.
5: Zordu. Ama yani zamanla alıştım. O ilk çocuğumdu. Sonra zaten Han ikincisi. Sonra Neriman. Yani derken ben bir baktım. Hep aynı yerdeyim. Başka hiçbir şey yaşamamışım. Yani ne bileyim doktor hanım. Benim yapmadığım o kadar çok şey var ki. Benim böyle hissetmem ayıp mı sizce?
4: Ne bu odada ne de dışarıda hiçbir şekilde ayıp değil. Çok da insani. Bunu seninle daha önce konuştuk hep. Sen kendi hayatını değil, hep başkalarınınkini, hep başkaları için yaşamışsın. Bahsettiğin yorgunluk o yüzden bu kadar ağır. Sana, hayallerine, arzularına hiç yer bırakmamış. Sonradan sen de bunu değiştirmek için adım atma gücünü kendinde bulamamışsın.
5: Ne gücü doktor hanım? 3 tane çocuk diyorum. Yani yardım edenim yok, akıl verenim yok. Ben 3 tane bebek büyüttüm. Onların başına bir şey gelmesin... Ölmesinler diye.

0: diye sabahlara kadar ben kahve içerdim gözlerim kapanmasın diye hep onlara bakardım. Ama çok şükür onları hayatta tuttum, başardım yani. Ama çok yoruldum tabii. Bazen diyorum ki...
1: Ne diyorsun?
0: Ne bileyim, gücüm olsaydı, annemle savaşacak gücü bulsaydım kendimde, hani belki okurdum, üniversiteye giderdim. Ne bileyim, Neriman büyümüş olsaydı belki başka şehirde bile okuyabilirdim. Doktor olurdum. Ama tabii 6 yıl başka yerde okuyacağım, edeceğim. O zaman kardeşlerime kim bakardı ki ben olmasaydım? Kim bilir ne olurdu?
1: Yani biraz da kardeşlerin için en büyük hayalinden vazgeçtin. Belki de çocuğunun olması fikri sana o zamanki duygularını hatırlatıyor. Bunlardan biri tükenmişlik, diğeri de...
0: Hayal kırıklığı. Evet. Yani şükürler olsun. İyi ki yanımdalar. İyi ki her şey böyle olmuş. Onlar sapasağlam yanımda, benimle birlikte. Hani Allah göstermesin. Ona, yani onlardan birine bir şey olsaydı, ben doktor olsam kaç yazar ki, ben mahvolurdum. Suçluluk hissederdim ömür boyunca.
1: Peki Neriman'dan sonra o zaman okulu bitirmekle ilgili bir niyetin, arzun olmadı mı?
0: Naci gittikten sonra. Yok, hayır. Yani bir anlamı varmış gibi gelmiyordu. Yaşamanın da, okumanın da. İşte zaten biliyorsunuz sonra annem felç oldu. Ona baktım. Bebekler gibi baktım ona. Tek fark bebekler sesli ağlar. Annem içinden ağlardı.
1: Peki sen ağlar mıydın hiç? Sırtında onca yük varken duygularını yaşamaya izin verir miydin?
0: Annem ölene kadar hiç ağlamadım.
1: Yani üzüntünü, sıkıntını hep bastırdın.
0: Hayallerimi, heyecanlarımı, özlemlerimi, her şeyi. Annem öldükten sonra belki geri gelir diye düşünüyordum ama hiçbirisi geri gelmedi. Hatta daha beter oldu. Her şey. Zaten sonrasını biliyorsunuz. İyice kafayı yedim ben sonra.
1: Ve yarım kalan heveslerine geri dönüp gerçekleştirmek istediğinde yine büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsın. Naci'yi beklemişsin ama o dönmemiş.
0: Dönmedi. Bebek bakıyordu herhalde o sırada. Yok, kızmadım. Vallahi kızmıyorum. Zaten geçti gitti yani.
1: Geçti mi sahiden? Demek ki hem yorgun, hem hayal kırıklığına uğramış, hem de kızgınsın. Tüm bunları hissetmeye de hakkın var. Çünkü bunlar senin duyguların. Zamanında yukarıdaki çöplerin arasında koyup saklamışsın bu duyguları. Ama onlar hiçbir zaman yok olmamışlar, olamazlar da. Artık onları oradan çıkarmanın zamanı geldi Safiye. Senin duyguların çöp değil. Onları sonsuza kadar saklayamazsın.
0: Onlar da zamanı gelince böyle kokarlar değil mi? Çürüdüler çünkü.
1: Hayır. Sen onları anladıkça, fark ettikçe ve var olmaları için onlara alan açtıkça olması gereken yere dönerler.
0: Neresi orası?
1: Sensin. Hayatına ve duygularına sahip çıkma zamanı. Tüm bunları hissetmeye hakkın var. Ama bunları konuş, paylaş, gizleme. Eğer Naci çocuk konusunda nasıl hissettiğini bilirse, seni anlaması için onun da bir şansı olur. Böylece belki üstünde hissettiğin baskı kalkar. Belki de kızgınlığın yerini başka duygular alır.
0: Nasıl başka duygular? Yani ben Naci ile konuştuğumda yorgunluğum geçer mi? Anne olmak ister miyim?
1: Bilmiyorum.

0: Ama benim onu bilmem gerekiyor, bu cevabı. Yani yaşım geçiyor.
1: Sırf yaşın geçiyor diye aceleyle çocuk sahibi olmak ister miydin Safiye?
0: Hayır. Hem bir bebeğimiz var zaten bizim. Anne yarısıyım ben. Gülben'e de yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince.
1: Gülben'in çocuğunu kucağına aldığında nasıl hissediyorsun?
0: Sevgi doluyor içim. Sevgi doluyorum yani. Çok da iyi bildiğim, tanıdığım bir duygu bu aslında. Annesine de öyleydim çünkü. Ona da öyle hissediyordum. Sadece o zaman ben olmam gereken yaşta değildim. Yani içim sevgi doluyor ama diğer kısmında da sanki halim yok gibi. Yani yorgun hissediyorum bir taraftan da kendimi. Ne bileyim, artık gücüm yok sanki benim. Yani anladım ben, bir daha böyle bir sorumluluğun altına hiç giremem. Halim yok, çok yorulmuşum. Hani nasıl desem, yaşlı değilim ama çok ihtiyar hissediyorum kendimi. Yani bugün Gülben'in yaşadığı tüm o duyguları, işte korkuları, endişeleri, hatta mutluluğu yaşamak istemiyorum ben sanki. Hiç halim yok, ben doymuşum. O kadar büyük duyguları yaşayacak halim kalmamış benim. Naci'nin çocuğu olmasaydı belki suçlu hissederdim kendimi ama. Doktor hanım, benim böyle hissetmeye hakkım var mı?
1: Senin duyguların neyse onları olduğu haliyle hissetmeye hakkın var. Sadece onları kabul et, yok sayma, sahip çık. Hayatına, hayallerine ve duygularına sahip çıkmanın zamanı gelmedi mi Safiye?
0: Masal da var. Tomris de var. Onlar da var yani zaten.
1: Onlar da var, sen de varsın. Hiçbir şey için acele etmene gerek yok. Gecikmeli de olsa bu hayat artık senin.

0: biberin geldiniz mi doktordan?
1: 200 gram vermiş abla. Besleyemiyorum ben bebeğimi. Yetemiyorum ona.
0: Gülben tamam sen bir sakin ol. Şenir Hanım buyurun.
1: Olmaz. Hastaneden geldik olmaz.
0: Bir şey olmaz hadi.
1: Yok abla vallahi girmeyelim biz.
0: Allah Allah ne olacak yani? Gıda takviyesiyle bir şeylerle hemen kapatırsın. 200 gram ne ki sanki?
2: Ben de öyle söyledim işte. Bir sürü gıda takviyesi var dedim. Üzme sen kendini veririz toparlar dedim. Ama dinlemiyor.
1: Doktor dedi ki sütüm az geliyormuş. Kalitesi de yaramıyormuş.
2: Üzme yavrum kendini. Mamaya başlarız haftasına toparlar o kendini. Hem bebekler senden benden güçlüdür. Değil mi Safiye Hanım?
0: Evet aynen öyle. Ben ona çok güzel mamalar yaparım. Sen hiç merak etme. Mis gibi yediririz. Esat nerede?
1: Mama almaya gitti. Dinlemedi beni.
2: Ah, iyi işte. Başlarız hemen. Değil mi?
1: Anlamıyorsunuz. Gerçekten beni anlamıyorsunuz. En önemli şey anne sütü. Bunu bile beceremedim işte ben. Diğer anneler 6 ay emzirirken benim sütüm 1 ayda bitti abla. En önemli şeyi bile veremedim ben kızıma.
0: Gülben tamam. Ben sana erik kompostosu yaparım. O çok güzel süt getirir. Tamam mı? Bir de ne yapalım? Bak şu yapamadığımız piknik var ya geçen. Hadi yarın hep birlikte pikniğe gidelim. Ha? Bir havamız değişsin. Şöyle bir temiz hava, birazcık dinlenelim. Güneşin altında çok iyi gelir hepimize. Ha? Senin gerginliğin de alır biraz.
1: Sütümü de arttırır mı?
0: Evet, sen gerilmezsen, rahatlarsan, bu kadar düşünmezsen artırır tabii kardeşim. Ha? İp atlarız. Ha? Çocuklar gibi ne güzel olur, eğleniriz biraz. Esat bize mangal yapar.
1: Yani sen iyi gelir diyorsan tamam.
2: Çok iyi düşündün sen bunu Safiye Hanım. Anlaştık o zaman. Biz gidelim de Esat merak etmesin o zaman.
0: Tamam, tamam. Bana bak üzülme sakın kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Herkesin başına geliyor. Tamam mı?
1: Dur anne.
0: Hadi.
3: Safiye. Çok iyi idare ettin. Demek ki senden çok soğukkanlı, aklı selim bir anne olurmuş.
0: Oldum da Naci. Kardeşlerime bakarken öyleydim. Zaten başka bir şansım yoktu. Bir tek ben vardım yanlarında.
3: Çok şanslılarmış demek ki.
0: Yok, biz hiçbirimiz şanslı değildik. Ben mecburen o rolü üstlendim. Onlar da o kadarıyla yetindiler. Ama şimdi tabii her şey değişti. Artık bazı şeyleri kendi rızamızla seçiyoruz.
3: Safiye, sen bana kızıyor musun?
0: Evet. Yani bana sormadığın için kızıyorum.
3: Neyi?
0: Bir çocuk daha büyütmek isteyip istemediğimi.
3: Ama bu senin en büyük hayalindi Safiye. Hatırlasana orman evine torunlarımızın fotoğraflarını asacaktık birlikte.
0: Yine asarız Naci. Masal'ın fotoğraflarını asarız. Tomris'in çocuğu olduğunda torunlarımızın fotoğrafını asarız. Yine asarız.
3: Sen bayağı istemiyorsun. Kararlısın.
0: Ben artık büyütmek değil, büyümek istiyorum Naci. Kendimle, ikimizle ilgilenmek istiyorum. Bilmiyorum, çok mu kötü düşünüyorum ama...
3: Hayır, değil. Değil. Saygı duyuyorum. Benim bu piknikle ilgili hazırlıklara başlamam lazım Safiye.
0: Naci.
3: Bayramlara da haber vermek lazım. Ben o işlerle ilgileniyorum.

0: Çok acayip. İnsan buna saatlerce bakabilir.
1: Yani tanımasaydım da bakardım diyorsun, öyle mi?
0: Sen inanılmazsın diyorum. Tebrik ederim. Ayrılık yaramış belli ki.
1: Saçmalama.
0: Yok, yine şahane. Çok beğendim. Hatta gurur duydum. Yarın da herkese bu kadın benim kankam diyeceğim. Havamı atacağım yani.
1: Çok sevindim beğenmeni.
0: Yanlış anlamazsan bunu ben almak isterim. Gülben çok mutlu olur.
1: Maalesef onu Gülben'e ben kendim bizzat ellerimle hediye edeceğim.
0: Öyle mi? Güzel. Ben de masraftan kurtulurum. Ceylan, böyle sorulardan nefret edersin biliyorum ama...
1: Sor.
0: Bu serginin kişisel olarak bir anlamı var mı senin için? Bu anne kızlar kim? Hikayeleri ne?
1: Yani ne görüyorsan, ne hissediyorsan o.
0: Ben henüz istediğimi göremiyorum burada.
1: Neymiş o?
0: Sen ve yanında... Yani keşke sen de böyle...
2: Çok pardon Ceylan Hanım. Çok tebrik etmek istedim. Belki daha sonra fırsatım olmaz. Malum yoğunsunuzdur. Oğuzhan Sakaoğlu, tanışmıştık.
1: Merhabalar, nasılsınız?
2: İyiyim, nasıl olayım? Her şey çok güzel, çok hoş. Gerçekten. Bir önceki de çok iyiydi ama... ...bu seferki gerçekten bir farklı olmuş. Çok güzel.
1: Ya, beğenmenize çok sevindim.
2: İnsan hepsine sahip olmak istiyor aslında. Yani sanki içlerinden bir tanesini alsanız... ...hikaye eksik kalacakmış gibi. Çok pardon, ben bölmüyorum değil mi?
3: Yo, buyurun devam edin siz.
1: Gidiyor musun?
0: Yok, sen misafirinle ilgilen, ben buralardayım.
2: Sponsorunuz değildi, bir hayranınız olarak fotoğraf çekilmek istesek... ...çok saçma bir şey yapmış olur muyum acaba?
4: Yok, estağfurullah ama Ethem Bey gelseydi birlikte çekilseydik.
2: Ethem Bey'in işleri uzayacakmış biraz.
4: Öyle mi? Tamam.
2: Bu arada bir ayağınız hala New York'ta mı yoksa yerleştiniz mi İstanbul'a?
1: Yani iki taraflıyım ben, pek sağım solum belli olmuyor.
2: Öyle mi? Benim de abim orada. Ben de çok sık gidip geliyorum.
1: Öyle mi?

0: Hiç. Kıskandın değil mi? İtiraf et. Huylu huyundan vazgeçmez ama bu sefer sanki bir değişiklik var. Niye tuttun kendini? Niye dağıtmadın burayı? Bu yüzden ayrılmadınız mı siz? Adamın burnunu dağıtmışsın.
1: Evet, bu sefer bir fark var.
0: Ne işte o fark, onu soruyorum.
1: Bu adamı da dövmek istiyorum. Ama dövmüyor. Fark bu. Çünkü eğer bir gün bir kızım olursa onu utandırmayan, saygı gösteren biriyle birlikte olmasını isterim. O yüzden bu fark önemli.

0: Esat, niye buradasın? Masanın yanında niye değilsin?
1: Yerler toz olmuştu aşkım. Sen görüp üzülme diye onu süpürdüm.
0: Ama niye yalnız bıraktın canım? Şenur anne de yok. Ben sen yanındasın diye duşa girdim. Aşk olsun ama.
1: Hayatım merak etme. Kızımız mışıl mışıl uyuyor. Ayrıca ağlarsa yanına gitmem. Bir saniye bak.
0: İyi tamam, hadi gel bakalım.

0: Bak, keyfi yerinde.
1: Evet, yerinde. Benim de yerinde biliyor musun? Hayatta ne istediysem hep oldu. Yani bu yüzden o kadar mutluyum ki böyle içim içime hiç sığmıyor.
0: Emin misin?
1: Vallahi.
0: Benim de öyle biliyor musun? Yani işten çıkmak için dakikaları sayıyorum. Her anımı sizinle yaşamak istiyorum ya.
1: Biz de seni çok özlüyoruz.
0: Gerçekten mi? Ayak altında çok dolaşıyorum diye kızıyorsun gibime geliyor benim.
1: Yok, hayır yani. Yani ben alışık değilim. Böyle evde senin gibi bir babanın olmasına. Kızını seven, merak eden, ilgi gösteren. Onu yüzden yadırgıyorumdur herhalde.
0: O zaman alışsa niye edersin Gülbencim? Çünkü senin kocan böyle biri.
1: Hep böyle mi olacak? Söz mü?
0: Söz. Hadi o zaman sen birazcık dinlen, tamam mı? Bak zaten telsizi yanıma alıyorum. Ses çıkarsa duyarız. Bu gece güzelce uyuyorsun. Tamam mı Gülben?
1: Keşke sen de benim yerimde olsaydın. Çok şanslıyım.
0: Ben senden 10 kat şanslıyım. Ey yavrum ey be.
1: Tamam o zaman.
0: Hadi gel. Ay.
1: Ne oldu?
0: Bak ya. Kıskandı kıskandı annesini. Teyzesine mi çekmiş acaba bu?
1: Ya hayır, benim ablam hiç kıskanmaz ki. Anneciğim ne oldu? Ne oldu, altını mı sattın acaba? Ha, dur bakalım şöyle bir. Aa, Esat. Çok sıcak. Ateşi mi çıktı acaba?
0: Aa. Evet, biraz ateşi var gerçekten.
1: Biraz değil, yanıyor çocuk ya. Dereceyi getirsene. Bir bakalım, ölçelim ateşini. Aa, resmen yanıyor.
0: Dur, kızım. Dur. Gülben, doktor ne demişti hatırlıyorsun değil mi? Bebeklerin arada bir ateşi çıkar, korkmayın demişti.
1: Ya acaba hastaneden mi mikrop kaptı? Oluyormuş ya öyle, Allah korusun.
0: Dur bakalım, şimdi anlarız kaç dereceymiş. Bunu ne yapıyorduk Gülben? Bu yani değdiriyor muyduk yoksa uzaktan mıydı?
1: Bilmiyorum ki ben de, hatırlamıyorum yani.
0: Bekle, bir anneme sorayım ben.
1: Hayır, hayır, ablama sor. Ablamı çağır ne olursun, o bilir, o bilir. Masal, kızım. Yok bir şey anneciğim, geçecek, tamam mı? Geçecek, Allah'ım sen koru yarabbim.

0: Naci.
1: Safiye.
0: Biraz konuşalım mı?
1: Tabii, nasıl istersen.
0: Aa.
1: Bir saniye.
0: Kim bu saatte, hayırdır?
1: Ben.
0: Gülben, ne oldu kardeşim, hayırdır?
2: Abla koş, çocuk yanıyor. Koş.
0: Tamam. Telaşlanma, geliyorum hemen.
1: Safiye, korkutma beni, ne oldu?
0: Çocuğun ateşi çıkmış. Ben gideyim bakayım da babaya bir şey belli etme de korkmasın.
1: Tamam Safiye.
3: Allah'ım, merak etme anneciğim. Şimdi teyzen gelecek, seni iyileştirecek, tamam mı? Of, yanıyor çocuk.
4: Annemdir.
3: Ay ablam olsun, ne olur ablam olsun. Yok bir şey kızım, geçecek.
0: Nasıl ateşi? Gülben nasıl?
3: Yanıyor vallahi abla. Biz anlayamadık, sen anlarsın. Bir ölçer misin ateşini? Beceremedik ya.
0: Getir Esat dişine şeyi, ver de bana.
4: Getir.
3: Tamam, tamam kızım.
4: Burada.
0: Ver bakayım. Dur.
3: Tamam, tamam.
0: Dur aşkım.
3: Ay.
4: Ha anne, gel.
3: Ay,
4: gel
3: benim yavrumun ateşi mi çıkmış?
4: Ha anne, gel.
3: Ay, yavrum. Kaç. Kaç. Abla kaç, ne oldu, havale mi geçiriyor yoksa?
0: Gülben, ne havalesi? Allah Allah. Biraz yüksek ama korkulacak bir şey yok. 38 derece.
3: 38 mi? Esat, biz hastaneye gidelim hadi.
5: Dur yavrum, sakin ol. Öyle bebek her ateşlendiğinde hastaneye gidilmez.
3: Yanıyor çocuk. 38 dedi ablam, hastaneye gitmemiz lazım.
0: Şenur Hanım doğru söylüyor Gülben. Yani bebek bu, biraz bekleyelim, düşmezse öyle gideriz.
4: Şey yapalım o zaman, ben doktoru arayayım, ne olur ne olmaz.
0: Tamam, sen ara, için rahat edecekse Esat, arasa.
5: Bir sonra o arada biraz üstünü soyalım mı?
3: Niye? Üşür, hasta zaten.
0: Şenur Hanım doğru söylüyor. Biz onu soyalım ki ateşinin düşmesine yardımcı olalım. Biz bebeği düşünüyoruz hep birlikte. Gülben sen rahat ol.
3: Ha, öyle mi diyorsun? Tamam o zaman.
5: Hatta biraz ılık suya tutsak çok iyi gelir.
3: Ilık mı? Abla, ne diyorsun?
0: Vallahi Şenur Hanım, yani iyi ki siz buradasınız. Çok şanslıyız. Hiç benim aklıma gelmezdi bu.

0: çünkü. Öyle yapalım biz Gülben. Sen istersen ver şey Nur Hanım'a bebeği.
1: Bebeği burada mı bırakacağım abla?
0: Ver Gülben. Gel benimle biz ılık su hazırlayalım banyoda hadi.
1: Ama... Tamam bak anne başına dikkat et bak.
2: Tamam yavrum tamam.
1: Yanıyor çocuğum.
2: Oy oy oy. Oy oy.
0: Bir bak bakayım burası neresi Gülben?
1: Nasıl neresi anlamadım.
0: Gülben burası neresi? Onlar kim? Ha?
1: Allah Allah.
0: Gülben kimi görüyorsun baktığında? Kim onlar?
1: Abla Esat'la annesi işte.
0: Ha. Yani onlar annemle babam değiller. Burası da senin çocukluğunda büyüdüğün ev değil. Tamam mı?
1: Değil evet. Benim evim burası.
0: O zaman biraz bunun farkında ol ve ona göre davran. O insanlara bir şans ver rica ediyorum sana. O insanlar seni yarı yolda bırakacak insanlar değiller. Sana yardım etmeye çalışıyorlar Gülben. Ve sen benim çektiklerimi çekmek zorunda değilsin. Yardım etmelerine izin ver. Normal aileler böyle yapar. Sen de normal bir aile olmak istiyorsan onlardan yardım almak zorundasın. Bak Esat çok iyi bir baba. Şenur Hanım çok iyi bir anne. Lütfen biraz güven onlara.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Mavi bir zürafa mı?
9: Vay, konuşabiliyor musun?
8: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
10: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Haydi gel, haydi gel içelim.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim.
13: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
14: Damla?
15: Bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
18: Abi ne yapıyoruz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47

her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene. İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
11: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
2: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: Tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Birlikte yeni bir hayatın

0: birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
1: Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
6: Her şeyine baktım. 20 kalori.
7: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
12: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
13: Aa, önce onu halletmek lazım.
11: LGS'de de yanında.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Damla önce çok eğlendim.
15: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
18: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
19: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
2: Abla, ince giydirdiğimiz çok iyi oldu biliyor musun?
8: Aynen öyle Gülben.
5: Şey tamam, konuştum doktorla. Aha. O da öyle dedi, suya sokun dedi. Bir de bir şurup yazdı bana, şimdi ben gideceğim onu alacağım tamam.
2: Şey, düşmezse ne yapacakmışız?
5: Yani düşmezse bir saat sonra yine arayın beni dedi.
2: Ha, düşmeye de bilirmiş yani. Daha da çıkarsa ne olacak, sordun mu?
5: Yok yani onu sormadım Gülben.
2: Ama Esat yani en önemli şeyi sormamışsın ama sen. Şey, tamam, neyse yani bekleyin demiş. Bekleyeceğiz o zaman. Zaten ben hatırlıyorum biliyor musun? Neriman da böyle bebekken sık sık ateşlenirdi değil mi abla?
8: Evet Gülban.
2: Evet şey, yani olacak bunlar. Olacak, geçecek. Sonuçta her bebek ateşlenir. Yani suyla, duşla, şurupla öyle geçiririz. Sen korkma olur mu? Biz çok iyi bakarız ona. Senle ben.
8: İyi madem Esat, o zaman sen hadi şurubu al gel.
5: Tamam ben alayım geleyim tamam.
8: Aferin Gülben.

0: şey olmaz değil mi?
1: Olmaz tabii. Lütfen. Esat o. İyi davran.
0: Tamam. Baksana ama sana gülüyor.
2: Sormayacak mısın kimliği?
3: Yok, kim oldu belli işte.
2: Kimmiş?
4: Sponsorlardan biri muhtemelen.
5: Ben kaçıyorum o zaman. Ben kaçıyorum artık. Saat çok geç olmuş. Hafta içi ararım, netleştiririz projeyi.
2: Tamamdır, görüşmek üzere.
5: Bu arada tanışamadık. Ben Oğuzhan, Pol Medya'dan.
4: Han ben de. Ceylan'ın arkadaşıyım.
5: Memnun oldum, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar. Ben de kaçayım o zaman. Siz muhtemelen buradan kutlamalara devam edersiniz.
2: Yani ben bilmiyorum, bir program yapmadık daha.
4: Peki. Tekrar tebrik ederim.
2: Ben de seni tebrik ederim.
4: Ne için?
2: Biliyorsun ne için olduğunu.
4: Sana bir şey soracağım ama.
2: Sor, düşünme.
4: Yarın bizimle pikniğe gelir misin?
2: Aa, ciddi. Olabilir yani, niye olmasın ki?
4: Tamam. Yarın konuşuruz o zaman. Bak keyfine.

0: Olaysız bir sergi ha. Vallahi tebrik ederim.
1: Olaysız olmasına üzülmüş gibisin ama.
0: Saçmalama ya, ne alakası var? Hadi çıkalım biz de.

0: Ne kadar iyi oynuyor.
1: Evet. Ay bayrama bak nasıl mutlu.
2: Sen mi attın?
0: Aa baba.
3: Ege ortaya.
0: Babam geldi. Baba. Ay iyi misin?
4: Sizi kayığa bindireyim mi kızlar?
1: Ay, aa vallahi geliyordu bize.
0: Yavaş ya babamı attınız.
1: Ne kayığı baba?
4: Küçükken çok istemiştin de yapamamıştık. Hatırlıyor musun Safiye?
1: Hatırlıyorum. Ama şimdi gerek yok baba. Hem sudan korkarım ben. Yüzme de bilmiyorum.
0: Bir dakika bir dakika abla. Kayık lütfen ne olur kıyıdan gideriz. Hadi ne olur.
1: Gülben bebeği ne yapacaksın?
4: Safiye, sadece yarım saat.
1: E bebek?
0: Dur annemin yanında. Esat'la annem bakar bir şey olmaz hadi.
1: Ha bırakacaksın yani.
0: Bırakacağım.
1: Üçümüz baş başa gidiyoruz yani öyle mi?
4: Bu seferlik öyle olsun da. Sonra hep beraber gemiyle açılırız yazın.
0: Ay inşallah.
4: Naci'nin sana bir sürprizi varmış. Aa. Tüh söylemeyecektim.
1: Dur Naci'ye söyleyeyim geliyorum ben.
0: Hadi baba biz geçelim o zaman şuradan.
1: Naci bir bakar mısın? Şey biz babayla birlikte kayıkla açılacağız birazcık. Merak etme telefon yanımızda.
5: Tamam Safiye'm ben de gelirim sizinle kıyıda otururum.
1: Yok yok baş başa olalım biz. Hem bak ne güzel korkmuyoruz da.
5: Peki Safiye. Safiye Hanım. Ben böyle de çok mutluyum biliyor musun? Yani eksiksizim. Sen haklıydın.
0: Bana bak, bana bak.
5: Biz kocaman bir aileyiz Safiye. Bak bir sürü çocuğumuz, bir sürü torunumuz var. Çok mutluyum yani bil istediğim.

0: Paz. Neriman.
1: Hep hayalimdi bu. Anneniz izin verseydi daha önce getirirdim sizi buraya. Aslında bir kere izin verdi. Gülben'in doğum gününde.
2: Aa! Hangi doğum günümde? Hiç hatırlamıyorum ben.
3: Ben hatırlıyorum Gülben. 11. yaşında.
2: Aa! Madem niye gitmedik? İzin almışız.
1: Benim yüzümden. Ben yapamadım. Hiç halim yoktu o kadar neşeye.
2: Olsun. Şimdi var ama değil mi baba?
1: Var. Geç de olsa var. Elimde kalanla sizi mutlu etmek istiyorum canlarım. Masala bir araba aldım. Sakın Esat'a söyleme ha.
2: Baba ne gerek vardı buna? Ay, olur mu öyle şey? Zaten Masal daha bebek. Yani eskir o büyünceye kadar.
1: Eskimesin sen kullan Gülben. Bu da senin Safiye. Bizim şirketin önünde ikisi de. Sen kırmızı seviyorsun diye kırmızı aldım.
3: Baba şaka mı yapıyorsun sen?
1: Size vasiyetimdir.

0: Ehliyetlerinizi alın, istediğiniz yere gidin. İster evden uzağa, ister yakına, ister pikniğe, çoluğu çocuğu alın gidin. Bugünkü gibi güzel günleriniz olsun. Anılarınızı biriktirin.
1: Ay Gülben yavaş, devrileceğiz şimdi ortalık yerde.
2: Ay ne yapayım abla, çok duygulandım ya baba.
0: Ay. Ha, şu ördeklere bakın, gördünüz mü?
1: Hani nerede ya baba, göremedim.
0: İşte şurada kızım, ailecek gidiyorlar bak. Çirkin ördek yavrusu diye bir şey yoktur. O yavru sevmeyenlerin çirkinliğidir. Bunu sakın unutmayın. Gülben, sen de torunuma masal anlatırken böyle anlat, olur mu?
2: Olur baba.
1: Gülben bak, hakikaten gördüm ben de şuradalar.
2: Ya ben niye... Ay evet. Bak keşke telefonumuzu getirseydik abla, fotoğraf çekerdim. Esat'la anneme gösterirdik.
3: İyiler değil mi? Sakinler, sorun yok.
4: İyiler, sorun yok. Ondan değil. Ben böyle onları baba kız izlemeyi seviyorum, o yüzden.
3: İyi. İzle bakalım.
4: Umarım bir gün seni de böyle izlemek nasip olur. Gönlünden öyle geçiyorsa yani.

0: Baba, o zaman ben önümüzdeki ay sürücü kursuna yazılayım. Gülben ne dersin? Yoksa bekleyeyim mi ben seni?
1: Yok abla, yazıl sen. Hemen öğren, sonra da bana öğret. Her zamanki gibi.
0: Baba da çok iyi şofördür ha. O da öğretir aslında.
2: Çok isterim. Anlaştık o zaman. İkinize de öğreteceğim araba kullanmayı.
1: Söz mü baba?
2: Söz.

0: seni yerim ben. Evet, ananas. O benim, o benim. Ceviz.
1: Ha benim o, benim. Açıl açıl açıl.
2: Ceviz olmaz, ceviz meyve bile değil. Meyve değil.
1: Hayır hayır, teknik olarak meyve.
2: Ya illa sıra dışı bir şey yapacaksın değil mi?
0: Ya ne alakası var? Adam edebiyat öğretmeni, ondan iyi bilemezsin. Meyve.
2: Haşa canım, ondan daha iyi bilmek mümkün değil. Buyurun, buyurun. Buyurun.
3: Bekler miyiz daha, hadi.
1: Ha beklemeyiz. Elma.
2: Elma mı?
1: O benim. Kayısı.
0: Abla. İstop oynuyorlar, bakar mısın? Ay biz arada evden kaçıp nasıl... Ama çok zevkliydi.
4: E hadi siz de gidin oynayın.
0: Yok baba. Şimdi Şenur anne bebeğe bakıyor ya, o oynasın, yazık.
4: Ben yollarım onu yanınıza. Hadi gidin siz.
0: Nasıl? Sen mi bakacaksın masala?
4: Bakarım. Eğer için rahat edersen.
0: Eder baba.

0: bak.
1: Abla, oynayalım mı? İstiyorsan oynayalım kardeşim.
0: İstiyorum vallahi. Ama bir meyve olmamız gerekiyor. Ben çilek olacağım.
1: Ay ben muz olurum. Babanın en sevdiği meyve muz.
2: Ya.
1: Ha, geldi mi kuzu?
0: Tamam, biz gidiyoruz.
3: Güle güle.
4: Verin bana isterseniz, gezdireyim biraz. Siz de dinlenmiş olursunuz.
3: Yok, ben bakabilirim. Gerçekten.
4: Ben torunumla bakayım. Yalnız kalayım.
3: Peki, nasıl isterseniz. 50 yıldır oynamayalım. Şimdi distop mu oynayacağım?

Masal, sen çirkin ördek yavrusu masalını biliyor musun bakayım? Anlatayım mı onu sana? Bir ördek yavrusu varmış. Minik mi minik. Biraz da çirkin gibiymiş sanki. Ama çirkin değilmiş. Herkes onu çirkin zannediyormuş.

0: çilek olamayacağım, yoruldum. Bitti.
1: Ya aşkım kal biraz daha ya.
0: Yok vallahi imzirme saatim geldi, al. Aa,
2: Güzel, ne ben de seninle geleyim. Babayla tavla oynarız biz de.
3: Hadi. Tavla mı? Sen?
4: E tabii, Safiye çok güzel tavla oynar, bilmiyor musun?
1: E hadi o zaman başla. Limon.
3: Kiraz.
5: Sen de. Kayısı.
6: Şeftali.
0: Aa, abla uyuyakalmış baba. E yerse tabii o kadar sucuğu olacağı bu. Bak kızım, ne oldu, dede uyumuş?
2: Baba hadi kalk da bir tavla oynayalım seninle.
0: Ne oldu, dede uyuyamı kaldı? Uyuyamı kaldı dede.
2: Baba. Neşesi yerinde ya, iki saftiriyi buldu bizi kandıracak aklı sıra. Baba tavla diyorum, tavla. Baba. Baba.
0: Abla. Nesi var?
2: Baba.

0: Yaşıyor mu?
1: Baba.
0: Yaşıyor mu? Atıyor mu kalbi?
2: Baba.
0: Atıyor mu kalbi baba. Abla?
2: Ne olur bunu yapma.
0: Nefesi var mı? Atıyor mu kalbi?
2: Ay şimdi değil, ne olur. Baba.
0: Abla masaj yap.
1: Baba.
0: Masaj yap, bir şey yap, sen atarsın, bir şey yap.
1: Baba. Baba. Neriman, Han. Baba.
0: Masaj yap, bir şey yap.
1: Han. Neriman.
2: Telefonu

Baba. Baba bir şey.

0: Safiye. Baban içeride, herkes içeride. Hadi biz de girelim.
1: İçerideki baba değil. Atmıyordu kalbi.
0: Safiye'm sen döndürdün onu. Hatırlamıyor musun? Kalp masajı yaptım hemen.
1: Yalan söylüyorsun. Ben dokunamam babaya. Kimseye dokunamam ben. Yalan söyleme.
0: Safiye. Bak şoktasın, hatırlamıyorsun ama bak yemin ediyorum sen döndürdün hayata. İçeride şimdi direniyor hala. Sana ihtiyacı var Safiye. Kardeşlerin de içeride, onların da sana ihtiyacı var. Hadi canımın içi. Biz de girelim. Yakınında olman lazım. Gel.
1: Yakınında olmaz. Olamam. Yakınında olamam. Kötü olur her şey.
0: Safiye. Kendine gel Safiye.
1: Benim yüzümden. Gidersem ölür. Benim yüzümden oldu her şey. Ben yakınına gittim. Yakınındaydım. Mutlu oldum ben. O yüzden oldu. Yorduk babayı. Ben çok yordum. Yoruldu baba.
0: Safiye sen hiçbir şey yapmadın. Duy beni Safiye, kendine gel. Bak baban kendine gelecek, seni soracak. Hadi hadi gel girelim içeri canım içi, hadi.
1: Giremem, giremem içeri. Girersem öldü derler bana, giremem.
0: Safiye kendine gel, Safiye kendine gel. Baba ölmedi. Ölmedi Safiye.
1: Ölmedi mi?
0: Ölmedi Safiye. Ölmedi. Hadi gel benimle. Hadi gel.

0: Hastayı monitörize edelim. Nabız ve sakürasyona bakalım arkadaşlar. EKG ve kan tahlili istiyorum arkadaşlar. Anju için hastamızı bir an önce hazırlayalım.
1: Neden savaşıyorsun hala? Bırak artık. Hep bunu istemiyor muydun? İzin ver, olsun işte.

0: Ameliyat oldu. İlaçlarını alıyordu. Keyfi, neşesi yerindeydi. Biz nerede hata yaptık? Neyi yanlış yaptık anlamıyorum.
1: Hancım siz hata falan yapmadınız. Her şeye çok dikkat ettiniz. Ne kadar da güzel baktınız.
0: Öyle olsa babam şu an bu halde olmazdı Ceyla. Sen nereden bileceksin ki sanki yanımızdaymış gibi? Özür dilerim. Sinirlerim bozuk ya.
1: Ne dedi doktor? Belki biz üzülürüz diye bir şey söylemiyorlar. Size söylediler mi? Ne olmuş ambulansın? Ne olmuş?
2: Bilmiyoruz dedim. Onu daha yeni aldılar içeri.
1: Gizlemiyorlardır değil mi? Bir şey olsa yani söylerlerdi.
2: Tabii ki söylerlerdi.
1: Ben ne yaparım Ege? Ne yaparım? Çok korkuyorum.
2: Biliyorum. Biliyorum.

0: Üçüncü bu.
1: Efendim?
0: Üçüncü kez kalbi duruyor. Ne derler bilirsiniz hani. Üçüncü de gidermiş insan.
1: Yok. Yok hayatım sen. Ya öyle düşünme, öyle şeyler söyleme.
0: Neden? Niye kendimi kandırayım ki? Bunu çok iyi yapıyorum diye mi? Yapmayacağım bu sefer. Bu sefer. Ablam nerede? Nerede ablam?
2: Dışarıda o, gelemedi içeri.
0: Niye? Niye mikroplu diye mi burası? Uğursuz diye mi? Onunla aynı kayaya bindi diye mi? Pislik içinde diye mi burası? Hangisi yüzünden?
1: Gülben, Gülben tamam hayatım. Sakin ol biraz ama.
0: Yok bu sefer olmayacak. O da gelecek burada bizimle beraber bekleyecek. Bu sefer kaçmak yok.
3: Sen de gitsene onlarla.
4: Kocası gitsin.
1: Gülben, Gülben, Gülben. Canım, sakin ol bir ama tamam mı?
0: Esat karışma lütfen. Ne olursun bir ablamla konuşacağım ben. Siz içeri geçin. Biz ablamla yalnız konuşacağız. Kay yana. Ben de örtüye oturacağım.
5: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını

0: giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Abi, motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi.com mağazalarında.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trim sat.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalı?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: Kaybetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
4: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
5: Ben de çok kızgınım ona. Ama şimdi sırası değil, bize ihtiyacı var. Niye kızgınsın? Ne yaptı ki? Söz vermişti. Bize araba kullanmayı öğretecekti. Belki sözünü tutamayacak ama ben... yine de yanında olacağım onun. Olur da gözünü açarsa... eğer... yanı başında olacağım. Sen de ol.
6: Ben kızgın değilim. Ben...
5: Ne? Ne abla? Sen ne? Uğursuzum mu diyeceksin? Değilsin. Anlatamadık sana bunu. Kaç defa söyleyeceğiz abla ya? Yorulduk. Yoruldum. Ben yoruldum. Han yoruldu. Baba yoruldu. Naci yoruldu. Hepimiz yorulduk. Babanın zaten kalbinde sıkıntısı vardı. Her şey seninle ilgili değil. Her şey senin elinde de değil. Anlamadın gitti bunu ya.
6: Ondan da değil.
5: Ne? Ne o zaman?
6: Korkuyorum. Gülben, ben korkuyorum. O kapıdan bir doktor çıkar da derse ki maalesef ben kaldıramam bunu.
5: Burada kaldırabilecek misin peki? Yanında biz yokken.
6: Ben babayla bir kere vedalaştım hastanede. Bir daha yapamam bunu.
5: Ne zaman?
6: Beni eldiriyle götürüp akıl hastanesine yatırdığı zaman Gülben. Ben o zamandan beri hiç affetmedim onu. Ta ki bugün o kayığa binene kadar.
5: Sen yatmadın ki hiç akıl hastanesinde. Han yattı. Karıştırıyorsun galiba.
6: Annem öldükten sonra babam beni memlekete değil, akıl hastanesine götürdü, yatırdı. Ben hastaneleri sevmiyorum Gülben. Kötü şeyler oluyor orada. Bir giren bir daha aynı çıkamıyor oradan.

0: Ama ben doğururken sen girdin. Elimi tuttun. Ablalık ettin bana. Şimdi yine yapsan abla. Hem bizim dördümüzün birbirimize ihtiyacı var. Yan yana olmaya ihtiyacımız var. Sen bizim en büyüğümüzsün, en güçlümüzsün.
1: Değilim Gülben. Değilim ben, en güçlü falan değilim. Ben de bugün babamın küçük kızıyım. Böyle hissetmeye hakkım yok mu benim de? Ne yapayım yani? Ben de abla olarak doğmadım. Ben de küçük bir çocuk oldum. Ben bugün babama daha birkaç saat önce kavuştum ilk defa.

0: o ağacın altında. Ona ablalık değil, annelik de değil, meleklik ettin. Senin sayende çalıştı kalbi. Eğer buna gücün yettiyse içeri girmeye de yeter.
1: Ben gerekirse burada saatlerce, günlerce beklerim. Hiç uyumam, hiç sorun değil ama benden yalvarıyorum. O hastaneye girmemi istemeyin Gülben. Benden bunu yapmamı beklemeyin, ne olur. Yapamam.

Gülben. Baba belki verdiği sözü tutamayacak ama bize bir şey öğretebilmeyi çok isterdi eminim ki. Bunu yapabilmeyi çok isterdi, unutma bunu.

0: Abla, siz kayıktayken böyle dikkatini çeken bir şey olmadı mı hiç?
1: Olsaydı herhalde pikniğe devam etmezdik Han.
0: Ne bileyim, acaba kayıktayken baba kürek çekmekten yoruldu, nefes nefese kaldı. O yüzden mi oldu böyle?
1: Ne demek istiyorsun sen ya? Ne yani, bizim yüzümüzden mi oldu? Onu mu demeye çalışıyorsun?
0: Ben onu demeye çalışmıyorum abla. Anlamaya çalışıyorum sadece. 4 ay önce stent takıldı bu adama. Kalbi, damarları, her şeyi tertemizdi. Ne oldu da şimdi böyle oldu, anlamaya çalışıyorum.
1: Bilmiyorum Han. Belki mutluluğu kaldıramamıştır. Belki şaka yapıyordur. Ne bileyim, belki ilgi çekmeye çalışıyordur. Baba bu. Yani her zaman sağ gösterip sol vurmadı mı zaten? Han. Senle ben üçlü olmak zorundayız. Tamam mı? Bizim öyle yıkılma, yalpalama hakkımız yok. Zaten Neriman küçücük. Gülben de senle olsa, senle ben delilik kotamızı çoktan doldurduk. O yüzden dik durmak zorundayız.
0: Sen böyle mi dik duruyorsun abla? Hastaneden içeri adım atmadan mı?
1: Baba biliyor. İster burada olayım, ister içeride olayım, ister 100 kilometre ötede olayım, benim onu ne kadar çok sevdiğimi biliyor, tamam mı? Sen yokken ben vardım yanında.
0: Özür dilerim abla.

0: O da seni çok seviyor. Belki Özler gelir hemen. Ha? Ay. Biz kurabiye yapalım mı ona? Ha? Gel. Gel yapalım. Gel.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Ziraat Bankası sunar.

0: Vahap, bu numarayı araştır.
1: Emredersiniz savcım.
0: Arkadaşlar, kendimize çay alıyorduk, size dağıldım. Buyurun.
2: Sağ ol hemşire hanım.
3: Çok sağ olun.

0: Arkadaşlar bir bakar mısınız?
1: Buyurun.
0: Yukarıda bir kuli vardı, indiremiyorum. Bir yardım edebilir misiniz? Şurada. Çok ağır. Boyum biraz kısa, yetişemiyorum. Acele etmemiz lazım. İlacı verdim. Az sonra iner.

0: Kim gönderdi seni?
1: Sen de kimsin? Jandarmalara ne yaptın?
0: Kim?
1: Alo, güvenlik.
0: Bırak güvenliği. Yürü gidiyoruz.
1: Deli misin sen? Nereye gidiyoruz?

0: Abi paket yola çıktı.
1: Araba bu.
2: Evin nerede?
1: Evde annem var.
2: İyi işte. Annenle tanıştırırsın beni. Yürü. Hadi.
3: Efendim. Erkan hastaneden kaçmış.
4: Kaçmış mı? Kaçırılmış mı?
3: Hemşirelerden birini rehin alıp kaçmış efendim.
4: Yerleştirdiğin adamlar ne yapıyormuş o sırada? Nafiz.
3: Adamlar kayıp efendim.
4: Hemşirenin evini öğrendin mi?
3: Yeni tayin olmuş. Bilen yok.
4: Hastanenin güvenlik kameralarını tara. Bir adamı bulamıyorsak oturduğumuz bu koltuk bize fazla.
5: Vallahi senin yüzünden avukatlarla papaz oluyordum Leyla. Bırakmadın duruşma yapayım. İkide bir not gönderiyorsun Vahap'la. Ne var bu kadar önemli?
6: Polat beni aldatıyor.
5: Hayda. Bunun için mi bana duruşmayı ertelettin?
6: Kulağımla duydun bir sen. Birini aradı. Açmadı karşı taraf. Sonra Polat banyodayken geri aradı. Ben açtım. Benim sesimi duyunca yanlış numara deyip kapattı bir kadın.
5: Sormadın tabii Polat'a. Gelip beni bitirmeye karar verdin.
6: Sordum şekerim.
5: Ne dedi?
6: Benim cevap verdiğimi bilmiyor. Yalan söyledi. Bir erkeği aramış gibi yaptı.
5: Hemen aklına kötü şeyler getirme. Bu adam derin devlet değil mi? Derin işleri vardır. Onları da savcı sevgilisine anlatamıyordur.
6: Sen kimin tarafındasın? Polat'a verdiğin desteğin yarısını bana vermiyorsun.
5: Hayatım, ben sen boşuna üzülme diye söylüyorum. Adamın seni görecek vakti yok. Başkalarına nereden vakit bulsun?
6: Erkek milleti değil mi? İki arada bir derede bir fırsatını bulmuştur. Vahap sonra gel.
7: Savcanım, Erkan kaçmış.
6: Nasıl kaçmış?
2: Burası mı?
1: Annem kalp hastası. Seni görürse...
2: Uzatma, yürü.

0: Anlat bakalım. Memati'yi niye öldürdün?
1: Bana tuzak kurdular. Ben kimseyi öldürtmedim.
0: O zaman Yıldırım'ı niye öldürdün?
1: Ben öldürmedim. Hepiniz gördünüz. Ben engel olmaya çalıştım.
0: Bak kuzum. Sana burada söz veriyorum. Memati'yi neden ve kimin için öldürttüğünü söylersen... ...seni yurt dışında krallar gibi yaşatacağım. Kimse nerede olduğunu, ne yaptığını bilmeyecek.
1: Polat Alemdar, istesem de konuşamam.
0: Abdülhey...

0: Aynur'a, çok önemli bir işi var. Hayatım boyunca bu yardımını unutmayacağım.
1: Benimle ilgili bir sıkıntı mı var? Beni gönderiyor musun?
0: Ekibin diğer üyeleri başkanın yanında. Onun emrinde çalışmaya başladılar. Artık sen de onlara katılacaksın. Birazdan Eşref gelip seni başkana götürecek. O gelene kadar evden sakın çıkma.
1: Anladım. Sizinle operasyon yapmak benim için şerefti.

0: Eşref Bey, Aynura'nın operasyonu sona erdi.
1: Abi senin yine limanın yok mu?
2: Lan sen bana Allahsız mı diyorsun şimdi? Ha?
1: Abi Allahsız demiyor. Ateist diyor.
2: Ne?
1: Ateist.
2: Ateist mi diyor?
1: Ya abi ben hiçbir şey demiyorum da. Vicdanın yok mu?
2: Oğlum bak Abu Zer nerede? Bak söylemezsen vicdanım hiçbir şeyim yok ona göre.
1: Ya abi Abu Zer'i ben nasıl bulabilirim? Sen bulamamışsın.
2: Lan oğlum benim mi kardeşim? Abu Zer senin kardeşin. Benim nüfusuma kayıtlı olsa yanımdan ayırmazdım.
1: Sen ne diyorsun abi? Ben bulsam nüfustan sileceğim. Onun yüzünden bana çökeni. Devlet çöküyor, örgüt çöküyor, Zaza çöküyor, sen çöküyorsun. Vallahi dussuz çökelek oldum abi.
2: Sus! Baki, sana da şuradan bir tavayı ısıt. Belli oldu. Bu ham çökelek yağsız gitmeyecek.
1: Abim, canım abim, güzel abim. Bu abizlerin huyunu suyunu biliyorsun. Kaybolma huyu var. Hele duyduysa ki sen arıyorsun. Yerin 7 katlı bine girmiş, nefes bile almıyordur.
2: Tamam lan yalvarma. Zaza ne alaka bakayım? Ham çökelek?
1: Vallahi bilmiyorum abi.
2: Ne zaman çöktü Zaza sana?
1: Geçen sene odur, Abu Zer'i bir daha görmedim. İnşallah Zaza bir yere gömmüştür. Ben de kurtulurum.
2: İyi. Toparla lan üstünü başını. Yürü gidelim biz.
1: Sağ ol abi.
2: Artis.
0: Buradan çıkışın yok. Buradan ölerek bile çıkışın yok. Ya konuşacaksın, ya konuşacaksın. Başka çaren de yok.
3: Polat Önemdar. Önceden de söyledim. Biliyorsun ki ölmek var, konuşmak yok.
0: Gaye'yi çağırın. Beynindeki her şeyi alsın.
4: Konuştururum. Konuştururum abi ben.
0: Risk almaya gerek yok. Bu it Memati'yi kimin öldürdüğünü biliyor. Ve buradan bunu söylemeden çıkmayacak. Odada mı Leyla?
5: Evet abi. Çay vereyim dedi, ters yaptı. Belli ki sana kıl vaziyette yenge. Haberin olsun abi.

0: Acele acele dedin, hayırdır?
1: Erkan kaçırılmış.
0: Kim kaçırmış?
1: Sen mi kaçırdın?
0: Bir aklımı kaçırmadım. Onun haricinde herkesi kaçırdım.
1: Pek şaşırmadım bakıyorum Erkan'ın kaçırılmasına.
0: Ne diyeyim? Bir adama sahip çıkamadınız mı diye.

0: Bulamayacağız demek ki Memati'nin katilini.
1: Bulacağım. Onu da bulacağım. Erkan'ı kimin kaçırdığını da bulacağım. Kim ne halt karıştırıyorsa onu da bulacağım.
2: Savcanım, telefon dökümünü yolladılar.
3: Allah'ım ya. Zehir Afiye. Durduk yere ortalığı karıştıracak.

0: olmuşlardır canım. Aynur'u orada bırakacak değiller ya.
1: Hoş geldin.
2: Polat yok mu?
1: İçeride.
0: Ne yaptın kara?
2: Vallahi dişe dokunur bir şey yok.
0: Niye geldin o zaman?
2: Seni almaya. Aradığım biri var ama işte saza biraz kuyruğuna basmış. Burası ne kadar tenhalaşmış Polat Alemdar. Çocukları ne yaptı?
0: Ellerinden öperler. Hepsi iyi kara. Hele küpeli. Sana da bir tane yaptırmış. Görünce verecekmiş.

0: Efendim?
1: Reşef Bey, Aksaçlı derhal sizi görmek istiyor.
0: Biraz gecikeceğimi iletin.
1: Reşef Bey, Aksaçlı derhal dedi.
0: Geri dönüyoruz.

0: Ey Süreyi. Köpürt köpürt köpürt.
1: Abi benim bir suçum var. Doktor kes dedi. Ben de kestim.
0: Eba da keyfim kestiği kesin. Doktor sana kendini kestiyse. Kendini kesin misin? Seni Polat Aramdar'ın hastanesinden aşağı koydum. Sen geldin. Dayını kes.
2: Dayı elim yoruldu ha. Köpük demekten.
0: Bak bak kamera yumuşadı mı?
2: Dayı biz bunu niye köpüktük? Kuru kuru kesek.
0: Oğlum bak. O dayını ne hale koydu. Sen köpükten köpükle hak geçmezsin.
2: Bu yumuşadı ha.
1: Dayı, bu ustura tutmasını bilmiyor vallahi. Boynumu kesecek.
0: Sana çırak yetiştirmiş de. Koca hastaneye tek başına nasıl yetişeceksin? Doktor diyecek onu kes, bunu kes. Sana da yazık.
1: Dayı, tövbe. Ben berberliği bıraktım dayı.
0: Ben işsiz adam sevmeyeyim. Bir daha gidip sağa iş mi bulacağım?
3: Ne oluyor? Bu ne hal?
0: Halimi görürsün Polat Alem'de. 657'li devlet memuru yaptılar beni.
3: Senin sicilin bozuktur. Devlet almazlar. Yakışmış işte, ne güzel.
0: Yavaşça gidecektim ha. Kısmet değilmiş, neden?
3: Neyse. Abuzer diye bir adamın varmış senin.
0: Siz nereden bilirsiniz? Ulan imdat senin o çenene.
2: Dayı ben ağzımı mühürlemişim ha. Senin dediklerinden başka bir şey der miyim?
3: Zaza. Abuzer bize lazım. Çok önemli.
0: Vallahi bana da lazım ama. Abuzer dağ çiçeği gibi bir şey. Nerede? Hangi dağda açacağı belli değil. Bekleyeceksiniz belki baharda açar.

0: Sen ver bakayım şu usturayı. Ver. Zaten tutmayı bilmiyorsun. Zaza. Sen var ya, sakalları kesince bıyıklar böyle tek başına iyi durmamış. Ben onları bir düzelteyim.
1: Değilsin.
0: Vallahi ben demiyorum. Polat Alemdar diyor.
1: Ya babam, ben onunla bir sürü ticaretim var. Ne değilsin?
2: Zaza. Hı? Örgüt seni neredeyse öldürüyordu ya. Sen hala örgütçüyle ticaret mi yapacaksın?
1: Örgütçü değil şimdi. Günahını alma. Bak her şey olur. Namussuz. Ama örgütçü değil.
0: Nasıl örgütçü değil? Kimin silahını satıyor?
1: Ya Charlie ya. Charlie. Siz demişsiniz mi? Örgüt silahı bıraksın. Ha? Adam örgütü silahsızlandırıyor. Kendi çapında devlete, millete büyük hizmet var.
2: Zaza. Örgüte büyük silah sevkiyatı olacak. O yüzden Abu Zer bana lazım.
1: E babam, benim ticaretim ne olacak?
2: Zaza, insanların hayatı söz konusu. Sonra ben sana başka yerden bol para kazandıracağım. Tamam?
1: Değişin.

0: Ben dışarıdayım.
1: Gaye. Kesin konuşacak mı?
2: Cahit, bunun iki sonucu var. Ya çocukluğunda çaldığı eriye kadar her şeyi anlatacak, ya da aklını kaybedecek. Ama ben bugüne kadar aklını kaybedecek kadar dayananı

0: Alptekin! Alptekin kardeşim! Aç gözlerini Alptekin! Doktor çağırın! Alptekin! Alptekin kalk! Doktor çağırın! Alptekin! Alptekin! Kalk! Kalk Alptekin! Kardeşim! Alptekin!
1: İzin ver. Nabzı çok düşük.
2: Ne yapacaksan burada yap.
1: Kaybedebiliriz. Hastaneye götürmemiz lazım.
2: Bir dakika. Ambulans çıkarın. Yardım et. Arkadaşın ambulans alalım.

0: İki ay sonra ilk defa gün ışığı gördüm. Beni niye çıkardınız ki?
1: Bilmiyor musun? Güneş girmeyen eve doktor girer. Dayım seni check-up yaptırmaya getirdi.
0: Ya İmdat. Dayınla bir konuşsan. Beni o deliğe geri tıkmasa. Yemin ediyorum bir kuruş daha çalmayacağım.
1: Az bekle. Şimdi ticaretin büyüğünü göreceksin.

0: Vay anam.
1: Gel gel. Gel. Arkadaşlar yabancı değil.
0: Aslında ziyareti kısa olur. Gördüm seni çok şu yüreğisin, ben kaçayım.
2: Abuzer, iki gözüm. Özledik.
0: Abi bir süredir Zaza dayının yanına girdim. Ne diyorsa onun emriyle hareket ediyorum ben.
3: Zaza diyor ki... Abuzer vatana millete faydalı biri. Örgütün silahlarını çalıyor, örgüte zarar veriyor.
0: Abartacak bir şey değil abi. Zaza dayı teveccüh göstermiş. Kendi çapımda artık ne yapabilirsem işte.
3: Ama Kara da diyor ki... Örgütte yukarıda ortağı olmadan bu işi yapamaz.
0: Abi doğru da adam Kandil'de, ne yapacaksınız siz?
2: Olsun. Sen hele bir adını söyle.
1: Abizer, bu yeni ortaklarımız hele benim gibi sağa düşkün değiller. Pek insan sevmiyorlar. Hele bu Kara.
0: Abi Rıza var. Serhat Başkan'ın sağ kolu. O gönderiyor, ben satıyorum. Ama adam Kandil'de, ulaşmanız mümkün değil.
3: Rıza'nın burada sevdiği, değer verdiği kimse yok mu?
0: Abi Rıza paradan başka hiçbir şeye değer vermez.
2: Abuzer. Sen parayı kime teslim ediyorsun onu söyle.
0: Bankaya yatırıyorum abi.
3: Karanın elinde ne var görüyor musun? Şimdi adam gibi parayı kime teslim ediyorsun söyle.
1: Abzer. İnsan tek kulakla iyi duyar mı? Hele Kara. Senin iki kulağını birden keser.
0: Hanımına teslim ediyorum abi.
4: Arkadaşlar, bir ülkenin bölgesel güç olabilmesi için 7 kriter önemlidir. Birincisi, yüksek askeri teknoloji üretme kapasitesine sahip olmak. İkincisi, enerji. Dışa bağımlı olmayacak enerji kaynaklarına sahip olmanız veya bunu üretmeniz lazım. Üçüncüsü, kaliteli, eğitimli genç nüfusunuzun fazla olması veya nüfus elde edebilecek kaynaklarınızın olması lazım. Dördüncüsü, dış müdahalelerden etkilenmeyecek güçlü bir ekonominizin olması lazım. Beşincisi, bağımsız ve güçlü istihbarat teşkilatınızın olması. Altıncısı, bölgesel ve küresel bir vizyonunuzun olması. Ve bu vizyonunuzun bölgesel ve küresel ölçmeye dikkate değer bulunması. Ve son olarak da bütün bunlara sahip olabilmeniz için uzun süren bir barış ve hazırlık dönemine ihtiyacınız vardır. Sizce Türkiye bu kriterlerden kaç tanesine sahip?
5: Efendim, bu soruya cevap verebilmemiz için elimizde veriler olması lazım.
4: Bir sonraki derse kadar ödeviniz bu. Aranızda gruplara bölünün. Her grup bir kriteri seçip araştıracak. Bir sonraki dersimizde bunları tartışacağız. Bugünlük bu kadar. Geldiğiniz için teşekkür ederim.

0: Sencer, bence dersiniz eksik kaldı.
1: Neden?
0: Hangi ülkelerin bölgesi?

0: Güçsel güç olma potansiyeli var. Onu da işlemen gerekirdi.
1: O gelecek yılın konusu. Çocukları fazla yormamak lazım.
0: Haklısın. Sen de çok yoruldun. Biraz dinlenmen için üzerindeki yükün bir kısmını almaya karar verdim.
1: Aksine bu dersler benim yorgunluğumu alıyor. Ülkeyi yönetecek kadroları tanımak ve bunlarla stratejik analizler yapmak çok iyi geliyor.
0: Maalesef ülkeyi yönetecek kadrolara iyi gelmiyor.
1: Anlamadım.
0: Ben ülkeyi yönetecek kadroların daha aktif siyaset yönetebilecek nosyonla yetişmesini istiyorum.
1: Sizin stratejiniz ülkeyi felakete sürükleyecek. Benim haklı olduğumu anladığınızda çok geç olacak.
0: Sencer, senin ailen Bolşevik işgali nedeniyle Orta Asya'dan geldi. Vatansızlığı yaşamanın travması sizleri ürkek yaptı.
1: Sadece Orta Asya'da halkımız soykırım ve göçe zorlanmadı. Aynı zamanda Kafkasya'da, Balkanlar'da da aynı soykırım ve göçe maruz kaldık. Milyonlarca insanımızı soykırımda ve göçte trajik bir şekilde kaybettik. Ama en azından göçe maruz kalan halkımız için sığınacak ana vatan duruyordu. Anadolu olmasaydı yok olup gidecektik.
0: Söylediklerine benim hiçbir itirazım yok. Fakat tekrar soykırım ve göçün yaşanmaması için ve Anadolu'nun işgale uğramaması için savunma stratejisini Bosna'dan, Kafkasya'dan başlatmam gerekir.
1: Benim temkinli olduğum doğru. Ama milyonlarca metrekare toprağımızdan kala kala bir avuç Anadolu kaldı. Siz onu da maceraya atıyorsunuz. Ama unutmayın, Anadolu da giderse sığınacak hiçbir yerimiz kalmayacak. Tek seçeneğimiz emperyalistlere köle olmak olacak.

0: Abi, Abuzer'in tarif ettiği yer burası. Ama yanlış gelmiş olmayalım. Bayağı lüks villa bu.
1: Sen örgütün elebaşlarının aileleri gecekonduda mı yaşıyor zannediyorsun?
0: Hı? Yok abi de. Yani İstanbul'un ortasında.
2: Oğlum, herifin gizli hanımı varmış. İstanbul'dan iyi nerede saklayacak? Örgüt bir duysa duman olur.
0: Ne yapacağız abi?
1: Ne yapacaksın? Gidip kapıyı çalacaksın.

0: Eşini ara. Polat Alemdar'la Kara bizi ziyarete geldi de. Ara.
1: Benim kocam yok.
2: İyiymiş. Kara, çocuğu al o zaman. Babasız büyümesin.
0: İyi. Gel. Gel.
1: Boşuna uğraşma Polat Alemdar. Sen ne bana ne çocuğuma bir şey yapamazsın.
2: Ben yapacağım demedim ki. Kara yapacak.
1: Kötü bir blöf yapıyorsun. Ben seni biliyorum. Ona da izin vermezsin.
0: Baki. Git arabadan biraz benzin çek gel.
3: Tamam abi.
2: Kadın haklı Kara. Ben böyle bir şeye razı gelemem. Onun için çıkıyorum.
0: Kaldık baş başa. Polat Alemdar'ı iyi tanıyorsun. Huyunu suyunu öğrenmişsin. Benim de huyumu suyumu biliyorsan blöf yapmayacağımı bilirsin.
1: Bana ne yaparsan yap. Ama çocuğuma dokunma.
0: Bak şimdi. Önce Baki çocuğun üstüne benzin dökecek. Sonra ben de çakmak çakacağım. Seninle beraber ne güzel. Yanan çocuğunu seyredeceğiz. Baki de geldi.
1: Tamam. Arayacağım.
0: Git. Hoparlörü aç.
1: Alo Rıza.
0: Ver. Nasılsın Rıza?
4: Dağda havalar nasıl?
3: Sen de kimsin? Ne işin var orada?
0: Ben Kara. Çocuğum biraz üşütmüş. Annesi aradı. Polat Alemdar'la beraber ziyaretine geldik.
3: Onlara bir şey olursa ikinizi de öldürürüm.
0: Çok yüksekten atıyorsun Rıza. Tabii dağda olunca böyle sıkmak kolay oluyor.
3: Bizimle göğüs göğüse mücadele edemiyorsunuz. Ailelerimize mi saldırıyorsunuz?
0: Ulan var ya. Neyse.
2: Biz senin gibi milletin ailesine saldıralım.
4: Sen kimsin?
2: Ben Polat Alemdar. Sadece bir hatıra fotoğrafı çekip ailenle senin başkanına göndereceğim. Bakalım örgütten çalıp sattığın silahlarla gizli aile kurup onları lüks içinde yaşattığını görünce ne yapacaklar?
4: Polat Alemdar, her türlü pazarlığa açığım.
3: Ne istiyorsan söyle.
2: Muhaberattan gelecek silahın yerini ve zamanını söyle.
3: Sınırda teslim alacağız silahları. Ama son ana kadar zamanını öğrenemem.
2: Zamanını öğrendiğinde haber vereceksin. Silahları dediğin yerde, dediğin zamanda bulursak ailenden kimsenin haberi olmaz o zaman.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bıç bıç kokur.
2: Zehir gibi.
1: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
2: Şoka gidelim.
3: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Armut koltukta Storm viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
7: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Damla bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
18: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: olan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'u
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
4: Domino's'u hoş geldin.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz.

0: saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalı?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyemiyor.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Ben kimsin?
19: Ben Polat Alemdar.
5: Sadece bir hatıra fotoğrafı çekip ailenle senin başkanına göndereceğim. Bakalım örgütten çalıp sattığın silahlarla gizli
19: aile kurup onları lüks içinde yaşattığını
5: görünce ne yapacaklar?
18: Polat Alemdar, her türlü pazarlığa açığım.
9: Ne istiyorsan söyle.
5: Muhaberattan gelecek silahın yerini ve zamanını söyle.
9: Sınırda teslim alacağız silahları. Ama son ana kadar zamanını öğrenemem.
5: Zamanını öğrendiğinde haber vereceksin. Silahları dediğin yerde, dediğin zamanda bulursak ailenden kimsenin haberi olmaz o zaman.

0: Burada mı yattın? Bak koçum, benim annenle durumum ciddi. Zaten benden başka bir şey beklemiyorsundur ama ben bugün yarın evleneceğim.
1: Allah mesut etsin. Ama bir yanlışın var. Kimle evleniyorsan evlen. Benim annem öldü.
0: İnsanın annesinin evliliğini kabul etmesi çok zor. Hele de rahmetli babanın üstüne bu durum daha da zor. Ama ben de o kadar kolay harcanacak bir adam değilim koçum.
1: Allah mesut etsin dedik ya, daha ne diyeyim? Altında mı takayım? İstersen telgraf da çekeyim de. Ama şimdi bırak uyuyayım.

0: Geleli bir ay oldu. Babanın kabrine gittin mi?
1: Gitmeyeceğimi biliyorsun anne. Niye soruyorsun?
0: Baban seni çok severdi. Senin için nelere katlandı. Böyle vefasız olduğunu görse kemikleri sızlardı.
1: Anne, ben ölülerle konuşmayı sevmem. Babam sağda, ben mi gitmiyorum?
0: O ne biçim laf öyle? Terbiyesiz. Bir gün ben de öleceğim. Gelmeyecek misin ziyaretime?
2: Efendim, hemşirenin evini tespit ettik.
1: Anne, sen beni bırakmayacaksın. Hep yanımda olacaksın.

0: Polise haber verdin mi?
1: Yok.
0: Adam seni kaçırdı. Sen polisi aramadın, öyle mi?
1: Polisi ararsan seni bulur öldürürüm dedi.
0: Nafis. Bu küçük hanım bizden bir şeyler saklıyor. Bunu al, bir güzel sorgula. Bakalım hemşire mi, yoksa birilerinin elemanı mı?
2: Ne oluyor burada?
0: Hoş geldiniz savcım. Öğrendik ki Erkan kaçmış. Tekrar size teslim etmek için araştırma yapıyoruz.
2: Ben araştırırım. Siz gidebilirsiniz. Kızı bırakın.
0: Savcı hanımı üzme Nafis. Bak görevi için neler yapıyor. Biz sonra alır sorgularız.

0: Vahap, dışarıda bekle. Beni rehin aldı, kaçtı. Nereye gittiğini bilmiyorum.
1: Polat'ı nereden tanıyorsun?
0: Anlamadım.
1: Bu telefondan bugün defalarca Polat'ı aramışsın. Polat'la ilişkin nedir?
0: Özel hayatım sizi ilgilendirmez. Ama mutlaka bilmeniz gerekiyorsa... Polat benim erkek arkadaşım.

0: Gaye, bu herif ölmüş olmasın?
1: Daha değil Cahit.
0: Ne zaman konuşacak? Daha fazla dayanacak hali kalmadı.
1: Daha fazla ilaç veremem, dayanamaz. Vakit tamam.

0: İradesi kırıldı. Konuşmaya hazır.
1: Memati abi öldüren adamı sen mi ayarladın?
2: Evet.
1: Emri kim verdi?
2: Yeni ihtiyarlar başkanı.
0: Yalan söylemesi imkansız Cahit. Doğruyu söylüyor.

0: Sen niye böyle tedirginsin?
1: Dağdan inince ova havası beni çarptı.
0: Silahları görünce esas çarpılacaksın. Bundan sonra büyük eylemler bekliyorum. Mazeret duymak istemiyorum.

0: Nedir durum?
1: Başkanım, Polat Alemdar geldi.
0: Güzel.
2: Kara, siz ikiniz yamacın diğer tarafından inin. Biz Abdüleyli diğer taraftan ineceğiz. Konuştu mu Cahit?
3: Konuştu abi.
2: Kimmiş Cahit, söylesene.
3: İhtiyarlar başkanı abi.

0: Boran, Beco, siz gelin, gidiyoruz. Polat Alemdar'la Karan'ın cesedini getirin.
1: Tamam. Lan bugün tarih yazılıyor. Hepimiz tarihe geçmek üzereyiz.
2: Ben tarih falan anlamam kardeşim. Bu bize Tim Komutanlığı'nın yolunu açtı.

0: Ne oluyor oğlum yukarıda? Gidin bakın.
1: Abdüreyh, sniperler sende.
2: Başkanım, ne yapacağız?
3: Sakin ol. Ben yardım getirmeye gidiyorum. Beco, Polat Alemdar buraya kadar gelmeyi başarırsa silahlarla birlikte onu da uçur.

0: Abi, Gaye yalan söylemesi mümkün değil diyor. Evet abi. Polat abiler iyiymiş. Yola çıkıyorlarmış. Biz gelince Erkan sorgu için hazır olsun dedi.
1: Ne kadar sürede burada olurlar? Bu adamı uzun süre bu halde tutamayız. Dinlendirmek lazım.
0: 3 saati bulur. İstersen dinlendir. Abi gelince tekrar alırsın.
2: Tamam. Kara ve Baki size teslim edecek silahları.
3: Hayırdır Abdüley? Sizin bir aceliniz mi var?
4: Var Kara. Memati'nin katilini buldum. Onunla hesaplaşacağım.
3: Kimmiş?
4: Tanımazsın.
3: Bu adamlar ne zaman gelecek? Biz bunlarla nasıl irtibat kuracağız?
2: Gerekirse buradan ararsın Kara.
3: Tamam. Tamam.

0: Aklın başına geldi mi? Polat için mi çalışıyorsun?
1: Sağlık Bakanlığı için çalışıyorum. Hemşireyim.
0: Ben de beyin cerrahıyım. Kütahya Devlet Hastanesi'nde 7 yıl çalışmışsın. Dosyana göre. Ama tuhaftır, oradan kimse seni tanımıyor.
1: Beni kıskanıyorlardı biraz. Özellikle öyle söylemişlerdir.
0: Bu ukala tavrın senin için işleri güçleştirmekten başka bir işe yaramaz. Polat için çalışıyorsan söyle. Ona göre muamele edelim.
1: Sen niye taktın bu kadar Polat'a? Polat'tan başka laf bilmiyor musun?
0: Bak kızım. Bana hemen şimdi açık açık konuşmazsan seni Polat bile kurtaramaz. Ukalalığı bırak, sorularıma cevap ver. Erkan nerede? Polat'la ilişkin nedir?
1: Erkan falan bilmiyorum. Polat'la birbirimizi seviyoruz. O evlenelim diyor ama ben de hazır değilim böyle bağlanmaya.

0: Her şeye bir cevabın var ya Polat. Bakalım buna nasıl cevap vereceksin? Sabah adliyeyi getirsinler.
1: Emredersiniz savcı.

0: Oturun çocuklar.
1: Şamil ile Aptekin'in durumları nasıl? İyiler mi? Hala aramıza katılmadılar.
0: Öyle birileri artık yok.
1: Öldüler mi yoksa?
0: Daha kötüsü. Yeminlerine sadık kalmadılar. Emre karşı gelip karargâhtan kaçtılar.
1: Nasıl olur? Niye kaçsınlar ki? Bir şey var bu işte.
0: Niye kaçtıkları önemli değil. Önemli olan Aksaçlı'nın emirlerine karşı gelip yeminlerini bozmuş olmaları. Yeni göreviniz onları bulup yeminlerine sadık kalmamanın bedelini ödetmek.

0: Ben kullanayım istersen.
1: Geldik zaten. Abi bir türlü aklım almıyor. Başkan Memati abiyi neden öldürtsün?
0: Bilmiyorum Abdüley. Belki biz zaafa uğrayalım diye.
1: Abi Erkan bizi yanlış yönlendiriyor olmasın?
0: Abdüley, o sorgulama yöntemini en iyi sen biliyorsun. Yalan söylemesine imkan var mı?
1: Yok abi, mümkün değil. Peki ne yapacağız abi? İhtiyarlar başkanına mı sıkacağız?
0: Memati'nin katili babam olsaydı bile ona da sıkardım Abdüley.

0: Arkadaşlar, herkes sesli düşünsün. Aklınızdan ne geçiyorsa söyleyin.
1: Düşünecek bir şey yok. Emirler belli.
2: Emirlere bir itirazımız yok. Ama arkadaşlarımıza kendilerini savunma şansı vermeyecek miyiz? Bütün bunların bir açıklaması olması lazım.
3: Bulunca sorarız. Biz onları bulduk diyelim. Öylece teslim mi olacaklar? Çatışmayacaklar mı?
1: Çatışırlarsa gerekeni yaparız.
0: Bu iş benim hoşuma gitmiyor. Emir yanlış olamaz mı? Öyle sorgusuz sualsiz harcayacak mıyız arkadaşlarımızı?
3: Ne öneriyorsun? Biz de yeminimizi mi çiğneyelim?
2: Kimse yemin çiğnemekten söz etmiyor. Burada emir sorgulayacağımıza gidip emri verenle görüşelim.
1: Ne diyeceğiz? Biz emri anlamadık. Neden böyle bir emir verildi mi diyeceğiz?
0: Arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz. Kafada şüpheyle operasyona çıkılmaz. Operasyon başarılı olmaz. Gidip başkanla görüşeceğiz. Kafamızı netleştireceğiz.
2: Arkadaşlar, Şamil veya Abdekin içinizden herhangi birine herhangi bir şey söylemedi mi? Hiçbir neden olmadan kendilerine neden hain damgası vurdursunlar?

0: Mete Bey, savcı hanım sabah adliyeye sevk etmemizi emretti.
1: Turancım, savcı emreder. Onun işi o. Ama bizim de işimiz bu. Kadın ajan mı, değil mi, nedir? İşin iç yüzünü öğrenmek.
0: Efendim, şahıs içeride. Buyurun sorgulayalım. Biz size gereken yardımı yaparız.
1: Ben onu sabaha kadar konuştururum. Sabah savcıya teslim edersiniz. Ama burada olmaz. Yani olur da senin sicilin, devletimizin itibarı, AB uyum yasaları filan için hiç iyi olmaz.
0: Efendim, savcı hanımla bir konuşsak.
1: Turancım, bak şimdi. Ben birini alacağım diye bir yerleri aramak zorunda kalırsam sen o koltukta oturamazsın. Onu bırak, İstanbul'u bir daha izninde bile göremezsin. Halbuki ben senin için daha büyük, daha iyi koltuklar düşünüyorum.

0: Kalk, gidiyoruz.
1: Savcı sabaha kadar buradan bir yere gitme dedi.
0: Muayeneye götüreceğiz seni. Aklın yerinde mi değil mi bakacaklar? Kalk. Kalk.

0: Nerede?
1: Sorgu odasında abi.
0: Durumu ne?
2: Dinlendirdik biraz. Sorgu için hazırlayayım hemen.

0: Yalan söylemediğinden nasıl emin olabiliyorsun?
1: Erkan özel yetiştirilmiş. Sorgu sırasında konuşmamak için kullanılan tekniklerin hepsini uyguladı. Ama biz bilinç düzeyini geçip bilinçaltına indik. Bu noktadan sonra yalan söylemesine imkan yok.
0: Hafızasında bir sorun olmadığından emin misin? Birileri bu bilgileri hafızasına ekmiş olamaz mı?
1: Beyin dalgalarını sürekli izliyorum. Herhangi bir düzensizlik yok. Söylediğiniz gibi bir müdahale geçirmiş olsa mutlaka bir takım düzensizlikler olurdu.
0: Sen Memati'yi tanıyor muydun?
2: Seni de Memati'yi de iyi tanıyordum.
0: Yıldırım'ı sen mi öldürdün?
2: Evet. Siyanür hapını ağzından almaya çalışır gibi yapıp ağzına soktum.
0: Yıldırım'ı neden öldürdün?
2: Memati suikastini ona yaptırmıştım. Konuşmaması gerekiyordu.
0: Memati'yi neden öldürttün?
2: Emir aldım, uyguladım.
0: Emri kim verdi?
2: İhtiyarlar Başkanı.
0: İhtiyarlar Başkanı neden Memati'yi öldürtmek istedi?
2: Bilmiyorum.
0: Sen İhtiyarlar Başkanı'nı gördün mü? Bu emri direkt o mu verdi?
2: O zaman başkan değildi, üyeydi. Bana heyetin kararı iletildi, gereğini yaptım.
0: Peki Mete bu işin neresinde?
2: Mete'nin hiçbir şeyden haberi yok. İhtiyarlar beni yıllar önce onun yanına yerleştirdi.
0: Eski başkanı neden öldürdünüz?
2: Eski başkanın ölümü hakkında bilgim yok.
0: Başkanın ölümüyle Memati'nin ölümü arasında bağlantı var mı?
2: Bilmiyorum.
0: Memati suikastini anlat.
2: Yaşar Katırcı Memati için yüklü miktarda para vermişti. Cemal de senin ve Memati'nin düğün sırasında öldürülme emrinizi verdi Yıldırım'a. Biz senin yaşaman gerektiğini, Memati'nin ölmesi gerektiğini söyledik.
0: Beni niye öldürtmediniz?
2: İhtiyarlar öyle istedi.
0: Neden?
2: Bilmiyorum.
0: Kim biliyor?
2: Aksaçlı.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Haydi gel, haydi gel içelim.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
7: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
9: Abi motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...

0: hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
2: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
3: Şoka gidelim.
4: Faber-Castell, Frit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
12: Son düzlükte muazzam bir mücadele... Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
13: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
14: Kazancım ve

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
7: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Boy boy boy boy boy boy.
15: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
16: Domino's'um hoş geldin.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu var ya, bu yok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
13: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Şoka gidelim.
15: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
16: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Senin yaşaman gerektiğini, Memati'nin ölmesi gerektiğini söyledik.
19: Beni niye öldürtmediniz?
18: İhtiyarlar öyle istedi.
19: Neden?
18: Bilmiyorum.
19: Kim biliyor?
18: Aksaçlı.

0: Hoş geldiniz yenge.
1: Polat odasında mı?
0: Yok yenge, odasında değil.
1: Nerede?
0: Lavaboya gitti. Siz geçin, ben haber vereyim.
1: Senin de gizli sevgilin var mı?
0: Anlamadım yenge.
1: İşine gelmeyince anlamazsın tabii. Hepiniz aynısınız.

0: Abi yenge geldi, seni sordu.
1: Yoktu.
0: Abi diyemedim. O kadar sinirliydi ki lavaboda demiş bulundum.
1: O zaman git, benim haberim olmadan çıkmıştı.
0: Abi acayip sinirli. Kesecek adam arıyor. Beni çıtır çıtır doğrar. Burayı da öğrenir. Ben eskisi gibi değilim. Abdül'e gitsin söylesin.
2: Manyak mısın Eren? Ben yapamam.

0: Sen beni aldatıyorsun öyle mi?
1: Ne diyorsun Leyla Allah'ını seversen?
0: O hemşireyle hukukun ne?
1: Ya bir otur, girme oralara Leyla.
0: Niye? Kadın senin özeline girmiş gibi konuşuyor.
1: Leyla'cığım, canım sonra izah ederim sana.
0: Niye? Şimdi aklına yalan gelmiyor mu?
1: Sana yalan söylemek istemiyorum. O yüzden susmak zorundayım.
0: Ben aptal değilim Polat. O kızın senin adamın olduğunu ve Erkan'ı kaçırttığını anlamayacak kadar da gerizekalı değilim.
1: O zaman mesele ne?
0: Mesele şu. Bu kadın Polat Alemdar benim sevgilim deme cüretini nereden alıyor?
1: Ne deseydi sana?
0: Kusura bakma Polat. Hiçbir kadın boş konuşmaz. Ya böyle bir durumu varsa söyler, ya da seninle benim durumumu bilir, canımı acıtmak için söyler.
1: Kızı sorguya almışsın. Senin dengeni bozmak istemiş. Demek iyi adam seçmişim. Başka bir şey var mıydı?
0: Var. Madem mesleki konuşuyoruz, sen istediğin iyi elemanı seçiyorsan, ben de sana savcı olarak soruyorum. Benim zannım nerede? Erkan nerede?
1: Devletin savcısısın. İstediğin yeri arama sorma hakkın var.

0: benim de sıradan her vatandaş gibi susma hakkım var.
1: Polat, bak beni aptal yerine koyuyorsun, çok alınıyorum. Biliyorum ki gizli bir oluşum var ve sen bunu namusunla yürütüyorsun. Sana bana her şeyi anlat demiyorum. Ama en azından diğer insanlara karşı bilmem gereken şeyler var.
0: Memati'nin katilini bulmak üzereyim. Şimdilik bu kadarı yeter mi?
1: Yeter tabii ki. Ama söyle o kıza, ya da artık hangi kızlarla çalışıyorsan onlara, bir daha ben Polat Alemdar'ın sevgilisiyim diyeni vururum.

0: Melis, en nefret ettiğim şeyi yapıyorsun. Vuramayacağını bile bile sıkıyorsun. Bu zihniyet bizi batırıyor. Bu zihniyetten nefret ediyorum. Bir şey gördünüz mü? Kim aldı kızı?
1: Göremedik efendim.
0: Silah ver Nafis.

0: Kurtulduğunuza çok sevindim arkadaşlar.
1: Senin ne işin vardı Mete ile?
0: Bilmiyorum. Polat Alemdar bir görev verdi, onu yerine getirdim. Diğerlerinin yanına götürülmeyi beklerken aldılar.
1: Mete ile ilgili bir şey duydun mu?
0: Yok. Mete ile ilgili bir şey mi var?
2: Mete bizi muhaberata veren adam.
0: Beni kurtaracağınıza sıksaydınız ya kafasını.
1: İş karışık. Başkan Mete'yi Polat Alemdar'ın yerine göreve getirdi. Durumu anlattık ama sizi zarflamışlar, karışmayın dedi. Kime güveneceğimizi şaşırdık.
0: Ben kime güveneceğimizi biliyorum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şimdi

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 1 Eylül Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gitti. Kırgızistan'da kritik temaslar gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam ediyoruz.
2: Görüşmeler, ikili temaslar. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
2: Kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Onlardan biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'leydi.
3: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde.
2: Görüşme Türkiye'nin arabuluculuk diplomasisinde önemli bir adımdı.
3: Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.
2: Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la da bir araya geldi. Aliyev ile Pezeşkiyan arasındaki Türkçe sohbet ve Azerbaycan suyu üzerinden yaşanan esprili diyalog dikkat çekiciydi.
4: Gürcü sudan içirsiniz.
5: Bir Azerbaycan suyundan.
4: Yok ben.
5: Mercimekten olan suyundan.
4: Yok ben burada içki su suyu var. Ben getirmişim.
5: Sen getirdin.
4: Bu Nahçıvan suları değil.
5: Bu sen özgün yaptın. Sen özgün getirsin. Rica
2: ettim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Neşe Aygül Çaparov'un davetine katılan Emine Erdoğan programda lider eşleriyle bir araya geldi.
0: Yeni parti genel merkezi açıldı. Partinin genel başkanı Özgür Özel genel merkezde ilk canlı yayınına katıldı. Özgür Özel, Yargıtay kararı sonrası CHP'ye dönüş olacak mı sorusunu yanıtladı. CHP kurultay davasıyla ilgili de gelişmeler yaşandı. İşte tüm detayları.
6: Varıp da dönüp gidip oraya, ben dönecek halim yok oraya. Biz yeni parti yeni yoluna devam edecek.
7: CHP defterini kapattı ama Kılıçdaroğlu öfkesi bitmedi Özgür Özel'in.
6: O partinin bir an önce bir kurultaya gitmesi ve öyle butlancı falan değil, seçilmiş birileri tarafından yönetiminin devralınması, ondan sonra da kendi kararını kendisinin vermesi lazım.
7: Ve CHP kurultay davası, delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.
8: Boğazımdan bir kuruş haram para geçtiyse zehir olsun, zıkkım olsun, haram olsun.
0: Girne'deki gemi faciasında 8 can yitip gitti. 20 kişidense gelecek iyi bir haber bekleniyor. 8 eve ateş düştü. Kimi kardeşine, kimi arkadaşına ağladı. Hayatını kaybedenlerin acısı yürekleri yaktı.
9: Her şeyimi kaybettim.
10: Psikolojim kalmadı. Ölüyorum. Hakkını helal et diyorum.
9: Allah belalarını versin. Bizi ölüme terk ettiler. Kendi çabalarımızla kurtulduk.
11: Oh,

0: Girne'de batan gemi 8 eve ateş düşürdü. Kazanın şokunu atlatanların yüreğini kaybettikleri canlar yaktı.
1: Can havliyle kimi diyor bebeğimi kurtarın yalvarırım. O bir diyor çocuğum, arada sıkışanlar, cam parçaları olanlar.
0: Korku gemisinden sağ kurtulan 65 yaşındaki Seyhan Kahveci, 55 yaşındaki kız kardeşi Reyhan Verim'i aynı kazada kaybetti.
1: Reyhan benim her şeyimdi. Annemdi, kız kardeşimdi. Ah, ben onu nasıl kaybettim hala kabul edemiyorum. Ah keşke ben öleydim, o kalaydı. Keşke ona sarılıp gideydim. Keşke, keşke.
0: Verim'in cenazesi Mersin'e getirildi. O korku anlarını işte böyle anlattı.
1: Yok teyze dedi, ben ikinci kaptanım. Ay kızım dedi.

0: ben buraya gelmem dedi bana.
1: Kaptanın tüm uyarılara rağmen geri dönmediğini söyledi.
0: Sorumlusu kaptan. Kaptan bizi ölüme terk etti. Resmen.
1: Yüreğinde kardeş acısı kaldı.
0: Ben her şeyimi kaybettim. Benim acımı geri verebilecekler mi? Benim acım geri gelecek mi?
1: Gemi faciasında hayatını kaybedenlerden biri de Hüseyin Özdemir'di.
2: Helal olsun.
3: Helal ettiniz mi?
2: Helal olsun.
1: Hüseyin Özdemir toprağa verildi. Eşi Şerif Özdemir ise hala kayıp.
4: Hanımı kayıp, kızları yaralı, eniştesi yaralı, omuzu kırık.
1: Felaketi düğün dönüşü yaşamışlardı.
4: Düğüne gidikler, dönüşte gemi faciası oluyor.
1: Ve Nihat Balyemez. Cenazesi Gaziantep'e getirildi.
5: Çok büyük bir kaybımız oldu. Allah ailesine, çocuklarına sabır versin.
1: Dehşet anlarını o sırada yanında olan arkadaşı Mehmet Tuğ anlattı.
5: Ön tarafta çatırdı geldi, kopmaya başladı. Oradan su almaya başladı tekne. Tabii can havli, herkes can yeleği yok mu? İşte güverteye çıkın, güverteye çıkın. İten itene, yıkılan yıkılana.
1: Üç arkadaş gitmişlerdi Girne'ye. Güverteye çıktıklarında Nihat Balyemez'in orada olmadığını fark ettiler.
5: Camı kırıp bizim üçümüzü yolcular yukarıya aldı. Yukarı çıktık, Nihat abi ortada yok.
1: Hayatını kaybeden çocuklardan biri de Nisa Törer'di. Onun hikayesi yürekleri yaktı.
6: Anneleri zaten 4 yıl önce vefat etmişti. Şimdi bir kızı vefat etti. Şu an eşi zaten kayıp. 2 tane çocukları var şu an 10-11 yaşlarında.
1: Annesini 4 yıl önce kaybeden Nisa da toprağa verildi. Tabutunun başında ne annesi ne de babası vardı. Yakınları ağıt yaktı. Nisa'nın babası Ferdi Törer ise kayıp.
6: En ağır şekilde cezalandırmalarını istiyoruz. Yazık bak, 2 tane çocuk babasız kaldı, ablasız kaldı.
1: Yine gemi kazasından yaralı kurtulan Sudenaz Sönmez'in telefon konuşmalarını annesi anlattı.
7: Kızım ve 3 kozanlı genç ölümden döndüler. Kızım bindi, bindikten 5 dakika sonra beni aradı. Anne dedi, gemi çok sallanıyor, dua et dedi.
1: Dakikalar sonra o telefon yeniden çaldı.
7: Sonra ben markete gittim, geldim. Kızım tekrar aradı. Anne dedi, ölüyoruz dedi. Gemi batıyor dedi. Çok feryat etti.
1: Annesi Selcan Sönmez, bir annenin yaşamak istemeyeceği son şeyi yaşadı.
7: Benim çocuğum feryat ediyor. İnsanlar diyor, gidiyor anne diyor. Psikolojim kalmadı, ölüyorum. Hakkını helal et diyor. Ne kadar kötü bir şey bir anne için.
1: Adanalı olan Sudenaz ve 3 arkadaşının çektikleri videoda ortaya çıktı.
8: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldık.
1: Faciada kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Gülcan Gürel can yeleğini kızına giydirmiş ve kurtulmasını sağlamıştı. Cansız bedenine ulaşılan Gürel'in cenazesi Mersin'de toprağa verilecek.
9: Girne açıklarında batarak hem Türkiye'yi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yasa boğan gemi faciasında kaybolan 20 kişi hala aranıyor. Türkiye'nin yerli ve milli gücü TCG Işın gemisi robotik dalış için Girne'de çalışmalara başladı. Batık geminin enkazı 550 metre derinlikte bulundu. Tutuklanan gemi kaptanıyla ilgili ise korkunç iddialar var. Facia göz göre göre mi geldi? İşte ölüm gemisiyle ilgili korkunç iddialar.
10: Gireceğim. 267 kişiden 8'i ölüm gemisinde hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Yan yatarak batan yolcu gemisiyle ilgili dehşete düşüren yeni detaylar ortaya çıktı.
11: Lan geminin üstündeyim, bu olacak şimdi bu böyle.
10: Batık geminin enkazı bulundu. Gemi 550 metre derinliğe batmış.
12: Bütün konsantrasyonumuz bu derindeki batağa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak. Bütün konsantrasyonumuz bu.
10: 2003'te Iris Jet adıyla sefere başlamıştı. Daha sonra ise Filojet adını aldı. Ölüm gemisiyle ilgili sadece bir yılda 26 şikayet yapıldı. Gemi kaptanı hakkında da korkunç iddialar var. Yüzün üzerindeki ifadelerde tüm yolcular kaptanın çok hızlı ve uyarılara rağmen dalgaların üzerine sürdüğünü iddia etti.
13: Aklınızı helal edin. Gemi battı. İnadına hızlı hızlı sürdü.
10: 25 yıldır.

0: Diren Mustafa Öz'ün kaptanlık belgesini Orta Amerika ülkesi olan Honduras'tan aldı ortaya çıktı. Üstelik gemi yan yatıp batmaya başladığında gemiyi ilk terk eden de kaptan Mustafa Öz'den başkası değildi. Peki facia göz göre göre mi gelmişti? Geminin 12 yıl önce yine bir kaza yaptığı ve hasar aldığı da dosyaya eklenen bilgiler arasında. Kaptan Mustafa Öz ve yanındaki mürettebat olmak üzere 9 kişi tutuklandı. Türkiye'nin yerli ve milli gücü TCG Işın gemisi de Girne açıklarında.
1: Her türlü arama ve kurtarma görevini icra eden bir kurtarma gemisidir.
0: Kayıp 20 kişi yerli envanterin gelişmiş teknolojisiyle aranacak.
1: Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacak.
2: Sanal medyada sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Yurtdışı çıkış yasağı bulunan Kocabıyık, yakayı bir tırın dorsesinde ele verdi. İşlemleri sonrası tutuklandı.
3: Boşuna sevinmesinler. Ülkemi terk etmeyeceğim, mücadeleye devam edeceğim.
4: Böyle söylüyordu ama Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Üstelik bir tır dorsesinde. Sanal medyada sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yurt dışına çıkış yasağı vardı.
5: Bu sokaklarda fitne dağıtan bir tipti.
4: Ama Kocabıyık bir tırın dorsesine saklandı ve Bulgaristan'a kaçış rotası hazırladı. Serüveni Kapıkule'de son buldu. Ekipler tırı durdurdu ve Kocabıyık dorsede işte böyle yakalandı. Savunması ise pes dedirtti.
6: Arif nereye kaçacaktın?
3: Nereye gidiyordun? Anam
6: oraya. Ufil istemiyor.
4: Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi. İşlemleri sonrası tutuklandı.
5: Sokakta Suriye'den gelen insanları eleştiriyordu. Bugün kendisi tır dorsesinde kaçarken yakalandı.
2: Eskişehir'de gününü geçirdiği çay ocağında dışlandığını düşünen 60 yaşındaki adam alkolü halde geldiği çay ocağının camını kırdı. Biz de insanız, sen beni niye dışlıyorsun diyerek isyan etti.
7: Ne zararı var?
8: Sen de dışlıyor abi.
9: Alkollü adam dehşet saçtı. Çay ocağının camını kırdı.
8: Ben kırmasaydım bugün saat 9 gibi gelecektim boğazını kesecek.
9: 60 yaşındaki SG iddialara göre bir çay ocağında dışlandı.
8: Böyle oturdum, bardak yok. Sadece tabak var. Buradan kalk, başka yere otur.
9: Gece saatleriydi, alkollüydü. Çay ocağının önüne geldi, sert bir cisimle camı kırdı.
7: Ne zararı var?
8: Ben de dışlıyor abi. Ben kırmasaydım bugün saat 9 gibi gelecektim boğazını kesecek.
9: Ekipler müdahale etti. Alkollü adam dışlandığını söyledi. Bu nedenle yaptığını anlattı.
8: Bir değil, iki değil, üç değil abi. Borcum mu var, harcım mı var? Neyim var ya?
2: Öldürülen milli antrenör Funda Bakış cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde Funda Bakış'a 30 bin liralık altın ve 120 bin liralık kredi verdiğini ancak geri alamadığını iddia etti. 150 bin liralık borç cinayetle bitti.
0: Borcunu ödemedi, beni oyaladı dedi. 150 bin liralık borç hikayesi cinayette bitti. İstanbul Sancaktepe'de milli antrenör Funda Bakış kalbinden bıçaklandı. 21 yaşındaki Zehra G. bir dönem Bakış'ın spor salonunda çalışıyordu. İddiaya göre Bakış'a 120 bin lira kredi çekerek, 30 bin lira değerinde de altın vererek toplam 150 bin lira borç verdiğini öne sürdü. Ancak parasını geri alamadı. Zanlı olay günü konuşmak için Funda Bakış'la buluştu. Kafenin önünde başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre Zehra G. çantasındaki çakıyı çıkararak Funda Bakış'ı göğsünden yaraladı.
10: Araba da ezecek ya. Tutulamıyor, hani kaçmaz mı?
0: 39 yaşındaki milli antrenör kaldırıldı.

0: hastanede hayatını kaybetti. Zehra G. cezaevine gönderildi.
1: Düğünlerde takı töreninde altın ve para takılmasına alışıyoruz, ancak bu kez 20 yıllık arkadaşının düğününe katılan bir avukat mikrofonu eline alıp önce dostluğunu anlattı, ardından lüks otomobilin anahtarını damada bakın nasıl hediye etti.
2: Bu araba artık senin, eşinle, çocuklarınla nice mutlu seyahatlere. İyi ki benim kardeşimsin.
0: Herkes takısını taktı. Sıra ona geldi. O alışılmış takıların dışına çıktı. Herkesi şaşırttı.
3: Dilek Olay 20 yıldır benim kardeşimsin. İyi günde de kötü günde de hep bir aradaydık. Bu mutlu gününde kardeşliğimizin nişanesi olarak sana küçük bir hediye vermek istiyorum.
0: 20 yıllık arkadaşının düğününde mikrofonu eline aldı. Önce dostluklarını anlattı.
2: Bu araba artık senin.
0: Ardından elindeki anahtarı çıkardı ve damada dönüp... Düğündekiler neye uğradığını şaşırdı. Çünkü avukat 20 yıllık arkadaşına lüks otomobil hediye etmişti. Arkadaşlıklarının 20 yılını işte bu hediyeyle taçlandırdılar.
1: İstanbul Emniyeti drone'la denetim yaptı. Kural ihlali yapanlar uyarıldı. Dronlardan uyarı sesini duyanlar şaşıp kaldı.
0: Drone yükseldi. Alkol içenleri tespit edip anons yaptı. Drondan uyarı geldiğini duyanlar şaşıp kaldı. Polis dronları açık alanlarda alkol tüketenlerin peşindeydi. Akşam saatlerinde Fatih ve Üsküdar'da görevlendirilen dronlar bazı kişilerin açık alanda alkol içtiğini tespit etti. Üstlerine yönlendirilen drondan anons yapıldı.
4: Bir polis drone'udur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bölgeden ayrılın.
0: Uyarıyı duyanlar şaşıp kaldı. Ceza yemek istemeyenlerse hızla olay yerinden uzaklaştı.
1: Burdur'da kına eğlencesinden sonra cansız bedenleri bulunan genç çiftin sır ölümü aydınlatıldı.
5: Severek evlendiler, severek beraber toprağa vereceğiz nasip olursa.
6: Düğün evi cenaze evine dönmüş, düğünlerine saatler kala ölü bulunmuşlardı. Mutlulukları yarım kalan çiftin ölüm nedeni belli oldu.
5: Düğün merasimimiz vardı. Yeni çiftlerimiz maalesef üzücü bir olayla vefat etmişler.
6: 20 yaşındaki Ayşegül Maral kendisinden 14 yaş büyük Fatih Özaslan'la evlenecekti. İkisi de çok heyecanlıydı. 24 Nisan'da kına eğlencesini yapan çift evlerine gitti. 25 Nisan'da ise düğünleri vardı. Sabah oldu ama çiftten haber alınamadı. Yakınları telefonla ulaşamayınca eve gidip baktılar. Banyoda cansız bedenleriyle karşılaştılar.
5: Düğüne gelecektik, maalesef cenazesine geldik.
6: Çift son yolculuklarına uğurlandı. Merakla beklenen rapor çıktı. Banyodaki şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettikleri değerlendiriliyordu. Otopsi raporu kesinleştirdi. Çiftin ölüm nedeni karbon monoksit gazı zehirlenmesiydi.
1: Eskişehir'de odun pazarında hırdavat dükkanı işleten esnaf, veresiye ürün vermediği müşterisinin silahlı saldırısına uğradı.
7: Dedi bir kenara yazdınız. Ya kardeşim yazmıyor. Bu alçıvanı aldım bu benim kafama. Alçıvanı zor tuttum.
8: Veresiye vermedi, başına gelmeyen kalmadı.
7: Ya bir git dedim kör şeytan. Yandaki adamlar dedi ya bırak dedi ya. Adam diyor ben vereyim parası. Yok diyor yazacak diyor buraya.
8: Bir kişi hırdavat dükkanından ürün aldı ama ödeme yapmadı.
7: Gezdol istedi benden. Gezdol bir aldım geldim. Kredi kartımı bozdum nakit bozdum. Veresiye yazdım. Bir de yazarız tanıştık. Kusura bakmadı.
8: Ne olduysa ondan sonra oldu.
7: Sinirlendim. Tabanca getirin.
8: İddiaya göre de o tabancayla esnaf Cafer Ökçen'i başından yaraladı. Esnafın şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.
1: Dolandırıcılar her geçen gün farklı yöntemlerle vatandaşı ağlarına düşürmeye devam ediyor. Bu kez hedeflerinde görme engelli halterci milli kadın sporcumuz vardı. Milli sporcu sanal medyadan...

0: tanıştığı ve kendisini TBMM'de çalışan biri olarak tanıtan dolandırıcıya 800 bin lirasını kaptırdı.
1: 16.200 lira bugün ayarlayabilirsem yarına 16.200 lirayı ve artı 100 bin lira para alacağım.
2: Bir fonun olduğunu söyledi bana.

0: bin lirasını aldı.
1: Uslubu falan o kadar düzgündü ki yani ben inanmam diyen bile inanırdı.
0: %93 görme engelli milli halterci Bircan Şimşek, 2 yıl önce sanal medyadan kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştığını söyleyen Serdar Mey ile tanıştı. Dolandırıcı kendisini Ahmet Taner Meral olarak tanıtmıştı. Tanıştıktan bir yıl sonra planını devreye soktu.
1: Bir evim olsun hayali var filan demiştim. O da bana dedi işte bu fon var dedi. Bana da imkan verildi dedi. Param yok zaten normalde de. Dedi kredi filan çekersen dedi gir dedi. Ben de tamam kabul ettim.
0: Farklı zamanlarda defalarca para aldı.
2: 42 bin lira bize şöyle bir yarım saatliğinde para lazım.
1: 20 bin lirayla başladık. Para 20 gün sonra gelecek ama bir daha açıldı. Bir daha girelim. Bir seneye yakın sürede yaptı.
0: Kadın dolandırıcıya ulaşamadı. Cezaevinde olduğunu öğrendi.
1: Yaklaşık 800 bin liraya yakın ama şu an faizlerle falan 1 milyonu geçti. Evime sürekli haciz geliyor.
0: Suç duyurusunda bulundu.
3: Tanzanya'da da başlayan hayat hikayesi Türkiye'de yağlı güreşle birleşti. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu yaz tatilinde Balıkesir'de tanıştığı El Meydanı'na kısa sürede gönül verdi. Kispetini giyip güreşmeye başlayan küçük pehlivan seyircinin ve baş pehlivanların dikkatini çekti.
4: Osman Ali başarılar abi.
5: Eskiden minder yaptığım için öyle başladı yani. Babam dedi ki Arap Mustafa diye eski bir tane güreşçi vardı. Bazı insanlar seni Arap Mustafa'ya benzetiyor dedi.
6: Tanzanya'da doğdu, Antalya'da pehlivan oldu.
5: Güreşe ilgim var, böyle başladı.
6: Doğduktan kısa bir süre sonra anne ve babasını kaybeden Osman Ali 3,5 yaşında dönemin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ile eşi Yeşim Meço Davutoğlu ailesinin parçası oldu. Şimdi 11 yaşında ve yaz tatilinde Balıkesir'de tanıdığı yağlı güreşe gönül verdi.
7: Eşim büyükelçi görevindeyken 3 yaşında orada tanıştık ve çok sevdik. Onu ailemize katmak istedik.
6: Osman kispetini giydi, Er Meydanı'na çıktı. Kısa sürede seyircinin de dikkatini çekti. Osman Ali'nin en büyük hayali Kırkpınar'da başpehlivanlığa ulaşmak.
5: Başpehlivan olmak.
6: Osman'ın başarılı olduğu tek branş güreş de değil.
7: Osman daha önce futbol denedi. Yüzmede okulunu birinci yaptı. Jimnastikte okulunu birinci yaptı. Osman yağlı güreşi çok sevdi.
3: İstanbul'da 4 yıldır kayıp olarak aranan genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kızın katili ise daha önce de bir kadını öldürdüğü için cinayetten hüküm giyen Fethi Dağlı'ydı.
0: Bir kadını öldürüp parçalara ayırmıştı. Esenyurt canavarının ikinci kurbanı ortaya çıktı. Fethi Dağlı 2024 yılında iş arayan Ervar Raza Asar'ı öldürmüş, genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdıktan sonra bir inşaata asmıştı. Kısa sürede yakalanan o cani cinayetten hüküm giydi. Ama tek cinayetinin Asar olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti 4 yıl önce kayıplara karışan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım dosyasını yeniden açtı. Yıldırım 12 Eylül 2022'de tedavi gördüğü hastaneden ayrılmış, bir daha da haber alınamamıştı. Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın cep telefonu incelendi. Son sinyali ise Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evini gösterdi. Yapılan sorguda Dağlı korkunç cinayeti itiraf etti. Esenyurt'taki eve götürülen cani 4 yıl önce öldürdüğü kadın cesedinin yerini gösterdi. Olayla bağlantılı 6 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
3: İstanbul Kağıthane'de bir kadının şeytanın bile aklına gelmeyecek hırsızlığı kameraya yansıdı. Kadın önce çantayı çaldı, sonra çaldığı çantayı gelinin beğenmediği yalanıyla iade edip parasını almak istedi. Ama sert kayaya çarptı.
0: Çaldı, kaçtı, 10 dakika sonra dönünce foyası ortaya çıktı. Kağıthane'deki hırsızlık olayı ağızları açık bıraktı. Bir kadın züccaciye dükkanına geldi. İçeri girmeden çantalardan birini gözüne kestirdi. O çantayı aldığı gibi de gitti. Ancak 10 dakika sonra beklenmedik bir şey yaptı. Çaldığı çantayı geri getirdi. Gelinim beğenmedi dedi, iade etmek istedi. Ancak sert kayaya çarpmıştı. Esnafın dikkati kadının planını bozdu.

0: oldu. Kadından fiş istendi. Ancak kadının gösterebileceği bir fiş yoktu. Anne ve baba oğullarını aradı. Güvenlik kamerasından bakıldı. Müşteri kılığındaki hırsız deşifre oldu. O kadın hırsız geldiği gibi tekrar kaçtı.
1: Adana'da 12. kattan düşen Edrin Karaca mucize eseri hayata tutunmuştu. Taburcu olan Edrin olaydan 4 ay sonra hayalini gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi çocuklarla pasta kesip onlara oyuncak dağıttı.
2: Şimdi masalar koyacağız ve oyuncak dağıtacağız.
3: Çok büyük bir mucize.
4: Biz bunu hayal bile edemezdik. Çok mutluyuz.
0: 12. kattan düştü, mucize eseri hayatta kaldı. Tedavisi tamamlanan Edrin hayalini gerçekleştirip ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak dağıttı.
5: Ben hastalık sürecinde bunu hayal ediyordum. Şu an gerçekleştirdim, mutluyum.
0: İlkokul öğrencisi Edrin Deniz Karaca oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşine bakmak istedi. 12. kattaydı Edrin. Merdiven boşluğundaki pencereye çıktı ve sonra da bu felaket yaşandı. Yaşaması imkansızken o hayata tutundu. Çeşitli ameliyatlar geçiren Karaca 4 ayın sonunda sağlığına kavuştu.
5: Atlattık çok şükür. Şu an fizik tedavideyim.
0: Aklındaysa sadece iyilik vardı.
3: Baba, düştüğüm yere masa kurup oradan bütün çocuklara pasta dağıtmak istiyorum dedi.
0: Ve dediğini yaptı. Kocaman bir pasta kesti, çocuklara oyuncaklar dağıttı.
3: Sadaka gerçekten çok önemli. Çocukları sevindirmek çok önemli.
0: Hayalini gerçekleştiren Edrin yardımlara devam edeceğini duyurdu.
5: Babamla birlikte yardım derneği var. Onu devam ettireceğim.
1: Muğla Fethiye'de orman yangını çıktı. Alevlerin arasında kalan huzurevindeki yaşlılar polis ekipleri tarafından sırtlarında taşınarak güvenli şekilde tahliye edildi.
6: Yangın var, dışarı. Yangın var,
0: Yaşlılar alevler arasında kaldı, ekipler seferber oldu. Kurtarma operasyonu film sahnesini aratmadı.
6: Hadi gel dostlar, hadi yangın var, yangın var, dışarı.
0: Ciğerlerimizi yakan yangında huzurevi de alevlere teslim oldu.
6: Yangın var, dışarı, yangın var, dışarı.
0: Ekipler yaşlı çınarları kurtarmak için seferber oldu.
6: Basabiliyor musun? Ayağa basabiliyor musun?
0: Bazıları yürüme güçlüğü yaşıyordu. Ekipler sırtlarında taşıdı.
7: Yasa.
0: Vatandaşlar güvenli bölgeye tahliye edildi.
1: Manisa'da tamire getirilen bir motosiklet bir anda alev aldı. İş yeri sahibi yangına müdahale etmek için yangın tüpüne yöneldi ancak o sırada iş yerinde bulunan müşteri beklenmedik bir şekilde alevleri üfleyerek müdahale etti.
0: Alev alev yanan motosiklete kendi yöntemiyle müdahale etti. Yangını üfleyerek söndürdü. Bir motosiklet tamir için getirilmişti. İki kişi motosikleti tamir ediyordu. Motosiklet bir anda alev aldı. Bir kişi alevlerden uzaklaştı ama diğeri yangına müdahale yöntemi şaşkına çevirdi. Ne yangın tüpüyle müdahale etti ne de suyla. Nefesine güvendi. Alev alev yanan motosikleti üfleyerek söndürmeye çalıştı. Başarılı da oldu. Yangını söndürdü. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: İstanbul'da bir güzellik merkezindeki gizli kamera skandalı röntgencilik anı da deşifre etmişti. Otel odaları, deneme kabinleri vatandaşlar için bir tehdit haline gelmiş durumda. İnternette büyük bir pazarı olan gizli kamera görüntüleri nasıl çekiliyor ve pazarlanıyor? İşte gizli kamera skandalının perde arkası.
0: Lazer epilasyon cihazlarına, otel odalarına, mağaza deneme kabinlerine her yere sakladıkları gizli kameralar deşifre oldu. 15 bin görüntülük dev arşiv ortaya çıktı. Peki çirkin röntgencilik şebekesi nasıl işliyor?
8: Prizden USB şarj cihazına, saatten duman dedektörüne, televizyondan aydınlatma sistemine kadar pek çok eşyanın içerisine gizli kamera yerleştirilebiliyor.
0: Bakırköy'de bir güzellik merkezinde yaşanan gizli kamera skandalı üzerine emniyet düğmeye basmıştı. İşletme kapandı, dev görüntü arşivi ele geçirildi. İşletme sahibi ve kamera sistemini kuran şüpheli de tutuklandı.
9: İşte ortaya çıkan bu skandal koca bir röntgencilik anı da deşifre etti. Mahrem bulduğumuz yerlere sızan çete o noktalarda gizli

0: gizli görüntüler çekip bu görüntüleri internette para karşılığı sattı.
1: Gizli kamera ürünleri ne yazık ki internet ortamında çok rahat bir şekilde satılabiliyor.
0: Günlük hayatta da pek çoğumuz bu tarz mahremiyet gerektiren alanlara girebiliyoruz. Peki bu tarz alanlara girdiğimizde ne yapmalıyız, nasıl önlem alabiliriz?
1: Özellikle otel odası, tuvalet, duş, masaj kabini gibi mahremiyet beklentisinin yüksek olduğu alanlarda çevreyi kontrol etmek son derece önemli.
0: Eğer bulunduğunuz bir alanda gizli kamera olduğundan şüpheleniyorsanız da asla o kamera ellenmemeli, yerinden sökülmemeli. Hızlıca ekiplere haber vermelisiniz.
1: Çünkü o cihaz ve içerisindeki veriler soruşturma açısından çok önemli bir delil olabilir.
2: Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. Anjiyo olan ünlü komedyenden iyi haber geldi. Hastaneden taburcu edilen Cem Yılmaz ailesiyle paylaşım yaptı.
3: Doğadım mı dönerim? Hadi su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta da biz ona mı gittik?
4: İnsanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi.
5: Sevenlerini korkutmuştu. Ünlü komedyenden iyi haber geldi.
6: Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kabanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Bak fark etmedi. Kaç! Fark etmedi.
5: Cem Yılmaz Ayvacık'taki yazlığında rahatsızlanmış. Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yılmaz'a kalp krizi teşhisi konmuş ve anjiyo yapılmıştı.
4: Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Anjiyosu da çok güzel geçti. Kendisi yoğun bakımda, şu an durumu stabil.
5: Cem Yılmaz'dan operasyonun ardından bir fotoğraf gelmişti. Ve Cem Yılmaz'dan iyi haber geldi.
3: Doğada bunlar dört elemen. Ateş, toprak, su kolay. Siz bana tahta vurun. Hava olmasın. Kardeşim doğada bulunan diyorum.
5: Ünlü komedyen hastaneden taburcu oldu.
7: Fikir güzel, mekan güzel ama yemez.
8: Gerilmemek için çok rahat olmak lazım. Ben de o rahatlık yok.
5: Ve Cem Yılmaz taburcu olduktan sonra ailesiyle bir araya geldi.
7: Bana bak, benim asabımı bozma. Öyle ışıklı ışıklı yapınca olmuyor mu işte? Halıyı alıyorsanız alın, kaldırıyorum ha.
2: Hatay depreminde evini kaybetti. Yeni bir yuva kurmak için 1 milyon lira ödedi ama aldığı evin 6 kişiye daha satıldığını öğrendi. Hatay'da bir depremzedenin yaşadıkları bu kadarı da olmaz dedirtti.
9: Görünen binadan bir daire satıp aldık. Adam benim haricimde duyduğumuza göre 6 kişiye daha evi satmış.
10: Aynı evi hem ona hem de 6 kişiye daha satmışlardı. Hatay'da bir depremzedenin yaşadıkları bu kadar da olmaz dedirtti.
9: Arkamda görünen binadan bir daire satıp aldık.
10: Serkan Sürmeli 6 Şubat depremlerinde evini kaybetti. Yeniden hayat kurmak için bir ev satın almak istedi.
9: Tamam dedik. Sonrasında hani hayatımıza devam edeceğiz. Arkamda görünen binadan bir daire satıp aldık.
10: 1 milyon lira ödedi.
9: 1 milyon ödeme yaptım ben buraya.
10: Tapu işlemleri için beklemeye başladı. Ancak büyük şok yaşadı. Aynı evin 6 kişiye daha satıldığını öğrendi.
9: Geldim baktım, hani kiracıya demiş ben her şeyi hallettim. Sonrasında öğreniyoruz ki evi 6-7 kişiye satmış hani.
10: Evi satan kişiye de ulaşamadı.
9: Kesinlikle iletişim kuramıyoruz. Kesinlikle ulaşamıyoruz. Duyduğuma göre zaten şehir dışına kaçmış.
10: Sürmeli soluğu savcılıkta aldı.
9: Şöyle aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Sıkıntı yok. Telefonunu kapatsa da devletimiz gereğini yapacaktır.
2: Ceyda Yakova'nın hayatını kaybettiği yol bir kişiye daha mezar oldu. Viraja hızlı giren motosiklet sürücüsü lastiğinin kayması sonucu ormanlık alana savruldu. 30 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.
11: Aynı yol, aynı viraj, aynı acı. Şile Darlık yolunda bir motosiklet kazası daha can aldı.
12: Hala ben bir saniye koşamayacağım.
11: 30 yaşındaki Yıldırım Ersan arkadaşlarıyla motosiklet kullanmak için Darlık yoluna gitti.
13: Ceyda Üniversite'yi yeni bitirmişti. Daha geçen ay mezuniyeti vardı.
11: Viraja girdiği sırada motosikletinin lastiği kaydı. Ersan kontrolü kaybederek ormanlık alana savruldu. Ağır yaralanan Ersan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın yaşandığı yol havadan görüntülendi. Keskin virajlar ve yoldaki fren izleri dikkat çekti. Çünkü aynı yol daha geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki Ceyda Yakova'ya da mezar olmuştu.
13: Biz gördük ki düz yolda, yani orman yolunda tekerleği mıcıra kaptırıyor. Direk var orada, tabela, yön direği direğe vücuduyla çarpıyor.
11: Ceyda Yakova da hastanede hayatını kaybetmişti.
13: Üniversitenin son iki senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir

0: Baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tutuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı.
1: İki ölümlü kaza aynı yolu yeniden gündeme getirdi.
0: Kendisi motorunu yeni almıştı. Daha doğrusu eski motorunu satıp yeni bir motor almıştı.
2: İstanbul Beyoğlu'nda ablasını aramaya çıkan 13 yaşındaki Özbekistan uyruklu kız çocuğu sıra kadem basmıştı. Küçük çocuk kaybının 3. gününde bakın nerede ortaya çıktı.
3: Çok meraktayım. Kız çocuk olduğu için daha fazla meraktayım.
4: Annesi kayıp kızı için böyle feryat etmişti. 13 yaşındaki Sarvinoz 3 gün sonra Özbekistan konsolosluğuna gidip yardım istedi.
3: Dört gözle bekliyorum. Uyumadım bile. İlaç içip kendimi gelip duruyorum.
4: 13 yaşındaki Sarvinoz 28 Ağustos günü ablasını aramak için dışarı çıkmıştı.
5: Öğle yemek saatlerinde birine ekmeği gönderdim, birine de markete gönderdim.
4: Bir süre sonra ablası geldi ama Sarvinoz'dan haber yoktu.
5: Ablasını aramaya çıktı normalde. 10 dakika sonra ablası geldi. Kızımın küçüğü gelmedi. Bayağı saat oldu geçti.
4: Endişeli aile hemen polise başvurdu. Güvenlik kameraları incelendi. Sarvinoz'un yürüdüğü anlar böyle görüntülendi.
5: Burada kimsemiz de yok, arkadaşı da yok, telefon da kullandırmıyorum.
4: Tam 3 gündür kayıp olan küçük kız kendi imkanlarıyla Beşiktaş'taki Özbekistan konsolosluğuna ulaştı. İyi haberi duyan aile derin bir nefes aldı.
2: Uzun süren davalara son, yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi için Adalet Bakanlığı düğmeye bastı. Alo Adalet 135 hattı hizmete sunuldu. Peki bu hat nedir, ne işe yarıyor? Detaylarına haberimizde bakalım.
6: Vatandaşlarımızın adaletten şu anlamda özellikle bir varyansı var. Davalar geç sürüyor, uzun sürüyor.
7: Yargı süreçleri artık yıllarca sürmeyecek. Alo Adalet 135 hattı hizmete girdi.
8: Alo Adalet 135 hattıyla vatandaş artık devam eden dosyalarına güvenli bir şekilde ulaşabilecek. Özellikle kurulan bu çağrı merkezleriyle vatandaşlar direkt olarak uzmanlarla görüşecek ve dosyasıyla alakalı son bilgileri alabilecek.
7: Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı geçen kişiler hatta başvurabilecek.
8: Alo 135 hattını aradıktan sonra önce kimlik doğrulaması yapılacak. Daha sonra yapay zeka destekli sesli asistan sizi yönlendirecek. Eğer burada probleminizi çözemezseniz bu çağrı merkezlerindeki uzman temsilcilere aktarılacaksınız.
7: Başvurular incelendikten sonra gerekli görülürse ilgili mahkemeye sunulacak.
8: Dava dosyalarına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla yapılacak. Soruşturmadaki gizlilikler nedeniyle bilgilendirme mesajları sadece başvuran kişilere gönderilecek.
7: Alo Adalet 135 attı. Kısa süre sonra 81 ile yayılacak.
6: Bu mekanizma uzun süren dosyaların takibini daha hızlandıracak.
2: Ve balıkçılar vira bismillah dedi. Av yasağı sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar gece yarısından itibaren denizlerde sezonun ilk kısmetlerini aradı. Ağlara en çok palamut takıldı. Tezgahlar şenlendi.
9: Bu sene denizimiz çok verimli.
10: Derya kuzular bunlar, derya.
11: Denizden en çok ne çıktı?
10: Maşallah palamut çıktı.
12: Palamut 150, palamut 150.
9: Doya doya palamut yiyecekler.
4: Balıkçıların bayramı başladı. Aylar sonra dümenler açık denizlere doğru kırıldı. Vira bismillah dediler, ilk avlar tezgahları doldurdu.
11: Sezon bereketiyle geldi anlaşılan.
10: Yani doya doya balık yiyeceğiz.
11: Sezonun ilk balıkları bakın tezgahta yerini aldı. Balıkçıların ağına en çok bu sene palamut takıldı. Bakın palamutlar boy boy tezgahta. Şimdiden bizlerin iştahını çoktan açtı.
10: Geçen sene palamutu hasret kaldık. Bu sene bolluk var.
11: Palamutun tanesi ne kadar?
10: Palamut tanesi 200 lira.
11: Pazarlık var mı?
10: Var var. 150.
11: Palamuttaki bolluğu bakın istavrit takip etti. Canlı canlı istavritler müşterisini bekliyor. Peki sezonun ilk istavritinin fiyatı bakın ne? İstavritin fiyatını da söyleyelim hemen.
10: İstavritin fiyatı şu an 4 lira.
11: Pazarlık?
10: Pazarlık 350.
11: İşte sezonun ilk fiyatları bu şekildeydi. Önümüzdeki günlerde derya kuzuları denizden daha da çok çıkacak. Balık bollaşacak. Böylelikle fiyatlar daha da düşecek.
10: Yavaş yavaş yağmurlar yağdıkça palamutlar iyileşecek, büyüyecek. Hem balık büyüyecek hem de fiyatlar düşecek. 1 kilo, 1,5 kilo palamutun tanesi 100 lira, 150 lira inşallah.
11: Nasıl fiyat?
13: Güzel, uygun.
14: Piyasasının bir tık

0: üstünde ama 2-3 gün sonra bollanır.
1: Sabit bollanacak gördüğünüz gibi böyle can.
2: Aa!
1: Maşallah. Onun peşine hamsi geliyor.
2: Ne almayı planlıyordun?
0: Palamı ısrarlı düşünüyordum ama şu anda biraz bütçeye uygun değil olmadığı için daha sonra bakacağız.
1: Allah nasip ederse yeriz.
3: Emekliler yılın ikinci yarısında zamlı maaşlarını aldılar. Şimdi ise Ocak ayında alacakları zamları bekliyorlar. Peki olası zam senaryoları neler? İşte yanıtı.
4: Emekliler Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte %17,76 oranında zam aldı. Şimdi ise milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 maaş zamlarına çevrildi.
5: Masada 3 farklı zam senaryosu var. İlk senaryoya göre yıl sonu enflasyonu %28 olacak. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emeklilerin yıl sonu zammı %8,70 olacak.
4: Diğer ihtimal ise enflasyonun %29,43 oranında gelmesi. Bu beklenti karşılanırsa emeklileri %9,92 oranında zam bekliyor.
5: Ve üçüncü ihtimal o da %30,32 oranında gelmesi. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emeklileri yıl sonunda %10,67 oranında zam bekliyor.
4: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bugünkü 23.552 lira üzerinden %8,70 oranında zam yapılırsa yaklaşık 25.601 liraya yükselmesi bekleniyor.
3: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Kalp limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
8: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
9: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank daima seninle.
10: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
11: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
12: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı? Almayalım diyecekler.
13: Hayır diyecekler.
14: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
15: Ne istersen Neon 1.
16: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
17: Haydi gel, haydi gel içelim.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Express içelim.
19: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
20: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
21: Bellona, Bellona.
22: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
23: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
5: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
24: Akbank. Otomobil piyasası durgun.
25: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
26: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'u hoş geldin.

0: günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek

0: Bebek terapisi ailesi.
1: Abi motor komple dikmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Fenomen program Ne Var Ne Yok geri dönüyor. 11. sezon Salı gecesi başlıyor. Türker Akıncı Tarsus kazısının yapıldığı alana gitti. Kazının gizemi çözülecek mi? İlk kez göreceğiniz görüntüleri ve röportajları Kürşat Berkan ve Koray Kamacı değerlendiriyor. Ne Var Ne Yok yeni sezonuyla bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
5: dürümü. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
8: 9 kere 6.
9: 54.
8: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
9: Dik.
8: Bıç bıç kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: kazan çift para. Akses 25 yaşında.
1: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
2: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
3: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı? Almayalım diyecekler.
4: Hayır diyecekler.
5: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
8: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Ankara'da lösemiyi yenen üniversiteli Mert Doğan Aydın, alkollü sürücü kurbanı oldu. Yolda yürürken aracın çarptığı Aydın hayatını kaybetti.

0: araç hızlıydı. Zaten biz sese şey yaptık. Çocuk yerdeydi, kan içindeydi.
1: Lösemiyi yenmiş, yeniden hayata tutunmuştu. 23 yaşındaki Mert trafik magandasının kurbanı oldu.
0: Araç hiçbir şekilde durmadı, fren de yapmadı zaten.
1: ODTÜ'de okul öncesi öğretmenliği okuyan Mert Doğan Aydın, geçirdiği ilik nakli sonrası lösemi hastalığını yenmişti. Fenerbahçe maçını izlemek için yola çıktı ama yolun karşısına geçerken trafik magandasının kurbanı oldu.
0: Ses geldi. Ben bu tarafa doğru baktığımda yukarıdan çocuk yükseldi, sonra yere doğru düştü.
1: İddiaya göre alkollü sürücü son sürat Mert'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalandı, yere düştü.
0: Araç hızlıydı. Zaten biz sese şey yaptık. Biz uçarken gördük. Çocuk yerdeydi, kan içindeydi.
1: Lösemiyi yenen Mert ne yazık ki korkunç kazada hayatını kaybetti. Ona çarpan trafik magandası ise hızla kaçtı.
0: Araç hiçbir şekilde durmadı. Fren de yapmadı zaten.
1: Ama esnaf ve çevredekiler peşine düştü. Çıkmaz sokakta yakaladıkları sürücüyü polise teslim etti.
0: 200 promil alkollü oldu. 2 ay önce ehliyetin alkolden dolayı alındı. Yanında 2 tane bayan oldu. Biri işte nişanlı şimdisi galiba. Biz o şekilde biliyoruz.
1: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Her şeyi bıraktım dedi. Hayranlarına yeni hayatına dair kararlarını açıkladı. Serdar Ortaç geride bıraktıklarını bir bir sıralarken eski eşinden de çok konuşulacak bir haber geldi.
3: Yüreğimden yaralı isim İçkiyi bıraktım. Aşk meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım.
4: Her şeyi bıraktım dedi.
3: Artık sadece şarkı söyleyeceğim sizin için. Depresyonu da bunalımı da bıraktım baba. Bunalım da yok artık.
4: Serdar Ortaç yine hayatını böyle özetledi.
3: Arkadaşlar her şeyi bıraktım abla.
4: Amasya da sahneye çıktı. Hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
3: Yüreğimden yaralı isim nikah.
4: Yıllardır hayatını olumsuz etkileyen alışkanlıklarını sıraladı. Hepsi artık geride kaldı dedi.
3: Anneciğim her şeyi bıraktım bak. Depresyonu da bunalımı da bıraktım baba. Bunalım da yok artık.
4: Serdar Ortaç sahnede bunları anlatırken eski eşinden gelen paylaşımda çok konuşuldu. İrlandalı model Chloe Lunchlin anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Karnaburnunda pozlarını sanal medya hesabından paylaştı. Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm mesajını yazdı. Chloe, Serdar Ortaç'la evliliği sırasında çocuk sahibi olmayı istememişti.
2: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
5: Ziraat Bankası sunar.
2: 1 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,27 TL, euro 56 TL, altın 6777, borsa ise günü 14.229 liradan kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
5: Ziraat Bankası sundu.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Bay Hale, onur duydum. Çocukken Time'in kapağını saklamıştım. New York'u inşa eden adam. Bu işe girmemin sebebi sizsiniz.
1: Lütfen, buyurun. Ayrıca şehir merkezi projenin için yaptığın anlaşmadan dolayı da kutlarım.
0: Teşekkür ederim. Haberin henüz duyulmadığını sanıyordum.
1: 200 milyon dolarlık bir anlaşmanın duyulmaması çok zor. Belediye meclisi üyesi Clark'a epey çalışmışsın.
0: Birkaç kez biftekli akşam yemeği o kadar.
1: Biftekten bahsetmiyorum ben.
0: Bak Martin.
1: Hale grubuna harabe dedin.
0: Tam olarak öyle dediğimi sanmıyorum.
2: Hayır, tam olarak şöyle dedin. İhtiyarın vadesi artık doldu. En azından belediye meclisi üyesi böyle hatırlıyor.
0: Anlaşmayı siz alıyorsunuz.
2: Anlaşma falan istemiyorum. 200 milyon doların tepede olmak anlamına geldiğini mi sanıyorsun? İstediğim sana bir ders vermek. Yaşlı bir adamdan ve ücretsiz.
1: Simon ve Coven'la konuştuk. O ikisinin senin yönetim kurulundaki 7 koltukta kontrolü var.
0: Onlar beni destekliyor.
2: Tecrübeden gelen bilgeliğe sahip birine ihtiyaç olduğunu anladılar.
1: Ayrıca bundan tam 30 yıl önce Clark'ın kampanyasının para akışının Bay Hale tarafından sağlandığını hatırlayabilecek
2: İroniyi
1: birine.
2: İroniyi anlamaya çalışın Bay Baldwin. Bu işe girmenin nedeninin ben olduğumu söylüyordun ya. Şimdi de bu işi bırakmanın nedeni benim.
0: Seni aşağılık herif. Bir sene öleceksin, sonra seni kim takacak ki?
2: Yanılıyor. 6 aylık ömrüm bile kalmadı. Kanser sıçradı. Karaciğer ve akciğerime. Onkoloğum bu sabah düşkünler evinden bahsediyordu.
1: Üzgünüm.
2: Üzülme. Judith'le yaşadığınız çocuk kaybetme olayı trajedi oydu işte. İhtiyar bir adamın ölmesine şöyle denmeli. Hayat işte.
1: Claire'e bahsettin mi?
2: Fırsat olmadı daha doğrusu. Telefonlarıma dönmüyorum.
1: Lanet olsun Damien. Eğer bilseydin...
2: Kızgın olmak için her türlü sebebi var. Oo, fıstıklar.
1: Şimdi geri yollatırım, merak etme.
2: Kanser beni çiğ çiğ yiyor. Benim derdim de alerji. Evet, sipariş mi versem? Reçelli fıstık ezmesi falan.
1: Hayır, hayır olmaz.
2: Yetmişlerde bunların hepsini yıkıp apartmanlar yapmak istemiştim.
1: Peki ya şimdi?
2: Denesem de yapamam. Belediye başkanı abide olarak ilan etti. Martin, deri değiştirme diye bir şey duymuş muydun?
1: Deri değiştirme? Yılan gibi mi yani?
2: Önemsiz bir şey, boş ver. Hakkında bir yazı okumuştum da.

0: Merhaba, Claire'i aradınız. Lütfen mesaj bırakın.
1: Phoenix Biyojenik. Sana yardım edebilirler. Benden önce kaç kişiye yapıldı?
2: Bir düzineden az. Deri değişimi özel bir uğraş.
1: Pahalı demek istiyorsunuz yani Doktor Albright.
2: Tüm müşterilerimiz varlıklıdır ancak zenginliklerine göre seçilmezler. Biz ağır toplara hitap ederiz. Ölümleri hepimiz için sıkıntı yaratacak kişilere. Basitçe anlatacak olursam insanlığın en iyi beyinlerine tam potansiyellerine ulaşmaları için daha fazla zaman sunarız. Düşünsenize evleriniz, yatınız, jetiniz hepsi dünyanın en iyi zanaatkarları tarafından özel olarak yapıldı. Yeni vücudunuz da öyle olacak. Mükemmellik için genetik olarak tasarlandı, olgunluğa erişmesi için saklandı. Her şey sizin için insan olma tecrübesinin en iyi halini sunmak için tasarlandı. Refleks.
1: Canlı mı bu?
2: Sadece temel duyuları canlı. Bir yığın organik doku. Ama şu anda boş bir beden.
1: Gerçekten dediğinizi yapabiliyorsanız neden bununla yetiniyorsunuz? Bu gizlilik neden gerekli?
2: Yanlış soruyu soruyorsunuz.
1: Oo, doğru soru ne peki?
2: Sıfırdan bir imparatorluk kurdunuz. Sıfırdan bir şey yapmak için her gün çalıştınız.

0: Şimdi dünyadan göçüp giderken insanlar yaptığınız tüm işlerin mirasınız olduğunu söyleyecek. Yapılarınızın sizi ölümsüz kıldığında ısrar edecekler.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Ölümsüz olduğunu mu düşünüyorsun?

0: Desteğiniz için teşekkürler.
1: Ona da ilan verelim.
2: Sence iyi bir fikir mi?
3: Buyurun efendim, ilan ister misiniz?
4: Unutmayın, toplantıdaki herkesin saygılı olmasını istiyoruz. İnsanları kazanmaya çalışıyoruz.
5: Desteğinizi bekliyoruz.
4: Baba?
6: Beni tanıtmayacak mısın? Böyle geldiğim için kusuruma bakma, seni bulabileceğimi bildiğim tek yer burası.
4: Tam da işin ortasındaydım.
6: Seninle Mason'in yerine giderim, meyveli dondurmalarını çok severdin.
4: Evet, 8 yaşındayken. Bir sorun mu var? İyi görünmüyorsun.
6: İyiyim. Şimdi lütfen benimle gel.
4: Bak şu an pek uygun değilim, tamam mı? Belki sonra buluşabiliriz.
6: Sonra olmaz. Devrim bekleyebilir Claire.
4: Anlamıyorum seni. Aylar geçiyor, hatta yıllar. Burada işteyim baba.
6: Bu iş değil. Sızlanıp duran bir avuç çocuk sadece. Bak, tekrar aynı şeyi yaşamaya gelmedim. İşleri düzeltmek istediğim için geldim.
4: Ne demek istiyorsun?
6: Paranın az geldiğini biliyorum.
4: Ama
6: sadece
4: nasıl...
6: al.
4: Bazen çok çıkarcı bir pislik olabiliyorsun.
6: Aptallık etmekler, çaba gösteriyorum.
4: Hayır efendim, hep yaptığın şeyi yapıyorsun. Kendine uyan vakitte gelip çek defterinin her sorunu çözmesini bekliyorsun.
7: Öyle bir şey olmayacak.
0: Geçen yıl da aynı sorunu yaşadık. Tek çözüm bu.
7: Bu yıl sorun yok. Aradaki fark o.
6: Nörolojik deri
0: burada değişimi. Nasıl açıklayacaksın?
7: O benim işim değil. Bizden çözüm bekliyorlar.
8: Yaşlı ve hastalıklı kişilerin hapishanelerini döküp atabilecekleri bir gelecekten bahsediyorum. Bu gelecekte sağlıklı bir beyin olacak şeyler. Göçüp giden bir bedenin kaderiyle belirlenmeyecek.
0: Tamam.
7: Aman tanrım.

0: Albright.
1: Kendimi ölümsüz gibi hissetmiyorum.
0: Bunu yaparsak geri dönüşü olmayacak. Eski hayatınız tarih olacak. Geçmişinizden birini görünce geçip gideceksiniz. Dediğim anlaşıldı mı Bay Hale?
1: Senin de benim de şartlarımız var. Süreç tamamlanınca paranı alacaksın. Ölüyorum ama aptal değilim.
0: İşlerinizi ayarlayıp salı günü New Orleans'a gelin. Halka öldüğünüz açıklanmalı Bay Hale. Commander'da öğle yemeğin hindiba kahvesini öneririm.
2: Martin ve Judy'nin ev telefonunu aradınız. Lütfen mesaj bırakın.
1: Çiftlikten rahatsız ettiğim için kusura bakma. New Orleans'ta öğle yemeği yiyeceğim. Bana katılır mısın?

0: maçın favorisi olarak gösteriliyorlar ve bunun nedeni de New Orleans'ın ev sahipliği avantajına sahip olması.
1: Şu an hologramları izleyeceğiz. Filmlerde gördüğümüz her şey. Evet. Bir tane...

0: kalacak mısın? George kalmanı istiyor.
1: Hale olmadan Hale gruba. Hayır. Teşekkür ederim. Judy zamanının çoğunu çiftlikteki sahilde geçiriyor. Sanırım benim de tazminatımı alıp ona katılma zamanım geldi. Keşke gelip yeni yeri görebilsen. Yardımcılar işi bırakmaktan vazgeçerse sonunda misafir ağırlayabileceğiz. Damien, iyi misin sen de? Damien, sorun nedir?
2: Ben...
1: Ne oldu? Ambulans çağırın. Damien. Damien. Alerji aşının yanında mı? Yanında mı söyle. Nefes alamıyor.
3: Yaklaşık 5 dakikaya oradayız.
4: Bay Hale. Bay Hale. İyi haber. Anafilaktik şoka girmeyeceksiniz. Size öyle geliyor sadece. Kötü haberse... Yaklaşık 20 dakika içinde Tulane Hastanesi'ne ölmüş olarak giriş yapmalısınız.
5: Lütfen ağzınızı açın. Tüm dolgularınız çıkarıldı mı?
4: Ne?
5: Tüm metal dolgularınız alındı mı efendim?
6: Makine dev bir mıknatıs gibi. Her türlü metal süreci sekteye uğratacaktır. Bir şey unutmadığınızda eminsiniz değil mi? Güzel.

0: onu.
1: Kalbinizi durduracak bir şey. Kalbinizi durduracak bir şey dedim.

0: İşe yaramadı. İşe yaramadı.
1: Adınız nedir?
0: İşe yaramadı. İşe yaramadı.
1: Adınız nedir?
0: Demeyin. Demeyin.

0: Birkaç gün alacak ama zamanla kolaylaşıyor.
1: Yeni bir vücut kokusu var.

0: Damien?
1: Efendim?
0: İyi misin?
1: Evet.
0: Ölümün bazı yan etkileri vardır. Bak, işte ölüm haberin.
1: Damien yani 68 yaşında hayatını kaybetti.
0: Eğer bir önemi varsa birkaç ay içinde haberde düzenlemeler yapabiliriz. Ama şu anda mümkünse biraz dinlen. Yarın okulunun ilk günü.

0: Nasılsın bakalım?
1: Mükemmel. El becerim küçük bir çocuğunki gibi. 250 milyon dolarımı iyi harcamışım.
0: Espri kabiliyeti demek. Güzel. Oldukça önemli. Umutsuzluk duygunu dağıtmaya yardımcı olur.
1: Bu yüzden mi sadece plastik bıçak kullanabiliyorum?
0: İntihar etme düşüncesi sık görülen bir şey. Aklın uzaylı olarak gördüğü bir bedende yaşamak büyük baskı oluşturur. Bunu anlıyorum.
1: Bu ne peki? Sakinleştirici mi?
0: Hayır, pek sayılmaz, öyle değil. Bana bahsettiğin kaymalar var ya, beyninizin yeni sinirsel yapısına uyum sağlamasından dolayı ilk yıl içinde ara sıra ufak halüsinasyonlar görmeyi bekleyebilirsin.
1: Tanrım.
0: Endişelenecek hiçbir şey yok. Herhangi bir organ naklinden sonra vücudun organı reddetmemesi için alınan bir...
1: Reddetme durumunda ne olur peki?
0: Migren, mide bulantısı, yön duygusu kaybı ve sonra da ölüm.
1: Aa, hepsi bu kadar mı?
0: Gereksiz bir varsayım. Şimdilik günde bir hap.
1: Tamamdır. 20 Eylül 1980'de Phoenix, Arizona'da doğdum. Annem, babam ve ablam bir trafik kazasında öldüler. 10 yaşındayken annem, babam ve ablam bir araba kazasında öldüler. Mutfağa girip bir kutu çikolatalı dondurma yediğim için karnım ağrıdığından evde kalmıştım. 20 Eylül 1980'de doğdum. 20 Eylül 1980'de doğdum. 20 Eylül 1980'de Phoenix, Arizona'da doğdum. Annem, babam ve ablam bir trafik kazasında öldüler. Mutfağa girip bir kutu çikolatalı dondurma yediğim için karnım ağrıdığından evde kalmıştım. O zamandan beri çikolata yemedim. Beni Chicago'da amcam Frank yetiştirdi. Northwestern Üniversitesi'ne gittim ve bilgisayar bilimi bölümünden mezun oldum. Çocuğum yok.
2: Hiç evlenmedim.
1: Çocuğum yok.
2: Hiç evlenmedim.
1: Adım Edward Kidner.
2: Hiç evlenmedim.
1: Edward Kidner.
2: Adım Edward Kidner.
1: Adım Edward Kidner.
2: Adım Edward Kidner.
1: Adım Edward Kidner.
2: Edward Kidner.

0: Hı, bu ne?
1: Bu bir mezuniyet hediyesi. Taşınma işlerin bitene kadar bir süre burada yaşayacaksın. Senin için bir ev ve araba ayarlayıp kenara ayırdığın parayı yeni banka hesabına koyduk.
0: Pickup yok sanki.
1: 7 tane. Haftalık görüşmelerimizde yenilerini vereceğim.
0: Hayır. Anlaşmada herhangi bir bağlılık kuralı yok.
1: Kusura bakma, rahatsız edici bir durum olduğunu biliyorum ama bu süreçten geçen çok az kişi olduğundan hastalarımızdan her biri aynı zamanda bizim için bir ders. Geçici bir durum.
0: Seninle nasıl iletişime geçeceğim peki?
1: Geçmeyeceksin, ben sana geleceğim. Belli sebeplerden dolayı gizliliğim oldukça önemli.
0: Öyle diyorsan.
1: Son bir şey daha. Birkaç ay içinde nereye taşınmak istediğini konuşabiliriz. Tamam mı? Ama bu arada sadece rahatlayıp keyfine bak lütfen. Yaşını düşününce bunu hak ediyorsun.

0: Hadi bakalım. Bu tarafa.
1: Evet dostum. Evet dostum.
0: Hadi böyle. Hadi hadi
1: i̇şte
0: hadi.
1: Böyle. Evet işte bu. Hadi böyle. İşte devam. Böyle. Hadi, hadi, böyle. Hadi hadi.
2: Çok iyi. Hadi. Hop. Bu tarafa bu hadi. Tarafa.
0: Hadi dostum bu tarafa.
1: Hadi çabuk. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.

0: Baksana NBA. Etrafta oyuncu avcılar mı var?
1: Hayır. Kazanmayı severim.
0: Oyuna dönersen hayal kırıklığına uğrayacaksın. Buralardan değilsin değil mi?
1: Nereden bildin? Yerliler geleneği mi tercih ediyor?
0: Bunu beğendim, komikti. Burada canına okunacak ama. Ben Anton.
1: Edward. Bileğin nasıl?
0: Benim çocuklar benden çok asist yapıyor.
1: Çocuğun mu var?
0: Evet dostum. Sana güzelliklerimi göstereyim. Bak, büyük olan. Daha yeni 7 yaşına girdi.
1: Ha, o yaşta tatlı oluyorlar. Pençeleri ve sivri dişleri çıkmadan önce.
0: Senin hikayen nedir Edi?
1: Nasıl yani?
0: Anlarsın, şehre biraz heyecan yaşayıp kızlarla mı takılacaksın?
1: Hayır. Buradan 2 blok ötede bir ev kiraladım.
0: Ciddi misin? Ben de tam köşede oturuyorum.
1: Öyle mi? Vay canına.
0: Evet, benim yolum buraya kadar.
1: Anton, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de. Seni dışarı çıkarayım. Mahalleye hoş geldin diyelim ha?
1: Sağ ol ama evde çocukların var.
0: Evet ama anneleriyle yaşıyorlar. Haydi bir kez ben alıyorum. Bu işler böyle. Hadi yalnız...
1: Hayır, tercih etmem.
0: Anlaştık. Harika.
2: Hayır, inanamıyorum. Hadi ama yapma bunu. Bırak da girelim. Lütfen. Sadece içeri girmek istiyoruz.
3: Bilmiyorum.
4: Dostum bizi de alacak mısın içeri?
2: Fena değil. Ne giyiyor bu?
5: Öyle mi?
6: Ciddi misin? Vay canına.
4: Kardeşin de gelecek mi?
2: Sırada mısınız? Teşekkür ederim.
5: Harika de sence.
7: Evet.
2: Gelecek sanırım.
0: Harika bir adam. Gerçekten.
2: Ne?
0: Merhaba Edi. Nasılsın?
1: Merhaba. Ben Edward.
2: Merhaba.
0: Lia ile tanış.
1: Lia demek. Memnun oldum. Nasılsın?
0: Bu da Andrea.
2: Memnun oldum.
1: Andrea, memnun oldum. Nasılsın? Arkadaş konusunda çok zevkliymişsin.
0: Çok teşekkür ederim. Ne hakkında konuşuyorduk? Basket oynamak dışında ne yaptığını soruyorlar.
1: Hiçbir şey. Emekli oldum.
2: Kaç yaşındasın?
1: 20 Eylül 1980'de Phoenix, Arizona'da doğdum.
2: Çok detaycısın.
1: Evet, bayağı çok detaycıyım. Aslında bir şirket kurdum ve sonra sattım. Önemli bir şey değil. İçeride bedava bir şey mi dağıtıyorlar? Bu sıra ne böyle?
2: Bu şarkıya bayılıyorum.
1: Bu şarkıya ben de bayılırım. Bu kadın inanılmaz biri. Erkek söylüyor değil mi?
2: Evet.

0: Alo.
1: Alo Claire.
0: Evet, ben Claire. Alo. Kimsiniz?

0: Babacığın eve gelmesini seviyor musun?
1: Ben de öyle.
0: Şşşt, uyar.
2: 16. tim, saldırıya uğradık, yardım!

0: Küçük bir kız gördüm. En fazla 5-6 yaşlarında. Ve bir şekilde bu kadının kızı olduğunu biliyordum. Bir sorun var. Kız hasta. Ona yardım etmemi bekliyor.
1: İlacını almayı unuttuğunu söylemiştin, doğru mu?
0: Bir defa. Sadece bir defa, evet.
1: Halüsinasyonun bu denli yoğun olmasının nedeni o işte.
0: Hayır, bu halüsinasyon değildi. Kızı tanıyordum.
1: Evet, kendi kızınla ilgili çözümlenmemiş duygularından dolayı böyle gibi gelebilir ancak tecrübe ettiğin şey sadece gerçek hislerinin tetiklediği bir anı zinciri. Örneğin üstünde bal kabağı çizilmiş bir su deposu bulunan bölge. Muhtemelen çocukken gittiğim bir yer. O Latin kadında eminim unuttuğun biri
0: Latin
1: olabilir.
0: olduğundan bahsetmemiştim.
1: Hı?
0: Kadının Latin olduğundan hiç bahsetmedim.
1: Hı. İşte.
0: Ne bu?
1: Hawaii. Manzara değişimi. Evet, ne yazık ki seni buraya çok uzun süre tıktım ve bunun için de üzgünüm. Ama gittiğin hafta için ilaç dozunu iki katına çıkartmayı düşünüyorum. Almayı unutmazsan seni temin ederim ki bu yaşadıkların yakında geride kalacak. Tamam mı?
0: Tamam. Balkabağı ve su deposu.

0: St. Louis, Missouri, Brighton.
1: Yüce Tanrım, verdiğin büyük umut ve teselli için minnettarız. Tanrı'nın oğlunun ve kutsal ruhun adıyla...

0: geçebilirsiniz. Merhaba.
1: Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Planlarım değişti. San Luis'e bir sonraki uçak ne zaman?
1: San Luis.
2: Brighton şehir sınırı.
3: Varış yeri 180 metre ileride solda. Varış yeri 90 metre ileride solda.

0: Onu hemen bırak ve defol. Sigorta parası arıyorsan bulamayacaksın.
1: Paranızı istemiyorum. Tamam. Şimdi arkamı döneceğim.
0: Lütfen kıpırdama.
1: Lütfen derin bir nefes al. Şimdi arkamı döneceğim, tamam mı? Lütfen rahatlamaya çalış. Parmağını tetikten çek, tamam mı?
0: Sen misin?
1: Lütfen parmağını tetikten çek. Sorun yok. Sorun yok. Hey. Nefes almaya çalış. Derin bir nefes al. Silahı ver. Üzgünüm. Elimi kesildiğini anlamıyorum. Nefes almaya çalış. Sorun yok. Nefes almaya çalış, tamam mı? Lütfen. Sorun yok. Sorun yok. Her şey yolunda. Tamam.
0: Sen bu nasıl?
1: Bilmiyorum.
0: Bak.
1: Birini mi bekliyordun? Eve birini mi geldin?
0: Hayır,
1: yanında birini getirdin mi?
0: Hayır. Ne oldu?
1: Emin misin? Birini mi bekliyordun?
0: Hayır.
2: Bay Kenner.
1: Tamam, pekala. Sessiz ol.
0: Bekle Mark.
1: Sessiz ol.
2: Bay Kenner. Bay Kenner. Lütfen kapıyı açın. Bay Kenner. Kapıyı açar mısınız lütfen?
3: Oh.
2: Bay Kenner, lütfen silahı indirin, tamam mı? Sadece yardımcı olmaya geldim.
1: Hayır.
4: Çekilin yüzünden.
2: Sakin olun. Sakin olun. Sadece sakin olun.
5: Eddie. Hey, sorun yok dostum. Bırak onu.
1: Albright için mi çalışıyorsun?
5: Hala senin dostunum. Albright ve ben senin için en iyi olanı istiyoruz.
1: Bu kadın kocasının öldüğünü sanıyor. Bana bedenimin laboratuvarda öğretildiğini söylemişlerdi.
5: Neden oturmuyoruz? Lütfen. Bunu kendi seçti. Çocuğunun hayatını kurtarmasının tek yoluydu.
1: Onlara para mı verdiniz?
5: Hadi ama dostum, sigorta bir şey yapmadı. Biz de işleri yoluna koyduk. Kızı sağlığına kavuşturmanın tek yoluydu bu. Buraya gelmemeliydin Eddie. Bu seni ilgilendirmez.
1: İlgilendirmezmiş. Bu adamın hayatını almışsınız.
5: Kimse bir şey almadı. Sen bir iş adamısın değil mi? Bunu anlayabilirsin. Çocuk en az senin sayende yaşıyor.
1: Bu saçmalık. Ben o adama bir çek yazabilirdim.
5: Öyle mi? Peki yazar mıydın? Eddie, anlıyorum, hayal kırıklığına uğradın. Yeni bir araba aldın ama onunla sadece birkaç tur atmışsın gibi.
1: Nasıl böyle hiçbir şey olmamış gibi konuşabiliyorsun? Birkaç tur atmakmış.
5: Dinle. Doktor diyor ki her hasta program için önemli.
1: Evet tabii. Adi herif.
5: Biz olmazsak sen yoksun. Başına buyruk hareket ettin.
1: Gerçekten buna inanıyor musun Anton?
5: Seni uyarmıştım.
1: Eskiden nasıldım biliyor musun?
5: Kazanmayı seviyorsun. Hayal kırıklığına uğrayacaksın. Dışarıda bir araç var, ona binmeni öneririm.
1: Ya kadın?
5: O senin sorunun değil. Kaza gibi görünecek. İyi misin?
1: İlacımı almam gerek. Sakin ol, sadece tuvalete gideceğim.

0: Hey, Gary.
1: Tanrım. Tanrım.
2: Hayır. Silahı indir. İndir onu. İndir.
1: Vurdu
2: beni. İndir. Doktor onu canlı istiyor, tamam mı? Ön tarafa git.
3: Sen öne git.
2: Hey Eddie. Eddie sana zarar vermeyeceğim. Eddie. Ateş etme dostum. Eddie, silahımı indiriyorum. Sana zarar vermeye çalışmıyorum. İçeri geleceğim. İçeri geliyorum. Sadece ben. Ellerimi göstereceğim, tamam mı? Topuza dokunuyorum. Bak, bak. Ateş etme. Eddie. Gördün mü bak? Bunu yapmana gerek yoktu. Aynı ekiptendik biz.

0: Allah!
1: Vur onu! Ha? Hay hay, bana ver! Yak o herifi!
0: Hey, uyan, uyanmalısın.

0: sizi yakacağız. Yak onları.
1: Gidelim hadi. Hadi.

0: Tanrım.
1: Mark biraz durur musun? Bekle. Mark dur biraz lütfen.
2: Madeline şu an olmaz.
1: Madeline mi? Maddie'ye ne oldu?
2: İyi hissetmiyorum, durmamalıyız.
1: Mark sen ölmüştün, bana boğulduğunu söylediler. Ne oldu? Mark polisi aramalıyız.
2: Hayır hayır, polis olmaz. Dinle. Ena için bir anlaşma yaptım. Ortadan kaybolmak da bunun bir parçasıydı.
1: Neden?
2: Para karşılığında bazı şeyleri yapmayı kabul ettim. Sadece öyle bir adamın paçasını sıyırabileceği şeyler. Tamam mı? Gitmeliyiz.
1: Ne?
2: Hadi acele et.
1: Hayır. Seni aşağılık herif. Bunu dur, nasıl dur, yaparsın? Lütfen. Hayır öldüğünü sandım.
2: Hey, ben de... Hey. O seçimi yapmak zorunda kalmanı istemedim. En azından istemediğimi sanıyorum. Kocan ve kızın arasında bir seçim yapmanı yani. Tamam mı?

0: başladım.
1: Dilettin mi canım?
2: Babamın bana yüzmeyi öğretmesini diledim.
3: Söylememen gerekirdi. Artık gerçekleşmeyecek.
4: Hey, bu yaptığın hiç hoş değil.
2: Doğru mu bu?
0: Hayır tatlım, hayır. Tabii ki değil. Sen iyileşir iyileşmez öğreteceğim.

0: Lanet olsun.
1: Baban ölmemiş.
2: Babacığım, biliyordum.
0: Oh.
2: Annem her gece ağlıyordu ve ona endişelenmemesini söyledim. Ona geri döneceğini söyledim. Seni seviyorum babacığım.
0: Ben de seni seviyorum tatlım. Tamam hadi. Gitme vakti. Hadi bakalım.

0: Baba, saçımı beğendin
1: mi? Hey, buraya gel ve ağzındakini tükür. Ağzın doluyken konuşulmaz.
0: Babacığım.
2: Ne? Efendim tatlım, evet.
0: Saçımı beğendin mi?
2: Ne?
0: Saçımı beğendin mi? Uzadı da.
2: Çok çok güzel olmuş.
1: Tamam, git yatmaya hazırla. Bu güzel kıyafetler nereden çıktı? Bu ne?
2: Onun hafızasını sildirdiler. Bak, yarın sabah sen ve Ena'yı bırakabileceğin bir yer var mı? Bir arkadaşın evi falan.
1: Seni gözümün önünden ayırır mıyım hiç? Mark, ne arıyorsun?
2: Lanet olsun.
1: Mark.
2: Özür dilerim.
1: Zorunlu
2: biraz
1: ne olduğunu...
2: Temiz hava almam lazım, o kadar. Deri değişimi. Nörolojik deri değişimi. Hadi. Transhümanizmin babası. Bu adam. Tanınmış nörolog Halk Kütüphanesi'nde öyle bulundu.
3: Yaşlı ve hastalıklı kişilerin hapishanelerini döküp atabilecekleri bir gelecekten bahsediyorum. Bu gelecekte sağlıklı bir zihnin kaderi...
2: Aşağılık herif. Kendinde denedim.

0: sorusu olan.
1: Profesör Jensen, sizce yaşlı insanlar gerçekten...
2: Bu adam... Eşi Phyllis Jensen erken doğumun önlemesi.
3: Sakin ol Mark. Canım, babacığa şakal der misin? Bugün Enan bana ne dediğini söyledi mi sana?
4: Tanıştığıma memnun oldum Bay Whitman.
5: Merhaba Mark. Uzan
3: Mark,
5: lütfen. Uyan. Rahat mısın?
3: Mark, uyan. Hey, tamam.
2: İyiyim ben.
3: Yere düştün.
2: Biliyorum, iyiyim.
3: Doktor ister misin?
2: Hayır. Geçti, tamam, geçti.
3: Ne geçti?
2: Hiçbir şey.
3: Mark, lütfen anlat bana. Neler oluyor, söyler misin?
2: Üzgünüm. Çok üzgünüm. Bana güvenmek için bir nedenin yok ama şu anda güvenmek zorundasın. Tamam mı?
3: Ama nereye gidiyoruz?
2: İlaç almak zorundayız. New Orleans'ta durmam gerekiyor.

0: Babacım. Babacım.
1: Ne var? Tuvalete mi gitmen gerekiyor? Hayır mı?
0: Sen hastalandın mı?
1: Hayır. Tabii ki hayır. Neden sordun?
0: O zaman neden doktora gidiyoruz? Yine benim için mi?
1: Of. Hayır tatlım, senin için değil. Aslında doktorun karısını görmeye gidiyoruz. Babanın onunla konuşmalı. Sen iyi misin? Hadi uyumaya devam et, olur mu?
0: Tamam.

0: Bayan Johnson sizi bekliyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Üst katta.
1: Merhaba Bayan Johnson.
2: Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Rahatsız ettiğim için üzgünüm.
2: Hayır, buyurun lütfen.
1: Eşinizin bir öğrencisiyim.
2: Buyurun. Öğrencisiniz demek.
1: Öyleydim ben.
2: Öğrenci demek.
1: Bayan Johnson, ben... kocanızın araştırmasına bakabilir miyim diye merak etmiştim de... araştırması hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyorum.
2: Çok güzel, çok güzel. Takip et. Takip et, çünkü onlara aynen böyle dedim. Takip edin, takip edin. Ama üniversite sanki o hiç var olmamış gibi davrandı. Onlar araştırmalarını kolilere yerleştirdi.
1: Koli mi? Araştırmalarını kolilere koyup bir yere mi sakladılar? Yani onlara ulaşabilmemin bir yolu var mı acaba?
2: Francis size nasıl tanıştığımızı anlattı mı?
1: Hayır.
2: Çok romantik biriydi. Sen bir de diğeri, ikiniz de çok yakışıklısınız. O da başka bir öğrenciydi. Sanırım şimdi o da doktor. Her çarşamba gelip en sevdiğim karamelli şekerlerden getirir. Adı da Albright. Belki biraz
1: Bayan
2: daha...
1: Johnson, Bayan Johnson, bana bakın lütfen. Albright'ı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz?
2: Hayır.
1: Düşünün lütfen.
2: Hayır, hayır tabii ki bilmiyorum. Ama onun numarası telefonun hemen yanında.
3: Willis.
4: Eşimin bir öğrencisi sizinle tanışmak istiyor.
3: Pekala Phyllis. Hemen geliyorum.

0: Ben geldim canım. Bütün
1: kapıyı
0: bunlar...
1: kapat.
0: Ona zarar verdin mi?
1: Eşine mi? Hayır. Bir şey yok. Şimdi kapıyı kapat.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
2: O acıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
3: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
4: Hayır diyecekler.
5: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Haydi gel, haydi gel içelim.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Mavi bir zürafa mı?
9: Vay, konuşabiliyor musun?
8: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
10: Postane, banka, maliye, adliye, avukat telefonları için
11: 118-80-80.
12: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
13: Anında

0: İnsan Test Merkezi, E-Power Performans Testi, yeni E-Power teknolojisi, dinamik sürüş testi, başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
9: Fenomen program Ne Var Ne Yok geri dönüyor. 11. sezon Salı gecesi başlıyor. Türker Akıncı Tarsus kazısının yapıldığı alana gitti. Kazının gizemi çözülecek mi? İlk kez göreceğiniz görüntüleri ve röportajları Kürşat Berkan ve Koray Kamacı değerlendiriyor. Ne Var Ne Yok yeni sezonuyla bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
10: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
11: Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.
12: Şu promisi bir yapamadınız ya.
13: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
12: Anlıyor. Yapamıyor.
14: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle ProBis. Taklit edilemeyen lezzet.
15: Kızım ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
16: Her şeyine baktım. 20 kalori.
17: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love. Yaşanacaksa
18: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona.
5: 9 kere 6.
6: 54.
5: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
6: Dik.
5: Bucu bucu kokur.
6: Zehir gibi.
5: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
2: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
3: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
4: Hayır diyecekler.
5: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Dede ne yapıyorsun?
8: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
7: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
8: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
7: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
8: He.
9: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
10: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Gerekli miktarda hapa ihtiyacım var.
12: Buraya gelmemeliydin.
11: Bana yalan söylememeliydin.
12: Oysa sana istediğini vermiştim.
11: Hiçbir zaman başka birinin acı çekmesini istemedim.
12: Çekilen bu acıyı haksızlık. Hafifletmeye çalışıyorum. Sırf bedenleri yeterince güçlü olmadığı için bu dünyanın kaybettiği onca parlak beyni düşün. Edison, Einstein, Steve Jobs. Bu gezegende 50 yıl daha kalsalardı neleri başarabilirlerdi? Eşim. Eşim inanılmaz derecede kibar ve nazik birisiydi. Hala benim yanımda olabilirdi. Ama Alzheimer yüzünden ondan geriye bir şey kalmadı.
11: Hepsi bu mu? Bahane olarak bu saçmalığı mı seçtin? Cinayet işleminin haklı sebebi bu mu?
12: Sen hapları almayı nasıl haklı görüyorsun? Hı? Sence haplar ne işe yarıyor? Bilmiyor musun? Eğer ilaç almayı bırakırsan beynin bir tür boşluğa girecek. Madeline kocasına yeniden kavuşabilir. Ama böyle devam edip zorlarsan, aldığın her dozdaki ilaç Mark'ı biraz daha silecek. İçgüdülerini, askeri eğitimlerini. Birkaç yıl sonra hepsi kaybolacak. Hiçbir zaman doğru soruyu sormadın Damien. Şimdi cevapları aldığına göre ne yapmak istiyorsun?
11: Laboratuvara gidelim.
13: Daha önce de söylemiştim.
14: Merhaba baba. Ağır ol bakalım.
12: Şşt, burada olmaz yavaş. Bunu arabaya götür. Bayan Jensen'le konuşmam gerek.
13: Ağır ol dostum.

0: Yürü hadi.
1: Onun burada ne işi var?
0: Bagajı aç.
2: Mark, her şey yolunda mı?

0: bırak dedim. Bırak onu.
1: Lanet olsun Edi.
2: Anton.
1: İlk defa yaptırdığımda kolyemde çizik olmuştu.
2: Bu iş haftalar sürüyor.
1: En zoru ilki olur. Birkaç deri değişiminden sonra anında ayaklanırsın.
2: İlaçlar. İlaçlarını bana
1: ona
2: ver.
1: Ona daha söylememişsin.
3: Kes sesini.
1: Hocana neden sormuyorsun?
2: Kes sesini.
1: Kızınızın doğum gününün ne zaman olduğunu ve siz iki ay...
0: Ne demek istiyordun? Mark neler oluyor?
2: Gidelim.

0: İn arabadan. Sen bekle canım, olur mu? Anneyle babanın konuşması gerek.
1: Tamam.
0: Pekala. Ena'nın doğum günü ne zaman? Cevap verecek misin? Evlendiğimiz otel. Hiçbir şey mi?
2: Bak, şimdi söyleyeceğim şey sana pek mantıklı gelmeyecektir. Ben hastaydım. Hasta bir adamdım. Ölüyordum ve hayatımı kurtaran bir programda yer aldım. Bana başka bir şey söylenmişti. Böyle bir şey olmadığı söylenmişti. Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Bilmiyordum.
0: Hayır, bunu olamaz. Hayır, haberim bunu tekrar yoktu. Yaşayamam.
2: Gerçekten haberim yoktu.
0: Bu da ne demek? Ne demek bilmiyordum? Bilmiyordum. Nasıl olur?
2: Bilmiyordum dedim.
1: Anne. İyi misin?
0: Ben iyiyim canım, tamam mı? Babacık doğum günümü unutmuş da sen arabaya dön tatlım. Orada bekle, olur mu?
1: Babam benimle gelebilir.
0: Hayır. Bak babacık kendini iyi hissetmiyor. Bir şeye ihtiyacın olursa annene sor. Tamam mı? Ya da istersen gidip atların orada oyna.
1: Tamam.
0: Evet. Yani sana ne diyeceğim ben? Kimsin sen?
2: Adım Damien. Çok özür dilerim. Sana yardım etmek
0: yardım
2: istiyorum.
0: Yardım edeceksin öyle mi? Sahi mi? Demek yardım etmek istiyorum.
2: Evet.
0: Kocamı geri getirerek başlayabilirsin. Çünkü yardım gereken tek şey 6 yaşındaki kızıma babası gibi konuşan ve görünenin aslında babası olmadığını açıklamak. O kadar şeyi baştan nasıl yapacağım
2: bilmiyorum.
0: Ben?
2: Bilmiyorum. Ama benden uzak durursan hayatta kalamayacağınızı biliyorum. İkinizi de öldürürler.
0: Sen çıkarcı bir pisliksin.
2: Biliyorum. Bunu daha önce de duydum. Bu hayatta anladığım bir şey varsa o da işin özüdür. Bu tür insanların nasıl düşündüklerini biliyorum. Bir şey yapmışlar ve peşini bırakmayacaklar. Ne kadar gerekirse harcayacaklar. Kimi indirmeleri gerekirse indirecekler. Bak, senden bunu anlamanı istemiyorum. Ama kızını alıp arabaya binmeni istiyorum. Sizi bir yere götüreceğim. Güvenli, her şeye baştan başlayabileceğiniz bir yer. Arkadaşımın uçağı var. Bizi ülkeden çıkarabilir. Cenevre'de gizli ve gerekenden fazla para olan bir banka hesabı var.
0: Peki Erna. Gerçeği öğrenemez.
2: Bu olaylar bittiğinde ortalıktan kaybolacağım. Ona ne istersen onu söylersin.
3: Evet.
2: Bay O'Neill.
3: Evet.
2: Damien Hale'den mesajınız var. Duymak isteyebilirsiniz.
4: Gözümün önünde öldüğünü gördüm.
2: Görmenizi istedikleri şeyi gördünüz.
4: Peki bu kadın, yoksa onun da büyük büyük annem olduğunu mu söyleyeceksin?
2: Sadece bir dostum Martin. Şu an yardım etmem gereken biri.
4: Söylediğin şey gerçekten imkansız.
2: Deri değiştirmeyle ilgili sorduğum soruyu hatırladın mı?
4: Ne? Seninle hiç görüşmedim ki ben.
2: Benim, Damien.
4: Nasıl bir düzenbazlık yapıyorsun bilmiyorum ama ben bunu yemem.
5: Bu kadar yeter. Polis arıyorum.
0: Ena. Gitmemiz gerek canım.
2: Judy, telefonu bırak. Yardımcılarınızı neden sürekli işi bıraktığını anlamaya başlıyorum.
0: Hadi dondurmanı bitir.
4: Söyle. Nereden buldun bunu?
5: O ne?
4: 144 Plimpton Caddesi'ndeki binanın tapusunun aslı bu.
2: Birlikte aldığımız ilk binaydı. Kağıtları imzaladığımız gece hatırlıyor musun? Charles Kitchen'a gitmiştik. Köşede esmer bir kadın oturuyordu. Onunla konuşmak istemiştim. Bütün gece beni kesmişti. Ama sen beni durdurmuştun. Bu akşam bir iş bağladın zaten. Aç gözlü olma.
4: Aç gözlü olma.
2: Meğer kız dekanın 17 yaşındaki kızıymış.
4: Bunu saklamayı nasıl akıl ettin?
2: Benim işte Martin. Sigortasız hiçbir iş yapmam.

0: Demin. Şu an hazır ama uçağa yakıt alıp bir de rota çizmek zaman alabilir.
1: Teşekkür ederim Martin.

0: 22 Mart, tamam mı? Annemin doğum günü. Bir dahakini hatırlamaya çalış.
1: Tamam. Yakında bütün bunlar bitecek. Bu koşuşturma bitecek ve yeni bir evin olacak. Yeni okul, yeni arkadaşlar, belki yeni okul üniforması. Bunları ister miydin? Öyle mi? Su nasıl peki?
0: Oda sıcaklığında sayılır.
1: Gerçekten mi? Oda sıcaklığında demek. Seni eğitmek için yanında olamadım, değil mi?
0: Ben daha iyileşmeden önce...

0: Gece gittin.
1: Ama şimdi iyisin değil mi? Böyle tamam. Gelmek ister misin? Onlar ayağındayken yüzmen daha zor olurdu. İşte böyle.
0: Kolluk beni tavuk gibi yapıyor.
1: Ayaklarını sert çırp, sert çırp, sert. Evet. 2020 olimpiyatları, buraya dikkat. Şimdi tek başına yüzüyor. Ustaca ıslık çalmaya ne zaman başladın? Ne zaman gezinmeye başladın? Yapabilirsin. Çırp hadi, çırp.
0: Gezinmedim. Sadece odama yürüyordum ve...

0: öğrenmek istedim.
1: Hadi hadi, evet evet evet, çok güzel.
0: Sonra da böyle çalmaya başladım.
1: Elinden gelen en hızlı şekilde. Hadi güzel. Yüzüme tekme yedim ama olur. Tamam, ne kadar hızlı yüzebilirsin? Pekala, hadi bakalım. Hadi. Hadi hadi hadi hadi hadi. Evet, çok iyi. Henüz yaşlanmadın. Yaşlandığında korkmaya başlarsın.
0: Sonra da böyle yaptım.
1: Hadi bakalım. Hadi.
0: Sonra da böyle yaptım.
1: Ve ıslık çalmaya başladım.
0: Seni seviyorum.
2: Yavaş çık biraz. Yardım lazım mı bebeğim?
0: Ben bebek değilim.

0: İyi misin?
1: Ya bak, sadece izin ver dinleyeyim.
0: Sen iyi misin? Vasat olmaya çalışıyordum. Evet.
1: Öyle demek istemedim.
0: Biliyorum, biliyorum. Biliyorum.
1: Yapma lütfen. Ben kim olduğunu bilmek istiyorum. Bir şeye ihtiyacım var. Herhangi bir şeye. Kocam olmadığını hatırlatacak bir şey.
0: Kocan olmadığıma şükrederek başlayabilirsin. Çok iyi bir baba da değilim ayrıca.
1: Çocuğun var mıydı?
0: Evet, bir tane var. Bir kızım var, Claire.
1: Ve?
0: Küçükken onunla pek ilgilenmedim. Büyüdüğünde ise hiç yanında olmadım. Kendisi idare etti ama. Bir hayır kurumunun başkanı şimdi.
1: Bu gurur duyulacak bir şey.
0: Sorduğun kişiye göre değişir.
1: İşini iyi yapıyor mu?
0: Harika yapıyor. O gerçekten çok iyi.
1: Bunu ona hiç söyledin mi?
0: Sen Ena ile nereye gideceğinize karar verdin mi?
1: Bugüne kadar hiç farklı bir yere gitmedim.
0: Anladım.
1: Yani evet, Mark'la hep bir şey hayal ederdik. Karayip adalarında bir yerlere kaçmak gibi bir şeyler.
0: Anladım, güzel.
1: Turkuaz renkli deniz.
2: Merhaba.
1: Beyaz kumlu plajlar.
0: Bu parayla onları yapabilirsin. Ve fazlasını da.
1: Tabii, tahmin ediyorum. Sanırım onsuz gitmeyi hiç hayal etmemiştim.
0: Hayır. Hayal etmelisin.
1: Bu ne?
0: Önemli değil. Hemen dönerim.

0: nerede?
1: Bir sorun mu var? Her şey yolunda mı? Ena? Ena? Ena? Ena?
2: Bu harika. Yolun kenarına çektim. Kazanıyorum. Evet.
1: Arkadaşın kim bakalım?
2: Adı Tony. Burada yaşıyor.
0: Ena, gitme vakti. Arkadaşına vedalaş bakalım.
1: Neden?
0: Hadi gidelim.
1: Sorun ne?
0: Martin ve Judith'in oğlu.
1: Yani?
0: 2 yıl önce öldü.

0: kim öldü?
1: Hiç kimse canım.
0: Ena. Anneciğim. Anneciğim.
2: İndir silahını, bir kaza çıkacak. Bütün bu olanlar bitene kadar Tuna'yı bizim odamıza götür. Ne?
3: Ne kadar zamanımız var?
2: Anlaman lazım. Her şeyimi onlara borçluyum.
4: Ne kadar zamanımız var Martin?
0: Anneciğim.
2: Mülkten çıktığınız an yakalarlar. Siz gelmeden bir saat önce aradılar.
1: Bunu bir çocuğa nasıl yaparsınız? Ne?
2: Biz onun hayatını kurtardık. Aynısını kızın için yapmaz mıydık?
1: Hayır. Bu şekilde değil.
2: Bir gün eskiden nasıl olduğunu bile hatırlamayacak. En başta hasta olduğunu unutacak.
1: Peki diğer aile ne olacak?
2: Ne diğer ailesi?
3: Bilmiyor.
1: Bedenin nereden geldiğini bilmiyorsun.
2: Bir laboratuvardan. Genetik mühendislik sayesinde bir test tüpünde büyütüldü.
3: Yukarıdaki başkasının oğlu Martin. Gömdüklerini sandıkları bir çocuk.
2: Ağlamaz.
4: Lanet olsun.
3: Garaja içeriden giriş var mı? Tamam. Sen Ena'yı al. Dinle beni. Otobana çıkana kadar tarladan gidin ve
1: sen
3: durmayın.
1: Sen ne yapacaksın?
3: Beni dinliyor musun? Size biraz vakit kazandıracağım. Bir araban var mı?
2: Yağlı. Çünkü onun camları filmle kaplı. Ben onları götürürüm. Ormandan geçen bir yol var, gösteririm.
3: Gidin. Size yardım edecek.
1: Mark, neden ona güveniyorsun?
3: Başka seçeneğimiz yok.
1: Ne? Mark?
4: Başka şansımız yok. Gidin.
2: Otobanın ilerisinde bir mola yeri var. Gelebilirsen gece yarısına kadar orada olabiliriz.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Hadi,

0: kimse yok.
1: O evin arka tarafını kontrol et.

0: Hey!
1: Bir araba geliyor.
0: Ne? Ha, ne? Hayır. Hayır, hayır, bekle, bekle.
1: Bekle.

0: Neredeler Martin?
1: Beni geçtiler. Bak,
0: neredeler?
1: Kadınla kız araba bulmak için koştular. Adamların arabasına gittiler.
0: İkisini de öldürecektir. Tereddüt
1: bile etmez. Her şey bir anda oldu. İnan bana, her şeyi denedim.
0: Onları nasıl bıraktın?
1: Çok özür dilerim.
0: Martin.
1: Sen iyi misin?
0: Albright'ın kartı. Sana yardım edebilirler yazısını sen yazmıştın. Değil mi?
1: Evet.
0: Neden?
1: 40 yıl senin adın sayesinde iş yaptım. Verdiğin hayatın karşılığını ödediğimi düşünüyordum. Asla yollamamalıydım.
0: Asla evet dememeliydim.
1: Tecrübeden gelen bilgelik bu kadarmış.
0: Lanet olsun.
1: Krizlerin ne şiddette? Tony'ye de aynen böyle oluyordu. Bak, bu sana dayanma gücü verir.
0: Ne zamana kadar?
1: Bu ilaçlar ters mühendislik ürünü.
0: Tanrım.
1: Judith hapları bitecek diye çok korkmuştu. Ben de Albright'ın bizi bu kadar kontrol etmesine dayanamadım. Meksika'da 1,5 gün geçir. 6 aylık ilaç sağlaması için bir ilaç şirketine birkaç bin dolar ver. Ve tamamen özgürsün Damien. İşte yeni bir başlangıç.
0: O küçük kız. Ailemi bırakıp başka yere taşındığımda Claire onun yaşındaydı.
1: Albright'ın operasyonları nerede yaptığına dair bir bilgimiz yok. İstesen de asla bulamazsın.
0: ...12 saat. Hap yok. Ne kadar kötü olursam olayım, hap vermeyeceksin. Albright Mark'ı tesisine ölmeye getirdi. Saklamanın anlamı yok. Eğer bunu yaparsam belki önemli bir şeyi, herhangi bir şeyi hatırlayabilirim.
2: Hoşça kal bebeğim. Babacığa küçük ver. Mutlu yıllar sana. Orada dikilecek misin yoksa yardım mı edeceksin?

0: Hadi hadi acele çabuk.
1: Acele edin çabuk.
0: Çabuk ol.
2: Danıştığıma memnun oldum Bay Bitve.
1: Acele edin.
0: Hadi hadi.
2: Yapmanız gerekiyor.
0: Olamaz.
1: Hadi.
0: Olsun.
1: Çabuk olun.

0: terk edilmiş bir depo arıyoruz.
1: Gerçekten mi? New Orleans'ta ondan kaç tane olduğunu biliyor musun?
0: Evet. Peki kaç tanesinde karnaval aracı var? Teknen hala duruyor mu?

0: tıbbi malzemeler için yardıma ihtiyacım var. Birilerini gönderin.
1: Ugh.

0: Çok farklı görünüyor, değil mi? Onu ilk tanıştığımızda görmeliydin. Rus hapishanesindeki bir isyanda parçalara ayrılmıştı. Ölmeye bırakabilirdim ama onu kurtardım ve o zamandan beri ona 3 kere yeniden can verdim.
1: Her seferinde daha sadık, daha minnettardı.
0: Madeline'le mükemmel eşleşen bir müşterimiz var. Ayrıca kızın organları da ziyan olmamış olacak. Bu cam 500 bin miligray radyasyona dayanıklı olarak yapıldı. Kurşun geçirmez. Bildiğin gibi Damien, tüm tıbbi gelişmelerin bir bedeli vardır.
2: Yaptığın seçimler ve şeyler seni kurtarıcı yapmıyor, biliyorsun değil mi? Seni bir psikopat yapıyor.
0: O şekilde hissetmeni anlıyorum. Başlangıçta elimi kolumu uzatmak için yıllarca uğraştım. Başarılı oldum elbette. Ama başarısızlığım her
1: şeyi geciktirdi. Başarılı olacağım
0: ve tüm bu naaşlukların yalnızca başlangıç sahnesi olarak görüleceğinden de eminim. Görebildiğin gibi Anton için 40 yaşında bir muhasebecinin bedenini hazırladık ama görünüşe göre marklar oldukça kullanışlı, içgüdülerle bağlantılı geliyorlar. Üzgünüm Damien. Hak eden birinin bunu kullanma vakti geldi.
1: Lütfen mücadele etme. Senin de duyduğun
0: gibi Anton'un pek vakti yok.
3: Hazır!

0: Merhaba. Beni duyabiliyor musun? Adını söyleyebilir misin? Adın nedir?
1: Anton.
0: Kaç çocuğun var?
1: Hiç. Sadece internetten indirdiğim birkaç fotoğraf var.
0: Onu kaldırın.
1: Şu kadın nerede?
2: Şu anda depodaki girişin orada.
1: Güzel. Silahını bana ver.
2: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.
1: Bacaklarım koptu ve canlı canlı yandım. Silahını ver. Hadi gidelim.

0: Damien. Hayır.
1: Hayır. Hayır. Hayır lütfen, lütfen.
2: Ne? Tamam sakin ol, sakin ol. Sorun yok. Sorun yok, gitme vakti geldi.
0: Damien.
2: Evet hadi.
3: Damien kim?
4: Hey, ben sadece teknisyen.
2: Git,

0: İyi, tamam. Tamam canım.
1: Küçük bir metal. Gördüğün gibi bazen doktorun dediklerini dinliyorum işte.
2: İyi oynadın. Ama eğer beni öldürürsen intihar etmiş olacaksın.
3: Çünkü hapları tam doz almadan gittikçe kötüye, daha kötüye gideceksin. Kontrolün kimde olduğunu ikimiz de biliyoruz.
2: Öyle değil mi? Cevaplara sahip olan tek kişi benim.
3: Bana ihtiyacın var. Seninle gireceğin boşluk arasında duran tek şey benim, Damien.

%25 bromazin, %30 olanzapin, Reptal'den %15, Valporik Asit'ten %15 ve %5 fenobarbital.

0: Pekala. Hey. Bak ne diyeceğim. Tekneleri sever misin? Yaklaşık 800 metre ileride sizi bekleyen bir tekne var. Beyaz kumlu plaj ve turkuaz deniz sizi bekliyor.
1: Sen bizimle gelmeyecek misin baba?
0: Sanmıyorum tatlım.
1: Neden?
2: Buraya gel canım.
1: Neden anne?
2: Önemli değil.
1: Babam neden bizimle gelmiyor? Hala ona kızgın mısın? Doğum gününü biliyor anne. İstersen sor. Sor işte.
3: Gönüllü kaydı için geldiyseniz kapının orada kayıt belgeleri var.
0: Teşekkür ederim.

0: Merhaba. Ben Ed Kidner. Babanızın bir arkadaşıydım. Oturabilir miyim?
1: Tabii.
0: Babanızla uzun zaman geçirdim. Özellikle son zamanlarında. İkinizin pek de yakın olmadığınızı biliyorum. Sizin hakkınızda konuşurken onu bir duysaydınız. Gurur duyuyordu. Size bir şey getirdim. Bence büyürken yanınızda olamadığından dolayı pişman olmuştu. Bunu hiçbir zaman yoluna koyamayacağını biliyordu. Bence bazen çek defterinin her şeyi düzelteceğini düşünerek hata etti.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bizimki yine çok heyecanlı.
5: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
6: Anneciğim fısılıkları da alalım mı?
4: Anneciğim sınırımız vardı ama.
6: Olsun, yedek olsun anneciğim.
4: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
5: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
4: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
6: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi. QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
7: Eylül ayı sonuna kadar

0: kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Kredi kartın güvenliğe
1: geçiyorum. Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
2: O Egypt'li suluğun pembesi var zaten diyecekler.
3: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
4: Hayır diyecekler.
5: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Haydi gel, haydi gel içelim.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
8: Express modun açılsa da çok yolun.
1: Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
10: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
12: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
13: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
14: 9 kere 6.
15: 54.
14: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
15: Dik.
14: Bucu bucu kokur.
15: Zehir gibi.
14: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım Net,

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Bugün anneme onu gösterdim.
4: Şaka.
3: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
5: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
6: Beğendim.
7: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Şoka gidelim.
10: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
11: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
12: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
13: Domino's'um hoş geldin.

0: 2, 1.
1: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
2: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
4: Modası geçmeyen lezzet Albin.
5: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma Albin'i al.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
11: Şu promisi bir yapamadınız ya.
12: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
11: Anlıyor,
12: yapamıyor.
13: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle ProBiz. Taklit edilemeyen lezzet.
14: Damla.
15: Bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
19: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici.

0: kurtarıcı krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
4: Okullar açılıyor.
3: Evet. Okul masrafları da gelecek.
5: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
3: Tabii ya.
6: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti BBVA.
7: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Bu bir mektup. Hayattayken size söylemesi gereken birkaç şey. İstediğinizde okuyabilirsiniz. Ne zaman isterseniz.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşime geri dönmeliyim.
9: Tabii. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Ben de gideyim artık. Claire, bol şans.

0: Haberler pek iyi değil Liam. Planlamacıların görüşü olumsuz yönde.
1: Yani bizi harcadılar mı?
0: Korkarım öyle. Tabii yine de başvuruyu yapabilir misin? Haksızlık diyor. Bak beni suçlaman anlamsız, tamam mı? Avukatım olarak tavsiyede bulunuyorum sadece. Kararlar sana ait.
1: Nerede yanlış yaptık peki Larry? Bakana rüşvet verdim. Florida'da 2 hafta boyunca meclis üyeleri istediklerini aldı. Başka ne yapmalıydım?
0: Rüşveti alırlar ama gereğini yapmak istemezler. Bunu sen de biliyorsun.
1: Ahlaksızlık. Eskilerin o dürüst namussuzluğuna ne oldu böyle? Bu arada elimde senin için...

0: Merhaba Mark. Karayiplere hoş geldin. Adım Damien Hale. Ve ben bedenini satın alan adamım. Sen gittiğinden beri çok şey oldu. Zamanla öğreneceksin. Sadece bana verdiğin aylar için teşekkür etmek istiyorum. Ben günlerdir bunlardan almadım. Biliyor musun? Arkandaki o yatakta krizler geçirdim. Bedenini geri alman için bekliyordum. Şimdiden etkimin geçmeye başladığını hissediyorum. Ve yakında öleceğim. Yeniden hoş geldin bak.
1: Eşin orada.
0: Maddie ile Ena'ya iyi bak oğlum.

0: Damien? Merhaba.
1: Mark?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: sürprizlerden hiç hoşlanmam.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Terfi ettiğimde sorun etmemiştin ama.
0: Ama bu sürpriz değildi ki, yetenekli kocamın hak ettiği bir şeydi.
1: Güzel cevaptı benim akıllı karım.
0: Beni sadece vücudum için sevdiğini sanıyordum.
1: Seni sadece vücudun için seviyorum.
0: Ne yapıyorsun?
1: Sürpriz.
0: Anlamıyorum. Bu da ne?
1: Bir ev.
0: Evet. Bunu ben de görebiliyorum, yine de sağ ol.
1: Ev olduğu kadar bir sığınak. Bir yuva da diyebiliriz.
0: Gerçekten mi?
1: İstersen ona bizim de diyebilirsin.
0: Bizim mi?
1: Hı hı.
0: Peki parayı nereden bulduk? Yani biz böyle bir evin kapısından bile geçemeyiz.
1: Bilmem. Belki bir anahtar işe yarar.
0: Aman tanrım. Aman tanrım, bir şaka ediyorsun.
1: Bir klasik. 20'lerden kalma, ahşap çerçeve, 3 yatak odası ve 1,5 banyo. Üstelik eski sahipleri geride salıncakta bırakmışlar.
0: Salıncak için biraz büyük değil miyim sence?
1: Öyleyse yakında boş odaları doldurmamız gerekecek.
0: Teşekkür ederim.

0: Anne. Anne. Babam ne zaman eve dönecek?
1: Ne dedin tatlım?
0: Babam ne zaman eve dönecek dedim.
1: Bugün tatlım, bu bir günlük bir yolculuktu.
0: Neden bizi de yanında götürmedi?
1: Çünkü bu bir iş gezisiydi ve götüremezdi. Günaydın anne, seni görmek çok güzel ne oldu
0: tatlım? Günaydın anne.
2: Anne artık giyinmen gerek.
1: Hayatım daha çok zamanımız var.
2: Yine okula geç kalacağız.
1: Yapma, okula geç kalmayacak. Kalksak iyi olacak, yoksa okula geç kalacağız. Bridget kompozisyon ödevini yaptın mı?
2: Evet anne.
1: Bir dakika, bir dakika, yemeğinizi unutmayın. Hadi alın bakalım. Öpücüğümü alayım.
2: Hadi Megan,
0: geldim.

0: Merhaba güzelim, nasılsın bakalım? Perşembenin geldiğine inanamıyorum.
1: Bana mı diyorsun? Haftanın nasıl geçtiğini anlamadım bile.
2: Tanrım, keşke burada olsaydın. Bu geceki yemek için elbise seçmekte öyle zorlanıyorum ki. Sizden ne haber? Hafta sonu
0: planı nedir?
1: Ne? Jet'le Acapulco'ya gitmek gibi mi? Hayır.
2: Tabii ki, anlıyorum. Her neyse, artık telefonu kapatıyorum. Hayatım için önemli bir karar vermem gerekiyor.
0: Öyle mi? Adı ne?
2: Adı mı? Adı gerçekten de çok kötü. Adı Harry.
0: Ama onun esas olan olup olmadığını bilemezsin.
1: Görüşürüz.
3: Bir yeni mesajınız var. İlk mesajınız.
4: Dinle Linda. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben bunu bilmeni ve unutmamanı istiyorum. Lanet olsun, biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin?
3: Mesaj sona erdi.
4: Mesaj bırakırsanız en kısa zamanda sizi aramaya çalışırım.
1: Merhaba, benim. Mesajını aldım. Ne zaman bıraktığını bilmiyorum ama. Mesajımı aldığında beni ara. Tamam mı? Hoşça kal.

0: Bayan Hansen.
1: Evet.
0: Linda Hansen.
1: Aha.
0: Ben Şerif Riley.
1: Evet.
0: Ben bunu söylediğim için üzgünüm. Kocanız Jim.
1: Evet.
0: Bir kaza geçirdi. Olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Ne zaman?
0: Dün.
1: Hayır. Hayır, bu imkansız çünkü az önce onun telesekreteri bıraktığı mesajı dinledim.
0: Çok üzgünüm hanımefendi. Size ancak ulaşabildik. Diğer şoför kamyon kullanıyormuş. Bunun bir kaza olduğundan eminler. Kamyon kontrolden çıkmış. Olay otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Diğer şoför de patlamada ölmüş efendim. Kocanız için üzgünüm. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Bayan? Bayan Hans? Bayan? Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sizin için birini arayayım mı? Size kartımı bırakayım. Olur mu? Eğer bir sorununuz olursa ararsınız beni.

0: konu babanız.
1: Öyle mi?
0: Evet. Babanız kötü bir kaza geçirmiş.
1: Yani nasıl bir kaza? Babam eve ne zaman dönecek? O iyi mi?
0: Hayır bebeğim, değil. Buraya gel.

0: Vay canına, çok etkilendim. Kendinizi ne kadar geliştirmişsiniz böyle.
1: Evet.
0: Bu gerçekten olağanüstü.
2: Merhaba, ben Annie. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Sizi mutlaka arayacağım.
3: Merhaba Annie benim. Mesajımı alır almaz beni arayabilir misin lütfen? Görüşürüz.
0: İnanılmaz. Siz ikiniz harikalar yaratıyorsunuz.
1: Babam yapboz konusunda çok iyiydi. Bize bunda yardım edecekti.

0: Merhaba tatlım.
1: Merhaba.
0: Sonunda onları yatırabildim.
1: Onlara iyi geceler demeliydim.
0: Yok yok, hayır, zaten zor yattılar. Bırak uyusunlar.
1: Tamam.
0: Yapmamız gereken şeyleri düşünüyordum da yarın Cem'in cenaze töreni için hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Sonra da şu hayat sigortası hakkında bilgi edinmelisin.
1: Bunun için hazır değilim anne.
0: Kimse bunun gibi bir şeye hazır değildir hayatım. Ne kadar güçlü olduğuna sen bile şaşıracaksın. Babanı kaybettiğimizde biliyorsun.
1: Servis tabağını düşünmeden duramıyorum anne.
0: Hangi servis tabağı?
1: Biliyorsun hani üst rafta duran şu büyük servis tabağı, onun ailesi getirmişti. Ona uzanamazdım. Bunu benim için Cem yapardı.
0: Kimse senden birkaç gün içinde her şeyi halletmeni beklemiyor hayatım. Ben çok yorgunum ve gidip biraz uyuyacağım.
1: Tamam.
0: Beni merak etme. Dolaptan yatak için çarşaf alırım. Bana ihtiyacın olursa yukarıda olacağım.

0: başlangıçlar ve dönüşler olacak. Bu arada tabii ki bütün yarışmacılar da gerginliklerinden kurtulmak durumundalar. Yoksa işleri oldukça zor olur. Ne de olsa bu yarışın sonunda büyük bir ödül var. Evet, yarışın başlangıcında herkesin hemen dokunulmuştur. Başlangıç bayrağını sallamak üzere bugün belediye başkanımız da aramızda. Bunun da katılımıyla yarış çok daha önemli bir hale geldi diye düşünüyorum. Tabii ki arkadaşlarım ne düşünür bunu bilmiyorum. Evet, kısa bir aradan sonra...
1: Ne oldu?
2: Bilmiyorum. Ben sadece... Çok garip bir rüya gördüm.
1: Nasıldı, anlatsana.
2: Tamam, yok bir şey. Yok bir şey, yok bir şey.
3: Anne, geç kaldık. 3 kez olunca ceza veriyorlar.
1: Güne güzel başlamaya ne oldu bakalım? Günaydın anne demek yok mu? Ya da seni görmek çok güzel anne.
3: Günaydın.
1: Peki hala çıkmalıyım. Pazartesi sabah toplantısı. Aa, hepinizi kucaklıyorum. Artık gitmeliyim. Şu yeni müdür yardımcısını eğitmeliymişim. Yemeklerini hazırladım. Onları okula götürebilecek misin? Hı. Kızlar, size okulda iyi eğlenceler.
3: Güle güle baba.
1: Görüşürüz.

0: Kompozisyon ödevini yaptın mı Breach?
1: Evet.
0: Kızlar yemeğinizi unutmayın.
1: Hadi Megan, çık şu arabadan.
2: Geldim.

0: Sanırım orada durmak gerekiyordu.
1: Evet, ben bugün biraz... Kafam tamamen... Sanırım bir an dikkatim dağıldı.
0: Bir kenara çekip sakinleşin, olur mu? Kimsenin zarar görmesini istemeyiz.
2: Bunu aramalı mıyım? Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani onu aramayı çok istiyorum ama... O zaman da kuralı bozacağım gibi geliyor. Yine de beklemekten iyidir. Ne var?
1: Biz dün konuştuk mu?
2: Tabii ki, her gün konuşuyoruz.
1: Hayır, yani dün... Sana bir mesaj bıraktım mı?
2: Hiç sanmıyorum. Ne oldu ki? Dur bir dakika. Dur. Ben bir krizin orta yerindeyim, tamam mı? İyi olduğundan emin misin?
1: Evet.
2: Cimle her şey yolunda mı Linda?
1: Evet, her şey tamamen aynı.

0: Gününüz nasıl geçti?
1: Fena değildi. Biraz sıkıcıydı.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet, sıkıcıydı.
0: Sıkıcı.
2: Evet,
1: evet.

0: geldiğiniz için teşekkür ederim. Kahve ister misiniz?
1: Nereden bilebilirdiniz ki? Çok üzüldüm.
0: İçecek bir şey mi?
2: Büyük bir şok.
3: İşte geliyor. Merhaba Lazım. Dinlenebildin mi?
2: Ne oluyor?
0: Tatlım merhaba. Bugün nasılsın? Neden yukarı çıkıp üzerine bir şeyler
2: giyiyorsun? Hayır, bir dakika.
0: Hadi hayatım bir şeyler.
2: Kızlar nerede?
3: Kızlar gayet iyi hayatım. Endişelenmene gerek yok.
2: Hayır, bu doğru değil.
3: Ne değil tatlım?
0: Her şey yolunda tatlım. Yukarı çıkıp biraz daha uyumalısın.
2: Hayır,
0: lütfen.
2: Hayır, daha fazla uyumama gerek yok. Hatta uyanmama da gerek yok.
3: Her şey yoluna girecek hayatım.
2: Hayır anne, hiçbir şey yolunda değil.
3: Tamam.
2: Bir şeyde gerçekten büyük bir sorun var.
3: Tamam canım.
2: O ölmedi.

0: Bebeğim. Merhaba. Merhaba. Ay, kalktınız uyanık olmadığım için özür dilerim.
1: Büyükannem seni uyandırmamamızı söyledi.
0: Hayır bebeğim. Beni istediğin zaman uyandırabilirsin. Kız kardeşin ne yapıyor?
1: Sallanıyor.
0: Öyle mi?
1: Sanırım üzgün.
0: Evet. Şu an hepimiz çok üzgünüz. Merhaba tatlım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Yüzüne ne oldu böyle hayatım, iyi misin? Ve hiç konuş benimle. Bu kesikler nerede oldu hayatım? Bunu sana kim yaptı?
1: Neyi?
0: Bu kesikleri, yüzündeki bu kesikleri.
1: Anne, yüzünde kesik yok
0: ki. Sen neden söz ediyorsun?
1: O çok güzel. Tıpkı bir prenses gibi.
0: Gel buraya. Sarıl bana hadi. Her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek, tamam? Her şey yoluna girecek tatlım, hiç korkmayın. Her şey yoluna girecek.
1: Anne.
0: Evet.
1: Babam nasıl öldü biliyor musun?
0: Bilmiyorum tatlım, orada değildi.
1: O zaman öldüğünü nereden biliyorsun?

0: İyi misin hayatım?
1: Ya bütün bunlar bir hataysa?
0: Ne demek bir hataysa?
1: İnsanlar bir gün ölüp ertesi gün dirilemezler, hepsi bu.
0: Bu bir hata değil.
1: Pekala, tabutun içini gördün mü anne?
0: Hayır, görmedim ama bu onun...
1: Bu durumda tuhaf olan bir şeyler var, anlamıyor musun?
0: Linda, hayatım, kiliseye girmemiz gerekiyor.
1: Hayır, çocukları içeri götürür müsün lütfen?
2: Neden sen de bizimle
1: sadece
2: geldin?
1: Onları içeri
0: tamam,
1: götür.
0: Sen çocukları kiliseye götür, Linda. Linda...
3: İşte geldi. Merhaba Bayan Hanson. Her şeyin programlandığı gibi olduğunu bilmenizi isterim.
1: Tabutun kapağını açmanızı istiyorum.
4: Yapamayız
3: be. İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum efendim. Açtıklarınıza saygısızlık etmek istemiyorum.
1: Sana şunu aç diyorum. Aç
3: Bayan
1: diyorum
3: Hanson,
1: sana.
3: Ne? Buradan gitmenizi istiyorum lütfen. Bayan Hanson, sizi yapmayın. Uyarmak zorundayım.
1: Ne?
3: Cesette bir sorun var.
1: Ne gibi bir sorun?
3: Size nasıl öldüğünü söylemek istemediler. Size bunu söylemek istemediler. Maalesef derin bir kesik bir ayrılma
1: ne
3: sözü.
1: Gibi bir ayrılma? Olamaz. Oh, hayır. Hayır. Hayır. Tamam. Hayır.
3: Sakin
1: bırakın. Bırakın.
3: Sakin olun
1: bırakın
3: lütfen.
1: Bırakın beni. Bırakın.
4: Lütfen.
3: Aman Tanrım.
1: Hayır lütfen.
4: Bayan lütfen.
1: Hayır lütfen.

0: Jim bu dünyayı sevilen biri olarak terk etti. Dostları onun nezaketini, neşesini, yardımseverliğini ve etrafındaki kişilere olan saygısını anlattılar. Ama onun en büyük bağlılığı ailesineydi. Bahsetmekten mutluluk duyduğu kızları, sevgili karısı Linda, biricik kızları Megan ve Bridget.
1: Evet. Bu kim?
0: Bir adamın en büyük ödülü...
1: Kim?
2: O işte şuradaki.
0: Geride bıraktıklarının kalbindeki gerçek sevgidir. Bu her şeyden daha değerli ve daha önemlidir. Pekala sevgili dostlar.
1: Linda.
0: Şimdi duamızı edelim. Cennetteki babamız, yüce tanrımız, senin krallığından geldik, senin krallığına gideceğiz. Aramızdan ayrılan Jim kardeşimizi huzur bulur. Onun günahlarını affet. Tozlar tozlar, güller güllere dönüşecek.
2: Bekle! Hayır, lütfen bekle. Gitme, bakın, bekle! Doğru, kocamı nereden tanıyordun?
1: Bunu dün konuşmuştuk ya.
2: Konuştuk mu?
1: Evet, dün konuştuk.
2: Dün mü?
1: Hatırlamıyor musun?
2: Hayır. Seni hayatım boyunca hiç görmedim.
1: Ben buradan gidiyorum, tamam mı?
2: Lütfen konuş benimle.
1: Kızlarınızın ve sizin acınızı
2: kimsin
1: paylaşıyorum.
2: Kimsin sen? Lütfen gitme.

0: İllahı olsun. Lityum karbonat. Günde 2 defa alınacak. Tekrar doldurmak kesinlikle yasaktır. Alkolle beraber alınmamalıdır. Doktor Norman Roth. Doktor Norman Roth.
1: Anne.
0: Çocuklar neden aşağı inip büyükannenizle Annie teyzenizin yanına gitmiyorsunuz?
1: Hayır.
0: Eğlenceli olacağına eminim.
1: Orada ne arıyorsun anne?
0: Annenin biriyle konuşması gerekiyor bebeğim.
1: Neden bizimle konuşmuyorsun?
0: Tatlım, sizinle konuşmayı çok seviyorum ama bu bir yetişkin meselesi. Annenizin yardıma ihtiyacı var. Şimdi aşağı iner misiniz lütfen? Bu kadar anlayışlı olduğunuz için teşekkür ederim. Pekala doktorlar.

0: Doktor Roth.
1: Doktor Norman Roth'un ofisini aradınız. Şu anda kapalıyız. Çalışma saatlerimiz pazartesiden cumaya sabah 9'da akşam 5.30 arasındadır. Eğer acil bir durumsa lütfen hemen 9'da

0: Çay ya da kahve isteyen var mı acaba? Size herhangi bir şey getireyim mi? İster misiniz? Belki de artık kızları yatırsak iyi olacak. Ne dersiniz ha?
1: Aa, evet.
0: Son birkaç gün zor geçti.
1: Evet, öyleydi.
0: Pekala kızlar. Hadi Eni teyzenizle yukarıya gelin. Pijamalarımızı giyelim, tamam mı? Size masal da okurum. Hadi bakalım.
1: Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.
0: Siz durun kızlar. Buyurun.
2: İyi akşamlar Bayan King. Merhabalar Eni.
3: Merhaba Linda.
1: Merhaba.

0: beni.
1: Hadi kızlar biz yukarıya çıkıyoruz. Hadi burada bakın, ne oluyor? Anneye iyi geceler deyin. Pijamalarımızı giymeye gidiyoruz.
2: Anne.
3: Hayır. Tatlım lütfen bize kızma, lütfen. Bunun için bize sakın kızma.
2: Dur,
3: lütfen.
2: Dur bir dakika. Anne. Annie. Ne yapıyorsun? Annie.
0: Linda. Ailen. Ne yapıyorsun? Senin için endişeleniyorum. Ailen seni çok önemsiyor.
2: Hayır, hayır, hayır. Ne oluyor anne?
0: Anlamalısın Linda.
2: Anlamıyorum.
3: Başka ne yapabilirdik ki hayatım?
2: Ne?
3: Bize Bridget'in yüzüne ne olduğunu söyler misin Linda?
2: Anne, Bridget'in yüzüne ne olduğunu bilmiyorum.
3: Görüyor musun? Demek istediğim şey bu.
2: Görüyorsun. Ben kızıma zarar verecek bir şey yapmadım. Linda. Tamam mı?
0: Kızlarının iyiliği
2: Linda,
0: için.
2: Linda benden. Her şey yolunda tatlı. Bırakın beni.
1: Linda yapma.
2: Bunu ben yapmadım.
1: Yeter artık.
2: Ben yapmadım.
1: Biraz sakin ol, tamam çocuklar.
2: Bırakın beni.
1: Tamam çocuklar, bir şey yok.
2: Yok. Her şey yolunda. Yaptığınıza bakın.
1: Linda birazcık sakin ol lütfen.
2: Bridget, Annie. Bir şey yok kızlar. Anneniz çok üzgün. Anneniz çok üzgün. Bırakma beni. Anne.
3: Çok üzgünüm.
2: Bırakın beni. Bırakın. Anne.
4: Bayım, bakar mısınız? Bakar mısınız?
0: Bugün tedavi için hastaneye yatırdık. Daha önce böyle bir şey yaşamadığı belli.
5: Kocası çarşamba günü bir araba kazası geçirdi. Ben de ona perşembe günü haber verdim.
0: Aa, dur bakalım. Çarşamba mı? Bu çok garip. O benim ofisime geldiğinde günlerden salıydı. Ve kocasının öldüğünü ya da öleceğini iddia etti.
5: Yani kazadan önce kocasının öleceğini söyledi.
0: Evet. Bunun bir kaza olduğuna emin misin?

0: Merhaba Linda.
1: Lütfen bunu yapmayın. Evime kızlarımın yanına dönmek istiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Bırakın kızlarımın yanına döneyim. Lütfen.
0: Bunu ancak yarından sonra konuşabiliriz.
1: Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Yapmayın.
0: Yakında her şey yoluna girecek.

0: halinde ıslanıyorsun.
1: Bana bir dakika. Sadece bir dakika. Kalbin atışını duyabiliyorum. O kadar güzel ki.
0: Dur bakalım. Hey, dur biraz. Her şey düzelecek.

0: Kızlar.
1: Günaydın anne.
0: Günaydın.
1: Günaydın anne.
0: Sana da. Tatlı. Merhaba canım. Oh. Ah, ne kadar güzelsin. Biliyor muydun? Evet. Sen de çok güzelsin.

0: Dinleyin, bugün sizden çok dikkatli olmanızı istiyorum, tamam mı? Teneffüslerde oyun oynamak yok. Etrafta koşturmanızı da istemiyorum, tamam mı?
1: Bayağı trafiği tıkıyorsunuz.
0: Bana söz verin. Tamam mı? Bana bir dakika verir misin? Bana söz ver, tamam mı?
1: Tamam.
0: Güzel. Sen de bana söz ver, tamam mı Megan?
1: Tamam.
0: Pekala. Hadi gidin. İyi dersler.
1: Beni bekle.
2: Bayan, hadi ama lütfen.

0: 3'te Bay Anne'nin randevusu var. Ondan sonra saat 5'e kadar boşsunuz.
1: Tamam, güzel. Bu arayı boş bırak, olur mu?
0: Tamam.
1: Bu kim?
0: Bayan Stevenson.
1: Stevenson. Yardımcı olabilir miyim?
2: Ben Linda Hansen'ım.
1: Merhaba Linda. Ben Doktor Rowe.
2: Beni tanıyor musunuz?
1: Tanımalı mıyım?
2: Uyandığımda ölmüştü. Tekrar uyandığımda ise yaşıyordu. Etrafımda sürekli açıklayamadığım şeyler oluyor. Yaptığım şeyler. Yani insanlar öyle diyor. İnsanlar. Daha önce hiç tanışmadığım insanlar beni tanıyor.
1: Benim gibi insanlar.
2: Evet.
1: Biraz karışık görünüyor.
2: Bir de bana sor.
1: Peki ya şu lityum şişesi?
2: Bilmiyorum. Nerede hiç bilmiyorum. Bir yere koymuş olmalıyım herhalde.
1: Hı?
2: Bak, bunu açıklayamam ama düşüncem o ki biri bana...
1: Biri sana ilaç veriyor, öyle mi?

0: Neden ve kim?
1: Bilmiyorum. Bunu sen söyle.
0: Bunu sana ben yazmadım.
1: Ama şişenin üzerinde senin ismin vardı. Buraya neden geldim sanıyorsun?
0: Yardım istemeye. Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığın çok açık.
1: Tabii. Her sabah uyandığımda kocamı yeniden ölü buluyorum. Ben buna tutarsızlıktan daha farklı bir şey derdim.
0: Peki nasıl bir duygu? Yani kocanın ölü olduğunu bilmek.
1: Ne?
0: Yani o anlarda ne gibi şeyler hissediyorsun? Acı mı? Kızgınlık mı? Yoksa rahatlama mı?
1: Siz ne diyorsunuz?
0: Gün içinde birilerinin öldüğünü hayal etmek sık rastlanan bir şeydir.
1: Ben bunu hayal etmiyorum. Uyandığımda o ölmüş oluyor.
0: Bugün hariç. Ailende akıl hastalığı geçirmiş birileri var mıydı?
1: Hayır.
0: Peki ya sende? Psikotik nöbetler ya da hafıza kaybı var mı? Karar verme zorlukları.
1: Onun ölmesini istemiyorum. Bu bir araba kazasıydı.
0: Bir şeyi hayal ediyor olmak suç değil
1: ki. Bunu hayal etmiyorum. O öldü.
0: Bu biraz garip olacak belki. Ama sana lityum yazacağım.
1: Neden?
0: Çünkü şu anda sana en iyi gelen şey bu olacaktır. Sana yardımcı da olur. Yarın yeniden beni görmeye gelmeyi düşünür müsün?

0: Bay Kevins, lütfen danışmaya.
1: Hey, bakın kim gelmiş.
2: Merhaba, Jim burada mı?
1: Evet. Neden eskisi kadar uğramıyorsun?
3: Bakın.
2: Seninle konuşmam gerek.
3: Ne var? Neler oluyor?
2: Garip davrandığımın farkındayım ama bir terslik var. Ortada büyük bir sorun var.
3: Sorun ne kızım?
2: Hayır, onlar gayet iyi. En azından şimdilik iyi. Bir yere gidelim mi? Sadece biz. Kızları da alırız.
3: Bir yere
2: lütfen,
3: gidemem
2: lütfen
3: hayatım. Çalışmam
2: lütfen
3: gerekiyor.
2: Bak, sana çok ihtiyacım var. İzin alamaz
3: Linda,
2: mısın lütfen?
3: Bir toplantım var.
4: Affedersiniz Jim. Seni bekliyoruz.
2: Özür dilerim. Sen de kimsin?
4: Ben Claire Francis. Jim'in eşi olmalısınız.
2: Evet, Linda.
4: Fotoğrafınızı görmüştüm. Tanıştığımıza sevindim.
3: Claire bizim yeni müdür yardımcımız.
4: Eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
5: Millet, başlamak üzereyiz.
4: İzninizle.
3: Hayatım, bunu sonra konuşuruz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
3: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
4: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı? Almayalım diyecekler.
5: Hayır diyecekler.
6: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için 118.80.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
6: Türkiye'nin dürümü. 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bıç bıç kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: Çift para. Akses ve iyi yaşam. Akses 25 yaşında.
1: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
3: Kazancım Net.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
6: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
7: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
8: Vay vay vay vay vay vay.
9: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
4: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
5: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
6: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.

0: Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
3: Okullar açılıyor.
2: Evet. Okul masrafları da gelecek.
4: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
5: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti BBVA.
6: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlanta'da %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Bir zıplamış, iki zıplamış, üç zıplamış, ondan sonra...

Siz toplamaya başlayın, ben arkanızdan geliyorum, tamam mı? Bridget, hayır. Bridget!

0: Annem bu çocuğu. Megan, bana hemen bir havlu getir.
1: Anne.
0: Tamam hayatım. Anne yanında, korkma. Anne yanında. Uzan şöyle. Tamam. Tamam.
1: Hala kanıyor anne.
0: Yardım edin.
2: Buraya sedye getirin. Ben de bakıyorum. Ne oldu söyler misiniz?
0: Koşarken cam kapıya çarptı.
2: Söylemeniz gereken bir alerjisi
0: evet,
2: var mı?
0: Evet, kodein alerjisi
2: kodein,
0: var.
2: Kodein evet tamam. Her onu 14'e götürün lütfen. Bileşeceğiz. Bayan siz de burada
0: ona
2: bekleyin.
0: Ona gidemez miyim?
1: Anne!
2: Hayır olmaz tamam, bayan. Onunla biz ilgileniriz lütfen.
3: O iyi mi?
0: Evet iyi. Onu içeri aldılar. İlgileniyorlar.
3: Sen iyi misin?
0: Evet.
3: Ne oldu?
0: O koşuyordu. Ben de çamaşır toplamaya çıkıyordum. Birdenbire cam kapıya çarptı ve düştü.
3: Tamam. Tamam hayatım.
1: Ne yapıyorsun anne?
0: Bir süreliğine ayna denen şeyi unutuyoruz tamam mı? Sen kendini iyi hissedene kadar.
1: Bridget bu çirkin izleri hep taşıyacak mı?
0: İzler lafını bir daha duymak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Çünkü bana göre onda yara izi falan yok. Kimin ne dediğinin bir önemi yok tamam mı? Anladın mı? Çünkü sen çok güzelsin.
1: Bir prenses gibi mi?
0: Evet. Bir prenses gibi. Siz benim prenseslerimsiniz.

0: Bir şeyler yapıştıracağını sanıyordum.
1: Yapıştırdım. Bilmiyorum. Belki de yapıştırdığımı sandım.
0: Tanrım.
1: Ne yani? Bunun için beni mi suçluyorsun?
0: Annenden ben yokken seninle kalmasını istedim.
1: Ne? Neden?
0: Sana yardım etsin diye.
1: Benim yardıma ihtiyacım yok.
0: Çocuklara göz kulak
1: yardım
0: olsun diye.
1: Yardım ihtiyacım yok.
0: Bak, biraz ara vermen gerek. Hem bu arada kendine zaman ayırırsın.
1: Ama neden? Ne için kendime zaman ayıracağım? Bir deli gibi davranmaya son vermek için mi?
0: Neden bahsediyorsun? Bunu kastetmedim.
1: Beni çocuklarımdan ayıramayacaksın. Ben iyi bir anneyim.

0: Tamam. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Evet. Lala. Perşembe. Cem'in öldüğünü öğrendim. Evet. Cem'in öldüğünü öğrendiğim gün. Evet. Pazartesi. Cem yeniden hayattaydı. Cem yeniden hayatta. Evet. Cenaze. Evet. Cumartesi. Cumartesi cenaze vardı. Sonra ne oldu? Evet, lityumu cumartesi buldum. Doğru. Masada solu. Ne vardı? Sana ne vardı? Hatırla.
1: Bugün hariç.
0: Salı günü doktor Roth'la tanıştım. Evet, sonra cumartesi hastaneye kaldırıldım. Tamam. Evet. Bridget'in kesikleri ne zamandı? Evet.
2: Bridget! Anne.
0: Salı, evet. Evet. Cuma ve pazar hala boş. Bir de çarşamba.
3: Bir yeni mesajınız var.
0: Ne zaman?
4: Dün efendim.
0: Tar. Cem. Ölür. Çarşamba.
1: Ne yapıyorsun?
0: Cem, lütfen bu yolculuğa çıkma.
1: Gitmeliyim. Bu görüşmeyi bir yıldır bekliyordum. Bu bizim için de iyi olabilir. Biraz kendimizi dinleriz.
0: Bu senin sandığından daha büyük bir ayrılık olabilir. Peki ya sana bir şey olursa?
1: İşten eve dönerken de başıma bir şey gelebilir, değil mi? İşimi bırakayım yani.
0: Kes artık, yalvarmamı istiyorsun? Sana yalvarıyorum, lütfen gitme. Çocuklarım var, bir ailen var.
1: Bunları
0: lütfen.
1: Neden söylüyorsun? Unuttuğumu mu sanıyorsun?
0: Evet,
1: çünkü unutmadım.
0: Bunun farkındayım. Ben bunu
1: öyle
0: demek istemedim.
1: Güzel.
0: Cem, lütfen.
1: Linda, kes
0: lütfen
1: şunu.
0: Benim
1: kes
0: yine burada kalman
1: kes
0: gerekiyor.
1: Dedim,
0: anlar
1: tamam
0: mısın? Bana bir iyilik yap. Eğer yarın çarşamba ise lütfen gitmeden önce beni uyandır, olur mu?
1: Yarın çarşamba ise...
0: Sana çılgınca geldiğini biliyorum ama sadece beni uyandır. Tamam mı?
1: Tanrım.
0: Bana söz ver.
1: Söz veriyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: Ah, misafirlerin yatağı gerçekten korkunçmuş.
1: Anne. Doğru ya. Sen burada kaldın.
0: Burada olduğumu unuttun mu?
1: Hayır hayır, unutmadım. O zaman bugün... Ah, bugün cuma olmalı. Evet evet, cuma. Cuma sabahı. Pekala. Evet işte. Evet. O zaman iki gün kaldı. Pazar ve cuma. Nereden bileceğim peki bunu? Lanet olsun, lanet olsun. Lanet
0: sen olsun. İyi misin?
1: Evet, Claire Francis. Claire Francis. Claire Francis kimdi? Kimdi bu kadın? Konuştuk
2: evet,
1: mu?
2: Evet, dün. Hatırlamıyor musun?
1: Claire. Tamam. Anne, benim çıkmam gerek.
0: Ne? Kızlarla beraber olman gerek. Hem daha dün hayatının en büyük şokunu yaşadın.
1: Bana mı diyorsun?

0: Konuşmamız gereken bir şey var mı sence? Örneğin kocamla ilgili bir şey.
1: Sana kim söyledi?
0: Sanırım sen söyledin. Beni aldatmak üzereymiş.
2: Ne? Cim mi? Hı hı. Aa, dur bir dakika. Bunu nereden biliyorsun? Yani bunu nasıl öğrendin?
0: O kadınla konuştum. Bana her şeyi anlattı.
2: Ne zaman?
0: Bugün.
2: Aa, tatlım, çok üzgünüm. Hala şokta mısın?
0: Hayır. Hı. Sanırım şoku birkaç gün önce atlattım.
2: Her şey çok üzücü. O kaza, sonra şu kadın. Karmakarışık.
0: O kadar kötü mü bilmiyorum. Belki de böyle olması gerekiyordur.
2: Bu da ne demek şimdi?
0: Bunu yapmamış olsa bile... bu bizim için de, kızlar için de büyük bir hasar. Belki de yapmak üzere olması bile yeterlidir.
2: Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
0: Biz oda arkadaşıydık yani. Biz iki çocuklu oda arkadaşlarıydık. Ve arkadaşım yalancı çıktı.

0: Kızların eğitim masraflarına ve ipoteğine gelince bunların hepsinin icabına bakılacak. Ayrıca Jim'den sana kalan emekli maaşı da sorun yaşamana engel olacaktır. Biliyorsun Linda, sana bu zamanlama konusunu açmam gerekiyor.
1: Zamanlama mı? Ne zamanlaması?
0: Jim çarşamba günü yola çıkmadan önce buraya geldi.
1: Çarşamba mı?
0: Evet. Çok gergin görünüyordu. Sürekli senden ve kızlardan söz edip durdu. Başına ne gelirse gelsin sizin iyi olacağınızdan emin olmak istiyordu. Ve sigorta değerini 3 katına çıkardı. Ama bu bizim için bir sorun değildi. Polis raporları olayın tamamen bir kaza olduğunu gösteriyor. Bu yüzden hakkınızın talebi için ofise başvuracağım. Yakında sana bir çek yollarım.

0: Güzel manzara ha?
1: Evet, çok.
0: Bir aileniz var mı?
1: İki kızım var.
0: Önemli değil. Bunu çoğu kişi yapar. Sizin gibi arabayla buraya gelir, göl kenarında durup kendi kendilerine başlangıç için ne harika bir yer diye düşünür. Ben de buraya boşandıktan sonra taşındım.
1: Sahi mi?
0: Evet, harikaydı. Yepyeni bir hayata başlıyordum.
2: Bence pembe kadife oldukça hoş olur.

0: Bunun sergi salonunu ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bayan Dwight, ben sizi daha sonra ararım. Merhaba, ben Dorothy Quinn.
1: Biliyorum.
2: Oldu mu?
3: Merhaba tatlım.
1: Merhaba annen. Merhaba kızlar.

0: Linda.
1: Evet.
0: Seni üzmek istemiyorum.
1: Ne var anne?
0: Bunun zor olduğunu biliyorum ama ben artık cenaze evine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum canım. Ben seninle gelirim.
1: O iş halloldu.
0: Ne?
1: Ben her şeyi ayarladım, tamam mı?
0: Ah. Peki ne zaman yapmayı düşünüyorsun?
1: Cenaze töreni yarın. Her şey ayarlandı.
0: Cumartesi mi?
1: Cumartesi.
0: Bu kadar yakın mı?
1: Evet, o kadar yakın.

0: İyi misin canım?
1: Baksana anne. Hı. Cem'in ölmesine izin vermek, onu öldürmekle aynı şey olur, değil mi?
0: Tatlım, Cem zaten öldü. İyi geceler.

0: düşünüyorsun? Gel buraya.
1: Hayır. Kızlar biraz daha yavaş lütfen.
2: Onu biraz rahat bırak.
0: Yeter sus artık.
2: Çok üzüldün. İşte geldim.
3: Bugün tatil.
1: Hem de bütün gün.
3: Neden kızları yürüyüşe çıkarmıyorsun? Biliyorsun beraber daha çok vakit geçirmelisiniz. Bu eğlenceli olabilir.
1: Evet, olur. Bu iyi bir fikir. Kızlar, babanızın size krep yapmasını ister misiniz?

0: Merhaba Peter.
1: Linda. Çok uzun zaman oldu.
0: Korkuyorum Peter.
2: Gördün mü? Nasıl kaptı bak. Şuna bak. Gördüm. Şuna bak. Al şunu. Al. Çok eğlenceli.
1: 1632'de Carolina kıyılarında bir Hollanda kolonisi varmış. Bir ebe ortada hiçbir şey yokken bir fırtınanın çıkacağını ve kötü şeyler olacağını iddia etmiş.

0: Sonra ne olmuş?
1: Cadı olduğunu söyleyip asmışlar. İki gün sonra da dediği gibi bütün kasaba bir fırtınada yutulmuş.
0: O korkunç.
1: Bu da günümüzden, 20. yüzyıldan. Boston'da 1918 yılında öldürücü bir grip salgını yaşanıyormuş. Bir baba arkadaşına geleceği gördüğünü, iki çocuğunun da öleceğini söylemiş. Adam iki çocuğunun da hastalandığını düşünüp onları vurmuş.
0: Mantar.
1: Otopsi sonuçları adamın çocuklarında hastalık olmadığını göstermiş. Bir hafta sonra da kendini vurmuş.
0: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına gelmiş?
1: Görüyorsun. Tarih açıklanamayan olaylarla dolu. Kimse de nedenlerini bilmiyor. Bazı insanlar eski çağlarda böyle büyük acı çekiyorlarmış. Blasphemer Absence Fields denen şey yüzünden. İnansızlığın tehlikeleri.
0: İnançsızlığın mı?
1: Fiziksel dünyadaki hiçbir şeyle anlatılamayacak bir boşluktur bu. Bir insan şayet inancını kaybederse boş bir fıçıya benzer. Böylece kendilerinden büyük güçler tarafından daha kolay etkilenir duruma gelirler.
0: Hemen hemen bir lanet gibi.
1: Ya da bir mucize.
0: Evet ama ben mucizelere inanmam ki.
1: Yaşadığımız her gün bir mucizedir kızım.
0: Bana pek öyle gelmiyor peder. Benim için değil. Bakın peder. Çok çok kötü bir şey olacak. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bana yol göstermelisiniz. İnanca ihtiyacım var.
1: İnanç, kendinden öte bir şeye inanmaktır kızım. Dokunamadığın, koklayıp hissedemediğin bir şeydir. Tıpkı umut ve sevgi gibi.
0: Sanırım ben onların gitmesine izin verdim.
1: O zaman onları ara, bul ve geri getir.
0: Ama ya çok geçse?
1: Hayatında önemli bir şey için savaşmak hiçbir zaman geç değildir Linda. Bunu unutma lütfen.
0: Ben niçin savaşacağımı bilmiyorum.

0: Otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Bayan Hansen? Bayan?
1: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına
2: geldi? Tarih açıklanamayan olaylarla...
1: Bridget! Hayır Bridget!
2: Kimse nedenlerini bilmiyorum.
1: Açın şunu! Açın! Hayır!
2: Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığım çok açık. Binasızlığın tehlikeleri.
3: Claire Francis, eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
2: Jim, peki nasıl bir duygu? Kocanın ölü olduğunu bilmiyorum.
0: Kimsenin yaralanmasını istemeyiz değil mi?
1: Jim'in ölmesine izin vermem.
2: Asla geç değildir.
1: Onu öldürmekle aynı şey olur değil mi?
2: Tutarsızlıklar.
1: Aynı şey olur değil mi?

0: İyi vakit geçirdiniz mi?
1: Evet, evet. Her şey harikaydı.
0: Güzel.

0: Kızlar geldi. İyi geceler.
1: İyi geceler.
2: İyi geceler bebeğim. Gel bakayım. Neden gidip babanıza bir kez daha sarılmıyorsunuz? Kocaman ama.
1: Tamam anne.
0: Bu da ne böyle?
1: Annem sana fazladan sarılmamızı söyledi.
0: Fazladan ha? Peki buna fazladan öpücük de dahil mi? Hadi şimdi yata. Önce dişlerinizi fırçalayın.
2: Kızlar, babanıza onu çok sevdiğinizi söyleyin.
3: Seni seviyorum baba.
1: Ben de.
0: Teşekkür ederim hanımlar.
2: Onlara söylemeyecek misin?
0: Neyi söylemeyecek miyim?
2: Onları sevdiğini. Onları seviyorsun değil mi?
0: Elbette seviyorum.
2: O zaman söyle.
0: Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyor musunuz? Ha? Biliyor musunuz? Sizi dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum.
1: Ya annemi?
3: Her şeyden fazla mı?
0: Elbette onu da seviyorum. Hem de çok seviyorum.

0: Linda. Burada ne yapıyorsun? Hadi içeri girelim.
1: Biz bu hale nasıl geldik Cem? Seni özlüyorum. Bizi özlüyorum.
0: Biz hala buradayız. Sadece işler biraz değişti.
1: Neden değişti ha?
0: Nedenini bilmiyorum. Nasıl olmamızı bekliyordun ki?
1: Eskiden olduğumuz gibi Cem.
0: Linda bize baksana, evliyiz. Bir evimiz, hipoteğimiz ve iki çocuğumuz var. Neden bunu burada konuşuyoruz ki? Neden içeri girmiyoruz?
1: Çünkü artık zamanımız tükeniyor.
2: Come on.

0: Nene.
1: O bakışa takılmışsın.
0: Hangi bakış?
1: Bir şey söylemek istediğindeki bakışı.
0: Senin öleceğinle ilgili bir rüya gördüm.
1: Bu sadece bir rüya. Her şey yoluna girecek.

0: Alo.
1: Eni, bugün günlerden ne söyle?
2: Bugün...
0: Çarşamba.
2: Ne oldu? Ayşem.
1: Kızlar. Cem. Cem. Tanrım. Kızları okuldan al, ben yarın döneceğim. Aç onu. Hadi aç.
3: Merhaba, ben Cem Hansen. Şu anda size cevap veremiyorum ama mesaj bırakırsanız sizi en kısa zamanda ararım. Aradığınız için teşekkür ederim.

0: ben hemen bununla ilgileneceğim. Hiç sorun değil.
1: Teşekkür ederim de.

0: Merhaba.
1: Ben odaya yerleştim
2: bile. Çok hoş bir yer. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Jim?
1: Bir sorun mu var?
0: Evet. Çok üzgünüm, yapamam. Ben bunu yapamam.
2: Neyi? Görüşmeyi mi?
0: Yani biz...
2: Jim... Aç şunu Cem, hadi aç şunu.
3: Merhaba, Hanson'ların evini aradınız.
4: Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
0: Linda dinle. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben... Ben şunu bilmeni ve...
3: Unutmamanı istiyorum.
0: Lanet olsun. Biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin? Linda?
2: Değil mi?
0: Seni seviyorum hayatım. Sana bir şey söylemeliyim.
2: Bak dinle, sorun değil. Ondan haberim var. Claire'ı biliyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet. Bak sana bunu açıklayacağım ama...
0: Linda dinle beni hayatım. Bak bunu istediğimi sanmıştım ama...
3: Ama istemiyorum.
0: İlişkimizi düzeltmek istiyorum.
3: Aramızdakileri.
0: Ne gerekiyorsa yapalım.
2: Seni görüyorum. Seni görüyorum.
1: Tam arkandan seni izliyorum.
3: Sahi mi?
0: Kenara çekiyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Seni görüyorum hayatım.
2: Cem, beni seviyor musun? Bana güveniyor musun?
3: Elbette güveniyorum.
2: O zaman hemen geri dön.
0: Ne? Ben
3: anlamıyorum.
2: Geri dön dedim.
5: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Bizimkiyle çok heyecanlı.
8: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
9: Anneciğim fısılıkları da alalım mı?
7: Anneciğim sınırımız vardı ama.
9: Olsun, yedek olsun anneciğim.
7: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
8: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
7: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
9: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi. QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Kredi kartım QNB, QNB'ye geçiyorum.
11: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
12: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
13: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı? Almayalım diyecekler.
14: Hayır diyecekler.
15: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
11: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
16: Ne istersen Neon 1.
17: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
19: Bu sezon BİM'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyat

0: kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından

0: Bak.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğilerek yatıştır.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
7: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
9: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
10: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
11: Şoka gidelim.
12: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
13: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
14: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
15: Fenomen program Ne Var Ne Yok geri dönüyor. 11. sezon Salı gecesi başlıyor. Türker Akıncı Tarsus kazısının yapıldığı alana gitti. Kazının gizemi çözülecek mi? İlk kez göreceğiniz görüntüleri ve röportajları Kürşat Berkan ve Koray Kamacı değerlendiriyor. Ne Var Ne Yok yeni sezonuyla bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
16: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
17: Kazancım Net, Sigortam Net.
18: Yaşanacaksa, yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa, yaşanacak.
20: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
21: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
22: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
23: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
24: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
25: Dik.
24: Buç buç kokur.
25: Zehir gibi.
24: Aksesli olalım.

0: veren çift para. Akses ve iyi yaşam. Akses 25 yaşında.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: İyi misin Cem? Cem! Hayatım iyi misin? Cem! Beni duyuyor musun? İyi misin? Beni duyuyor musun?
4: Üzgünüm. Telefonu düşürdüm.
3: Seni seviyorum. Hadi eve gidelim.
4: Tamam, bekle biraz. Çalışmıyor.
3: Çıkma!

0: Tatlım, uyuyup kalmışım burada.
1: Kamyon geldi anne.
0: Biliyorum, duydum canım. Nasıl iyileştiler baksana. Hadi siz aşağı inin, ben de birazdan geliyorum, tamam?
1: Tamam.

0: İnanç kendinden öte bir şeye inanmaktır. Tıpkı umut ve sevgi gibi. Hayatında önemli şey için savaşmak asla geç değildir Linda. Bunu unutma lütfen.
1: Ben ne için savaşacağımı bilmiyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Efendim 11. yılımızda ne var ne yokun yeni sezonuna hoş geldiniz. Dünya iyi olsun isterdik ama maalesef her geçen dakika yine farklı haberler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı etrafında İran'ı vurdu. İran'ın cevabı gecikmedi, misilleme cevaplar verdi. Kürşat Berkan ve Koray Kamacı ile birlikte 11. sezonumuzu açıyoruz. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk, 11. nice yıllara diyelim.
0: İnşallah diyelim ve hemen olaylara girelim. Tabii Beyaz TV yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizlere bir de çiçek göndermişler yeni sezonumuz için. Tüm emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yaz boyu Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde sizlerle birlikteydi. Şimdi artık ne var ne yok'a yine devam ediyoruz. Tuğba Akıncı'ya da teşekkür ediyoruz gündemin izinde programıyla. Teşekkür o da yaz boyu sizlerle beraberdi. Şimdi hemen verelim arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi gerekçe gösterdi ve vurdu. İran'daki bazı noktalara Bender Abbas, Keşm Adası, Sirik, Çabahar ve Kunarek çevresinde çok sayıda patlama oldu ve birçok noktayı vurdu Amerika Birleşik Devletleri. Ve hatta Amerika'nın bu saldırılarını daha da hocalarım arttıracağı belirtildi. İran Genelkurmay Başkanları, İran Genelkurmay Başkanlığı ağır bedel ödeteceğiz cevabından sonra Amerika'nın üstlerine saldırdı. Alarm sesleri o Amerika'nın üstlerinden geliyor efendim, onu belirtelim. Ürdün'de alarm sesleri çalıyor burası. Ürdün, Suudi Arabistan'da alarm sesleri çalıyor. Koray Kamacı ne oluyor?
2: Şu an çok net bir şekilde Trump inanılmaz derecede saldırı emrini geçenlerde de o A takımı dediğimiz takımını toplayıp verdi. İran'ı dedi bedel ödeteceğiz. İran'ı dedi haritadan sileceğiz. Bu kadar önemli açıklamaların yapmasının sebebi de Hürmüz Boğazı konusunda kilitleşmiş hala çözülemeyen hususlar. İran çok net bir şekilde dik duruşuna devam ediyor, onu söyleyeyim. Hatta demin de söylediniz ya, Ürdün'de Akabe bölgesinde de bir Amerikan üssünü yine hedef aldı. Bununla alakalı yeni hedef almalar meydana gelecek. Çok net bir şekilde savaş farklı bir yere evriliyor. Hani öyle o mi? Birinci round, ikinci round diyorduk ya. Evet. Şimdi savaşın daha yoğun ve büyük bir boyutunu görebiliriz.
1: Kürşat Hocam. Şunu da eklemek lazım. Hemen senin sözlerinin arkasından şunu da ekleyeyim Üstad. Biliyoruz ki uzun bir süre Trump sessizliğini korumuştu. Evet. İran'a, Hürmüz Boğazı'na farklı şekilde nasıl müdahale ederimin peşine düşmüştü. Çünkü orayı artık kafasına taktı. Fakat bu sessizlik döneminde Mossad'dan çok ciddi şekilde istihbarat aldı. Bana göre Mossad'ın oyuncağı olmuş bir Trump'ın şu an aksiyonunu, senaryosunu izliyoruz. Bu nereye gidecektir? Durmayacaktır. Amerika'nın durmadığı gibi İran da durmayacaktır. Mossad'ın verdiği yanlış istihbaratlardan biri şu. İran'ın artık ciddi şekilde eli zayıfladı. Biz yoğun bir şekilde buraya hücum edersek, aksiyon alırsak, saldırı yaparsak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki aktivitesini ortadan kaldırırız dediler. Ama hep beraber göreceğiz, öyle olmayacak.
0: Canlı canlı flight adına bakalım, hava trafiğinde durum ne? Elbette İran'ın üzerinde şu anda hiçbir
1: bir uçuş yok.
0: Yok ama evet, mesela Ürdün'e gidelim. Ürdün'ün üzerinde şöyle bir yani Lübnan'a, Lübnan'dan aşağı doğru inen bir hat var. Ama an itibariyle İran'ın da Ürdün'deki Amerikan üslerine yönelik saldırısı var. 3A'yı verelim. Amerika nereleri vurdu diye bir de bakalım isterseniz.
2: Evet.
0: 3A gelsin. Evet. Amerika'nın vurduğu noktalar burası. İşte Hürmüz'ün etrafındaki adaları hedef aldı.
1: Yeni vurduğu noktalar.
0: Çok enteresan gelmiyor mu? Yani barış, barış, barış diyorsunuz ve bir sabah uyanıyoruz ve diyorlar ki ya biz burada gerilim devam ediyor, o zaman vuracağız diye bir cevap geliyor. Bir de 3D'yi verelim. İran'ın sabit fırlatma rampalarını kullanarak 10 dakika gibi kısa bir sürede Amerika'ya yanıt verdiği iddia ediliyor. Yani sadece 10 dakika var diyorlar.
2: Evet, doğru. Hatta şöyle bir şey söyleyelim, ekleyelim. Demin saldırıda Keşm Adası vardı ya. Keşm Adası'na yarın itibariyle Amerikan donanma kuvvetleri tarafından, özellikle o hani Delta Force var ya, o birlik şu an çıkarma yapabilirmiş. Bununla alakalı hususlar var. İran Genelkurmay'ı açıkladı. Eğer böyle bir şey olursa daha fazla Amerikan üsleri hedefimiz haline gelecek. Nerede? Körfez'de. Şu an Körfez'de eli kolu bağlı Birleşik Arap Emirlikleri, yine aynı şekilde Kuveyt, Ürdün. Buralarda şu anda daha fazla Amerikan üssü vurulabilir. Tam da bu kadar önemli olayların olduğu bir zamanda Türkiye'yi de bir yandan baskılamaya çalışan bir İsrail var. Yeni hedef Türkiye mi diye tartışılmaya başlandı. Netanyahu'nun da bakın 7 Ekim, 27 Ekim'de seçim var. 7 Ekim Hamas saldırısının yıl dönümünde bir çılgın planından bahsediliyor. Yunan basını da ana manşetten verdi. Muhtemelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk üslerine bir saldırı yapılabilir. Bak bu çok önemli, bunun altını çizeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk üslerine İsrail'in bir saldırı planı var.
0: 3E'yi verelim. Onu birazdan konuşalım mı?
2: Konuşalım. Tamam.
0: Şimdi bak son dakikalar peş peşe geliyor.
2: Evet.
0: Tahran'dan Amerikan üslerine yönelik balistik füze fırlatmaları.

0: devam ediyor. İran, Amerika'nın füzeleri bitti söylemine rağmen aralıksız bir füze saldırısı düzenliyor. Ürdün Devlet Televizyonu diyor ki bakın bu görüntüler Ürdün'den. Ürdün'de hava saldırı sirenleri çalışıyor. Sirenleri de verin bir yandan arkadaşlar. Ve bir son dakika daha petrol %5 arttı. Evet. An itibariyle 95 dolar oldu petrol. Bakın burası Ürdün. Yani Ürdün'deki Amerikan üssü İran ağır balistik füzeyle Amerikan üssüne hedef alıyor. Hem de çok hızlı cevap vererek. Bu beklenmeyen arada, bir şekilde cevap bak, vererek.
1: Çok enteresan bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle hocam,
1: son saldırıda da son Amerika'nın yakın zamanda yaptığı saldırı vardı ya bundan önce. Yine İran Ürdün'ü hedef almıştı. Ürdün'deki ABD üssünü hedef almıştı. Yine Ürdün'deki ABD üssünü. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt. Oralar daha yakın olması... Oralar daha yakın olmasına
2: tabii
1: rağmen...
2: Ülkede oralar olmalıydı.
1: Neden Ürdün? Bak burada farklı bir mesaj var. Çünkü Ürdün üzerinden İran'a yönelik yeni bir plan düşünülüyor. İran da Ürdün'e ve diğer ülkelere gözdağı veriyor. Bunu söyleyeyim.
2: Tabii bu arada Trump'ın da hatırlayacaksınız. Belki senin listende de var. Artık Bay İyi Adam yok gibi bir açıklaması vardı. Bay İyi Adam'ı biz ne zaman gördük? Bunu da oturup konuşmak lazım. Evet. Çünkü bu İran'la mesele başladığından beri karşımızda biz azgın bir Trump gördük ve doğru, görmeye devam ediyoruz.
0: Hocam evet, bir dakika çok özür dilerim.
2: Buyurun.
0: Bu görüntü Tahran'dan, sıcak görüntü.
1: Evet.
0: Tahran'da İranlılar sokaklara çıktı. İntikam sloganları atıyorlar. Yani iş çok kızıştı. Bu gece başka bir gece yaşanıyor. İranlılar hani biz 15 Temmuz'da sokaklara çıktık ya, öyle bir atmosfer var.
1: Onların 15
0: İranlılar
1: Temmuz'da
0: sokaklarda şu anda.
1: Bender Abbas'ta son dakikaya edindiğimiz bilgiye göre Bender Abbas'ta önemli bir karargah, devrim muhafızlarının önemli bir karargahı da vurulmuş. Ondan dolayı da devrim muhafızlarının komutanı şu anda net bir şekilde intikam yemin etti. Onların bir siyah bayrağı var. Siyah bayrağında Cem siyah Kerem diye bir yer var. Orada siyah sancağı da çekmişler.
0: 3C'yi verin. Ürdün'deki o sıcak görüntü gelsin. Ürdün'de sirenler çalıyor. Çünkü İran çok yoğun bir şekilde Ürdün'ü bombalıyor.
1: Balistik füze.
0: Ve Amerika bunu verme... O ekranda kalsın arkadaşlar. Trump dedi ki İran'ı tokatlayacak.
1: Evet,
0: Kürşat Hocam. Işte,
1: enteresan.
2: Tabii bu aslında karşı taraftaki rakibini rakip olarak görmeyip aşağılık olarak görmenin başka bir psikolojik söylemi.
0: Evet.
2: Çünkü kendisine denk görmüyor. Kendisinden daha aşağıda görüyor. Aşağıda olduğu için tokatlayacağım kelimesini kullanıyor.
1: Evet.
2: Ancak ilk başladığı günden bugüne kadar gelen sürece bakarsak tokatlayan biraz İran gibi duruyor. Ve yine bugünkü saldırılarda dahil olmak üzere bölgenin hakimi yine İran olmaya devam edecek. Şöyle bir baktığımızda aslında Amerika beklediği desteği Arap ülkelerinden alamadı ve alamayacak. Çünkü konvansiyonel olarak bölgede yine en güçlü olan İran ordusu.
1: Evet, doğru.
2: Dolayısıyla İran ordusu sadece şimdi Ürdün'e, Koray'ın söylediği gibi Ürdün'e belki saldırıyor. Çünkü Ürdün aynı zamanda İsrail'i komuta eden,
1: bravo,
2: ya da İsrail askerlerini, Mossad ajanlarını eğiten de bir merkez. Elbette ki oraya vuracak.
1: İran'dan atılan füzeleri de oradan düşürmeye çalışıyor.
2: Fakat başka vuracağı Arap ülkelerinin olacağını da göreceğiz.
1: Evet.
2: Hep birlikte görüp göreceğiz, izleyeceğiz.
0: Bu arada ekranlarını yeni açanlar varsa biz geçen sezon sürekli Tarsus kazısını konuştuk. Ve geçen hafta biz Kürşat Berkan'la birlikte Tarsus'a gittik. Yepyeni gelişmeler var. İlk kez duyacağınız görüntüler var. Sözler var. Bir yerlere ayrılmayın. Bu gece başka bir gece. Ama bir yandan tabii dünyada yaşananlara kulak vermemiz lazım. 3E'yi verseniz arkadaşlar. O Ürdün'deki Amerikan üslerine yönelik ağır balistik füze saldırısını İran'ın dakikalar önce yaptığı, Ürdün'e yönelik yaptığı, Amerikan üstüne, bunun altını çizelim, yaptığı saldırı İran boş değil. Bunu hep vurguluyoruz.
1: Tabii ki.
0: Bence de bu savaşın kazananı İran ama Amerika Birleşik Devletleri de bırakmıyor bir yandan.
1: Bırakmıyor.
0: Bırakmıyor. İran,
2: Üstadım çok özür, sözünü kesiyorum.
1: Tabii.
2: Ya şöyle düşünmek lazım. Bugün Amerika dediğimiz devletin hem iç borç hem dış borç olmak üzere bütün dünya ülkelerine neredeyse ciddi şekilde borcu var. Ve Trump bunu çözmek için şu an kıvranıp duruyor.
0: Evet.
2: Ve aynı zamanda Trump'ın arkasında Yahudilerden oluşan bir meclis var.
1: Lobi.
2: Bu evet, lobi var, bir meclis var, bir lobi var. Bunlara da söz geçiremiyor.
0: Çok özür dilerim. Bir son dakika.
2: Hadi duyalım o zaman.
0: Son dakika. Trump diyor ki İran diye bir yer bırakmayacağız.
1: Evet, bak şimdi bana da düştü. Ben de onu söyleyecektim.
0: Bak, önce bak, tam sözünü söyleyeyim. Bir dakika.
1: Şu an
0: büyük saldırıda İran

0: kalmayacağım.
1: Şimdi bak, bu
0: şimdi Trump, biz bunu Trump'ın her zaman yaptığı ama sonu gelmeyen açıklamalar olarak mı görmeliyiz?
1: Hayır.
0: Nasıl görmeliyiz Koray Hocam?
1: Çok net bir şekilde bak, daha önce onu bu kadar çok Trump'ın saldırılarına
0: İran
1: rağmen
0: İran kalmayacak diyor.
1: Hatta dedik ki Trump dedik kağıttan kaplan. Ha bugün saldıracağım, ha yarın saldıracağım vesaire. Birçokta saldıramamıştı ama şimdi olay çok farklı. Trump bir yerlerden A takımı da dahil olmak üzere İsrail lobisinde Kürşet abim dediği gibi arkasına alarak şu anda Kasım'da seçim var. Kasım'daki seçime de oynuyor bir yandan. İran'daki yenilgiyi unutturup İran'a bir şekilde yani kuvvetli bir şekilde vurup iyice etkisiz hale getirmek istiyor. Bak bu arada İran Sağlık Bakanlığı açıklama yapmış. İşte bak bunlar yani bombaladığı yerler de önemli. Bir düğünü bombalamış Sirik şehrinde. Ölen çocuklar var. Hayatını kaybeden ve 50'den fazla kişi de yaralanmış. Daha yeni İran Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. Ya bunlar da böyle insanlar. İlk evet. Başta saldırıda da çocuklar öldürmüş.
2: Ama tabii bunların dünya kamuoyunda bir ehemmiyeti artık yok.
1: Maalesef.
2: Benzerini daha önce okul bombalıklarında da
1: bravo,
2: gördük.
1: Doğru abi.
2: Yani eğer gerçekten Trump böyle bir şey yapmaya çalışırsa ve bunun için adım atarsa ve bunun için demek ki güvendiği hem deniz üzerinde hem de karada ciddi şeyler var ki bu açıklamayı yapıyor. O zaman şunu açıkça söyleyebiliriz. Trump dediğimiz adam artık çağımızın deccallerinden biri haline gelmiştir. Evet.
0: Dördü verelim. Trump, İran'ın ana petrol ihracat merkezi Hark Adası'ndaki patlamalarla yok edildiğini gösteren yapay zekayla bir video paylaştı.
1: Yani çok enteresan.
0: İşte diyor ki biz böyle yaptık diyor ama öyle bir şey yok.
1: Amerika yok. Birleşik Milletleri'nin başındaki başkana bak. Yapay zekayla biz paylaşsak bir ton laf yaparlar. He, yani ama enteresan bir şey tabii Trump'ın bunu paylaşması ama bak şöyle bir şey söyleyeyim çok enteresan.
2: Ama burada algı yönetiyorlar bir
1: nevi. İran sosyal medyayı çok iyi kullanıyordu biliyorsun. İran da böyle benzer videolar
0: belki
1: yapıyor.
0: Belki Trump da o yüzden böyle
1: bu yapıyor. Resleşmeler de çok artacak gibi. Ben yakın zamanda bu akşamdan ziyade yarın itibariyle İsrail'de de güvenlik kabinesi toplanmış. Daha büyük bir saldırı için İran'a düğmeye basılabilir. Biliyorsun Şangay toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bizim heyet kurmaylar oradaydı. İran Dışişleri Bakanı ile Sayın Hakan Fidan'ın yaptığı Arakçı ile toplantı var. Ayaküstü de bir görüşmesi var. Yine Pezeşkiyan'la bir görüşme var. Sayın Cumhurbaşkanı. Yani muhtemelen bölge ülkeleri de hatırlıyor musun bir haber çıktı. Mekke İttifakı'na İran da dahil olabilir. Teklif gitmiş İran'a. Hı hı. Şimdi olaylar çok farklı bir hale geliyor. Bence bu savaş İran'a güçlü bir şekilde eğer İran'ı vururlarsa bu savaş bölgesel bir savaşa doğru gider.
2: Bölgesel savaşa giderse de artık bununla da 3. Dünya Savaşı'na evrilir. Melame-i Kübra Savaşı'na evrilir. Yani burada İran'ın bu eğer gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri arkasına farklı güçleri ya da ilan edilmeyen güçleri alıp da ciddi bir saldırı devam ettirirse İran da bunun altında kalmayacaktır. Kalmaz. Son kozlarını oynayacaktır. Yani bir insan can havliyle son nefesini teslim ederken ne yaparsa bunun işin içine nükleer de dahil olmak üzere ne yaparsa İran da son nefesinde bölgeyi kaosa ateşe sürükleyecek fitili yakacaktır.
1: Bak tabii çok ki. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Bak bu aslında şimdi bu saldırıyla ortaya çıktı. CIA başkanı apar topar niye Rusya'ya gitmişti? Putin'le görüşmek istedi. Putin kabul etmedi.
0: Evet.
1: En büyük heybesindeki olay Ukrayna değildi. İran'a karşı güçlü bir saldırı yapacaklar. Rusya'yı vazgeçirmek isteyecekler de destek vermedi. Rusya da bunu elinin tersiyle itince umduklarını bulamadılar. Dolayısıyla bundan dolayı da bak o olaydan sonra bir ziyaretten sonra saldırılar başladı. Tesadüf mü? Değil.
0: Yani 3. Dünya Savaşı ihtimalini hep konuşuyoruz ama Trump'ın bu görüntü kalsın. Trump'ın bir açıklaması var. Diyor ki İran'a karşı nükleer silah seçeneğini eledim.
2: Eledim.
0: Buna gerek yok.
2: Yani masadaki şart şeyler şıklardan bir tanesiymiş
1: nükleer,
2: demek ki.
1: Evet, o yok.
2: Elemiş. Neden de elemiş? Asıl burası önemli.
1: İran'da da var çünkü.
0: Ne söyle hocam?
1: İran'da da var. Eğer öyle bir şey yaparsa bir taktik nükleer silah belli bir bölgede etkili olacak kullanırsa İran'da da gizli uranyum çalışmalarıyla elde ettiği nükleer silahlar var.
0: Yakın.
1: İsrail bunun peşinde. İran'da demin Kürşat abi çok güzel bir şey söyledi. Ben gidersem bölgeyi de kana bularım. Ne İsrail bırakırım, ne Birleşik Arap Emirlikleri bırakırım vesaire deyip bölgeyi kana bulayabilir. İran bunu yapma ihtimali var mı? Var. Müçtebi Hamaney bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. O açıklamayı dikkat edelim. Biz de eğer böyle yakın bir saldırı olursa güçlü bir sürpriz karşılığı. Sürpriz dediği ne? Zaten füze atıyor. Füze değil. Nükleer. O yüzden Trump dedi ki ben nükleer eledim. Nükleersiz devam edelim diyor bu işe.
2: Ya iyi de diğer taraftan da baktığında bu coğrafyada hem müttefiki var hem de Amerika'yı omuzlayan hem küresel anlamda omuzlayan hem de ekonomik anlamda omuzlayan birçok ülke var. Evet. Yani İran'a

0: böyle nükleer bir müdahale yaptığı zaman sen seni omuzlayan bütün ayakları kesmiş olacaksın, bacakları kesmiş olacaksın. Dolayısıyla böyle bir şeye cesaret edemeyeceklerini
1: böyle düşünüyorum. Böyle bir şeye cesaret ederse tek kişi eder. Bak net söylüyorum, onu da belki yakın zamanda görürüz, Putin eder.
0: Öyle bir söyleni de var bu arada. Herhalde geleceğiz oraya da. Geleceğiz oraya.
1: Ne koduydu? Dimitri. 3 defa Dimitri. 4 defa Dimitri kodu verdiler. Dimitri ne kodu acaba Dimitri?
2: 11'i verelim. Dimitri Amerikan güçleri İran'ın Lark adasındaki iki fırlatıcıyı vurdu. Bir o görüntüyü de görelim. Evet, bunlar evet. Da gerçek görüntüler. Trump'ın paylaştığı yapay zeka değil. Burası İran'ın Lark adasındaki iki fırlatıcıyı vurmuş Amerika Birleşik Devletleri.
0: Tabi bu arada bu fırlatıcılar, tabi biz füzelerin kalktığını görüyoruz ama eğer Amerika gerçekten o adadaki fırlatıcıları vurduysa İran füze anlamında ciddi yara almış demektir. Çünkü o adadaki fırlatıcılar İran'ın en önemli füze konusundaki dayandığı noktalardan biri.
1: Yani. Uzak noktayı, uzak noktaydı. Oranın en uzak noktası. Bu arada içeride de patlamalar var. İran'da son dakika hassas. Meşet'te bir araç rejim yanlılarının gece düzenlediği gösterilerin ortasına daldı. Onlarca yaralı varmış. Yani içeriden de terör olaylarını şu an örgütlüyor. Özellikle Mossad.
2: Dikkat Mossad edelim. Değil mi hocam?
1: Tabii ki.
2: Bir de 13'ü verelim. İran güçleri Suudi Arabistan'daki Amerikan askerlerini, Amerikan üstünü vurdu. Bu görüntülerde oradan Suudi Arabistan'dan Allah Allah. Amerikan üstlerini tabii İran. Yani aslında savaşı gerçek bir şekilde yapan İran. Yani bak sivillere zarar yok.
0: Hilesiz yapan.
2: Üstü vuruyor. Hilesiz. Amerikan üstünü vuruyor. Gücü bunu yetebiliyor.
1: Suudi Arabistan buna ne diyor? O önemli. Suudi Arabistan Mekke ittifakındaki bir ülke artık. Suudi Arabistan ne diyor mesela?
2: Evet. Bakın burası.
0: Onun açıklaması da daha sonra gelecektir ama. Gelir. Gerçekten de söylediğiniz gibi hilesiz savaş yürütüyorlar.
1: Evet canım.
2: Tabii.
0: Ve insaflı, vicdanlı savaş yürütüyorlar.
1: Abi zaten sivil kayıplardan bahsediyoruz. Tabii, bahsediyoruz.
0: Diğer taraftan bakıyoruz. Kendisini evet. Mesih ilan etti. Sonra vazgeçti. Mesih'in yardımcısı ilan etti. Sonra vazgeçti.
1: Seçilmiş kişi.
0: Tabii seçilmiş kişi ilan etti. Evet. Sonra vazgeçti, dedi ki Tanrı beni cennetine kabul etmez. Ben kesin cehenneme gideceğim ama gitmeden iyilik yapmak istiyorum.
1: Papa ilan etti, papa kıyafetli.
0: Ne iyilik yapacaksın peki? İyiliğin ne? Barış elçisi olacağım. Nasıl barış elçisi olan hem İsrail'deki o...
1: Neyse.
0: Allah'ım.
1: Neyse.
0: Sen İsrail'i kahret ya Rabbi.
1: Amin.
0: O İsrail'deki müttefiklerine hem destek verdi. Evet. Aynı zamanda benzerlerini kendisi yaptı.
1: Yani şeytan ya yavru.
0: Şeytan yavru. Evet. Bu nasıl barış elçisi olmak yani?
1: Bu barış elçiliğinden çok şöyle bir şey. Bak çok enteresan abi. Muhtemelen aynı anda düğmeye basıldı. Putin de bu gece emir vermiş. Ukrayna'nın enerji altyapısına güçlü bir saldırı için emir vermiş. Bak aynı anda başlıyor. Rusya da şunu söylüyor. İran'a biraz daha böyle saldırırsanız diyor. Çünkü anlaşamadılar. CIA başkanı eli boş döndü. Hı hı. Ben de diyor burada Ukrayna ve belki de Polonya, Letonya hattını darma duman edeceğim diyor.
2: Şimdi oraya ilerleyeceğiz. Rusya'yı ekranlarını yeni evet. Açanlar varsa biz Tarsus'a gittik. Tarsus evet. Kazısının Allah. Yapıldığı yere yıllar sonra gittik. Hayatını kaybeden polisin eşi ilk kez konuştu.
0: Türkiye'de
2: Türkiye'de ilk. Eşi ona kazıda ne bulunduğuna dair bir şey söyledi mi?
1: Oo.
2: Bak ilginç şeyler çok var. Önemli. Bu gece farklı bir gece. Söyleyeyim.
1: Ya Sibel Hanım'ın söyledikleri çok önemli bence.
2: Evet. Birazdan onları göstereceğiz. Ekranlarınızın başında kalın. Bu kadar çok merak ediyordunuz. Atladık gittik. Birazdan. Ama... Hemen 3E'yi versinler, 3C'yi verin arkadaşlar. Amerikan üslerini, Kuveyt'teki Amerikan üslerine İran saldırıyor. Burası Kuveyt, Ürdün'e saldırıyor. Şimdi yavaş yavaş Rusya'ya geçeceğim hocam.
1: Tamam.
2: Orada da önemli şeyler var.
1: Bu arada Netanyahu'nun tehditlerini de unutmayalım Türker hocam.
2: Evet, oraya da geleceğim. Şimdi CIA başkanı diyor ki Rusya Avrupa'ya saldırabilir, görüntü kalsın. Ama bu klasik Avrupa'yı Rusya'ya karşı korkutma, Rusya'ya cephe evet. Aldırma mevzusu, alıştık artık. Bloomberg diyor ki Rusya Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanacak diyor.
1: Olabilir.
2: The Telegraph Putin yakında tam seferberlik emri verecek diyor. İkiyi verelim. Kritik görüşme vardı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesindeydi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teydi.
1: Evet.
2: Ve Putin'le bir araya geldi. Rus devlet başkanıyla Akkuyu nükleer santrali konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir aradaydı.
0: İki masada eski dost.
2: Çok fazla
0: İki.
2: Konu eski vardı elbette.
1: Sürekli dost.
2: Nasıl hocalar?
1: Eski dost dedi de Kürşat abi. Ben diyorum sürekli dost. İyi dost, sıkı
2: evet.
1: Dost.
2: Rusya Kiev'i bombaladı. 18'i verelim. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine üst üste İHA saldırıları düzenliyor. Ukrayna'dan zaman zaman cevaplar geliyor. Burası Ukrayna,

0: her yerde var bir şey. Var. Her yerde var.
1: Aynı anda
0: o yüzden başladım. Böyle 3. Dünya Savaşı belki topyekün olmaz ama bölgesel savaşlar belki de 4-5 noktada ilerliyor.
1: Ben en çok Türkiye'yi ilgilendiren kısmını Doğu Akdeniz'de bekliyorum.
0: Doğu Akdeniz'de
1: Kıbrıs
0: İsrail.
1: Çok önemli. Çok ciddi belge ve bilgiler var yayılan.
0: Tamam, birazdan,
1: onları söyleyeceğim.
0: Birazdan. Ve 19'u verelim. Rusya nükleer başlıklı füze tatbikatı yaptı. Evet. Bu görüntüler Rusya'nın tatbikatından, bakın altını çiziyorum.

0: nükleer başlıklı füze tatbikat.
1: İngiltere yakınlarında.
0: Bu, İngiltere yakınlarında.
2: Bu puzzle'ın yanına diğer söylediğim puzzle'ı koy. Koyun. CIA başkanının
0: evet
2: söylediği puzzle'ı koy şimdi.
0: Ha, Avrupa'ya saldırabilir demese.
2: Ya, yani tabii. Altı aslında dolmuş ya, oluyor bir nevi.
1: Gariban Avrupa. Almanya şey arıyor, asker arıyor, bulamıyor. İngiltere diyor ki askerimiz, teçhizatımız yok. Şu an Avrupa'nın düştüğü durum o kadar işler acısı ki. Doğru. Hiçbir şey yok. Kimden medet umuyor Avrupa? Türkiye'den medet umuyor. Türkiye'de güvenlik mimarisi diye Türkiye'yi şu an çekmeye çalışıyorlar. Türkiye tabii bu konuda çok itidalli davranıyor.
0: Çok. Bu görüntüde Rusya'da televizyonda yayınlandı. Evet. Bu İngiltere kıyılarına 100 megatonluk bir nükleer atılırsa ne olurun simülasyonu.
1: İngiltere gitti.
0: Hocam bu İngiltere'ye galiba
2: İngiltere yani bir... Hayır, sadece İngiltere değil, o kıyı şeridindeki ne kadar ülke varsa onların birçoğu da 22. ciddi zarar görür. Yani biz 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz ama böyle bir şey umarız tabii ki olmaz. Fakat olmaz, böyle tabii bir şey cereyan ederse, gerçek olursa, bırak 3. Dünya Savaşı'nı, 3. Dünya felaketi olur.
1: Eyvah, o zaman Einstein mi diyordu 3. Dünya Savaşı'nı bilmem ama 4. Dünya Savaşı taşla şeyle olacak, sopayla olacak.
0: Taşla sopayla olacak.
2: Taşla sopayla olacak diyordu, evet.
0: Tabii nükleer dediğiniz olay da bakın bu taktik nükleer bu arada.
1: Belli
0: nükleer
1: bölgede değil, etkili olan.
0: Taktiği. Ne farkı var Koray Hocam?
1: Şöyle, taktik nükleer silah sadece belli bir bölgede etkili oluyor. Yani belli bir bölgeye etkiliyor. Çok fazla bir alana yayılmıyor. Ama Rusya'nın İngiltere yakınında simüle ettiği büyük nükleer, 100 megatonluk nükleer silah ise tamamen bir kıtayı yok edebilecek bir güce ve enerjiye sahip. Ama Rusya diyor ki ben bunu sadece hani örnek olarak yapay zeka ile yaptırırlar. Gerçek nükleer tatbikatta ise taktik nükleer silah. Örnek veriyorum. Mesela Kiev'in belli bir bölgesine etkili olabilecek bir taktik nükleer silah attığı zaman o yeri felç eder. Her şeyle, bütün kurumlarıyla her şeyle felç eder. Biz bunu daha önce yaşadık mı dünyada? Yaşadık. Mesela işte Hiroşima'da, Nagasaki'de belli bölgede etkili oldu, yaşadık.
0: Doğru. Bu arada Putin Pakistan liderini de tebrik etmiş, Mekke Anlaşması.
1: Aa, çok için. Bir şey, evet, Şerif Şahbası. Evet.
0: Şimdi 23'ü verelim bir de. Polonya ordusu askeri radyodan sürekli kısa dalgalı şifreli mesaj yolluyor. Ne bekleniyor?
2: Polonya ordusu yöneliyor.
0: Polonya ordusu. Rusya da, korkusu var.
1: Onlar da çok hedefte şu an. Putin'in ilk hedefindeki, yani ikinci hedefindeki ülke. Bak çok enteresan. Polonya bunu yayınlıyor ya. Kürşat abi bak, kimse çözemedi bak. Ana akım da çok bunun üstüne durmadı. Rusya'nın uydusu, radyosundan yayınladığı Dimitri kod adı çok çok önemli.
0: 22 verin.
1: Dimitri kod adı çok bak önemli. 4 defa Dimitri
0: ne, diye. Ne demek o Dimitri?
1: Bence Dimitri kod adıyla birlikte Rusya başka bir ülkeye de 4 tane farklı ülkeye taktik nükleer silah dahil olmak üzere yeni bir saldırı gerçekleştirebilir. Ukrayna'nın içlerine kadar. Dimitri kod adını Rusya ne zaman verdi? Rusya'da vurulmaması gereken bir yeri Ukrayna vurduğu zaman verdi. Ukrayna'nın bu yeri vurduktan sonra Dimitri kod adını vermesi tesadüf değil. 5. Dimitri kod adını verirse diyorlar, öyle yorumluyorlar. 5. Dimitri kod adında Rusya tamamen harekete geçecek, Rus ordusu diyorlar.
2: Rusya'nın gizli kodlarından bir tanesi yani.
1: Dimitri kodu.
0: Evet, peki. Hemen devam ediyoruz. Şimdi gelelim İsrail'e. Koray Hocam'ın söylediği şeye gelelim. 24 İsrail Devlet Televizyonu diyor ki İsrail donanması Türkiye'ye karşı teyakkuz halinde.
1: Ha, ne oldu ben söyleyeyim sana. Bak bizim yeni ben Yunan basından getirdim. Yunan basını ne dedi biliyor musun? Doğu Akdeniz'de olanın farkında mıyız ya? Doğu Akdeniz'de bizim donanmayla İsrail donanması kafa kafaya geldi. Türker Hocam, kimsenin haberi yok. Bak biz bunu Yunan basından öğreniyoruz. Ve Türk donanması İsrail donanmasına zorunlu rota çizdirmiş. Buradan geçemezsin diyor. Alttan Kıbrıs açıklarına geliyor. Bundan haberimiz yok ya. 18'i
0: verin
1: arkadaşlar. Yani kısaca Türk Deniz Kuvvetleri donanması Doğu Akdeniz'de İsrail donanmasına şah çekti. Ya bunu niye kimse söylemiyor, anlatmıyor, çıldıracağım. Yunan basından öğreniyoruz ya. Olacak şeydi. Yunan basını da hayatta böyle başlık atmaz ha, Türkiye'yi öven. Türk ordusu diyor donanması. Bak ne kadar önemli Kürşat abi. İsrail donanmasına zorunlu rota çizdirdi diyor. Ya bu ne demek ya?
2: Belki de bizim için bilinmemesi gerekiyordu. O yüzden öyle bir taktik.
1: Ama gurur duyuyoruz, söyleyelim.
2: Elbette ki gurur duyuyoruz.
1: Hasta oluyoruz
2: böyle. Peki
1: şeyden.
2: Ben sana şöyle bir şey sorayım. Şimdi evet, malum İran saldırısını gördük. Burada da dinliyoruz ya da yorumluyoruz. Bunu fırsat bilen ve sürekli bizi tehdit eden İsrail tıpkı İran'dan gelmiş gibi bize bir saldırı yapabilir mi ki?
1: Sahte
2: bugün,
1: bayrak,
2: bugün böyle evet sahte bayrak saldırısı olabilir. Heh. Ki bugün bazı yorumlarda böyle açıklamalar da vardı. Türkiye yorumlarında değil, hem İsrail yorumlarında hem doğru de Avrupa yorumlarında böyle bir saldırı ihtimali olabileceği söylenmişti.
1: Çok net bir cümle. İncirlik ve Kürecik üstüne dikkat edelim.

0: sahte bayrak operasyonlarına dikkat edelim.
1: Ha, sahte bayrak.
0: Ben söyleyeyim de bak yarın olursa Kürşat abi
1: biraz sordu. Aç bence hangi anlamda dikkat
0: şöyle,
1: edelim? Yani oradan bize bir saldırı mı olabilir?
0: İsrail'den sanki İran bir füze veya onun bir drone'u vardı şimdi unuttum insansız hava aracı neydi?
1: İsrail'in.
0: Şahit. Mesela Şahit insansız hava aracı.
2: Şahit veya, İran hayır, değil mi?
0: İran'ın. İran'ın aynı teknolojisiyle İran'ın teknolojisiyle yaptığı insansız hava aracı var İsrail'in. İsrail onu eğer Türkiye'ye İran'dan geliyormuş gibi mesela Irak yakınlarında İsrail'in gizli bir üssü bulundu ya.
2: 19
0: oralardan bir yerden attığında İran'dan geliyormuş gibi gösterip Türkiye'yi bir yerlere çekmeye çalışabilir mi?
1: İşte İncirli mi vurabilir diyorsun
0: İncirlik
1: yani?
0: İncirlik veya kürecik.
2: Peki hocam ve Kürşat hocam diyelim ki Rusya taktik nükleer kullandı. Ne olur?
1: Bence eğer şey bahsettiği olmaz. Bölgede olursa
0: neresi?
1: İngiltere'yi silmekle alakalı.
0: O büyük. Taktik tabii. Değil abi.
1: Hayır. Büyük o bölgede taktik kullanırsa.
2: İngiltere taktik mi kullanır?
0: İngiltere'deki.
1: Yok Koray diyor ki o bölgede taktik kullanmaz. Yani yok. İngiltere'ye bir saldırı olsa taktik kullanmaz diyor.
0: İngiltere yakınlarında yaptığı simülasyonda taktik değil. Kullanmadı. 100 megatonluk kullanmadı, evet. Büyük bir nükleerden bahsediyor.
1: Ukrayna'ya eğer taktik kullanırsa ne olur? Bunun karşılığında ne yazık ki şunu görmüş oluruz. Avrupa'dan Rusya'ya ciddi bir karşılık gelir. Belki de Rusya'nın beklediği buysa. Değil mi? Bir de öyle bir durum var. Yani çünkü Putin bu savaşı bu kadar uzatmasının altında başka sebepler aramak lazım diye düşünüyorum. Şöyle düşünün. Yani Ukrayna Putin için, Rusya için gerçekten çerez. Gerçekten çerez. Yani bu savaş
0: ya bunun bilincinde olmak lazım. Bravo abi.
1: Bu savaş bugüne kadar çoktan bitmeliydi. Evet. Bitirmiyorsa yani Putin bence şunu söylüyor. Sizin bana gönderdiğiniz bu çömez sadece kendini oyalayıp duruyor. Eğer bir taktik kullanırsa Ukrayna'da bu sadece bence Putin'in Avrupa'yı yaptığı yemlemedir. Başka bir şey değildir. Öyle mi?
0: Putin daha büyük bir hazırlık içinde bak Rus ordusu teyakkuzda.
2: Mesela Baltık ülkeleri konuşuluyor. Rusya Baltık Finlandiya. Ülkelerine.
0: İlk hedef Finlandiya. Rusya ile sınırı var. Muhtemelen
2: ama
0: şu
2: Finlandiya
0: an çok önemli.
2: Ama Finlandiya NATO üyesi değil mi hocam?
0: İşte bak NATO üyesi ama nasıl karşı çıkmıştı o zaman Rusya? Ukrayna'ya karşı çıktı gibi. Ukrayna'yı verdirmedi ama Finlandiya'yı verdi. Finlandiya sınırından başlayarak Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya bu hatta kadar hatta Moldova aşağıda bu hatta kadar bir saldırı hususu vuku bulabilir. Oreshnik füzelerinin hem menzilleri hem de diğer hususları buraya çevrilmiş durumda. Putin bunu yapar mı? İkinci bir dediği gibi Kürşat abinin büyük bir saldırı olursa ki Ukrayna'nın yaptığı saldırı İngiliz silahlarında oldu. Zaharova açıkladı. İngiliz silahlarıyla yaptınız İngiltere'yi uyarıyoruz dedi. İkinci böyle bir saldırıda bence Rusya düğmeye basar.
2: Altıyı verelim. Bir Trump'ın bir paylaşım vardı. Artık Bay iyi adam yok. Verin bir altıyı. Donald Trump. No more Mr. Nice Guy. Ve Amerikan bayrağı sonuna koymuş. Trump elinde silah. Arkada patlamalar. Sanki bir Allah Hollywood Allah. Starıymış gibi.
0: Nasıl bir iş
2: artık ya? İyi adam yok vay diyor. Var. Ne demek
1: hani bizde bir tabir vardı ya ergen diye bir tabir vardı ya bizde. Bu ergenler ne yaparlar? İşte böyle ütopik şeyler yaparlar.
2: Ya ama bak yani, bir şey söyleyeceğim. Trump'ın böyle diyerek aslında bir şey ıskalıyor muyuz acaba?
1: Ne mesela?
2: Amerikan başkanı söylüyor ya bunu.
1: İşte tam ondan bahsediyorum. Yani bir Amerikan başkanı bugüne kadar bırakalım Amerikan başkanını başkanlık koltuğuna oturmuş karakterlerin yaptığı bütün teamüllere ters hareket eden bir tip bu. Ve bugün sabah söylediğiyle akşam söylediği tamamen birbirinden farklı olan bir adam. Barış elçisi artık yok. Tamam yok da iyi adam yok. Tamam yok da geçmişte biz iyi adamı zaten görmedik ki. Yani sen geçmişte Kudüs'ü başkent ilan ettiğinde de biz iyi adamı görmedik.
0: Elçilik açmıştı değil mi? Doğru.
1: Kalkıp Çin'e karşı muhalefet eden ülkeye destek verdiğinde de biz iyi adamı görmedik.
0: En büyük dostu Kore'nin başkanı neydi? Kim Jong. Diyor ya onun dostum gibi.
1: Ya da Zelenski'yi destekleyince bizi yanına görmedik.
2: Bu silah Amerikan silahı mı?
0: Bak sen dedin ya bir şey kaçırıyoruz dedin. Şu an aklıma geldi. Bunu bilecek adamlardan biri Kürşat abi. Bir hadis var yanılmıyorsam. Deccal çıkmaya yakın iyice çocuklaşır. Ya işte örneği.
1: Değil mi?
2: Bak, ya bak şimdi ben mesela buna katılıyorum. Amerikan başkanından bahsediyoruz. Ya, ben söylediğini ciddiye alıyorum.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
2: Artık
0: Amerikan başkanı
2: yok diyorsa
0: aklı başında.
2: Demek.
0: Aklı peki başında senin çok özür dilerim. Aklı başında Amerikan başkanının ne işi var ya? Beyaz Saray'da kendini kutsatma törenleri
2: yanlış
0: yapıyor.
2: Yanlış düşünüyorsun.
0: Seçilmiş kişi
2: tam
0: papa
2: da,
0: kıyafeti giyiyor.
2: Tam da onu yapması gerekiyor.
0: Allah Allah.
2: Tam da onu yapması gerekiyor.
0: Tam adamını bulmuşlar o zaman.
2: Tam da işte o Amerikan başkanı.
1: İnandıkları
2: işte
1: ritüelleri içeride, yapıyorlar çünkü
2: hem,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, ritüeli yapıyor. Hem dini mesajını veriyor.

0: Ama yalnız şöyle bir şey var.
1: Biz Trump deyince bak biraz hafife alıyoruz.
0: Ya ama şöyle bir şey var sevgili Tükel. Yani bu kadar bir insan kendi kendine çelişip bu kadar tutarsız olabilir mi?
1: Bu kadar. Ama bence artık taktik bu.
2: Dünya liderleri nasıl bakıyor acaba?
1: Taktik bu şu anda.
2: Dünya yani liderleri
1: öyle diyebilirsin,
2: bakıyor?
1: Böyle diyebilirsin ama günün sonunda dikkat edin Amerikan devletinin çıkarları hep Trump'la buluşuyor.
0: Yani şöyle bak, bir algı oluşturuyor.
1: Yine saldırıyor adam. Öyle dedi, böyle dedi, yine saldırıyor.
0: Şöyle bir algı oluşturuyor. Aslında ne olursa olsun benim keyfim yerinde kardeşim.
1: Bravo.
0: Ben saldırı diyorsam saldırımı da yaparım. Evet. Sonra döner kahvemi de keyifle içerim.
1: Makaramı da yaparım diyor.
2: Bak dünyada dünya liderlerinin hepsi NATO toplantısında da gördük. Trump'a çok farklı bir gözle bakıyor. Yani Trump şu anda ben sana söyleyeyim dünya devletlerinin derin yapılarında güvenilmez adam statüsü veya İşte ne yapacağı belli olmayan adam statüsünde biri.
0: Evet,
2: o yüzden Trump bunu belki de bilerek bu algıyı verdi. Ben dedi ki bak sağım solum yok. Yarın gider Kanada'yı eyalet ilan eder. Öbür gün gelir Grönland'a saldırır.
1: Geliyor Venezuela liderini alıyor gidiyor. Alıyor. Bir şey diyebiliyor muyuz?
2: Yok.
1: Trump yapar diyorsun. Verin bak Maduro'nun son halini. Cezaevinden fotoğraf geldi. Bakın.
2: Yazık Maduro.
0: Keyfi yerinde.
1: Venezuela lideriydi yani. Türk halkında çok sevdiği biriydi Maduro. Zafer işaretleri yapmış eliyle. Haziran'a aitmiş fotoğrafmış. Yeni yayınladılar bunu. bak gidiyor adamı da alıyor yani. Yine kimse bir şey diyemiyor.
2: Adamı
1: maalesef
2: da alıyor. Bak şöyle yaptığı bir şey var. Çok enteresan orada. Venezuela'nın petrollerine çöküyor. Venezuela'nın o petrol yataklarını işletiyor. İsrail'le ilk defa
1: Amerikan,
2: Venezuela
1: Amerikan şeyi bayrağında göstermedin Venezuela. Evet, Amerikan sınırlarına gösterdi mesela. Doğru. Kimsenin sesi çıkmıyor. Maduro demiş ki bu fotoğrafları tüm torunlarım, çocuklar, kızlar ve bizi seven tüm soylu insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum demiş. Şimdi bir de şu şeyi versenize Mike Huckabee, Amerika'nın İsrail Büyükelçisi. Bak ne demiş. Şu yazıya fokuslanmanızı isteyeceğim izleyicinin de.
2: Evet.
1: Oynatın ben okuyayım üzerine. Amerika'daki bir insan cep telefonu kullanmaktan keyif alıyorsa, araç navigasyonunu kullanıyorsa İsrail olmasaydı tüm bunlara sahip olamazdınız. Bu yüzden İsrail'den nefret ediyorum diyen insanlara şunu söylüyorum. O zaman araç navigasyonunu bırakın, cep telefonunuzu bırakın. Hatta hazır eliniz değmişken çekirdeksiz karpuz ve çeri domates yemeği de bırakın.
0: Bak bu son cümle çok daha önemli.
2: Çeri domates.
1: Asıl bu yani biliyor musun?
2: Çeri domates.
1: Cep telefonunu yemişim asıl bu. Evet. Çeri domates bölümü.
2: Yıllardır uyardık. En çok uyaran adam da yanımda oturuyor Kürşat abi. Allah öyle abi. Biyolojik savaşı sen yıllar kitabında yazdın. Yani marifet iltifata tabidir. Ya o GDO'lu tohumlar 50 kere yazdık, çizdik, söyledik her bir platformda Kürşat abi de. Ya bu GDO'lu ürünler İsrail ürünlerinden uzak durun. Uzak toprakları mahvediyor. Şey yapıyor, ürün vermiyor. Ne oldu? Dediler ki ya 3 ekiyoruz, 5 alıyoruz. Sonra ne oldu 3 sene, 5 sene sonra? Ya topraktan diyor yeterli verim alamamaya başladık. Topraklar yanmaya başladı.
0: Bak bu çok önemli. Bu arada çok ciddi bir dönüşüm var bununla alakalı.
2: Evet, geç de olsa
0: inşallah
2: iyi.
0: Daha iyi bir sürece gidiyor o konu.
2: İnşallah.
0: Bu arada Türkiye bu konuyla alakalı şöyle bir şey söylemek lazım. Şimdi bu neye dayanarak bunu söylüyor bilmiyoruz. İsrail ya da bu çalışmaların, navigasyonun, cep telefonunun neresinde? Elbette ki şahıslar açıklarsa bilebiliriz. Ancak bu iş biraz şeye döndü. Biz buna benzer konuşmayı yine daha önce duyduk. Bu iş şuna döndü. Türk baklavasını çalan Yunanistan bu benim demesi gibi. Ya da Türkiye'ye ait yemekleri çalıp Yunanistan'ın bu aslında bizim kültürümüzde var demesi gibi. Bu adamlar da çıkıyorlar. Bugün insanlığın ortak olarak kullandığı her şeye sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ama hani derler ya gerçeği de söylemek lazım ve yerine koymak lazım. Biz geçmiş dönemde Lübnan'da yapılan cep telefonuyla yapılan saldırıları gördük.
2: Bravo.
0: Dolayısıyla bu adamların yazılımların bazı telefonların yazılımlarının ya da bazı elektrikli araçların yazılımlarının içine sızma gibi çalışmalar olduğunu biliyoruz.
1: Tabii.
0: Ve bununla alakalı
2: evet.
0: Milli İstihbarat Teşkilatımız çok ciddi operasyonlara imza atmıştı.
2: Doğru.
0: Bu da haberlerimize yansımıştı. Bu açıdan bakarsak bunların bahsettiği bu uygulamalara, telefonlara dikkat etmemiz gerekir mi? Evet gerekir. Lakin bu uygulamalar sadece onların mühendisleri çalıştı diye onların anlamına gelmiyor. Defolsun gitsinler, kusura da bakmasınlar.
2: Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Kürşat abi telefonuna bakıyorum, onun markasını şimdi söylemeyelim ama. Bir Amerikan markası telefon için Putin bundan 1,5 yıl önce çıktı şöyle söyledi, hatırlayın.
1: Ses alınlar.
2: Dedi ki, bu elinizdeki telefonlar dedi savaş zamanı size silah olarak dönecek dedi.
1: Tabii,
2: ben demedim bunu, bak Vladimir Putin dedi, ben demedim.
1: Şimdi dakikalar sonra Tarsus'a giriyoruz. 4-5 VTR'miz var. Çarpıcı bilgiler var. Yeni bilgiler var. Olayla ilgili yeni şeyler duyduk.
0: Türkiye'de duyacağınız, ilk defa duyacağınız bilgilerle geldik. Bekleyin.
1: 1-2 dakika sonra girelim. Hatta sadece şu Nepal'i bir verelim mi? Nepal'den yeni görüntüler varmış çünkü. O yeni görüntüyü verin istiyorsunuz arkadaşlar. Hangisiydi o? 27'ydi herhalde. Nepal'de acayip bir şey yaşandı biliyorsunuz. Evet. Bu yeni görüntüler. Sesi de vardır.
2: Evet, Nepal.
1: Çok acayip görüntüler, çok acayip. Nepal'deki yeni görüntüler bunlar.
2: Çok büyük bir sel felaketi.
1: Ya işte sel stüdyoya baskın büyük bir sel felaketi. Lider Haber TV'den herkes burada, ben de arkaya bakıyorum. Evet. Ne oluyor diyorum öyle.
2: Bravo.
1: Hoş geldiniz Murat Zurna, Cihan Kandemir, kıymetli konuklar. Hep beraber geldiler. Teşekkür ederiz. Şimdi savaş gündeminden biraz çıkıp Nepal'e bakalım hakikaten de Kürşat Hoca.
0: Tabii bu acaba gerçekten bir sel felaketi. Hem bize açıklanan neydi? İşte orada bir buzul kaymasıydı. Ondan dolayı ortaya çıkan sel felaketiydi. Fakat diğer tarafta o buzul kayması dedikleri yerin çok yakınında yeraltı sığınakları, yani kıyamet sığınakları inşa ediliyordu. Şimdi biz oturup sizin sadece, sözüm onlara elbette ki, sizin sadece bu doğal bir olay, bir buzul kayması, bu diğer yüzden sel felaketi oluştu sözünüze mi inanalım? Yoksa o buzulların hemen dibinde oluşturduğunuz kıyamet sığınakları sebebiyle mi bu kayma oldu, onu mu düşünelim? Yani şu görüntülere baktığınızda...
2: O sığınaklar da o zaman gitti değil mi?
0: Tabii şu görüntülere baktığınızda sıradan bir buzul kaymasının görüntüsü ve onun sonrasında oluşacak olaylara benziyor mu ya? Ya evet. Hiçbir şey yapamıyorsanız girin bugün arama motorlarına, yapay zekalara, hatta daha geriye gidin ansiklopedilere bakın. Örnekleri var bu olayın. Buzul kaymasının yol açacağı felaketlerin örnekleri var. Bu görüntülerin örneği yok hocam, yok. Bu görüntülerin tek örneği bu. Bunun da sebebi o yeraltı sığınakları olduğunu düşünüyorum.
2: Yani çünkü gerçekten doğal değil, değil. Buzul göllerinin erimesiyle buzul gölleri varmış yukarıda. Onların o zaman değil yani.
0: Ya elbette ki onlar olabilir. Ya da buzul kayması
2: peki,
0: da olabilir.
2: Peki sığınaklar da altta kaldı mı acaba? Bak çok önemli.
0: Sığınaklar daha yukarıda. Daha
2: o zaman sığınakların
0: daha
2: da açtığı bir felaket.
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bölgede önemli. Çok fazla kıyamet sığınağı adı altında sığınak yapılmıştı.
2: Acaba Çin'in bir parmağı
0: bunların, var mı? Bunların müdahalesiyle olmuş olabilir.
1: Şimdi Tarsus'a geçeceğiz ama 3E'yi verseniz arkadaşlar, o sıcak gelişmeyi tekrarlayalım. Dünya dikkat üstünde çünkü evet. Amerika Birleşik Devletleri de İran'a saldırdı. İran'ın cevabı gecikmedi. Bu görüntüler Ürdün'den. Ürdün'deki Amerikan üssünü vuruyor. İran vuruyor. İran'ın cevabı sadece 10 dakika içerisinde geldi. Çok sıcak görüntüler. Dünya diken üstünde. Suudi Arabistan'a da, oradaki Amerikan üssüne de İran saldırdı ve Trump az önce yaptığı açıklamada dedi ki İran diye bir yer kalmayacak.
0: Evet, artık İran diye bir yer kalmayacak.
1: Bu açıklamayı 3-4 ay önce yine yapmıştı.
2: Daha güçlü bir saldırı düşünüyorlar. Bu özellikle gece, yarın acaba, itibariyle.
1: Öyle
2: yarın,
1: mi?
2: Yarın, şimdi bu gece birbirlerini denediler. İran da mukavemetini gösterdi.
1: Ama İran sert cevap verdi.
2: Muhtemelen yarın itibariyle Trump daha farklı bir operasyonun düğmesine basabilir. Zaten tabii, Yahudi lobisi de bunu destekliyor arkasında.
0: Tabii bu arada İran'ın da 10 dakika içinde cevap vermesi aslında tabii, İran'ın da Amerikan saldırısının nedeniyle olacağını bildiği anlamına da gelir.
2: Hazırlıklı onlar.
0: Yani istihbari tabii, anlamda hazırlıklı. Bildiği yani anlamına da gelir.
1: Biraz bu boşlukta iki tarafta çalışmış.
0: Evet, dersine çalışmış.
2: Bölge ülkelerine dikkat çalışmış. Edelim. Buradan söyleyelim. Biz kain değiliz. İslam'da kâhmet yok.
1: Burası Kuveyt işte. Ama Birleşik Arap Emirlikleri. Kuveyt şu an hep tehlike altında.
2: Sadece Ürdün değil. Hedefte Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üsler de var. Kuveyt'teki üsler de var. Hatta bence en yoğun çatışmalarının yaşanacağı bölgelerden biri de Irak'taki Amerikan üsleri. Irak'ta çünkü İran'ın milis kuvvetleri de var. Bununla yakın ilgili devrim muhafızlarının intikam söylemlerinden sonra muhtemelen Irak'ta çok büyük bir kanlı bir ayaklanma şeklinde bir mukavemet görebiliriz. Onu söyleyeyim.
1: Tabii Suriye'de acaba herhangi bir şey yaşanır mı?
2: Suriye'de İsrail yarın Golan Tepelerinde askeri tatbikat yapacakmış, basına yansıdı. Muhtemelen İsrail'in orada tatbikatları devam ederken Suriye'de asıl mevzu Türkiye.
1: Ya evet, şimdi seçim Türkiye. Yaklaşıyor İsrail'de. Ekim'in sonunda evet. Seçim var. Bak, Netanyahu'nun partisi ikinci.
2: Bunu son kez
1: kazanmak
2: söyleyeyim.
1: İstiyorlar. Türkiye'yi hedef alıyorlar.
2: Kesinlikle Netanyahu'nun açıklamalarının altında şu var. 27 Ekim'e kadar ben yeni bir düşman metaforu oluşturdum Türkiye. Kendi halkımı da dış düşman metaforu üzerinden diri tutmam lazım. Dolayısıyla Türkiye'ye El-Zuhur hava üstündeki bir saldırı gibi değil. Uyarı diyor ya, mesaj verdik diyor. Asıl mevzu Kıbrıs.
0: Anlamadılar mesajı.
2: Tabii Kıbrıs'ta anlamadılar. Kıbrıs'taki Türk üslerine yönelik bir saldırı düşünülüyor. Ya bunu Jerusalem Post'ta yayınladı. Geçen okudum ya.

0: Yani bununla ilgili ciddi bir mukavemet olabilir. Türk donanması niye şimdi hemen Akdeniz'e kaydırıldı? Akdeniz'de burun buruna geldi geçenlerde, işte söyledin 2 gün önce. Türk donanması ile İsrail donanması muhtemelen Kıbrıs'ta Türk üslerine saldıracak. Bunu da diyor ki, bir dakika, Türkiye NATO ülkesi ama diyor, Kıbrıs NATO ülkesi değil. Evet. Kıbrıs'ı da şöyle diyor, işgal altındaki topraklarda Türkiye'nin askerleri var. Biz onlara yönelik bir saldırı yapacağız diyor. Yunan basını da dünden razı. Yunanistan'da
1: yani
0: dünden
1: İsrail
0: razı.
1: Yani İsrail seçimlerine kadar Kuzey evet. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bravo. İsrail bir saldırı yapabilir.
0: Muhtemelen yani
1: masada bu senaryoları 7 Ekim. Çalışmışlardır diyorsun.
0: Muhtemelen de 7 Ekim Hamas'ın saldırı yıl dönümünde mesaj vermek amaçlı 7 Ekim tarihine dikkat.
1: Bu sadece bir iddia.
0: İddia. İddia diyelim.
1: Tabii İsrail'in böyle diyelim. Maalesef senaryoları var. Evet. Arz-ı mevut haritalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bile aldılar.
0: Bak bu Türkiye'nin elini güçlendirir. Sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk askerinin, bir askerin burnu kanasın, yarın öbür gün Güney Kıbrıs'taki Baf üstü dahil olmak üzere İsrail'in olası yerlerdeki, Suriye'deki Golan tepeleri de dahil meşru hedeftir Türkiye için. Kusura bakmasın kimse. Türkiye'de gerekeni yapacak. Türkiye'de bununla ilgili hazırlıklarını yapıyor.
1: Tabii. Şimdi artık şu Tarsus'a girelim mi? Yani bir 45 dakikaya geçtik çünkü Tarsus'la ilgili 4-5 yeni görüntü göstereceğiz size. Bu 4-5 yeni görüntünün arasında yeni bilgiler var. Mesela hayatını kaybeden polisin eşi ne dedi? Röportajı da yaptık. Eşi ona acaba orada ne bulunduğuna dair ne söyledi? Birazdan göstereceğiz ve Danyal peygamberle bu yaşadıklarımızın bilgisi var mı? Donuktaş'a gittik. Hepsini göstereceğiz. Ama önce 53'te başlayalım. Biz de ekranda kalalım ama arkadaşlar. 53'ü verirken bir oynatalım bakalım. O alana gittik. Bakın neler gördük. Hocam, o arkada meşhur kırmızı ev, kazının yapıldığı yer var şu anda arkamızda. İlk nereye kazdılar?
2: Bizim hemen arkamızda beyaz bir ev var. İlk definecilerle kazı orada yapıldı. Kazıyorlar, bir tünel buluyorlar. Fakat tünel çöktüğü için daha ileriye gitmiyor. Gitmeyince bu kez kırmızı eve geliyorlar. Kırmızı evin içinde, işte kenarında tünelin izlerini buluyorlar. Yine rahat bir giriş kestiremedikleri için bulunduğumuz noktaya geliyorlar. Bu alanın içinde odalar var. Tarihi arkeolojik odalar var. Ve o odaların bir tanesinde lahit var idi. Hemen geleceğim oraya. İşte defineciler burada büyük bir boşluk gördüğü için buradan girmeye çalışıyorlar. Peki lahit nereden çıktı? En önemli konu bu. Tabii lahit çıktığı da konuşuluyor ama biz buna eminiz artık lahit çıktığına. Peki lahit nereden çıktı? Lahit bizim tam arkamızda bulunan, yani şöyle üçgen çapraz gibi düşünün, üçgen çapraz alanından çıktı. Donuktaş Tapınağı'ndan buraya da bir tünel mevcut.
3: Gideceğiz.
2: Arkamızda gördüğünüz şu boşluk evin arkasından definecilerin kazıp tünelle girmeye çalıştığı alandır. İddialarımızı destekleyen bir detay size. Yeri görüyorsunuz değil mi? Bakın yeri de kazılmış. Şu sol tarafa görürseniz orada kazının, asıl tünelin aranma için yapılan kazı çalışmasını görebilirsiniz. Yine evin içine doğru bakarsanız evin içinde de yoğun bir
1: şimdi evin içine de bir girelim. Hocam öyle reklama gidelim.
4: Daha asıl dersen.
1: Evin içinde ne gördük? Bir de acaba orada bir lahitin içinde ne vardı? Ona dair bir ipucu verildi ilk kez bence. O ipucunu birazdan göstereceğiz ama hadi bir evin içine de girelim. Ne kadar var reklam arkadaşlar? Geldi. Reklama gidelim diyorlar. Reklama gidelim o zaman, evin içine öyle girelim. Ve arkasından lahitin içinde bir lahit konuşuluyordu ya. İlk kez duyacağınız bir şey var. Hocam ne olabilir? Hiç yayından önce de konuşmadık.
0: Yani lahitin içinde mi?
1: Lahitin içinde.
0: Şimdi bak, oraya gelen Ermeni kadın kitap ve kemerden bahsetmişti, bilemiyorum.
1: Kürşat hocam ilk kez açıklayacak, yine bazı şeyler var yayına da bıraktığımız. Reklamlar efendim, reklamlardan sonra buradayız.
5: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Dede ne yapıyorsun?
8: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tüketimi.
3: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
4: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
3: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
7: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
9: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
14: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
15: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
14: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
16: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
17: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
18: Her şeyine baktım. 20 kalori.
19: Frulao, tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız Frulao.
20: Siparişiniz
21: ve Pepsi'niz.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
23: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
25: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
4: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
5: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
6: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
7: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
8: Efendim reklamlardan sonra karşınızdayız. Ancak saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Efendim ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Kürşat Berkan ve Koray Kamacı bizlerle beraber Tarsus kazısına giriş yaptık. 11. sezonumuzda gittik, bizzatihi görüntüledik. Tarsus dosyasıyla ilgili yeni gelişmeler var. Hadi gelin evin içine girelim. Dakikalar sonra, saniyeler sonra yeni şeyler duyacaksınız. Buyurun evin içine giriyoruz. Evet, şimdi o meşhur eve doğru giriyoruz. Evet, Köşet Hocam. Hadi bakalım.
1: Kırmızı ev dediğimiz ev
0: nelerle burası. Karşılaşacağız? Kırmızı ev, o meşhur konuşulan ev. Tabii şu anda harabe artık.
1: Evet, harabe artık.
0: Burada mı ilk defineciler neredeydi?
1: Defineciler o beyaz evdeydi,
0: beyaz
1: ama
0: evdeydi. Buraya?
1: Bu evin altında kazı yapıldı. Hatta şöyle geçelim, size farklı şeyler de gösterelim.
0: Tabii, merak içindeyiz hocam. Bayağı harabeye dönmüş.
1: Bakın mesela burada hala file sırasında polis ekiplerimizin kullandığı çizmeler. Arka pencereden de baktığımızda definicilerin ilk gelip girmeye çalıştığı tünel kazısının başladığı yeri. Şu aşağıda gördüğümüz alan tünel kazısının başladığı yer. Ama tabii ki buradan girmeye muvaffak olamıyorlar. Daha sonra evin altına doğru yöneliyorlar. Yine mesela bu tarafta mutfak kısmı var.
0: Her yer, her yerde bir şey var. Evet, orada mutfak, şurada tuvalet vardı.
1: Evet. Bakın yine üniformalar, ayakkabılar, bir sürü kişisel kullanım eşyasının bulunduğu bir yer haline gelmiş burası.
0: Üst olarak kullanılmış. Hem altı kazıldı.
1: Altı kazınma yapılırken üst tarafta da
0: üst olarak.
1: Evet, üst olarak kullandılar.
0: Şimdi şöyle gelebilir misin Ahmetciğim? Şuraya gireceğim. Neden buraya gireceğim? Buradan da yan eve geçeceğiz. Ya bir labirent gibi Tarsus kazısının yapıldığı evler. Burası küçük eski bir mahalle.
1: Arkamdaki ev şöyle bir özelliği var. Evet, kazının yapıldığı ev burası. Fakat arkamdaki evin şöyle bir özelliği var. Devletimiz bu işe el koymadan önce arkamızdaki evin hemen yan bahçesinde, ön bahçesinde tünel aradılar.

0: burada arkada o ilk
1: bravo
0: kazının başladığı yer, evet. O ev.
1: Tam şimdi kameraman arkadaşımıza yaklaşacak. Arka tarafta bakın mavi bir şey göreceksiniz. Ha, i̇şte evet. İlk defilecilerin gelip kazmaya başladığı, tünelle aradığı yer orası. Ama bir detay daha vereyim. Hemen şu önümüzdeki bahçede boşluk, büyük oda aradılar. Yani oda aradıkları yer burası. Hmm. Fakat odayı net bulamadıkları için odaya giden tüneli orada buluyorlar ve oraya gelip kazmaya başlıyorlar. Ve bizim iddia ettiğimiz Ermeni kadının tarif ettiği beyaz ev de işte orası.
0: Ha, o evler, yani aslında 3 ev yan yana.
1: Ve bu 3 evin altında mesele.
0: Bakın şöyle gelin, burası yine o bahçeye açılan taraf. Tabii. Beyaz evin bu sefer bahçeye açılan yani arka tarafı.
1: Aslında şöyle definicilerin dolaşarak talan ettiği yerler.
0: Talan ettiği yerler, evet, talan ettiği yerler. Sonuç itibariyle kafanızda canlandırın, 3 tane ev yan yana, alt tarafı kazılıyor. Ve çünkü günler, aylar sürüyor bu. Köşet Hocam, özellikle şu aralığı sordum bana. Burası evet. Ne?
1: Hemen söyledim bak şimdi. İleride bir kapı görüyorsunuz değerli dostlar.
0: Ha, şu kapı ha.
1: Kurşunlanmış evet, bir kapı. İşte ilk hem definecilerin girdiği alan hem de polisimizin mavi çadırla beklediği yerin tam dibindeyiz.
0: O sokak burası. Koruma altına alınan, polisimizin kapattığı, istihbaratımızın kapattığı sokak burası. Boylu boyunca kapanıyor.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: En başta az önce söylediğimiz
0: evler de burada kaldı. Evet. Bu taraf Tarsus kazısının yapıldığı 3 ev.
1: Donuktaş'a gidersek burayla bağlantısını anlatırız. Hatta orada daha esrarengiz bir şeyler var. Onları da anlatmış oluruz.
0: Tamam, buradan 5 dakika mesafede herhalde aşağı yürüyerek. Aşağı Donuktaş'a gidelim. Hikayenin devamı orada. Şimdi ilk kez duyacağınız bölüme yaklaşıyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Biraz heyecan olacak, bu kadar olacak. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Bu arada bunun tam hali bir 40-45 dakikalık bir bölümdür. Hepsini yarın Ne Var Ne Yok YouTube kanalında tamamını yayınlayacağız. Onu
2: harika
0: söyleyeyim.
2: Bir haber.
0: Evet, süper. Tamamını yayınlayacağız. Çünkü bunlar program için kısa kısa oluyor. Şimdi Donuktaş'a gideceğiz. Burayla bağlantısı var. Kürşat Hocam da ilk kez açıklayacağı şeyler olacak. Ama ya şunu yapalım mı? Beyaz TV'de, Beyaz Haber'de zamanında Tarsus kazısı kapatılırken nasıl bir haber yayınlanmıştı diye hatırlayalım mı?
2: Hadi ben de ya, merak ettim. Hadi bakalım.
0: O dönemde şimdi Show TV haber müdürü Aziz Akova o zaman Beyaz TV'de haber muhabiriydi ve Tarsus'a gitmişti. O görüntüyü izleyelim. Orada kamyonlar var, gidip gelmeler var. Arkadaşlar 65'i verelim bence. Bir izleyelim o tarihte ne olmuştu. Sonra Donuktaş bağlantısını göreceğiz. Buyurun.
3: Etrafına brandalar çekildi. Ne arandığı sır gibi saklandı. Esrarengiz kazı ile ilgili nihayet resmi bir açıklama yapıldı. Sır perdesi biraz olsun aralandı. Mersin Tarsus'taki kazı çalışmaları bir yıldır devam ediyor. Ama orada ne arandığı devlet sırrı gibi saklanıyor. Kafalardaki soru işaretleri her geçen gün daha da artıyor.
4: Esrarengiz kazı çalışmalarıyla ilgili birçok şeyi gizemini koruyor. O kazı çalışmaları bu kapının ardında devam ediyor. O evin hemen yan tarafında bir ev daha bulunuyor. Bu evin içerisinde de kazı çalışması yapılmış ve gördüğünüz gibi topraklar hala içeride duruyor.
3: Kazı çalışması son 2 gündür yapılmıyor. Güvenlik önlemleri de azaltıldı. Polis ekipleri dışarıda değil, evin içinde bekliyor.
4: Şu anda bulunduğumuz noktaysa kazı yapılan evin arka kapısı. Burada da brandalı önlem alınmış ama çok az bir noktası açık ve oradan içeriye baktığımızda inşaat malzemelerini görüyoruz ve en dikkat çekici olansa hemen alanın ortasında bulunan Türk bayrağı.
5: Orada ne olduğunu bilmek kamunun hakkı.
4: Tarsus'taki esrarengiz kazıyı özel bir ekip gerçekleştiriyor. İddiaya göre o ekipte 20 kişi çalışıyor ancak ekiptekiler dışarıya pek çıkmıyorlar. Bütün ihtiyaçlarını alanın içerisinde gideriyorlar.
3: Ve kazı yapılan evin sahibi Ahmet İpekoğlu da konuştu.
5: Tam bir hani amiyane ağızla konuşulmuş. Merak etme, ev değil evlerin olacak. Zarar görmeyeceksiniz. Yani bu işten maddi kazanımız olacak. Evinizin gördüğü zarar fazlasıyla karşılanacak.
3: Ailenin avukatı evin yanındaki arsalarında kazı çalışmalarından 3 yıl önce fahiş fiyata satın alındığını söyledi.
5: Kazı alanının tam dibinde ve arkasında bir arsa var. Ve o arsa 50.000 TL civarı 3 sene önceki değeri. 230.000 TL'ye Adana'da 4 yıldızlı otel işleten biri kendi adını almıyor. Bir başkası adını alıyor.
4: Kazı çalışmalarıyla ilgili şu ana kadar ortaya birçok iddia atıldı. Kimi define aranıyor dedi, kimi de Aziz Paul'un kayıp İncil'i arandığını iddia etti. Ancak konuyla alakalı nihayet resmi bir açıklama geldi.
3: BİMER'den yapılan açıklamada alanda herhangi bir kültür varlığı bulunmadığı, sadece pişmiş toprak parçalarının bulunduğu ve incelemeye gönderildiği bilgisine yer verildi.
0: Şimdi o tarihte yayınlanan haberdi. Kürşat Hocam, Donuktaş'a gitmeden ekleyeceğim bir şey var mı? Onu yavaş yavaş yorumlara geleceğim ve özel sırlı bir şey yayınlayacağız.
1: Evet de şimdi şöyle, biz daha önce bu programda da anlatmıştık ama o bölgede çıkanlarla alakalı resmi açıklama bir şeyler söyledi. Fakat biz...
0: 64'ü çevirin ekranda.
1: Fakat
0: bakın,
1: biz birazdan şunu anlatacağız sevgili Türker, ekran başındaki izleyicilerimize. Bu kazı alanından çıktığına artık tamamıyla kanaat getirdiğimiz nelerin olduğunu anlatacağız. Çünkü daha önceden edindiğimiz bilgiler de o çıkan şeylere şüpheyle bakıyorduk. Şimdi gittik geldik, daha fazla araştırdık. Elimiz ve bilgimiz kuvvetlendi, bilgi dağarcığımız kuvvetlendi. Birazdan onların hepsini tek tek ne çıkmış olabilir, içeriden ne çıktı ve nasıl götürüldü, hepsini inşallah birazdan anlatmaya çalışacağız.
6: Acaba Tarsus dosyası yeniden mi açılacak?
0: Kamyon orada bu arada.
6: Evet. Acaba Tarsus dosyası yeniden mi açılacak?
1: Hemen bak, burada bir şey ekleyeyim. Çok uzun süre bu kamyonlardan kimse bahsetmemişti. Bu kamyonların görüntüsü yoktu. Bak, bu kamyonların görüntüsü yoktu. Aslında vardı da yoktu. Vardı da yoktu. Fakat biz ne yaptık? Hatırlayacaksın, seninle yaptığımız programlarda da defaatle dedik ki bak, o bölgeye kamyonlar girdi. Bize dediler ki, o bölgeyi bilmeyen insanlar bize dediler ki, ya ön tarafta küçücük bir koridor var. Bak, evin bir, şurada görüyorsunuz, arada bir koridor var. O koridordan ne kamyonu girsin kardeşim dediler. Biz de dedik ki hayır, arkada farklı bir yapı var. Arkada daha büyük bir kapı var. Buradan içeriye büyük kamyon değil, kamyonlar girdiler.
6: Benzinliğin olduğu taraf mı?
1: Ne diyorlar onlara? Birçok tekeri olanlara akrep mi diyorlar?
6: Öyle bir şey.
1: Kamyonlara.
6: Evet,
1: evet. O büyük kamyonlardan da girdi içeriye.
0: Bak, gece de gelmiş o dönemde.
1: Tabii tabii.
6: Şeyde değil mi? Benzinliğin olduğu tarafta diyorsun.
1: Evet. Evet. Yani oradan toprak taşındı. Tamam. Evet. Hafriyat kamyonlarıyla toprak taşındı. Peki büyük araçlar ne taşıdı? Evet. Ne taşıdı, ne götürdü? Sadece bir lahit için bir vinç gelmez. Birden fazla vinç geldiğine dair bilgiler var. Eğer bir lahit kaldırıldıysa, bir lahit götürüldüyse, bir vinç yeterliydi, bir kamyon yeterliydi.
6: Başka bir şey de var.
1: Bunlar birçok defa oraya neden geldi gitti?
6: Bize de şey söylediler, biz de biliyorsunuz bir ay önce oradaydık. Bir ay önce gittiğimizde araştırma yaptık. Orada da oranın yaşayan oradaki görgü tanığı şöyle dedi. Bazı adamlar vardı dedi, takım elbiseli. Ellerinde siyah çantalarla çıktı, büyük çantalarla. Çıktılar, sadece onu gördük dedi. Attığımız çöpe bile bakıyorlardı, çöp poşetinin içine açıp bakıyorlarmış.
1: Bu çok, ne yaptınız diye. Bu çok normal bir şey, bakmaları evet. Çok normal bir şey. Hemen orada bir şey ekleyeyim, siyah çantalar meselesi. Evet. Siyah çantalar meselesi, siyah bavullar meselesiydi aslında.
6: Bavul büyük, işte, çanta, evet, bavul.
1: Büyük bavullarla şunları taşıdılar. Aşağıda sonar cihazlar kullandılar. Tarama cihazları kullandılar. Onların bir kısmını, küçük parçalarını taşıdılar. Evet. Çünkü çok farklı cihazlar geldi oraya. Çok fazla cihazlarla
6: takım elbiseli denediler. Adamlar dedi, yani özel bir durum var ortada herhalde.
1: Ya tabii ki vardı, tabii ki vardır.
6: Vardır yani.
0: Peki şimdi şu Donuktaş'a gidiyoruz. Birazdan hayatını kaybeden polisin eşi ilk kez konuştu. Polis orada ne olduğunu düşünüyordu? Onu ilk kez duyacaksınız.
1: Buraya tekrar döneceğiz herhalde.
0: Döneceğiz.
1: Okey.
0: Şimdi Tarsus kazısının yapıldığı alandan Donuktaş denilen bir yer var. O ne Donuktaş? Gelin evet. Görelim. Yürüyerek de gidiyorsunuz, arabayla da gidebilirsiniz. Bağlantısı ne? Buyurun izleyelim. Donuktaş'a geldik Kürşat Berkan'la birlikte. Çok az bir mesafe var Tarsus kazısının yapıldığı yerle. Yani arabayla 2 dakika falan. Yani yürüyerek de 5-6 dakikada gelebileceğiniz bir yer. Ve burası bir Roma tapınağı.
1: Bulunduğumuz 82 evler mahallesindeki o kırmızı ev ile buranın arasında bir yeraltı tüneli bağlantısı olduğu söyleniyor. Sebebi de şu. Bu tünel işte Dacianus döneminden kalma. Fakat Aziz Pavlus da kaçak olduğu dönemlerde buraya geliyor. Orada kalıyor. Oradan buraya geliyor. Peki niye buraya geliyor? Burada tıpkı İskenderiye Kütüphanesi gibi yer altında büyük bir mahzende Aziz Pavlus'un gizlendiği ev olan 82 evlerden buraya kaçak şekilde geldiği, kütüphaneyi kullandığı bilgisi var. Diğer önemli nokta ise şurası. Donuktaş Tapınağı ile ilgili O Tarsus'taki kazıyı başlatan bir Ermeni kadın var. Sizin programda söylemiştik. Ermeni kadın

0: Yeri bulabilmek için, yani o kırmızı evi bulabilmek için önce Donuktaş Tapınağı'nı buluyor. Donuktaş Tapınağı'ndan sonra 1000 adım sayarak eve ulaşabileceğini söylüyor. Evi öyle buluyorlar. Hmm. Hatta bakın size bomba bir iddia, ilk defa burada duyacaksınız. Kırmızı evler kazısını yapan ekip en başta başka bir yerde kazı yapıyor. Yani oradan hariç başka bir yerde. Niye? Hedef şaşırıyorlar çünkü bulamıyorlar. Sonra işte o Ermeni kadın burayı tarif ediyor. Donuktaş Tapınağı'nın yol kısmı var. Yol kısmında da lahitin olduğunu düşünüyorum. Büyük bir duvar kitlesi görüyorsunuz. Kütlesi görüyorsunuz. Hı-hı. Tam yapının ortasında bu. Tam yapının ortasında. Yani beyan ve iddia şu ki bu yapının altında işte kralın mezarı bulunuyordu. Fakat asıl mezar yeri orası değildi. Yol kısmına doğru mezarı. Tıpkı Mısır piramitlerinde olduğu gibi. Mezarı götürmüşlerdi. Bunun da maksadı tahrip edilmesin diyeydi. Hmm. Yani burayla ilgili iki tane önemli detay var. Bir, gerçekten Kral Dakyanos'un kabri mezarı burada olabilir. İki, Tarsus'taki o gizemli evle yer altında bağlantı olduğu hem apokrif bilgiler de var, hem o Ermeni kadının bilgilerinde var, hem de kırmızı evle ilgili olan iddialar ve anlatılarda Donuktaş Tapınağı ile ilgili iddialar her zaman var.
1: Donuktaş ve Tarsus kazısı arasında bir bağlantı var mı? Biz bu sırrın peşindeyiz. Ama bir başka sırrın da Daniel peygamberle olduğu iddia ediliyor. Şimdi neden Daniel peygamberle olduğu iddia ediliyor? Bunu iddia eden kişi Sibel Hanım. Yani bu devletin yaptığı kazıdan önce bir polis memuru burada defineciler tarafından
2: Mithat polisimiz
1: hayatını şehit kaybediyor. Ama hani bunun farklı açıklamaları var. Daha araştırılan bir dosya, onu belirtelim. Şimdi 58'e gelelim. İlk kez duyacağınız bilgileri Sibel Hanım anlattı. Buyurun izleyelim bakalım. Orada ne yaşanmış? Tarsus kazısı ile ilgili sana ne anlattı işte? Burada ne var diyordu?
3: Lahit mezarı. Önce zaten ben amirleriyle konuşurken bir şey kumu denk geldi, bir şey kapak denk geldi. Lahit mezarı çıktığında bilgi verdi. Bu gece baskın olacağını söylenmişti. Baskının olduğunu, diğer gün evdeydi. Baskın olduktan sonraki akşam görevdeydi zaten. Diğer gün eve geldiğinde bana anlattığında lahit mezarı çıktığını, sonrasındaki gün emniyetten çağrıldığını, tutanakları gördüğünü fark ettiğini ama tutanakların boş çıktığını. Ben gözümle gördüm Sibel. Lahit mezarı, hiçbir tarihte lahit mezarı boş çıkmaz. Şamdanlar, sikkeler, birçok böyle tarihi bir şeyler saydı.
1: Lahit mezarın içinde o mu varmış?
3: Evet, altın taslar.
1: Hiç Daniel peygamberden bahsetti mi, siz hatırlıyor
3: musunuz? Tabii ki bahsetti. Bir yeraltı çarşısı mı dedi, yeraltı şehri diye böyle bir şey bahsetti. Çok geçmişteki tarihi böyle altınlarla dolu olan bir yerin yeraltının olduğunu bahsetmişti. Şimdi çok uzun yıllar oldu. O zamanlar daha çok...
1: Daniel peygamber lafını özellikle söyledi mi?
3: Tabii ki söyledi. Hani ben bilmiyordum o zamanlar.
1: Hocam, Daniel peygamberle bir bağlantısı var ve lahitte ne olduğunu söylüyor Sibel Hanım.
4: Evet, hatta biz de Daniel peygambere gittiğimizde orada izah etmiştik. O videoyu verecek misin, anlatayım mı?
1: Vereceğim.
4: Pekala. Eksi olarak şunu söyleyelim. Daniel peygamberle alakalı ve lahitle alakalı hanımefendi ilk defa Türk televizyonlarında konuşuyor. Evvela bunu söyleyelim. Ne var ne yok başardı. Gitti Sibel Hanım'la da görüştü. Ve bakın özellikle söylüyorum, burada tarih bizi haklı çıkardı. Neden? Bu konu en başından 2016 yılından beri konuşulmaya başladığı andan itibaren oradan bir lahit kesin çıktı. Bir de Tabut-u Sekine, kutsal ahit sandığı çıkmış olabilir diye birçok defa terennüm etmiştik. Orada hayatını kaybeden, bize göre şehit polis memuru olan kardeşimizin eşi de bizle aynı şeyleri söyledi. Neyi söyledi? Aslında söyleyen o polis memuruydu. Orada bir lahitin olduğunu söyledi. Daniel peygamber olayına gelince, bakın bugün Tarsus'a gidip ziyaret ettiğiniz o büyük peygamberin alakası, bu kırmızı evle Tarsus olayıyla alakası ne? Şu, bölge incelediğimizde, tarihi olarak incelediğimizde biz görüyoruz ki Daniel peygamberin yoğun şekilde yaşadığı yerler. Daniel peygamber ilme de aşık bir peygamberdi. Ve Donuktaş Tapınağı'nın altında yerleşkeğe olarak büyük bir kütüphane bulunuyordu. Daniel peygamberin de o kütüphaneye sık sık gittiği ve bugün

0: kırmızı evler diye bildiğimiz Tarsus kazısının yapıldığı yerde yaşamış olabileceğini de düşünüyoruz. Ve hanımefendi de çıkan eşyalardan Daniel peygamberle o polis arkadaşımızın bağlantı kurduğunu söylüyor. Buradan da yola çıkarak elbette ki orada Daniel peygamberin kabri olmasa bile. Yani o lahitte Daniel peygamber yoktu bana
1: ama
0: göre.
1: Ama Daniel peygamberin kabri Tarsus'ta zaten.
0: Tabii. Çok yakın birbirine. Yani kırmızı evlerle.
1: Makam caminin altında.
0: Tabii kırmızı evlerle Tarsus kazısının yapıldığı yerle Daniel peygamberin kabri çok yakın. Çok yakın. Dolayısıyla Daniel peygamberin yaşadığı yer olma ihtimali mevcut.
2: Bu belki de ilk kez söylenen bir şey. İş farklı bir boyuta doğru ilerliyor.
0: Daha bomba iddiamız var, birazdan geleceğiz.
2: Tamam, o zaman önce Daniel peygamberin yerine buyurun.
1: Kürşat abi bir şey söylüyor da çok enteresan geldi bana. Daniel peygamberin kabrinin bulunduğu zaman da Hazreti Ömer dönemine denk geliyor. Hazreti Ömer döneminde o dönemde bir mühür çıkartıyorlar oradan. Bunu Hazreti Ömer'e gönderiyorlar. İslam komutanı Tarsus'taki. Hazreti Ömer diyor ki bunu bilse Hazreti Ali bilir. Hazreti Ali'ye bunu soruyorlar. İlmin bir aslan, kapısı. Bir adam. Aa diyor, bu peygamberimizin de anlattığı, aslanların dahi dokunmadığı bir peygamber olan Daniel Aleyhisselam'a ait diyor. O bulduğunuz kabir de onun kabri diyor. Aman diyor, iyi saklayın, Yahudiler kaçırmasın diyor.
0: Hemen bir şey daha ekleyeyim orada üstad. Evet. Bak aşağıdan çıkan malzemeleri anlatıyoruz ya, hanımefendi de söyledi ya. Aşağıdan çıkan malzemelerle alakalı bizim duyduğumuz bilgilerden bir tanesi de o lahitin üzerinde hem o İsrailoğullarının kutsal buzağısı ineği ve aslan motiflerinin olduğu bilgisi de vardı. Ve aynı zamanda hani diyor ya lahitin içi boş olmaz, içinden bir şeyler çıktı, biblo çıktı diye, aslan heykelleri de vardı. Dolayısıyla puzzle'ların hepsini birleştirdiğinde Daniel peygamberle bağlantısı daha kuvvetli hale geliyor.
1: O zaman Yahudilerin...
0: Lakin hemen bir şey ekleyeyim. Tabii, sözü sana vereceğim. Lakin tekrar söylüyorum. Ben kırmızı evlerde Tarsus'ta çıkan o lahitin içinde Daniel peygamberin olmadığını bence düşünüyorum. De, evet, şu anki Daniel peygamberin bulunduğu yerin gerçek kabri olduğunu düşünüyorum. Doğru.
2: O zaman şekilde... izleyelim ama bu makam diye geçiyor şu anda.
1: Nereyi makam
2: Daniel
1: diye geçiyor?
2: Peygamberin makamı diye.
1: Hayır, kabri bulunmuş. O makam cami, onun makamına yapılan bir cami üstünde. Onun kabri olduğu ortaya çıktı. Onun kazılarını yaptılar. Dönemin belediye başkanı...
0: Yok, Türker de orada bir yanda haklı. Çünkü hala da muhalefet edenler var. Burada aslında bedeni yok. Ona nazaran bir makam yapıldı gibi iddialar da var. İstersini düşünüyoruz ama.
1: Yahudiler kaçırmasın diye Hazreti Ali'nin... Çünkü vesikalara geçmiş. Kaçırmasın, aman dikkat edin diye Tarsus çayının yerini bile onun üzerinden geçirmişler kabri.
0: Evet,
1: bugün de baktığınızda mesela hatta Doğu Roma'dan kalma su kemerleri var tam kabrin üstünde. O zaman ona ait emanetlerin peşinde olan bir ekip mi vardı? Asıl mevzu bu.
2: Olayı açmaya devam ediyoruz. Evet. Gelin Daniel peygamberin kabrini görelim.
0: Yani o kadar hepsi birbirine yakın ki, iç içe geçmiş ki Daniel peygambere geldik. Hocam bilgisi var mıdır Daniel peygamberle? Hem de öyle bir bilgisi var ki anlatalım. Daniel peygamber biliyorsunuz ki İsrailoğulların içinden çıkmış bizim kabul ettiğimiz bir peygamberlerden biri.
2: Hocam burada mı, nerede Daniel peygamberin makamı?
0: Asıl kabrinin şu arada olduğu söylenir. Fakat buranın altında da bir kabir olduğu söyleniyor. Yani tam net olarak... Ne burası ne orası deniyor. Daniel peygamber öldürülme korkusuyla bir aslan dolu kuyuya atılıyor. O kuyuda aslanlar onu tanıdığı için zerre zarar vermiyorlar. Uzun süre zindanda kalıyor. Sonra bir şekilde bizim içinde bulunduğumuz bölgeye geliyor. Yani Tarsus'a geliyor. Enteresan taraf şurası. Bağlantı tarafı şurası. Daniel peygamber burada uzun dönem yaşamış. Kabri burada ama burada vefat ettiğinde yaşadığı yer, şu an bulunduğumuz yer değil. Biz nereden geldik? 82 evlerden. Nereden geldik? Kırmızı evden. Yani meşhur Tarsus kazısındaki evden. Rivayet o ki, dedik yani orada anlattığımızda altında bir sürü oda var, orada yaşam alanı var diye. İddia şu ki, kazı olan o yerin altı.
2: Evet, söyle hocam.
0: Şok ve enteresan. Gerçekten hala bizzat gittik ama hala duygulanıyorum. Daniel peygamberin orada önemli bir cümle kurdum. Dedim ki, Daniel peygamberin kabri burası olabilir. Ama yaşadığı yer burası değil. Ve tarihi hiçbir vesikada Daniel peygamberin yaşadığı yer şu an meftun bulunduğu yer olarak gösterilmez. Daniel peygamberin yaşadığı yer acaba Tarsus kazısının yapıldığı 82 evlerin olduğu yer mi?
2: Bu ilk kez söyleniyor.
0: Ve evet.
2: İlk kez söyleniyor.
0: Ve
2: Tarsus kazısının yapıldığı yer Daniel peygamberin yaşadığı yer mi?
0: Ve bizim devletimiz özellikle orada çok ciddi önlemler aldı. Acaba Daniel peygamber de bir takım İsrailli kafalar, Yahudi kafalar Danyal peygamberi alıp bedenini, cesedini ve eşyalarını yok etmek istemişti tarihte. Acaba bizim devletimiz de gizlilik kararını bu kadar üst düzey alıp Danyal peygambere dair bir şeyler çıkardı da şu anda bekletiyor mu ileride
2: bunlar beyin
0: farklı
2: fırtınası
0: bir koz
2: şu
0: olarak
2: anda
0: kullanmak için?
2: Bunlar beyin fırtınası şu anda. Peki.
1: Bu arada Donuktaş Tapınağı aynı zamanda Anadolu'daki tıpkı Mitras Tapınağı gibi şeyde Zerzavan Kalesi'nin orası da bir Mitras Tapınağı.
2: Bu Donuktaş çok düşelim. Enteresan. Yani Donuktaş'ın altında kadim kütüphane var.
1: İşte tabii bu arada bahsettiği kütüphanede Danyal Aleyhisselam'a ait çok önemli kitaplar da olabilir.
0: Tabii şunu da söyleyeyim Üstad. Donuktaş

0: diyoruz ama ne tapınağı? Tapınak olduğuna dair kesin bir kayıt yok. Kale olduğuna dair kesin bir kayıt yok. Mezar yeri olduğuna dair kesin bir kanıt yok. Tıpkı Mısır piramitleri gibi bir yer yani. Evet, orada bir yapı var. Ne olduğu belli değil. Hatta ve hatta Mitra yapının içinde
1: geçiyor ama abi.
0: Bakın, yapının içindeki büyük bir taş var. Bak, görüyor musun taşları ortalarda? Evet. Yahu bu yapılar, eğer o içerideki yapılar bir yerleşke ise kapı, pencere, oda vesaire olur. Bunlar çok farklı şekilde inşa edilmiş.
1: Mitra tapınağı olduğuna dair ciddi şeyler var abi, ben okudum.
0: İddialar, inançlar mı var?
1: Hem Roma kaynakları da var, ben kendim bakmıştım. Yani Anadolu'daki Diyarbakır Zerzavan Kalesi'nden sonra en büyük Mitra tapınağının Tarsus'ta olduğu söyleniyor. Burası olmuş.
0: Ben de sana bir şey söyleyeyim, bir iddiada bulunayım hadi bir kez daha. Evet. Eğer orası Mitra tapınağıysa bizim devletimizin bakması gereken yer.
1: Bravo.
0: Şu an bizim bulunduğumuz işte kapı değil. Bir, bu kalenin iç tarafı ve evet, yol tarafına düşen, üzerinden sokak yolu geçen ön tarafıdır.
1: İşte ikinci Tarsus kazısı dosyası da orada açılacak.
0: İnşallah.
2: Şimdi giderek mevzu derinleşiyor. Tabii aslında biz bu yayını perşembe günü sürdüreceğiz. Haluk Özdil ve Murat Akan konuk bu kez. Ama yine bu görüntüler üzerinden gideceğiz. Daha göstermediğimiz görüntüleri göstereceğiz. Şimdiden perşembeyi söyleyeyim. Ama tamamını da yarın Ne Var Ne Yok YouTube kanalında bulacaksınız. Aziz Pavlus'a gidelim mi bir de?
0: Hadi gidelim. Evet.
2: Gelin Aziz Pavlus'un önemine bir de ona bakalım. Aziz Pavlus'un kuyusuna geldik. Hepsi bağlantılı dedik ya. O bağlantılı noktalardan birisi de burası tabii.
0: Kuyunun özel olmasının sebebi ise şu. Aziz Pavlus, biliyoruz ki karakter olarak Hristiyan dünyasında çok önemli bir yeri var. Hazreti İsa'nın havarilerinden biri. Özel olma konusu da şöyle önemli. Aziz Pavlus buraya geldiğinde, programın farklı yerlerinde izah ettiğimiz gibi, o malum kırmızı evin olduğu yerde yaşadığı dönemlerde burada da bir yaşam sürmüş. Hem Hristiyanlık dünyasında hem İslam dünyasında önemli bir figür. Bu önemli figürün yaşadığı alan burası. Bu kuyuda şifalı kuyu olarak bilinen Aziz Pavlus kuyusu olarak bilinen mekandır. Aziz Pavlus, Tarsus kazısı, Danyal peygamber, Dakyanus hepsinin aslında birbiriyle örüntü olduğu en önemli figürlerden ve yerlerden bir tanesi. Ve yine bu bombayı belki programda patlatacağız ama Aziz Pavlus'un kaybolan bir eşyası vardı. Hristiyanlık dünyasında çok önemli. Türk devletinin peşine düşüp de Türk devletin vermeyiz diye res çektiği bir eşyası vardı Aziz Pavlus'un.
2: Bunu yayında mı söyleyeceğim?
0: Yayında söyleyeceğim ve İznik Konsili'nde bu eşyayı bulmak için çıldırdılar. Aziz Pavlus sakladı. Acaba o sakladıkları eşya 82 evlerde mi gizliydi, devletimiz ona da mı ulaştı? Bunları yayında anlatacağız.
2: Nedir hocam, şimdi söyle yayında.
0: Hemen söyleyeyim. Şimdi bakın, az önceki görüntülerde biz neyi gördük? Orada Aziz Pavlus'un kuyusunu gördük. O kuyunun olduğu yer Baraka ile beraber, yani Baraka evi ile beraber yaşadığı yer. Bak, yaşadığı yer. Fakat Aziz Pavlus kaçak dönemi de yaşadı. Bu kaçak döneminde sakladığı İncil, yani o dönemki ismiyle Koray'ın az önce söylediği gibi parşömenler vardı.
1: Evet, Vatikan'ın apokrif kabul ettiği, bravo, reddettiği İncil'ler.
0: Bu parşömenleri o kulübede saklayamazdı. Yakalanılır ve ele geçirilir diye. Nerede sakladı? 82 evlerdeki yerin altındaki odalarda sakladı. İşte bu yüzden çok önemli. Başka bir teori de şu. Aslında 82 evlerde değil, Donuktaş Tapınağı'nda sakladı. Şimdi orada dedik ki bir konu daha var. O Aziz Pavlus'un sakladığı şeyler, peki o nedir diye. İşte o budur. Aslında İznik Konsili'ne teslim edilmediği ya da orada görevli birilerine teslim edilmediği kayıp İncil'dir. Apokrif sayılan kayıp İncil'dir. O kayıp İncil'i uzun süre kendisi sakladı, muhafaza etti. Bir iddiaya göre Donuktaş Tapınağı'ndadır. Bir iddiaya göre 82 evlerden bizim devletimiz çıkarmıştır ve o devletimizin elindedir. Bu arada
1: onu
0: şunu da söyleyelim.
1: Hatırlarsın abi.
0: Şunu da söyleyelim. O İncil Barnaba İncili, yani bugünkü ismiyle Barnabas İncili değil. Yani Barnabas İncili ile karıştırmayalım. O İncil tamamıyla Aziz Pavlus'un İncil'dir. O gördüğünüz çeşmenin de çok, biliyorsun, orada da anlatmıştık, büyük bir önemi var. Kime göre? Hristiyan alemine göre. Oraya gidip o sudan içenler Hristiyanlığını tazeler. Dolayısıyla o sudan içmek adına birçok insan orayı ziyaret eder. Bu arada sevgili Koray,

0: arkadaşların oraya gitmişler. Onsudan içmişler.
1: Şimdi geçmiş 2000 olsun. Yıllık bir kuyu. 2000 yıllık bir kuyu orası. Ben hatta bak sana ilk bir şey yapayım orada. Aziz Pavlus konusunu hatırlarsa tabii ki. Aziz Pavlus konusunu hatırlarsan abi biz çok konuştuk seninle de. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı da hatta o zaman ben dedim ki bu kazı bitmeye yakın ya bizden Vatikan'a ya da Vatikan'dan bize üst düzey bir ziyaret olacak. Ve 59 yıl sonra o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Vatikan'a üst düzey bir ziyaret yapmıştı. Peşinden de ne hikmettir bir müddet sonra Ayasofya açılmıştı.
0: Evet.
1: Hiçbiri tesadüf değil. Bence bak yine söylüyorum Vatikan'ın apokrif ilan ettiği İncil, Enok İncili gibi veya işte Barnabas İncili gibi Yahudi aslında aslı Yahudi olan Pavlus'un da yaptığı İncil'i hiçbir şekilde Vatikan kabul etmiyor. İznik'teki konsülde de bu çok konuşuldu. İznik'teki konsülde kaçırılan 3 kitap var. 3 kitabın bir tanesi İstanbul'a getiriliyor. Bir tanesi İznik'te saklanıyor. Özellikle Bursa taraflarında Trilye'de olduğu söyleniyor. Diğeri de yine Kürşet Hanım dediği gibi Pavlus'un İncil'i. O da buraya kaçırılıyor Tarsus'a. Tarsus'ta da o kitabın peşinde olduklarını bildiği için 82 evlerde saklıyor o tünellerin olduğu yerde. Eğer o kitap bence de öyle Türk devletinin elindeyse ki ben elinde olduğuna inananlardanım. Türk devletinin bu anlamda Barnabas İncil'inden sonraki en büyük kozudur.
0: Tabii bir de şöyle düşünmek lazım. Sona geldik herhalde. Bir de şöyle düşünmek lazım. Yani koskoca devlet bu kadar büyük bir şekilde bir define olayına niye müdahale etsin? Yani buradan dahi orada ciddi bir şeyler döndüğünü anlamalıyız. Şöyle
1: bravo,
0: düşün.
1: Bravo.
0: Ermeni kadın geliyor kitap peşine düşüyor. Define sizin olsun diyor. Bana kitabı verin diyor. Aziz Pavlus'un yaşadığı yere bakıyorsun. Sakladığı bir kitap var. Nerede? İşaretler burayı söylüyor. Yani birçok şeyi üst üste koyduğumuzda ortada gerçekten bir kitap olduğunu görebiliyoruz. Ama bu işin kilit noktası onu da söylemeden geçmeyeyim.
1: Evet.
0: Buradan sevgili Adalet Bakanımıza ben seslenmek istiyorum. Orada hayatını kaybeden bir polis memuru var.
1: Evet.
0: Ve bir yanlışı düzeltelim. Şimdi biz böyle konuşuyoruz ya. İnsanlar sanıyorlarmış ki artık çok kulağımıza gelmeye başladı. Bu polis memuru kardeşimiz Tarsus kazısının yapıldığı yerin içinde vefat etti. Orada şehit edildi sanıyorlarmış. Hayır değil.
1: Evet.
0: Dışarıda bir yerde. Fakat araştırdığımız gördüğümüz kadarıyla bu kardeşimizin vefatı şüphelidir. Sevgili Adalet Bakanımız
1: çünkü çok şey biliyordu.
0: Korkusuzca üstü kapatılmış örtülmüş cinayetlerin üzerine gidiyor. Bize göre bu da üstü kapatılmış örtülmüş bir cinayet olabilir. İstirham ediyoruz.
1: Evet.
0: Bu cinayetin de aydınlatılmasını istiyoruz.
1: Yani Sayın Adalet dosyası Bakanı, daha çok açılacak.
2: Sayın Adalet Bakanı Akın Güllek herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yani hiç gerçekten de bu dosyada açılmaz denilen dosyaları açıyor. Özellikle hatırlayın FETÖ konusunda da olsun. Ve işte Muhsin Yazıcıoğlu
0: evet.
2: olayında mesela
1: Çağşit yani Kozinoğlu,
2: hepimizin içinde
1: Çağşit Kozinoğlu bence
2: dertti.
1: Önemli olsun.
2: Hakikaten de Sayın Akın Gürlek
0: gerçek devlet
2: çok,
0: adamıymış.
2: Çok, gerçekten öyle.
1: Bu arada açılacak dosyalar var.
2: Bu konuda da olur.
1: Sayın Akın Gürlek'in açacağı benim tahmin Kaşif Kozinoğlu dosyasını bir ay önce söyledim. İnşallah açılır Kozmik Oda dosyası. Kozmik Oda dosyasını da onunla bağlantılı olarak açacak. Biz Kaşif Kozinoğlu'nu duyduk ama çok yakın zamanda Kozmik Oda dosyasını göreceğiz. Kimler
2: Müthiş.
1: Kimler bu dosyanın içinde? Onların da hepsi aydınlığa
2: Müthiş.
1: Kavuşacak. Herhalde bitiriyoruz bitirmeden bir
2: bitiriyoruz.
1: Yapabilir miyim müsaadenle?
2: Hemen yapacaksın hocam ama hatırlatayım.
1: Hatırlatalım.
2: Şimdi bunu Perşembe günü devam ettireceğiz. Aslında bu gece şunu anladık biz. Tarsus kazısı Aziz Pavlus'la ve Daniel Peygamber'le bağlantılı olabilir. Ve bir lahitten bahsediliyor. İddia bu. Lahitin içindekilerden bahsediliyor. Yeni bir ufuk açıyoruz biz
0: Tabii.
2: bu gece.
1: Evet.
0: Bu
2: yüzden
0: arada,
2: gittik.
0: Bu üçlemi yani Aziz Pavlus'u, Daniel Peygamber'i ve Donuktaş'ın alakasını birbirine ilk defa bu programda biz bağladık. Ve bundan sonra da devamı gelecektir.
2: Gelecek. Hatırlat hocam.
1: Sevgili Türker Akıncı ve Kürşat abi inşallah 12 Eylül'de bir Manisa gezimiz olacak. Kıymetli İsmail Ernur Yılmaz hocam ve rehberimiz Zeki Çiftçi ile birlikte 12 Eylül'de Manisa'nın gizemlerini aralayacağız. Spil Dağı dahil olmak üzere çok önemli bir gezi yapacağız. Buradan da duyuralım inşallah.
0: Aman kuyulardan verin. Uzak durun bir şey içmeyin.
1: Yok tamam.
2: Şimdi Eyvallah. Bir duyurumuz olacak o duyuruyu verelim. Verin arkadaşlar. Evet. SMA'lı bir Harun Bebek var. Desteklerinizi bekliyoruz. Valilik onaylıdır efendim. Ben de yayında bu yüzden duyuruyorum. Hesaplarda ekranda Harun yazıp 4531'e gönderin efendim destek için. Ekranda diğer IBAN numaraları da yazıyor. Altını çiziyorum. Valilik onaylıdır. %85 olmuş Harun Bebek. İnşallah.

0: Maşallah.
1: Hep birlikte el birliğiyle %100'e tamamlayalım.
0: İnşallah.
1: Harun'umuza destek olalım efendim. Bununla
0: Rabbim yar ve yardımcısı olsun
1: Rabbim
0: inşallah.
1: Yar ve yardımcısı olsun. Perşembe akşamı görüşelim. Yarın saat 19'da Ne Var Ne Yok YouTube kanalında Tarsus'un tamamı. 40-45 dakika belki bir saat miydi yoksa?
2: Evet vardır.
1: Çok uzundu.
2: Çok rahat vardır.
1: Tamamını yayınlayacağız. Sansürsüz.
0: Çok iyi.
1: Her şeyi yayınlayacağız. Kavga bile çıktı arkada.
2: Evet,
1: burada
2: evet,
1: bahsetmedik
2: evet.
1: Onda. Mahallede Tarsus kazısı yapılırken kavga çıktı.
2: Türkiye biz çok oradayken. Hızlıca iki cümle. Kavga deyince aklıma geldi. O bölgeye gidince bize çok insan yardımcı oldu.
1: Çok.
2: Hepsine çok selam gönderiyoruz. Özellikle Tunahan kardeşimiz, Serkan abimiz.
1: Evet.
2: Allah sizlerden razı olsun. İsmini bilmediğimiz diğer abi ve ablalar. Hepinize çok selam gönderiyoruz. Allah size razı olsun.
1: Sibel Hanım'a herkese çok selam olsun. Hepsi Allah çok yardımcı
2: olsun. Evet, evet.
1: Perşembe görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Evet, çok geldim. Güzelmiş gerçekten.
1: Ne bu?
0: Zaten şöyle bir durum var.
2: Carl. Martin. Bay Hale, onu duydum. Çocukken Time'in kapağını saklamıştım. New York'u inşa eden adam. Bu işe girmemin sebebi sizsiniz.
3: Lütfen, buyurun. Ayrıca şehir merkezi projenin için yaptığın anlaşmadan dolayı da kutlarım.
2: Teşekkür ederim. Haberin henüz duyulmadığını sanıyordum.
3: 200 milyon dolarlık bir anlaşmanın duyulmaması çok zor. Belediye meclisi üyesi Clark'a epey çalışmışsın.
2: Birkaç kez biftekli akşam yemeği o kadar.
3: Biftekten bahsetmiyorum ben.
2: Bak Martin.
3: Hale grubuna harabe dedin.
2: Tam olarak öyle dediğimi sanmıyorum.
4: Hayır, tam olarak şöyle dedin. İhtiyarın vadesi artık doldu. En azından belediye meclisi üyesi böyle hatırlıyor.
2: Anlaşmayı siz alıyorsunuz.
4: Anlaşma falan istemiyorum. 200 milyon doların tepede olmak anlamına geldiğini mi sanıyorsun? İstediğim sana bir ders vermek. Yaşlı bir adamdan ve ücretsiz.
3: Simon ve Colin'la konuştuk. O ikisinin senin yönetim kurulundaki 7 koltukta kontrolü var.
2: Onlar beni destekliyor.
4: Tecrübeden gelen bilgeliğe sahip birine ihtiyaç olduğunu anladılar.
3: Ayrıca bundan tam 30 yıl önce Clark'ın kampanyasının para akışının Bay Hale tarafından sağlandığını hatırlayabilecek birine.
4: İroniyi anlamaya çalışın Bay Baldwin. Bu işe girmenin nedeninin ben olduğumu söylüyordun ya. Şimdi de bu işi bırakmanın nedeni benim.
2: Seni aşağılık herif. Bir seneye öleceksin, sonra seni kim takacak ki?
4: Yanılıyor. 6 aylık ömrüm bile kalmadı. Kanser sıçradı. Karaciğer ve akciğerime. Onkoloğum bu sabah düşkünler evinden bahsediyordu.
3: Üzgünüm.
4: Üzülme. Judith'le yaşadığınız çocuk kaybetme olayı, trajedi oydu işte. İhtiyar bir adamın ölmesine şöyle denmeli, hayat işte.
3: Claire'e bahsettin mi?
4: Fırsat olmadı daha doğrusu. Telefonlarıma dönmüyorum.
3: Lanet olsun Damien, eğer bilseydin.
4: Kızgın olmak için her türlü sebebi var. Oo, fıstıklar.
3: Şimdi geri yollatırım, merak etme.
4: Kanser beni çiğ çiğ yiyor. Benim derdim de alerji. Evet, sipariş mi versem? Reçelli fıstık ezmesi falan.
3: Hayır, hayır olmaz.
4: Yetmişlerde bunların hepsini yıkıp

0: apartmanlar yapmak istemiştim.
1: Peki ya şimdi?
0: Denesem de yapamam. Belediye başkanı abide olarak ilan etti. Martin, deri değiştirme diye bir şey duymuş muydun?
1: Deri değiştirme mi? Yılan gibi mi yani?
0: Önemsiz bir şey, boş ver. Hakkında bir yazı okumuştum da.

0: Merhaba, Claire'i aradınız. Lütfen mesaj bırakın.
1: Phoenix Biyojenik. Sana yardım edebilirler. Benden önce kaç kişiye yapıldı?
2: Bir düzineden az. Deri değişimi özel bir uğraş.
1: Pahalı demek istiyorsunuz yani Doktor Albright.
2: Tüm müşterilerimiz varlıklıdır ancak zenginliklerine göre seçilmezler. Biz ağır toplara hitap ederiz. Ölümleri hepimiz için sıkıntı yaratacak kişilere. Basitçe anlatacak olursam insanlığın en iyi beyinlerine tam potansiyellerine ulaşmaları için daha fazla zaman sunarız. Düşünsenize evleriniz, yatınız, jetiniz hepsi dünyanın en iyi zanaatkarları tarafından özel olarak yapıldı. Yeni vücudunuz da öyle olacak. Mükemmellik için genetik olarak tasarlandı, olgunluğa erişmesi için saklandı. Her şey sizin için insan olma tecrübesinin en iyi halini sunmak için tasarlandı. Refleks.
1: Canlı mı bu?
2: Sadece temel duyuları canlı. Bir yığın organik doku. Ama şu anda boş bir beden.
1: Gerçekten dediğinizi yapabiliyorsanız neden bununla yetiniyorsunuz? Bu gizlilik neden gerekli?
2: Yanlış soruyu soruyorsunuz.
1: Oo, doğru soru ne peki?
2: Sıfırdan bir imparatorluk kurdunuz. Sıfırdan bir şey yapmak için her gün her gün çalıştınız. Şimdi dünyadan göçüp giderken insanlar... Yaptığınız tüm işlerin mirasınız olduğunu söyleyecek. Yapılarınızın sizi ölümsüz kıldığında ısrar edecekler.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Ölümsüz olduğunu mu düşünüyorsun?

0: Desteğiniz için teşekkürler.
1: Ona da ilan verelim.
2: Sence iyi bir fikir mi?
3: Buyurun efendim, ilan ister misiniz?
4: Unutmayın, toplantıdaki herkesin saygılı olmasını istiyoruz. İnsanları kazanmaya çalışıyoruz.
5: Desteğinizi bekliyoruz.
4: Baba?
6: Beni tanıtmayacak mısın? Böyle geldiğim için kusuruma bakma, seni bulabileceğim ve bildiğim tek yer burası.
4: Tam da işin ortasındaydım.
6: Seninle Mason'in yerine giderim. Meyveli dondurmalarını çok severdin.
4: Evet. 8 yaşındayken. Bir sorun mu var? İyi görünmüyorsun.
6: İyiyim. Şimdi lütfen benimle gel.
4: Bak şu an pek uygun değilim, tamam mı? Belki sonra buluşabiliriz.
6: Sonra olmaz. Devrim bekleyebilir Claire.
4: Anlamıyorum seni. Aylar geçiyor, hatta yıllar. Burada işteyim baba.
6: Bu iş değil. Sızlanıp duran bir avuç çocuk sadece. Bak, tekrar aynı şeyi yaşamaya gelmedim. İşleri düzeltmek istediğim için geldim.
4: Ne demek istiyorsun?
6: Paranın az geldiğini biliyorum.
4: Ama
6: sadece
4: nasıl...
6: al.
4: Bazen çok çıkarcı bir pislik olabiliyorsun.
6: Aptallık etmekler, çaba gösteriyorum.
4: Hayır efendim, hep yaptığın şeyi yapıyorsun. Kendine uyan vakitte gelip çek defterinin her sorunu çözmesini bekliyorsun.
7: Öyle bir şey olmayacak.
0: Geçen yıl da aynı sorunu yaşadık. Tek çözüm bu.
7: Bu yıl sorun yok. Aradaki fark o.
6: Nörolojik deri
0: burada değişimi. Nasıl açıklayacaksın?
7: O benim işim değil. Bizden çözüm bekliyorlar.
8: Yaşlı ve hastalıklı kişilerin hapishanelerini döküp

0: atabilecekleri bir gelecekten bahsediyorum. Bu gelecekte sağlıklı bir beyin olacak şeyler göçüp giden bir bedenin kaderiyle belirlenmeyecek.
1: Tamam.
2: Aman tanrım.

0: Albright.
1: Kendimi ölümsüz gibi hissetmiyorum.
0: Bunu yaparsak geri dönüşü olmayacak. Eski hayatınız tarih olacak. Geçmişinizden birini görünce geçip gideceksiniz. Dediğim anlaşıldı mı Bay Hale?
1: Senin de benim de şartlarımız var. Süreç tamamlanınca paranı alacaksın. Ölüyorum ama aptal değilim.
0: İşlerinizi ayarlayıp salı günü New Orleans'a gelin. Halka öldüğünüz açıklanmalı Bay Hale. Commander'da öğle yemeğin hindiba kahvesini öneririm.
2: Martin ve Judy'nin ev telefonunu aradınız. Lütfen mesaj bırakın.
1: Çiftlikten rahatsız ettiğim için kusura bakma. New Orleans'ta öğle yemeği yiyeceğim. Bana katılır mısın?

0: Evet, maçın favorisi olarak gösteriliyorlar ve bunun nedeni de New Orleans'ın ev sahipliği avantajına sahip olması.
1: Kalacak mısın? George kalmanı istiyor.
2: Hale olmadan Hale grubu. Hayır. Teşekkür ederim. Judy zamanının çoğunu çiftlikteki sahilde geçiriyor. Sanırım benim de tazminatımı alıp ona katılma zamanım geldi. Keşke gelip yeni yeri görebilsen. Yardımcılar işi bırakmaktan vazgeçerse sonunda misafir ağırlayabileceğiz. Damien, iyi misin sen? Damien, sorun nedir?
3: Ben?
2: Ne? Ne oldu? Ambulans çağırın. Damien. Damien. Alerji aşının yanında mı? Yanında mı söyle. Nefes alamıyor.
4: Yaklaşık 5 dakikaya oradayız.
5: Bay Hale. Bay Hale. İyi haber. Anafilaktik şoka girmeyeceksiniz. Size öyle geliyor sadece. Kötü haberse... Yaklaşık 20 dakika içinde Tulane Hastanesi'ne ölmüş olarak giriş yapmalısınız.
6: Lütfen ağzınızı açın. Tüm dolgularınız çıkarıldı mı?
7: Ne?
6: Tüm metal dolgularınız alındı mı efendim?
8: Makine dev bir mıknatıs gibi. Her türlü metal süreci sekteye uğratacaktır. Bir şey unutmadığınızda eminsiniz değil mi? Güzel.

0: Yoksa onu.
1: Kalbinizi durduracak bir şey. Kalbinizi durduracak bir şey dedim.

0: İşe yaramadı. İşe yaramadı.
1: Adınız nedir?
0: İşe yaramadı. İşe yaramadı.
1: Adınız nedir?
0: Damien. Damien.

0: Birkaç gün alacak ama zamanla kolaylaşıyor.
1: Yeni bir vücut kokusu var.

0: Damien?
1: Efendim?
0: İyi misin?
1: Evet.
0: Ölümün bazı yan etkileri vardır. Bak, işte ölüm haberin.
1: Damien yani 68 yaşında hayatını kaybetti.
0: Eğer bir önemi varsa birkaç ay içinde haberde düzenlemeler yapabiliriz. Ama şu anda mümkünse biraz dinlen. Yarın okulunun ilk günü.

0: Nasılsın bakalım?
1: Mükemmel. El becerim küçük bir çocuğunki gibi. 250 milyon dolarımı iyi harcamışım.
0: Espri kabiliyeti demek. Güzel. Oldukça önemli. Umutsuzluk duygunu dağıtmaya yardımcı olur.
1: Bu yüzden mi sadece plastik bıçak kullanabiliyorum?
0: İntihar etme düşüncesi sık görülen bir şey. Aklın uzaylı olarak gördüğü bir bedende yaşamak büyük baskı oluşturur. Bunu anlıyorum.
1: Bu ne peki? Sakinleştirici mi?
0: Hayır, pek sayılmaz, öyle değil. Bana bahsettiğin kaymalar var ya, beyninizin yeni sinirsel yapısına uyum sağlamasından dolayı ilk yıl içinde ara sıra ufak halüsinasyonlar görmeyi bekleyebilirsin.
1: Tanrım.
0: Endişelenecek hiçbir şey yok. Herhangi bir organ naklinden sonra vücudun organı reddetmemesi için alınan bir...
1: Reddetme durumunda ne olur peki?
0: Migren, mide bulantısı, yön duygusu kaybı ve sonra da ölüm.
1: Aa. Hepsi bu kadar mı?
0: Gereksiz bir varsayım. Şimdilik günde

0: Bir hap.
1: Tamamdır. 20 Eylül 1980'de Phoenix, Arizona'da doğdum. Annem, babam ve ablam bir trafik kazasında öldüler. 10 yaşındayken annem, babam ve ablam bir araba kazasında öldüler. Mutfağa girip bir kutu çikolatalı dondurma yediğim için karnım ağrıdığından evde kalmıştım. 20 Eylül 1980'de doğdum. 20 Eylül 1980'de doğdum. 20 Eylül 1980'de Phoenix, Arizona'da doğdum. Annem, babam ve ablam bir trafik kazasında öldüler. Mutfağa girip bir kutu çikolatalı dondurma yediğim için karnım ağrıdığından evde kalmıştım. O zamandan beri çikolata yemedim. Beni Chicago'da amcam Frank yetiştirdi. Northwestern Üniversitesi'ne gittim ve bilgisayar bilimi bölümünden mezun oldum. Çocuğum yok. Hiç evlenmedim. Çocuğum yok. Hiç evlenmedim. Adım Edward Kidner. Hiç evlenmedim. Edward Kidner. Adım Edward Kidner.

0: Bu ne?
1: Bu bir mezuniyet hediyesi. Taşınma işlerin bitene kadar bir süre burada yaşayacaksın. Senin için bir ev ve araba ayarlayıp kenara ayırdığın parayı yeni banka hesabına koyduk.
0: Backup yok sanki.
1: 7 tane. Haftalık görüşmelerimizde yenilerini vereceğim.
0: Hayır. Anlaşmada herhangi bir bağlılık kuralı yok.
1: Kusura bakma, rahatsız edici bir durum olduğunu biliyorum ama bu süreçten geçen çok az kişi olduğundan hastalarımızdan her biri aynı zamanda bizim için bir ders. Geçici bir durum.
0: Seninle nasıl iletişime geçeceğim peki?
1: Geçmeyeceksin, ben sana geleceğim. Belli sebeplerden dolayı gizliliğim oldukça önemli.
0: Öyle diyorsan.
1: Son bir şey daha. Birkaç ay içinde nereye taşınmak istediğini konuşabiliriz. Tamam mı? Ama bu arada sadece rahatlayıp keyfine bak lütfen. Yaşını düşününce bunu hak ediyorsun.

0: Evet bebeğim.
1: Hadi bakalım. Bu tarafa.
2: Evet dostum. Evet dostum. Böyle. Hadi.
3: Evet işte bu. Hadi böyle. İşte devam. Hadi.
2: Çok iyi. Hadi. Hop. Bu tarafa. Hadi dostum bu tarafa.
3: Hadi.
2: Çok iyi. Hadi.
1: Evet.
2: İşte bu.

0: Bak sana NBA. Etrafta oyuncu avcıları mı var?
1: Hayır. Kazanmayı severim.
0: Hmm. Oyuna dönersen hayal kırıklığına uğrayacaksın. Buralardan değilsin değil mi?
1: Nereden bildin? Yerliler geleneği mi tercih ediyor?
0: Bunu beğendim, komikti. Burada canına okunacak ama. Ben Anton.
1: Edward. Bileğin nasıl?
0: Benim çocuklar benden çok asist yapıyor.
1: Çocuğun mu var?
0: Evet dostum. Sana güzelliklerimi göstereyim. Bak, büyük olan. Daha yeni 7 yaşına girdi.
1: Ha, o yaşta tatlı oluyorlar. Pençeleri ve sivri dişleri çıkmadan önce.
0: Senin hikayen nedir Edi?
1: Nasıl yani?
0: Anlarsın, şehre biraz heyecan yaşayıp kızlarla mı takılacaksın?
1: Hayır. Buradan 2 blok ötede bir ev kiraladım.
0: Ciddi misin? Ben de tam köşede oturuyorum.
1: Öyle mi? Vay canına.
0: Evet, benim yolum buraya kadar.
1: Anton, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de. Seni dışarı çıkarayım. Mahalleye hoş geldin diyelim ha?
1: Sağ ol ama evde çocukların var.
0: Evet ama anneleriyle yaşıyorlar. Haydi bir kez ben alıyorum. Bu işler böyle. Hadi yalnız...
1: Hayır, tercih etmem.
0: Anlaştık. Harika.
2: Hayır, inanamıyorum. Hadi ama yapma bunu, bırak da girelim. Lütfen. Sadece içeri girmek istiyoruz.
3: Bilmiyorum.
4: Dostum bizi de alacak mısın içeri?
2: Fena değil. Ne giyiyor bu?
5: Öyle mi? Ciddi misin?
2: Vay canına.
4: Kardeşin ne gelecek mi?
2: Sırada mısınız? Teşekkür buyurun ederim. Hakikaten
6: bence. Gördün. Evet. Ölçerken.
2: Gelecek sanırım.
0: Harika bir adam. Gerçekten. Merhaba Edi. Nasılsın?
1: Merhaba. Ben Edward.
2: Merhaba.
0: Lia ile tanış.
1: Lia demek. Memnun oldum. Nasılsın?
0: O da Andrea.
2: Memnun oldum.
1: Andrea, memnun oldum. Nasılsın? Arkadaş konusunda çok zevkliymişsin.
0: Çok teşekkür ederim. Ne hakkında konuşuyorduk? Basket oynamak dışında ne yaptığını soruyorlardı.
1: Hiçbir şey. Emekli oldum.
2: Hmm. Kaç yaşındasın?
1: 20 Eylül 1980'de Phoenix, Arizona'da doğdum.
2: Çok detaycısın.
1: Evet, Bayağı çok detaycıyım. Aslında bir şirket kurdum ve sonra sattım. Önemli bir şey değil. İçeride bedava bir şey mi dağıtıyorlar? Bu sıra ne böyle?
2: Bu şarkıya bayılıyorum.
1: Bu şarkıya ben de bayılırım. Bu kadın inanılmaz biri. Erkek söylüyor değil mi?
2: Evet.

0: Alo.
1: Alo Claire.
0: Evet, ben Claire. Alo. Kimsiniz?

0: Babacığın eve gelmesini seviyor musun?
1: Ben de öyle.
0: Şşşt, uyar.
2: 16. tim saldırıya uğradık, yardım!

0: Küçük bir kız gördüm. En fazla 5-6 yaşlarında. Ve bir şekilde bu kadının kızı olduğunu biliyordum. Bir sorun var. Kız hasta. Ona yardım etmemi bekliyor.
1: İlacını almayı unuttuğunu söylemiştin, doğru mu?
0: Bir defa. Sadece bir defa, evet.
1: Halüsinasyonun bu denli yoğun olmasının nedeni o işte.
0: Hayır, bu halüsinasyon değildi. Kızı tanıyordum.
1: Evet, kendi kızınla ilgili çözümlenmemiş duygularından dolayı böyle gibi gelebilir ancak tecrübe ettiğin şey sadece gerçek hislerinin tetiklediği bir anı zinciri. Örneğin üstünde bal kabağı çizilmiş bir su deposu bulunan bölge. Muhtemelen çocukken gittiğim bir yer. O Latin kadında eminim unuttuğun biri
0: Latin
1: olabilir.
0: olduğundan bahsetmemiştim.
1: Hı?
0: Kadının Latin olduğundan hiç bahsetmedim.
1: Hı. İşte.
0: Ne bu?
1: Hawaii. Manzara değişimi. Evet, ne yazık ki seni buraya çok uzun süre tıktım ve bunun için de üzgünüm. Ama gittiğin hafta için ilaç dozunu iki katına çıkartmayı düşünüyorum. Almayı unutmazsan seni temin ederim ki bu yaşadıkların yakında geride kalacak. Tamam mı?
0: Tamam. Bal kabağı ve su deposu.

0: St. Louis, Missouri, Brighton.
1: Yüce Tanrım, verdiğin büyük umut ve teselli için minnettarız. Tanrı'nın oğlunun ve kutsal ruhun adıyla...

0: Böyle gelin lütfen. Gelin. Lütfen böyle gelin.
1: Geçebilirsiniz. Merhaba.
2: Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Planlarım değişti. San Luis'e bir sonraki uçak ne zaman?
2: San Luis.
3: Brighton şehir sınırı.
4: Varış yeri 180 metre ileride solda. Varış yeri 90 metre ileride solda.

0: Onu hemen bırak ve defol. Sigorta parası arıyorsan bulamayacaksın.
1: Paranızı istemiyorum. Tamam. Şimdi arkamı döneceğim.
0: Lütfen kıpırdama.
1: Lütfen derin bir nefes al. Şimdi arkamı döneceğim, tamam mı? Lütfen rahatlamaya çalış. Parmağını tetikten çek, tamam mı?
0: Sen misin?
1: Lütfen parmağını tetikten çek. Sorun yok. Sorun yok. Hey.
0: Aman Tanrım.
1: Nefes
0: aman
1: almaya çalış. Derin bir nefes al.
0: Silah bak.
1: Üzgünüm. Ne demek istediğini anlamıyorum. Nefes almaya çalış. Sorun yok. Nefes almaya çalış, tamam mı?
0: Bak,
1: lütfen.
0: Aman Tanrım.
1: Sorun yok. Sorun yok. Her şey yolunda.
0: Sensin,
1: tamam.
0: Sen bu nasıl olur?
1: Bilmiyorum.
0: Aman bak. Tanrım. Aman Tanrım.
1: Birini mi bekliyordun? Eve birini mi geldin?
0: Hayır,
1: yanında birini getirdin
0: hayır.
1: Mi?
0: Hayır. Hayır, ne
1: emin
0: oldu?
1: Emin misin? Birini mi bekliyordun?
0: Hayır.
2: Bay Kenner.
0: Ama ne
1: tamam,
0: olur.
1: Pekala. Şş, şş, sessiz ol.
0: Bekle Mark.
1: Sessiz ol.
2: Bay Kenner. Bay Kenner. Lütfen kapıyı açın. Bay Kenner. Kapıyı açar mısınız lütfen?
3: Oh.
2: Bay Kenner. Lütfen silahı indirin, tamam mı? Sadece yardımcı olmaya geldim.
1: Hayır.
4: Çekilin yüzünden.
2: Sakin olun. Sakin olun. Sadece sakin olun.
5: Eddie. Hey, sorun yok dostum. Bırak onu.
1: Albright için mi çalışıyorsun?
5: Hala senin dostunum. Albright ve ben senin için en iyi olanı istiyoruz.
1: Bu kadın kocasının öldüğünü sanıyor. Bana bedenimin laboratuvarda öğretildi.

0: söylemişlerdi.
1: Neden oturmuyoruz? Lütfen. Bunu kendi seçti. Çocuğunun hayatını kurtarmasının tek yoluydu.
0: Onlara para mı verdiniz?
1: Hadi ama dostum, sigorta bir şey yapmadı. Biz de işleri yoluna koyduk. Kızı sağlığına kavuşturmanın tek yoluydu bu. Buraya gelmemeliydin Edi. Bu seni ilgilendirmez.
0: İlgilendirmezmiş. Bu adamın hayatını almışsınız.
1: Kimse bir şey almadı. Sen bir iş adamısın değil mi? Bunu anlayabilirsin. Çocuk en az senin sayende yaşıyor.
0: Bu saçmalık. Ben o adama bir çek yazabilirdim.
1: Öyle mi? Peki yazar mıydın?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kur. Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Anneler ve babalar gibi Morphix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
11: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
10: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
7: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
11: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
12: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
11: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek. Her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
15: Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
7: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyorum.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu

0: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
2: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Eddie, anlıyorum hayal kırıklığına uğradın. Yeni bir araba aldın ama onunla sadece birkaç tur atmışsın gibi.
9: Nasıl böyle hiçbir şey olmamış gibi konuşabiliyorsun? Birkaç tur atmakmış.
8: Dinle. Doktor diyor ki her hasta program için önemli.
9: Evet tabii. Adi herif.
8: Biz olmazsak sen yoksun. Başına buyruk hareket ettin.
9: Gerçekten buna inanıyor musun Anton?
8: Seni uyarmıştım.
9: Eskiden nasıldın biliyor musun?
8: Kazanmayı seviyorsun. Hayal kırıklığına uğrayacaksın. Dışarıda bir araç var, ona binmeni öneririm.
9: Yakaladın.
8: O senin sorunun değil. Kaza gibi görünecek. İyi misin?
9: İlacımı almam gerek. Sakin ol, sadece tuvalete gideceğim.

0: Tanrım.
1: Hayır. Silahı indir. İndir onu, indir.
0: Vurdu indir. Beni.
1: Doktor onu canlı istiyor, tamam mı? Ön tarafa git.
2: Sen öne git.
1: Hey Eddie. Eddie sana zarar vermeyeceğim. Eddie. Ateş etme dostum. Eddie silahımı indiriyorum. Sana zarar vermeye çalışmıyorum. İçeri geleceğim. İçeri geliyorum. Sadece ben. Ellerimi göstereceğim, tamam mı? Topuza dokunuyorum. Bak bak. Ateş etme. Eddie. Gördün mü bak. Bunu yapmana gerek yoktu. Aynı ekiptendik biz.

0: Vur onu! Hayır, hayır, bana ver! Yak o herifi!
1: Hey, hey, uyan, uyan, uyanmalısın.

0: yakacağız. Yak onları.
1: Gidelim, hadi.

0: Ah. Ah. Ah. Tanrım.
1: Mark biraz durur musun? Bekle. Mark dur biraz lütfen.
2: Madeline şu an olmaz.
1: Madeline mi? Medya'ya ne oldu?
2: İyi hissetmiyorum, durmamalıyız.
1: Mark sen ölmüştün, bana boğulduğunu söylediler. Ne oldu? Mark polisi aramalıyız.
2: Hayır hayır, polis olmaz. Dinle. Ena için bir anlaşma yaptım. Ortadan kaybolmak da bunun bir parçasıydı.
1: Neden?
2: Para karşılığında bazı şeyleri yapmayı kabul ettim. Sadece öyle bir adamın paçasını sıyırabileceği şeyler. Tamam mı? Gitmeliyiz.
1: Ne?
2: Hadi acele et.
1: Hayır. Seni aşağılık herif. Bunu dur, nasıl dur, yaparsın? Lütfen. Hayır öldüğünü sandın. Hey,
2: Madeline. Hey. O seçimi yapmak zorunda kalmanı istemedim. En azından istemediğimi sanıyorum. Kocan ve kızın arasında bir seçim yapmanı yani. Tamam mı?
1: Tanrım. Ah diyelim. Öldüğünü sandım. Tanrım. Ena.
2: Ne oldu?
1: Ena okulda Mark.

0: canım.
1: Hayırlı olsun.
0: Evet. Duydun mu
2: Cemil?
3: Babamın bana yüzmeyi öğretmesini diledim.
4: Söylememen gerekirdi. Artık gerçekleşmeyecek.
2: Hey, bu yaptığın hiç hoş değil.
3: Doğru mu bu?
5: Hayır tatlım, hayır. Tabii ki değil. Sen iyileşir iyileşmez öğreteceğim.

0: Lanet olsun.
1: Baban ölmemiş.
2: Babacığım, biliyordum.
0: Oh.
2: Annem her gece ağlıyordu ve ona endişelenmemesini söyledim. Ona geri döneceğini söyledim. Seni seviyorum babacığım.
0: Ben de seni seviyorum tatlım. Tamam hadi. Gitme vakti. Hadi bakalım.

0: Baba, saçımı beğendin
1: hey,
0: mi?
1: Hey, buraya gel ve ağzındakini tükür. Ağzın doluyken konuşulmaz.
0: Babacığım.
2: Ne? Efendim tatlım, evet.
0: Saçımı beğendin mi?
2: Ne?
0: Saçımı beğendin mi? Uzadı da.
2: Çok çok güzel olmuş.
1: Tamam, git yatmaya hazırla. Bu güzel kıyafetler nereden çıktı? Bu ne?
2: Onun hafızasını sildirdiler. Bak, yarın sabah sen ve Ena'yı bırakabileceğin bir yer var mı? Bir arkadaşın evi falan.
1: Seni gözümün önünden ayırır mıyım hiç? Mark, ne arıyorsun?
2: Lanet olsun.
1: Mark.
2: Özür dilerim.
1: Zorunlu ne olduğunu...
2: Temiz hava almam lazım, o kadar. Deri değişimi. Nörolojik deri değişimi. Hadi. Transhümanizmin babası. Bu adam. Tanınmış nörolog halk kütüphanesinde öyle bulundu.
3: Yaşlı ve hastalıklı kişilerin hapishanelerini döküp atabilecekleri bir gelecekten bahsediyorum. Bu gelecekte sağlıklı bir zihnin kaderi...
2: Aşağılık herif. Kendinde denedim.
3: Sorusu olan.
4: Profesör Jensen, sizce yaşlı insanlar gerçekten...

0: Eşi Phyllis Jensen, erken doğumun önlemesi.
1: Sakin ol Mark. Canım, babacığa şakal der misin? Bugün Enan bana ne dediğini söyledi mi sana?
2: Tanıştığıma memnun oldum Bay Whitmer.
3: Merhaba Mark.
4: Uzan lütfen, rahat mısın?
1: Mark,
5: uyan. Hey, tamam.
6: İyiyim ben.
1: Yere düştün.
6: Biliyorum, iyiyim.
1: Doktor ister misin?
6: Hayır. Geçti, tamam, geçti.
1: Ne geçti?
6: Hiçbir şey.
1: Mark, lütfen anlat bana. Neler oluyor, söyler misin?
6: Üzgünüm. Çok üzgünüm. Bana güvenmek için bir nedenin yok ama şu anda güvenmek zorundasın. Tamam mı?
1: Ama nereye gidiyoruz?
6: İlaç almak zorundayız. Newonia'da durmam gerekiyor.

0: Babacım. Babacım.
1: Ne var? Tuvalete mi gitmen gerekiyor? Hayır mı?
0: Sen hastalandın mı?
1: Hayır. Tabii ki hayır. Neden sordun?
0: O zaman neden doktora gidiyoruz? Yine benim için mi?
1: Of. Hayır tatlım, senin için değil. Aslında doktorun karısını görmeye gidiyoruz. Babanın onunla konuşmalı. Sen iyi misin? Hadi uyumaya devam et, olur mu?

0: Bayan Johnson sizi bekliyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Üst katta.
1: Merhaba Bayan Johnson.
2: Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Rahatsız ettiğim için özür dilerim.
2: Hayır, buyurun lütfen.
1: Eşinizin bir öğrencisiyim.
2: Buyurun. Öğrencisiniz demek.
1: Öyleydim, evet.
2: Öğrenci demek.
1: Bayan Johnson, ben... kocanızın araştırmasına bakabilir miyim diye merak etmiştim de... araştırması hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyorum.
2: Çok güzel, çok güzel. Takip et. Takip et, çünkü onlara aynen böyle dedim. Takip edin, takip edin. Ama üniversite sanki o hiç var olmamış gibi davrandı. Onlar araştırmalarını kolilere yerleştirdi.
1: Koli mi? Araştırmalarını kolilere koyup bir yere mi sakladılar? Yani onlara ulaşabilmemin bir yolu var mı acaba?
2: Francis size nasıl tanıştığımızı anlattı mı?
1: Hayır.
2: Çok romantik biriydi. Sen bir de diğeri, ikiniz de çok yakışıklısınız. O da başka bir öğrenciydi. Sanırım şimdi o da doktor. Her çarşamba gelip en sevdiğim karamelli şekerlerden getirir. Adı da Albright. Belki biraz
1: Bayan
2: daha...
1: Johnson, Bayan Johnson, bana bakın lütfen. Albright'ı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz?
2: Hayır.
1: Düşünün lütfen.
2: Hayır, tabii ki bilmiyorum. Ama onun numarası telefonun hemen yanında.
0: Phyllis.
3: Eşimin bir öğrencisi sizinle tanışmak istiyor.
0: Pekala Phyllis. Hemen geliyorum.

0: Ben geldim canım. Bütün
1: kapıyı
0: bunlar...
1: kapat.
0: Ona zarar verdin mi?
1: Eşine mi? Hayır. Bir şey yok. Şimdi kapıyı kapat. Gerekli miktarda papa ihtiyacım var.
0: Buraya gelmemeliydin.
1: Bana yalan söylememeliydin.
0: Oysa sana istediğini vermiştim.
1: Hiçbir zaman başka birinin acı çekmesini istemedim.
0: Çekilen
1: bu
0: acıyı hafifletmeye çalışıyorum. Sırf bedenleri yeterince güçlü olmadığı için bu dünyanın kaybettiği onca parlak beyni düşün. Edison, Einstein, Steve Jobs. Bu gezegende 50 yıl daha kalsalardı neleri başarabilirlerdi? Eşim. Eşim inanılmaz derecede kibar ve nazik birisiydi. Hala benim yanımda olabilirdi. Ama Alzheimer yüzünden ondan geriye bir şey kalmadı.
1: Hepsi bu mu? Bahane olarak bu saçmalığı mı seçtin? Cinayet işleminin haklı sebebi bu mu?
0: Sen hapları almayı nasıl haklı görüyorsun? Hı? Sence haplar ne işe yarıyor? Bilmiyor musun? Eğer ilaç almayı bırakırsan... beynin bir tür boşluğa girecek. Madeline kocasına yeniden kavuşabilir. Ama böyle devam edip zorlarsan... aldığın her dozdaki ilaç Mark'ı biraz daha silecek. İçgüdülerini, askeri eğitimlerini... birkaç yıl sonra hepsi kaybolacak. Hiçbir zaman doğru soruyu sormadın Damien. Şimdi cevapları aldığına göre ne yapmak istiyorsun?
1: Laboratuvara gidelim.
2: Daha önce de söylemiştim.
3: Merhaba baba. Ağır ol bakalım.
0: Şşt, burada olmaz yavaş. Onu arabaya götür. Bayan Jensen'le konuşmam gerek.
2: Ağır ol dostum.

0: Yürü hadi.
1: Onun burada ne işi var?
0: Bagajı aç.
2: Mark, her şey yolunda mı?

0: Bana bırak dedim. Bırak onu.
1: Lanet olsun Edi.
2: Anton.
1: İlk defa yaptırdığımda kolyemde çizik olmuştu.
2: Bu iş haftalar sürüyor.
1: En zoru ilki olur. Birkaç deri değişiminden sonra anında ayaklanırsın.
2: İlaçlar. İlaçlarını bana
1: ver. Ona daha söylememişsin.
2: Kes sesini.
1: Kocana neden sormuyorsun?
2: Kes sesini.
1: Kızınızın doğum gününün ne zaman olduğunu ve siz iki ay...

0: İn arabadan. Sen bekle canım, olur mu? Anneyle babanın konuşması gerek.
1: Tamam.
0: Pekala. Ena'nın doğum günü ne zaman? Cevap verecek misin? Evlendiğimiz otel. Hiçbir şey mi?
2: Bak, şimdi söyleyeceğim şey sana pek mantıklı gelmeyecektir. Ben hastaydım. Hasta bir adamdım. Ölüyordum ve hayatımı kurtaran bir programda yer aldım. Bana başka bir şey söylenmişti. Böyle bir şey olmadığı söylenmişti. Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Bilmiyordum.
0: Hayır, bunu olamaz. Hayır, haberim bunu tekrar yoktu. Yaşayamam.
2: Gerçekten haberim yoktu.
0: Bu da ne demek? Ne demek bilmiyordum?
2: Bilmiyordum.
0: Nasıl olur?
2: Bilmiyordum dedim.
1: Anne. İyi misin?
0: Ben iyiyim canım, tamam mı? Babacık doğum günümü unutmuş da sen arabaya dön tatlım. Orada bekle, olur mu?
1: Babam benimle gelebilir.
0: Hayır. Bak babacık kendini iyi hissetmiyor. Bir şeye ihtiyacın olursa annene sor. Tamam mı? Ya da istersen gidip atların orada oyna.
1: Tamam.
0: Evet. Yani sana ne diyeceğim ben? Kimsin sen?
2: Adım Damien. Çok özür dilerim. Sana yardım etmek
0: yardım
2: istiyorum.
0: Yardım edeceksin öyle mi? Sahi mi? Demek yardım etmek istiyorum.
2: Evet.
0: Kocamı geri getirerek başlayabilirsin. Çünkü yardım gereken tek şey 6 yaşındaki kızıma babası gibi konuşan ve görünenin aslında babası olmadığını açıklamak. O kadar şeyi baştan nasıl yapacağım
2: bilmiyorum.
0: Ben?
2: Bilmiyorum. Ama benden uzak durursan hayatta kalamayacağınızı biliyorum. İkinizi de öldürürler.
0: Sen çıkarcı bir pisliksin.
2: Biliyorum. Bunu daha önce de duydum. Bu hayatta anladığım bir şey varsa o da işin özüdür. Bu tür insanların nasıl düşündüklerini biliyorum. Bir şey yapmışlar ve peşini bırakmayacaklar. Ne kadar gerekirse harcayacaklar. Kimi indirmeleri gerekirse indirecekler. Bak, senden bunu anlamanı istemiyorum. Ama kızını alıp arabaya binmeni istiyorum. Sizi bir yere götüreceğim. Güvenli, her şeye baştan başlayabileceğiniz bir yer. Arkadaşımın uçağı var. Bizi ülkeden çıkarabilir. Cenevre'de gizli ve gerekenden fazla para olan bir banka hesabı var.
0: Peki Ernan. Gerçeği öğrenemez.
2: Bu olaylar bittiğinde ortalıktan kaybolacağım. Ona ne istersen onu söylersin.
3: Evet.
2: Bay O'Neill.
3: Evet.
2: Damien Hale'den mesajınız var. Duymak isteyebilirsiniz.
4: Gözümün önünde öldüğünü gördüm.
2: Görmenizi istedikleri şeyi gördünüz.
4: Peki bu kadın, yoksa onun da büyük büyük annem olduğunu mu söyleyeceksin?
2: Sadece bir dostum Martin. Şu an yardım etmem gereken biri.
4: Söylediğin şey gerçekten imkansız.
2: Deri değiştirmeyle ilgili sorduğum soruyu hatırladın mı?
4: Ne? Seninle hiç görüşmedim ki ben.
2: Benim, Damien.
4: Nasıl bir düzenbazlık yapıyorsun bilmiyorum ama ben bunu yemem.
5: Bu kadar yeter. Polis arıyorum.
0: Ena. Gitmemiz gerek canım.
2: Judith, telefonu bırak. Yardımcılarınızın neden sürekli işi bıraktığını anlamaya başlıyorum.
0: Hadi dondurmanı bitir.
4: Söyle. Nereden buldun?

0: O ne?
1: 144 Plimpton Caddesi'ndeki binanın tapusunun aslı bu.
2: Birlikte aldığımız ilk binaydı. Kağıtları imzaladığımız gece hatırlıyor musun? Charles Kitchen'a gitmiştik. Köşede esmer bir kadın oturuyordu. Onunla konuşmak istemiştim. Bütün gece beni kesmişti. Ama sen beni durdurmuştun. Bu akşam bir iş bağladın zaten. Aç gözlü, aç gözlü olma. Meğer kız dekanın 17 yaşındaki kızıymış.
1: Bunu saklamayı nasıl akıl ettin?
2: Benim işte Martin. Sigortasız hiçbir iş yapmam.

0: Demin. Şu an hazır ama uçağa yakıt alıp bir de rota çizmek zaman alabilir.
1: Teşekkür ederim Martin.

0: 22 Mart, tamam mı? Annemin doğum günü. Bir dahakini hatırlamaya çalış.
1: Tamam. Yakında bütün bunlar bitecek. Bu koşuşturma bitecek ve yeni bir evin olacak. Yeni okul, yeni arkadaşlar, belki yeni okul üniforması. Bunları ister miydin? Öyle mi? Su nasıl peki?
0: Oda sıcaklığında sayılır.
1: Gerçekten mi? Oda sıcaklığında demek. Seni eğitmek için yanında olamadım değil mi?
0: Ben daha iyileşmeden önce gittin.
1: Ama şimdi iyisin değil mi? Böyle tamam. Gelmek ister misin? Onlar ayağındayken yüzmen daha zor olurdu. İşte böyle.
0: Kolluk beni tavuk gibi yapıyor.
1: Ayaklarını sert çırp, sert çırp, sert. Evet, 2020 olimpiyatları, buraya dikkat. Şimdi tek başına yüzüyor. Ustaca ıslık çalmaya ne zaman başladın? Ne zaman gezinmeye başladın? Yapabilirsin, çırp hadi, çırp.
0: Gezinmedim, sadece odama yürüyordum ve ıslık çalmayı öğrenmek istedim.
1: Hadi hadi, evet evet evet, çok güzel.
0: Sonra da böyle çalmaya başladım.
1: Elinden gelen en hızlı şekilde, hadi güzel. Yüzüme tekme yedim ama olur. Tamam, ne kadar hızlı yüzebilirsin? Pekala, hadi bakalım, hadi. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Evet, çok iyi. Henüz yaşlanmadın, yaşlandığında korkmaya başlarsın.
0: Sonra da böyle yaptım.
1: Hadi bakalım, hadi.
0: Sonra da böyle yaptım.
1: Ve ıslık çalmaya başladım.
0: Seni seviyorum.
2: Yavaş çık biraz. Yardım lazım bebeğim.
0: Ben bebek değilim.

0: İyi misin?
1: Ya bak, sadece izin ver dinleyeyim.
0: Sen iyi misin? Vasat olmaya çalışıyordum. Evet.
1: Öyle demek istemedim.
0: Biliyorum, biliyorum. Biliyorum.
1: Yapma lütfen. Ben kim olduğunu bilmek istiyorum. Bir şeye ihtiyacım var. Herhangi bir şeye. Kocam olmadığını hatırlatacak bir şey.
0: Kocan olmadığıma şükrederek başlayabilirsin. Çok iyi bir baba da değilim ayrıca.
1: Çocuğun var mıydı?
0: Evet, bir tane var. Bir kızım var, Claire.
1: Ve?
0: Küçükken onunla pek ilgilenmedim. Büyüdüğünde ise hiç yanında olmadım. Kendisi idare etti ama. Bir hayır kurumunun başkanı şimdi.
1: Bu gurur duyulacak bir şey.
0: Sorduğun kişiye göre değişir.
1: İşini iyi yapıyor mu?
0: Harika yapıyor. O

0: Gerçekten çok iyi.
1: Bunu ona hiç söyledin mi?
0: Sen Ena ile nereye gideceğinize karar verdin mi?
1: Bugüne kadar hiç farklı bir yere gitmedim.
0: Anladım.
1: Yani evet, Mark'la hep bir şey hayal ederdik. Karayip adalarında bir yerlere kaçmak gibi bir şeyler.
0: Anladım, güzel.
1: Turkuaz renkli deniz.
2: Merhaba.
1: Beyaz kumlu plajlar.
0: Bu parayla onları yapabilirsin. Ve fazlasını da.
1: Tabii, tahmin ediyorum. Sanırım onsuz gitmeyi hiç hayal etmemiştim.
0: Hayır. Hayal etmelisin.
1: Bu ne?
0: Önemli değil. Hemen dönerim.
2: Merhaba. Merhaba.

0: nerede?
1: Bir sorun mu var? Her şey yolunda mı? Ena? Ena? Ena? Ena?
2: Bu harika. Yolun kenarına çektim. Kazanıyorum. Evet.
1: Arkadaşın kim bakalım?
2: Adı Tony. Burada yaşıyor.
0: Ena, gitme vakti. Arkadaşına vedalaş bakalım.
1: Neden?
0: Hadi gidelim.
1: Sorun ne?
0: Martin ve Judith'in oğlu.
1: Yani?
0: 2 yıl önce öldü.
2: Kim öldü?
1: Hiç kimse canım.
2: Ena. Anneciğim. Anneciğim.
3: İndir silahını, bir kaza çıkacak. Bütün bu olanlar bitene kadar Tony'yi bizim odamıza götür. Ne?
0: Ne kadar zamanımız var?
3: Anlaman lazım. Her şeyimi onlara borçluyum.
4: Ne kadar zamanımız var Martin?
2: Anneciğim.
3: Mülkten çıktığını zannediyorlar. Siz gelmeden 1 saat önce aradılar.
1: Bunu bir çocuğa nasıl yaparsınız? Ne?
3: Biz onun hayatını kurtardık. Aynısını kızın
2: anneciğim
3: için yapmaz mıydık?
1: Hayır. Bu şekilde değil.
3: Geliyorum, bir gün eskiden
5: bir
3: nasıl
5: lütfen
3: olduğunu bile hatırlamayacak. En başta hasta olduğunu unutacak.
1: Peki diğer aile ne olacak?
3: Ne diğer ailesi?
0: Bilmiyor.
1: Bedenin nereden geldiğini bilmiyorsun.
3: Bir laboratuvardan. Genetik mühendislik sayesinde bir test tüpünde büyütüldü.
0: Yukarıdaki başkasının oğlu Martin. Gömdüklerini sandıkları bir çocuk.
3: Ağlamaz.
4: Lanet olsun.
0: Garaja içeriden giriş var mı? Tamam. Sen Ena'yı al. Dinle beni.
1: Dur,
0: o tabana çıkana
1: ne
0: kadar tarladan gidin
1: sen
0: ve durmayın.
1: Sen ne yapacaksın?
0: Beni dinliyor musun? Size biraz vakit kazandıracağım. Bir araban var mı?
3: Yağlı. Çünkü onun camları filmle kaplı. Ben onları götürürüm. Ormandan geçen bir yol var, gösteririm.
0: Gidin, size
1: ne
0: yardım edecek.
1: Mark, neden ona güveniyorsun?
0: Başka seçeneğimiz yok.
1: Ne? Mark?
4: Başka şansımız yok. Gidin.
3: Otobanın ilerisinde bir mola yeri var. Gelebilirsen gece yarısına kadar orada olabiliriz.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Hadi,

0: Hey!
1: Bir araba geliyor.
0: Ne? Ha, ne? Hayır. Hayır, hayır, bekle, bekle.
1: Bekle.

0: Neredeler Martin?
1: Beni geçtiler. Bak,
0: neredeler?
1: Bu, kadınla kız araba bulmak için koştular. Adamların arabasına gittiler.
0: İkisini de öldürecektir. Tereddüt
1: bile etmez. Her şey bir anda oldu. İnan bana, her şeyi denedim.
0: Onları nasıl bıraktın?
1: Çok özür dilerim.
0: Martin.
1: Sen iyi misin?
0: Albright'ın kartı. Sana yardım edebilirler yazısını sen yazmıştın. Değil mi?
1: Evet.
0: Neden?
1: 40 yıl senin adın sayesinde iş yaptım. Verdiğin hayatın karşılığını ödediğimi düşünüyordum. Asla yollamamalıydım.
0: Asla evet dememeliydim.
1: Tecrübeden gelen bilgelik bu kadarmış.
0: Lanet olsun.
1: Krizlerin ne şiddette? Tony'ye de aynen böyle oluyordu. Bak, bu sana dayanma gücü verir.
0: Ne zamana kadar?
1: Bu ilaçlar ters mühendislik ürünü.
0: Tanrım.
1: Judith hapları bitecek diye çok korkmuştu. Ben de Albright'ın bizi bu kadar kontrol etmesine dayanamadım. Meksika'da 1,5 gün geçir. 6 aylık ilaç sağlaması için bir ilaç şirketine birkaç bin dolar ver. Ve tamamen özgürsün Damien. İşte yeni bir başlangıç.
0: O küçük kız. Ailemi bırakıp başka yere taşındığımda Claire onun yaşındaydı.
1: Albright'ın operasyonları nerede yaptığına dair bir bilgimiz yok. İstesen de asla bulamazsın.
0: ...12 saat. Hap yok. Ne kadar kötü olursam olayım, hap vermeyeceksin. Albright Mark'ı tesisine ölmeye getirdi. Saklamanın anlamı yok. Eğer bunu yaparsam belki önemli bir şeyi, herhangi bir şeyi hatırlayabilirim.
2: Hoşça kal bebeğim. Babacığa küçük ver. Mutlu yıllar sana. Orada dikilecek misin yoksa yardım mı edeceksin?

0: Hadi hadi acele hadi çabuk.
1: Acele edin çabuk.
0: Çabuk ol.
2: Danıştığıma memnun oldum Bay Bitwell.
1: Acele edin.
0: Hadi hadi hadi.
2: Yapmanız gerekir.
1: Olamaz. Efendim. Hadi.
0: Olsun.
1: Çabuk olun.

0: terk edilmiş bir depo arıyoruz.
1: Gerçekten mi? New Orleans'ta ondan kaç tane olduğunu biliyor musun?
0: Evet. Peki kaç tanesinde karnaval aracı var? Teknen hala duruyor mu?

0: Çok farklı görünüyor, değil mi? Onu ilk tanıştığımızda görmeliydin. Rus hapishanesindeki bir isyanda parçalara ayrılmıştı. Ölmeye bırakabilirdim ama onu kurtardım ve o zamandan beri ona 3 kere yeniden can verdim.
1: Her seferinde daha sadık, daha
0: neredeler?
1: Minnettardı.
0: Şey, Madeline'le mükemmel eşleşen bir müşterimiz var. Ayrıca kızın organları da ziyan olmamış olacak. Bu cam 500 bin miligray radyasyona dayanıklı olarak yapıldı. Kurşun geçirmez. Bildiğin gibi Damien, tüm tıbbi gelişmelerin bir bedeli vardır.
2: Yaptığın seçimler ve şeyler seni kurtarıcı yapmıyor, biliyorsun değil mi? Seni bir psikopat yapıyor.
0: O şekilde hissetmeni anlıyorum. Başlangıçta elimi kolumu uzatmak için yıllarca uğraştım. Başarılı oldum elbette. Ama başarısızlığım her
1: şeyi geciktirdi. Başarılı olacağım
0: ve tüm bu naaşlukların yalnızca başlangıç sahnesi olarak görüleceğinden de eminim. Görebildiğin gibi Anton için 40 yaşında bir muhasebecinin bedenini hazırladık ama görünüşe göre marklar oldukça kullanışlı, içgüdülerle bağlantılı geliyorlar. Üzgünüm Damien. Hak eden birinin bunu kullanma vakti geldi.
1: Lütfen mücadele etme. Senin de duyduğun gibi Anton'un pek vakti yok.
3: Hazır!

0: Merhaba. Beni duyabiliyor musun? Adını söyleyebilir misin? Adın nedir?
1: Anton.
0: Kaç çocuğun var?
1: Hiç.

0: Sadece internetten indirdiğim birkaç fotoğraf var.
1: Onu kaldırın.
0: Şu kadın nerede?
2: Şu anda depodaki girişin orada.
0: Güzel. Silahını bana ver.
2: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.
0: Bacaklarım koptu ve canlı canlı yandım. Silahını ver. Hadi gidelim.

0: Damien. Hayır. Lütfen.
1: Tamam, sakin ol, sakin ol. Sorun yok. Sorun yok, gitme vakti geldi.
0: Damien.
1: Evet, hadi.
2: Damien kim?
3: Hey, ben sadece teknisyen.
1: Git,

0: bebeğim, tamam. Tamam canım.
1: Küçük bir metal. Gördüğün gibi bazen doktorun dediklerini dinliyorum işte.
2: İyi oynadın. Ama eğer beni öldürürsen intihar etmiş olacaksın.
3: Çünkü hapları tam doz almadan gittikçe kötüye, daha kötüye gideceksin. Kontrolün kimde olduğunu ikimiz de biliyoruz.
2: Öyle değil mi? Cevaplara sahip olan tek kişi benim.
3: Bana ihtiyacın var. Seninle gireceğin boşluk arasında duran tek şey benim, Damien.

25 promazin. %30 olanzapin. Reptalden %15. Valporik asitten %15. Ve %5 fenobarbital.

0: Pekala. Hey. Bak ne diyeceğim. Tekneleri sever misin? Yaklaşık 800 metre ileride sizi bekleyen bir tekne var. Beyaz kumlu plaj ve turkuaz deniz sizi bekliyor.
1: Sen bizimle gelmeyecek misin baba?
0: Sanmıyorum tatlım.
1: Neden?
2: Buraya gel canım.
1: Neden anne?
2: Önemli değil.

ona kızgın mısın? Doğum gününü biliyor anne, istersen sor. Sor işte.

0: Merhaba. Ben Ed Kidner. Babanızın bir arkadaşıydım. Oturabilir miyim?
1: Tabii.
0: Babanızla uzun zaman geçirdim. Özellikle son zamanlarında. İkinizin pek de yakın olmadığınızı biliyorum. Sizin hakkınızda konuşurken onu bir duysaydınız. Gurur duyuyordu. Size bir şey getirdim. Bence büyürken yanınızda olamadığından dolayı pişman olmuştu. Bunu hiçbir zaman yoluna koyamayacağını biliyordu. Bence bazen çek defterinin her şeyi düzelteceğini düşünerek hata etti. Bu bir mektup. Hayattayken size söylemesi gereken birkaç şey. İstediğinizde okuyabilirsiniz. Ne zaman isterseniz.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşime geri dönmeliyim.
0: Tabii. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Ben de gideyim artık. Claire, bol şans.

0: Haberler pek iyi değil Liam. Planlamacıların görüşü olumsuz yönde.
1: Yani bizi harcadılar mı?
0: Korkarım öyle. Tabii yine de başvuruyu yapabilir miyiz?
1: Senin de canın cehenneme.
0: Bu haksızlık Liam. Bak benim suçlaman anlamsız, tamam mı? Avukatım olarak tavsiyede bulunuyorum sadece. Kararlar sana ait.
1: Nerede yanlış yaptık peki Larry? Bakana rüşvet verdi. Florida'da 2 hafta boyunca meclis üyeleri istediklerini aldı. Başka ne yapmalıydın?
0: Rüşveti alırlar ama gereğini yapmak istemezler. Bunu sen de biliyorsun.
1: Ahlaksızlık. Eskilerin o dürüst namussuzluğuna ne oldu böyle? Bu arada benim de senin için...
0: Teşekkür ederim Bey'im.
1: Şu durumda bunu al.
0: Gece resmi mi giyinmek zorundayız?
1: Elbette. Tabii oraya ulaşabilirsek.
0: Bu arada hiç aramıyorsun biliyor musun?

0: Merhaba Mark. Karayiplere hoş geldin. Adım Damien Hale. Ve ben bedenini satın alan adamım. Sen gittiğinden beri çok şey oldu. Zamanla öğreneceksin. Sadece bana verdiğin aylar için teşekkür etmek istiyorum. Ben günlerdir bunlardan almadım. Biliyor musun? Arkandaki o yatakta krizler geçirdim. Bedenini geri alman için bekliyordum. Şimdiden etkimin geçmeye başladığını hissediyorum. Ve yakında öleceğim. Yeniden hoş geldin Mark.
1: Eşin orada.
0: Maddie ile Ena'ya iyi bak oğlum.